0: Amerika'yı 65-0'da yensek yok biz bir üst tura çıkamayacağız yani.
1: Evet.
0: Ama işte bak yani mesela bak Montella'nın şöyle şeyleri bilmemesi söz konusu mu ya? Ya mesela
1: Nedir?
0: kapalı savunmalar mesela nereye yığılır maç yaparken? Topun olduğu tarafa yığılır. O yüzden mesela kapalı savunmaları açmak isteyen kişiler diğer direklere, arka direklere koşarlar. Ve toplar da oraya atılır mesela.
1: Bunlar çok
0: Ya
1: teknik
0: anladın mı?
1: bilgiler Serhat,
0: Bunlar ama bak bunlar şey gibi.
1: bilmemesinin var mı imkanı
0: Ha,
1: sence?
0: yani okuma yazma öğrenmek istiyorsan A harfi birinci harftir filan gibi şeyler bunlar yani.
1: Evet, futbolda da futbolun içindeysen bunlar en başta bilmen gereken şeyler. Bildiğin şeyler zaten, yaşadığın şeyler, gördüğün yani.
0: Yani evet. Ya mesela santrforsuz oynuyorsan mesela herkesin deli gibi yön değiştirmesi lazım. Bak ısı haritalarını aldım futbolcuların. Sana yemin ediyorum ısı haritası şey gibi, ocak haritası gibi. Böyle herkesin durduğu yerde büyük yapmış. Herkes durmuş. Fıstık gibi durmuş yani. Şimdi mesela ortaya doğru koşan adam kim? Arda'nın sen böyle zbaf diye ortaya girdiğini gördün mü? Ya ben görmedim. Bak biz bayağı bir şey yaptık. Bütün takımların oyuncuları daha önceki verilerini çıkarttım ben bu arada. Dün gece sabah 4'e kadar bunlarla çalıştım. Şimdi şunu dedim. Peki abi biz ne yaparsak biz bir şey olurduk bu takımla. Yani mesela ne olmalıydı? Yani mesela arkasındaki kim olmalıydı? 10 numara kim olmalıydı? Şimdi yalancı santrfor için mesela şey söylüyor. Kenan mesela çok iyi yalancı santrfor olurdu diyor. Rakamlar. Neden? Çünkü içeriye girmesi var, boyu var, bir yani bir karış üç parmaktan daha uzun. Ondan sonra ne bileyim şeyi var, aniden dönmesi var, güzel şutu var filan. Yani Kerem Aktürkoğlu'nda olmayan her şey var. Bu arada Kerem Aktürkoğlu aslında çok güzel oynadı filan diyenler için de bir minik data vereyim. Kerem Aktürkoğlu ilk maçta 10 üzerinden 6'lık oynadı, ikinci maçta 10 üzerinden 6.1'lik oynadı. Ya da tam tersi özür dilerim. Evet. İlk başta 6.1'lik oynadı. İkinci başta 6'lık oynadı. Bu şu demek mesela. Hiç oynamadım. Keşke çıkmasaydın. Allah kahretmesin demek mesela. Neyse. Kenan mesela orada olabilirdi biliyor musun? Yani Kenan orada ortadan arkaya doğru delebilirdi böyle. Zvam diye şey yapabilirdi. Ve Kenan sırtını adam alıp beraber koşabilen bir adam. Şut tehdidi olan bir adam. Fiziksel olarak gücü kuvveti olan bir adam. 4 metre koştuktan sonra böyle kıpkırmızı olup saçlarının dibinden ter fışkırmıyor. Böyle söylüyorum ama kusura bakmasınlar yani. Neyse. Kenan dışında mesela kim olabilirdi biliyor musun? Mesela Can Uzun olabilirdi. Bence
1: Evet,
0: ikinci en mantıklı aday da bu.
1: yazıldı
0: Neden?
1: çizildi,
0: Çünkü
1: evet.
0: klasik bir kanat değil adam. 10 numara değil. Klasik bir santrfor da değil ama hepsi. Dolayısıyla orada duran adamın hepsini yapabilmesi gerekiyor ya. Hepsini yapabilecek bir adamdı mesela. Bak biraz güçlü kuvvetli olsaydı Arda da olabilirdi orada. Arda da orada bir şeyler yapabilirdi. Ama biz olabilecek en kötü seçeneği koyduk oraya. En kötü seçenek neydi? Kısa boylu, ciğeri olmayan ve bir süre sonra çok kötü yenilen adamı, sıkılan ve yorulan adamı koyduk biz oraya. En kötü seçenek buydu. Daha kötüsü yok. Daha kötü. Ya bak mesela ne yaptı biliyor musun? Şimdi santrforsuz oynuyorum diyor ya. Aslında santrforsuz oynamadı biliyor musun? İki maçında son 40 dakikasını, 50 dakikasını filan oraya şeyi koydu. Defanstan birini koydu. Defansı santrfor mevkine koydu ve öyle oynadı. Bize santrforsuz. Hani santrforsuz iyiydi? Hani? Ne oldu? Bir santrforsuzluk vardı. Çok iyiydi. Ne oldu abi? Ya olacak iş değil. Bir de mesela yapman gereken şey şuydu. Topla çıkarken bu adamların mesela ayaklarına girecektin. Adamları topla çıkarttırmayacaktın. Amerika mesela nasıl yaptı? Amerika dandun adamları daha çıkarken bastırdı şey yaptı. Dün mesela Fransa gol attı. İkinci golünü Fransa'nın hatırlayanlar bir baksınlar ya da izlemeyenler baksınlar. Ne yaptı? Hücum presi yaptılar. Lakayt Irak kalecisi dur lan topa ne vuracağım ama filan derken Fransızlar girdi. Bastılar topu aldılar ve gol attılar. Irak da kapalıyordu. Hatta işte seyrettim maçı bilmiyorum. Yok seyretmemiştim. Gece 2'deydi maç. Yağmur yağdı ve bayağı bir durdu maç.
1: Tabii, iki
0: İlk
1: saat
0: yarıdan ikinci yarıya
1: zaman.
0: başlarken
1: Evet.
0: bayağı bir durdu. Yağmurdan sonra Irak bayağı iyi döndü mesela. Bayağı oyun gibi oyun oynadı ama ne oldu? Bir hücum presiyle 2-0'a geldiler ve maçı koparttılar, bitirdiler. Biz 1-0'a gelemedik.

0: aynı şekilde çıkar mı diyorsun?
1: Evet.
0: Bu durumda ABD'nin nasıl oynayacağı da
1: tabii canım. Ya ben Amerika olsam öyle süper über kadro çıkartmam ya, yani abi, dinlendiririm
0: 32'ye
1: yani.
0: 32'ye kalmayı garantileyen takımlar arasında. Genel olarak dinleyicilerimiz gerçekten o kadar karamsar ki, işte diyor kafada diyor villalar uçuşurken, milyonlar havada uçuşurken diyor futbol bitmiş diyor, kalmamış diyor. Bir dinleyicimiz de diyor ki haritada yerlerini bile bilemediğimiz diyor Curaçao diyor, yeşil burun bile diyor, kalbur üstü takımlara gol attı. İran Belçika'ya yenilmedi, yazıklar olsun. Saç resitali sunmaya gelmişler dedi. Bu da çok konuşulmuştu, milli takım i̇şte oyuncularının evet, saç modelleri. Ya aslında bu futbolun güzelliğidir. Yani şu anda eminim ki biz gruptan çıkmış olsaydık, bir galibiyetler serisi almış olsaydık, eminim şu anda onlar da gözümüze çok güzel gözükecekti ve hiçbir zaman batmayacaktı. Ama hani bu futbolda
1: bir
0: da olan
1: söyleyeceğim.
0: Bir şey.
1: Oradaki sevgili Selin, oradaki ayrım şu. İnsanlar diyorlar ki yani kimse kimsenin saçına şeyine karışmaz bu ülkede, tamam mı? Yani çok iğrenç böyle bazı yerler dışında kimse kimsenin saçına, başına, kıyafetine karışmaz. Biz böyle büyütüldük, böyle yetiştirildik. Ama sen esas yapman gereken işi yaptıktan sonra senin kimse saçına başına karışmaz.
0: Aynen öyle.
1: Sen yapacağın işi yaptıktan sonra senin saçın yeşil olmuş, kırmızı olmuş, mor olmuş. Kimse evet, buna bakmaz
0: evet,
1: abi.
0: Evet, işte böyle olunca daha çok göze batıyor. Benim de söylemek istediğim
1: o. Şimdi işte sen ona bakmayacaksın ama saçına büyük özen göstereceksin. Ahenkte dans ettireceksin. Hadi be oradan sen de.
0: Yani.
1: Hadi be yani. Şimdi datalarda önemli bir yere gelelim istiyorum senden
0: Haydi.
1: Beraber. Şu
0: Haydi.
1: Aslında Türkiye'nin kötü oynamadığını ama teknik direktörsüzlük yüzünden buralara geldiğini gösteren birkaç data çıkarttım. Şöyle Türkiye'nin puanlarıyla dataların arasındaki puantajları karşılaştırayım istedim.
0: Nasıl
1: şöyle
0: oluyor?
1: Ki,
0: bir daha.
1: Takıma şöyle takıma şey Dünya Kupası'nda 48 tane takım katıldı değil mi?
0: Evet.
1: Bu arada kupa başlarken ne demiştik? 48'de eğer sen gruptan çıkamıyorsan gerçekten eşeceksin demiştik.
0: Yani.
1: Ben demiştim bunu yani, yalan değil. Çünkü gerçekten de yani o hakikaten yani.
0: Evet.
1: Hakikaten yani.
0: Evet.
1: Neyse şimdi şöyle mesela bu puanlarına baktım. Hani takımların toplam ortalama puanına baktım. Birinci sırada kim var? Fransa var. 7.56. İkinci sırada Fransa. Kim var? Almanya var. 7.43. Biz kaçıncıyız?
0: Kaç?
1: 48 ülke arasında 25.yiz.
0: Bak
1: bir şey söyleyeceğim.
0: Acı bir şey.
1: Yarı yarıyayız neredeyse. Takımların yarısı kadarız.
0: Evet, bu da acı.
1: Yani bıraksan biz ilk 24 takım içindeyiz yani.
0: Evet, bu da acı.
1: İkinciler seviyesindeyiz.
0: Evet.
1: Geçelim. Maç başında yenen gol. Şimdi İspanya hiç gol yemedi mesela. Meksika hiç gol yemedi. Biz maç başında 1.5 gol yedik. Bu kaçıncı yapıyor bizi biliyor musun? Kaç? 26. yapıyor.
0: Bayağı
1: yani yine en iyi ikinciler seviyesindeyiz.
0: Tam
1: bak en iyi ikinciler seviyesindeyiz. Topa sahip olma ortalamasında. Birinci Portekiz %75.4. İkinci kim? Türkiye %75.
0: Ha, doğru.
1: Biz Dünya Kupası'nda topa sahip olma oranında ikinci sıradayız. Portekiz'den sonra. Ve %4 farkla bu arada. Üçüncü kim? İspanya %70'le. Bizden %5 daha aşağıda. Ya abi hani. Ha bu arada. gol beklentisine bakalım mı? Şimdi gol beklentisi. Almanya ne yaptı? Leblebi gibi gol attı değil mi?
0: Ne güzeldi.
1: Almanya leblebi gibi gol atarak gol beklentisinde 6.1 ile birinci sırada. İkinci kim? Kanada. Kyle Larin'le. Beşiktaş'ın aslında böyle bir yere şeyden geçmiş Kyle Larin ile 5.8 ile ikinci sırada. Türkiye kaçıncı sırada gol beklentisinde? 10. sırada 48 ülke arasında. 3.5 daha.
0: Allah'ım yarabbim.
1: Ama neden? Çünkü gerini geçeni kaleye doğru yuvarla arkadaş. Hop 0 bir gol beklentisi. Hop 0 2 beklentisi. Ama gol var mı? Yok ki gol. Bak mesela maç başına isabetli şut. Birinci kim? İngiltere. 11 isabetli şut çekmiş maç başına. Biz 11. sıradayız. 6.5 isabetli şut çekmişiz. Ama dediğim gibi topuklu ayakkabıyla vurulabilecek şiddette ve yetersizlikte gollerse bunlar. Şey şutlarsa yapacak bir şey yok.
0: Böyle duyunca
1: mesela,
0: üzülüyor insan ya.
1: Ya ama üzülsünler diye söylüyorum. Yani belki yine bir empati olur. Türk insanı böyledir. Aman diyene kılıç kalkmaz şeyiyle büyütüldük biz. Şimdi çıkacak diyecek ya öf, ben ne yaptım ya görüyor musun? Ama ben çok Türk'üm ya filan deyip dudağını büzünce birileri şey diyebilir. Hayır biz Montella'nın ve Hacı Osmanoğlu'nun nasıl yanlışlar yaptığını dile getirelim ki. Bak büyük fırsat mesela. Almanya 11 tane büyük fırsat yakalamış. Norveç 10 tane büyük fırsat.

0: fırsatlık olmuş. Birinci ve ikinci bunlar. Biz 9. ilk ondayız büyük fırsatta. 7 tane yakalamışız. Olmayınca olmuyor. Yok ya. Beceremiyorsun. Kaçırılan gol fırsatlarında. Birinci kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Türkiye.
1: Gerçek.
0: Dünya Kupası'nda en fazla gol kaçıran, en fazla gol fırsatı kaçıran ülke Türkiye. İkinci kim? Ekvador. Üçüncü kim? İsviçre. Ya arkadaş ya. Maç başına başarılı pas. Portekiz birinci. İspanya ikinci. Türkiye üçüncü. Başarılı pasta. Rakip ceza sahasına dokunuşlar. Kanada 134 ile birinci. Türkiye 101 ile ikinci. Rakip ceza sahasında topla buluşmalı. Arkadaş yani evinin arka bahçesi gibi orada maç yapmışsın sen yani. Ama niye atamadın konusunda? Girmeyince girmiyor. Şanssızlık görüyor musun bak filan yani. Hayır. Sen oraya 1.73 adam koydun. Ve 6 milyar tane orta yaptın. Ve o adam yani topları yukarıdan izlemekten boynu tutuldu. Hey Allah'ım yarabbim ya. Neyse. Kornerlere girelim mesela.
1: Haydi.
0: Yani kornerlere gireyim mi?
1: Valla kornerlerde ben çok heyecanlanıyordum. Hani bir duran top hadi bir şey olur bir şey olur diye açıkçası. Hani böyle bayağı bir heyecanlı. Ben iki maçta da kornerleri bekledim açıkçası. Oldun,
0: adamlar topu uzaklaştırmak için korner attılar. Çünkü bizim kornerler o kadar etkisizdi ki.
1: Ben çok medeni
0: yani olmuştum. Aman boş ver falan diye korner attı adamlar. Taça atmadılar, korner attılar. Çünkü taçtan pozisyon olabilir ama kornerden Türkiye'den cacık olmaz. Bunu biliyorlardı. Biz iki maçta 20 korner atmışız. Oh. Ve üçüncüyüz. Bütün turnuvada takımlar arasında üçüncü sıradayız. Kanada 28 ile birinci. Uruguay 25 ile ikinci. Biz 20 korner atmışız. Hala golümüz yok. Kendi kalesine gelen gol beklentisi. Hı. Şimdi en az kendi kalesine gol beklentisi yaşayan İspanya'ymış. 0.3. Hı. Yani kimse gitmemiş ki İspanya'ya.
1: Uzaktan.
0: İkinci çok şaşıracaksın. İkinci Gana 0.7. Gana. Biz kaçıncıyız? 16.
1: Biz hep ortalama 16'ncıyız biz.
0: Her şeyin ortalamasının üstündeyiz evet. Ya. Ama her şeyden azar azar yapıyoruz. Yaptığımız doğru hiçbir şey yok bizim. Her şeyi azar azar yapıyoruz. İki tane de yukarıdayız. Onlar da kötü olan istatistikler.
1: Ne onlar? Hangileri?
0: İşte saydık dediğimiz o saydıklarımız. Bak mesela maç başına kurtarışlarda kaçıncıyız sence? Maç başına kurtarışlar. Mesela birinci kim biliyor musun? Kuraçao.
1: Tabii. O, sırf Ekvator maçında kaç tane o kaleci galiba.
0: 9.5 kurtarışı var. İkinci sırada kim var biliyor musun? Kim? Bak ikinci sırada Suudi Arabistan var. 7 kurtarış.
1: İyiymiş.
0: Çok acayip değil mi?
1: İyiymiş. Ya,
0: biz kaçıncı sıradayız?
1: Kaç? Biz burada
0: 33.
1: Yukarıda olmayız. Bak dedim yukarıda olmayız.
0: 33.
1: Tamam.
0: 1.5 kurtarışla maç başına 33.
1: Evet.
0: Ya mesela İspanya 1. 37. sırada. Neden? Çünkü adam zaten kaleye gitmemiş kimse.
1: Kaleye gelmemişler. Evet.
0: Bu arada biz 1.5 kurtarış diyoruz. Toplam kurtarışımız kaç bizim biliyor musun?
1: Kaç?
0: 3.
1: 3. Tam onu diyecektim. 2 bir üç. Tane bir tanesinde 1 3. 3.
0: Kuraçao'nun toplam kurtarışı kaç? 19.
1: Onun zaten bir maçta sırf kalecisi 15 tane kurtardı.
0: Evet evet.
1: Tarihe
0: evet.
1: Geçti. FIFA'nın tarihine geçti. O normal. Yani.
0: Bir de tabii yine bizim olduğumuzun en önemli göstergelerinden bir tanesi de maç başına faul. Şimdi Beşiktaş'ı geçen sene konuşurken hatırlar mısın senin nasıl konuşmuştuk ne yapmıştık diye. Şimdi Beşiktaş'ı en çok eleştirdiğimiz zamanlarda evet. zamanlarında demiştik ki arkadaş Beşiktaş'ın şöyle bir yanlışı var. Böyle topa girmiyor.
1: Girmiyor faul.
0: İnsanları böyle demiş. Şey yapmıyor. Aha. Oynamıyor. Aha. Faul bile yapmıyor. Faulleri bu kadar düşük demiş. Olur mu bir takımın dedik. Hı hı. Biz faullerde 34. sıradayız senin. 9 faul yapmışız. 2 maçta.
1: Hiç faulsuz oynamışız.
0: 2 maçta evet. 9 faul yapmışız.
1: Hı hı. Evet.
0: Yani artık ya.
1: Rakamlar artık ortada. Yani. Rakamlar ortada. Gerçekten.
0: Yani özetle hani kimse şey demesin. Ya aslında yapılabilecek her şey yapıldı oldu falan. Hayır. Hayır. Yapılabilecek hiçbir şey yapılmadı. Doğru yapılan hiçbir şey yok. Veriler ortada. Bana doğru yapılan veriler gelip de beni yanlış söylediğim bir yere kanıtlarlarsa gerçekten de sırtımı alacağım ve dolaştıracağım o insanları. Ama yani Yok ya, her şey çok kötü yani.
1: Maalesef.
0: Her şey çok kötü yani.
1: Maalesef öyle oldu. Efendim son bir dakikaya girerken Dünya Kupası'nda son 32 tablosu da hafiften şekillenmeye başladı. Bunu da hemen aktaralım. Evet. İkinci hafta maçlarının ardından Meksika, ABD, Almanya, Fransa, Norveç ve Arjantin son 32 turunu garantileyen takımlar oldu. Erken veda hangi takımlardan oldu? Haiti'den oldu. A milli futbol takımımızdan oldu. Tunus ve Ürdün'de erken veda eden ülkeler arasında bizim orada olmamız, yani Haiti, Tunus, Ürdün'ün arasında olmamız bana inanılmaz canımı sıktı. Gerçekten sıkılmayacak gibi değil yani. Çok fena. Değil. Maalesef buradayız. Son maçımızı ABD ile oynayacağız. Los Angeles stadında oynayacağız. Bakalım bu son maçta ne derler ona, son maça? Böyle hiç iddiası olmayan maça bir şey derler.
0: Prestij.
1: Prestij. Heh, prestij. Prestij maçına çıkacağız diyebiliriz. O halde veda edelim mi sevgili Serhat Ayan?
0: Veda etmeden önce şeyi söyleyelim ya, bir tane böyle efsane dolaşıyor ya şu anda. Vay be, var ya, kimse Messi'den daha iyi olamaz filan diyorlar ya. Arkadaş 18 gol attı, tamam
1: ben.
0: Ama
1: ha, 18 gol attı ama belli edemem değil mi? Anti Messi'ci ben. Kesin,
0: 6 Dünya Kupası'nda 18 gol attı. Mesela Mbappe şu anda 2 Dünya Kupası'na katıldı ve 16 golü var. 3. bu Dünya Kupası. Evet. 16 golü var ve 28 yaşında. Bu da demektir ki resmi olarak daha 2 tane falan Dünya Kupası'nı kaldırır. Ronaldo gibi ise 3 tane dedi kaldırır.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Yani Messi'ciler çok sevinmesin yani. Messi'cilere... Hatta ben sana söyleyeyim, bu gidişatla, Fransa'nın bu gidişatıyla bu Dünya Kupası'nda bile şey geçebilir.
1: Mbappe olabilir değil mi?
0: Mbappe geçebilir bir, yani.
1: Haaland falan da geliyor da gerçi. Bu arada Messi bir şekilde daha tarihe geçti. En fazla penaltı kaçırarak da tarihe geçmiş. Onu da ben söyleyeyim. Anti Messi'ci olarak burada
0: Messi gömenler.
1: Dinleyicilerimizden böyle tepki alabilirim ama şey anlamında söylemiyorum. Futbolu anlamında söylemiyorum ama anti Messi'ciyim ben. Sevmiyorum. Kendisinden pek hoşlanmıyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yani Messi'de minicik bir not olarak vereyim. Messi yürüyerek oynuyor. Takım Messi'nin üstüne oynuyor filan. Yani tamam, 90 artı küsürde gol attı. Evet, şeyleri, güzel gol attı ama.
1: Tabii canım, 5 tane gol attı.
0: 50 kolu sallayarak oynuyor. Hiç böyle ya, şey yapmıyor.
1: Sen şey görüntülerini görmedin mi? Yardımcı hoca ısınmaya çağırıyor, onu çağıramıyor. Onu bir şey söyleyemiyor. Yani, buyurursanız buyurun işte ısınmaya da, hani gelin gibilerinden.
0: Müsaitseniz biz size gelelim ısıtalım.
1: Diğerlerini çağırıyor, diğerleri çıkıyor ısınmaya falan da, hani onu böyle bakıyor böyle, hani o ne yaparsa o yapar diye. Ha tamam, komple de gömmemek lazım yani. Arjantin bugün finale, pardon, 32'ye kaldıysa tabii ki Messi'nin büyük emeği var. Var da var ama ben sevdim.
0: Hayır, Arjantin'in diğer oyuncularının emeği çok daha fazla. Arjantin rüya takım gibi. Kimse bunu görmüyor ama biraz baksınlar.
1: Peki,
0: Arjantin'deki oyuncuları.
1: Tam veda etmeden sevgili Serhat, artık Türkiye'miz yok maalesef. Bana bir favorin söyle. Haydi. Bundan sonra hani kimi destekleyeceksin?
0: Vallahi Fransa, Almanya ve İspanya arasında gidip geliyorum ben.
1: Bir
0: abi.
1: Tane seçeceksin. Hayır, bir tane seçeceksin.
0: Tamam, bir tane seçeceksem Japonya.
1: İçeriden yeşil burun diyorlar. Benim de gönlüm o. Benim gönlüm
0: kurasao. Ben renkleri ayırmam.
1: Ben renkleri ayırıyorum. Sırf o yüzden kurasao istedim. Çok güzel sarı lacivert formaları vardı, gördün mü?
0: Bir şey söyleyeceğim. Japonya'yı dikkatli izlesin herkes.
1: Japonya diyorsun.
0: Japonya çok acayip futbol oynuyor.
1: Tamam, benim gönlüm
0: var ya,
1: de İspanya.
0: Ben şu anda heyecanla seyrettiğim tek maçlar Japonya'nın maçları. Japonya'nın. Çünkü ötekilerde aşağı yukarı ne olacağı belli. Hı-hı. Ama Japonya böyle var ya. Arkadaş siz nesiniz ya? Kurma bebek gibi hepsi ya.
1: Peki, o halde artık veda etme vaktimiz geldi.
0: Haydi efendim. Bakalım veda
1: Bize
0: edelim.
1: Ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte yeni bir kupa özelde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel sona erdi. Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara, unutulmaz goller, geri dönüşler ve kupayı kaldıran devler. Futbolun kalbi Dünya Kupası heyecanıyla yeniden atıyor. Efsanelerin hikayeleri, unutulmaz anlar ve turnuvanın tüm şifreleri bu programda çözülüyor. Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
3: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi.
4: Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun ansiklopedisinde oyuncuların haritalarını çıkarmaya devam ediyoruz. Bugün sırada ball playing defender yani oyun kuran stoper var. Modern futbolun savunma anlayışı geçmişe kıyasla büyük bir dönüşüm geçirdi. Artık stoperler yalnızca rakibi durdurmakla değil, aynı zamanda oyunu başlatmakla da sorumlu. İşte bu dönüşümün en çarpıcı yansıması ball playing defender yani Türkçesiyle oyun kuran stoper tipi oyunculardır. Bu oyuncular savunmanın merkezine oynasalar da takımlarının beyni gibi hareket eder. Onlar için top sadece uzaklaştırılacak bir tehlike değil, doğru şekilde yönlendirilmesi gereken bir araçtır. Oyun kuran stoperin temel amacı savunmadan itibaren oyunun akışını kontrol etmek ve takımının pas zincirini inşa etmektir. Bu oyuncular genellikle defansın ortasında görev yapar ama rolleri klasik bir stoperden çok daha fazladır. Rakip forvetin baskısı altında bile panik yapmazlar, topu kontrol eder, doğru boşluğu bulur, orta sahaya veya kanat oyuncusuna pas atarak oyunu şekillendirirler. Gerektiğinde rakip savunma arasına milimetrik paslar atabilir, hatta oyun yönünü değiştirerek hücum başlangıcında kritik rol oynarlar. Bu oyuncu tipi genellikle geriden pasla çıkmaya çalışan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi sahasına boğan sistemlerde kullanılır. Örneğin 4-3-3 veya 3-2-4-1 gibi dizilişlerde bu stoperler sadece savunmanın değil, aynı zamanda hücumun da temel yapı taşlarından biridir. Fiziksel olarak bu oyuncuların güçlü, dengeli ama aynı zamanda çevik olmaları beklenir. Teknik kapasiteleri bir orta saha oyuncusuna yakın düzeyde olmalıdır. Sağ ve sol ayakla isabetli uzun paslar atabilmeli, baskı altında bile topu kontrol edebilmelidir. Mental olaraksa en belirgin özellikleri sakinlik, vizyon ve cesarettir. Baskı altındayken dahi panik yapmadan oyunu şekillendirme sorumluluğunu almalıdır. Ve işte sırada oyun kuran stoper deyince ilk akla gelen isimler var. Tarih boyunca bu oyuncu tipinin en belirgin örneklerinden biri hiç kuşkusuz Franz Beckenbauer'dir. Der Kaiser lakaplı Beckenbauer, modern futbolun ilk oyun kurucu stoperlerinden biri olarak kabul edilir. Bayern Münih ve Batı Almanya formalarıyla oynadığı dönemde savunmadan çıkarak oyun kurması, ileri çıkıp atağa katılması ve uzun paslarıyla oyunu yönlendirmesi bu rolün temelini atmıştır. Daha yakın döneme gelirsek Gerard Pique, Rio Ferdinand, David Luiz gibi isimler bu profilde öne çıkmıştır. Türkiye'de ise bu oyuncu tipi zaman zaman denenmiş ama istikrarlı biçimde oturtulamamıştır. Geçmişte Alpay Özalan zaman zaman bu rolü üstlenmiştir. Günümüzde ise Abdülkerim Bardakçı topu geriden kullanabilme becerisiyle bu profile yakın bir oyuncu olarak görülüyor. Fakat ligimizin temposu, baskı yoğunluğu ve oyun yapısı nedeniyle bu oyuncuların çok fazla öne çıkamadığını söylemek gerekir. Sonuç olarak ball playing stopper yani oyun kuran savunmacı modern futbolun geriden başlama felsefesinin taşıyıcı koludur. Sadece savunmayı değil, oyunun yönünü de tayin eder. Onlar hem bir savunmacı hem bir pas istasyonu hem de oyun kurucudur. Hataları affedilmez olabilir ama doğruları bir takımın tüm hücum ritmini belirleyebilir. Ve işte bu yüzden bir takımı büyük yapan unsurlardan biri de her zaman böyle bir beyinle savunmaya başlamasıdır. Bugün futbolun ansiklopedisinde oyun kuran stoperi anlattık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi Geri ve Zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla Geri ve Zamanı'nda. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 23 Haziran 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de elbette sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram Güçlü Özgen, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Cep telefonunuza Radyo Sputnik'in WhatsApp hattında not ediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Geçeceğiz siyasetin, ekonominin gündemine elbette. Bu kez iktidar kanadıyla başlayacağız, AK Parti kanadıyla başlayacağız ama oradan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum izniniz olursa. Biliyorsunuz Kartalkaya davasını ilk gününden beri takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeleri ya da beklenen gelişmeleri daha doğrusu, neden bahsediyorum? Elbette bakanlıklarda sorumlu olan isimlerin yargılanmalarıyla ilgili ya da onlarla ilgili soruşturmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Sadece biz değil elbette, aileler, o cinayette hayatını kaybedenlerin yakınları da bunu bekliyorlar. Tam da bunu anlatmak için henüz yargılaması başlamamış o süreçlere ilişkin kaygılarını ve adalet beklentilerini bugün kamuoyuyla paylaşacaklar. Nerede? Bolu Adliyesi'nin önünde. Ne zaman? Yaklaşık 2 saat sonra, saat 11'de adalet arayışlarını bir kez daha dile getirecekler. Bolu'da, Kartalkaya'da yakınlarını kaybedenler hak adalet arayışlarına devam ediyorlar. Ben de buradan duyurmak istedim, tekrar ediyorum. Bolu'da yakınlarını, Kartalkaya'da yakınlarını kaybedenlerin aileleri saat 11'de Bolu Adliyesi'nin önünde adalet arayışlarını, adalet beklentilerini tekrarlayacaklar. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Elbette hangi açıklamalar yapıldı, neler söylendi, neler konuşuldu, bunları da yarınki programda ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşacağım. Kartalkaya için adalet beklentimiz devam ediyor. Peki biz program içerisinde neleri konuşacağız? Siyaset deyince aslında genel olarak nereden başlıyoruz? Muhalefetten başlıyoruz. Geleceğiz efendim oraya da. Özellikle tabii ana muhalefet partisi CHP içerisinde yaşanan dalgalanmalar, daha doğrusu yine yeni transferler. AK Parti'ye yine belediye başkanı, Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye transfer oldu, geçti. Onunla ilgili, o transfer süreciyle ilgili, daha doğrusu Haymana özelinde ülke siyasetine bir bakacağız. Bakalım ne anlatıyor bize. Şöyle biraz da geçmişe gideceğiz. Söylediğim gibi Haymana özelinde yapacağız bunu. Ama oraya gelmeden önce dün Adalet ve Kalkınma Partisi MKK toplantısı vardı, iktidar partisinin. Parti sözcüsü, aynı zamanda genel başkan yardımcısı Ömer Çelik konuştu ve malumun ilanı aslına bakılırsa ne dedi? Adayımız Cumhurbaşkanı, bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. 2028'e vurgu yaptı. Yine seçimler zamanında gerçekleşecek dedi de Peki nasıl olacak diye de soruyoruz. Anayasaya bakarsak eğer, evet anayasaya bakarsak eğer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olma hakkı, durumu yok. Peki ne olacak? Şöyle biraz hani pek çok spekülasyon yapılıyor. Pek çok senaryoda yazılıyor. Hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk politikalarından sorumlu yardımcılarından, danışmanlarından bir tanesi. Kendisi de bir hukukçu doğal olarak. O bir yol göstermişti aslında bakılırsa. O yola da kim? Tabii ki tahmin edebilirsiniz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Devlet Bahçeli de açık net bir destek vermişti. Acaba formül bu mu? Mehmet Uçum'un işaret ettiği formül mü? Ne demişti? 16 Nisan 2028'i. O malum anayasa değişikliği referandumunun da kaçıncıydı? 11. yıl dönümünü işaret etmişti. Anadolu Ajansı için kaleme aldığı yazısında ve aslında bakılırsa biz bunu tartışacağız. Şimdi detaylarını vereyim vermeyeyim. Daha önce konuştuğumuz için bir formül gündeme getirmişti. Bu seçimlerden, Mayıs Haziran seçimlerinden birkaç hafta öncesinde bu öne alınmış seçim böyle tanımlanıyor. Bir ihtimal olarak bunu gündeme getirmişti. Biz Beştepe'nin bu fikrini, bu paylaşımını sizlere aktarmıştık zaten. Muhtemeldir ki efendim biz 2028'in Ocak ayı itibariyle ya da işte 2027'nin son haftaları itibariyle, eğer 2027 sonbaharında bir seçim, erken seçim olmazsa, ki iktidarın bunu istediğini hiç ama hiç zannetmiyorum. Makul olan da bu aslına bakılırsa, ama mevcut ekonomik koşullarda bunun olmasına imkan yok şu şartlar dahilinde. Eğer tabii kaynaklar emeklilere ya da iş çalışanlara, asgari ücretlere aktarılmazsa, o ayrı bir tartışma konusu. Biz bu formülü, bu tartışmaları, Mehmet Uçum'un gündeme getirdiği bu tartışmaları 2027 sonu itibariyle yapacakmışız gibi geliyor bana. Sadece gündemi konuşmuyoruz biliyorsunuz program içerisinde. Önümüzdeki dönemin gündemini, önümüzdeki ayların ve hatta belki de yılların gündemleriyle ilgili gelişmeleri de sizlere aktarıyoruz. İşte dün yapılan bu açıklama, AK Parti'den gelen bu açıklamada tam olarak bana bunu çağrıştırdı. Göreceğiz bakalım nasıl bir formülle Adalet ve Kalkınma Partisi bizlerin, ya da şöyle söyleyelim, meclisin karşısına çıkacak. Hep beraber önümüzdeki dönem itibariyle bunları da tartışacağız. Şimdi Levent Koç kimdir? CHP'den seçilen, CHP listelerinden seçilen Ankara'nın Haymana ilçesinin belediye başkanı istifa etti CHP'den. Zaten konuşuluyordu. Pek çok isim aslında bakılırsa, özellikle Ankara'dan birkaç belediye başkanının CHP'den istifa edeceği yönünde bazı bilgiler dün de vardı ama spekülatif bilgiler olduğu için aslında bakılırsa çok da paylaşmak istememiştim. Levent Koç'un adı da onların arasındaydı ve istifa etti ve şu enteresan, böyle o siyasetçilerimizin hızına yetişemiyoruz. Hani beni eleştiriyorsunuz bazen, çok hızlı konuşuyorsun güçlü diye, ama inanın siyasetçilerin hızına yetişmek için bunu yapmaya çalışıyorum. Ve Levent Koç partisinden istifa ettikten birkaç saat sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Hatta işte Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine rozeti taktı. Dediğim gibi çok konuşulan, çok tartışılan isimlerden bir tanesiydi. Şöyle bir toparlama da yapabiliriz. Yerel seçimlerden bugüne kadar toplamda 80 isim, 80 belediye başkanının farklı partilerde görevli olan ya da farklı partilerin seçmenlerinin oylarını alan emanet, değil mi? Oylar. Bizim oylarımız o siyasetçilere emanet olarak onlara bırakılır bir sonraki seçime kadar. Eğer emanetle ilgili bir problem yok ise tamam, bir sonraki seçimde devam et. O sende kalabilir deriz biz seçmenler, ama siyasilerimiz böyle bakmıyorlar. İşte kendilerine emanet edilen o oylarla birlikte parti değiştiriyorlar. Kimin hangi partiye geçtiğinin çok da önemi yok. Mesele bu. 80 belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş. Bu çok ilginç, çok dikkat çekici bir rakam. Hatta şöyle yorumlar da yapılıyor. Hani sandıkta kazanılmayınca böyle mi oluyor, transferlerle mi oluyor diye de eleştiriler. Özellikle tabii bırakılan partilerde, geride kalan partilerde böyle bir serzenişin yükseldiğini görebiliriz. Sadece CHP'den bahsetmiyorum burada. Haymana'yı konuşacağız demiştik. Enteresan bir ilçe. Siyasi geçmişi itibariyle seçim tercihleri ya da Haymanlıların önüne, yani bu isimleri seçebilirsiniz diye konulan seçenekler itibariyle enteresan bir ilçe. Adeta şöyle söyleyebiliriz, ülke siyasetinin de böyle bir laboratuvarı olarak değerlendirilebilir. Ülke siyasetinin de bir gerçeği. Bakın, ilginç birkaç başlık size aktaracağım. Nasıl partilerin seçmeni ne kadar dikkate aldığını gösteren veriler bunlar ya da bilgiler. 2001-2009 yılları arasında AK Parti Haymana kurucu ilçe başkanı olarak görev yapan kim? Hacı Aysu. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçiliyor. Hacı Aysu'yu 2014'te aday gösteriyor Adalet ve Kalkınma Partisi ama kim kazanıyor? Başka bir parti. Kim? Hangi parti? Demokrat Parti'nin adayı kazanıyor. 2014 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı kim? Özdemir Turgut. Bu isim seçiliyor 2014 seçimlerinde. Özdemir Turgut 2019 seçimlerinde hangi partinin adayı oluyor? Demokrat Parti'den seçilmişti 2014'te. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olarak seçmenin karşısına çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu ilçe başkanı olan 2001-2009 yılları arasında da bu görevi sürdüren, 2009 yerel seçimlerinde de Haymana'dan AK Parti'den belediye başkanı seçilen Hacı Aysu ne oluyor? 2019 yerel seçimlerinde bu kez CHP'nin adayı oluyor. Çok enteresan, çok ilginç değil mi? 2024 seçimlerine gelelim. CHP 2007'den 2023'e kadar orada öğretmenlik yapmış, okul müdürlüğü yapmış. İşte dün, az önce ismini andığımız Levent Koç'u aday gösteriyor. AK Parti kimi gösteriyor? Özdemir Turgut'u bir kez daha aday gösteriyor. Özdemir Turgut'u hatırlayınız, 2014 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olarak kazanan bir isimdi ve o seçimi Özdemir Turgut kaybediyor. Levent Koç kazanıyor. Peki Levent Koç dün itibariyle hangi partiye geçti? Evet, doğru, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Gerçekten biraz karışık belki ama inanın ülke siyasetinin tam anlamıyla böyle laboratuvar ortamında incelense ülke siyaseti, bu parti değiştirmeler üzerinden ya da işte adayları belirleme süreçleri dikkate alınarak bir inceleme yapılsa, bir laboratuvar araştırması yapılsa herhalde Haymana en iyi örneklerden bir tanesi olur. Burada Haymanlılarla ilgili bir problem yok. Burada onların karşısına aday olarak çıkartılan isimler ve o isimlerin sürekli olarak parti değiştirmeleri var. Ve enteresan bir iddia, enteresan bir açıklama. Bunu da aktarayım. Hani Haymana'yı madem konuşuyoruz ama sadece hani bu perspektiften bakmamak gerekiyor. Dedim ya, hani bazı olaylar var, söylüyorum bazen bunu, bazı gelişmeler, bazı haberler var paylaştığımız sizinle. O haberler aslına bakılırsa bir genel anlatımda ülkenin durumunun, işte bu kez siyaset mesela, nerede olduğunu da bize gösteren şahane örnek olaylar olarak karşımıza çıkıyor. İşte dünkü Haymana olayı da, Haymana Belediye Başkanı'nın transferi de, AK Parti'ye transferi de tam olarak bunu bize gösteriyor. Umut Akdoğan, biliyorsunuz Özgür Özel kanadında yer alan isimlerden bir tanesi, ilginç bir hatırasını paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden. Bir kere Haymana Belediye Başkanı'nı çok ağır bir dille, AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı'nı ağır bir dille eleştiriyor ve şöyle söylüyor. Bakalım buna bir yanıt gelecek mi? Aday olmak isterken bana geldi diyor Umut Akdoğan. Hocam partiyi büyüyecekse sizlerle büyür parti. Biz sağdan gelmiş, soldan gelmiş bakmayız. Kazandıktan sonra rozeti çıkartmak yok değil mi diye sordum kendisine diyor. Yani aslında benim burada kastettiğim transfer değildi. O aklımın ucuna bile gelmemişti. Rozeti çıkarttım, kamu hizmetindeyim, artık CHP'li falan değilim demezsin değil mi diye sordum. Kendisi de buna karşılık yeminler, büyük sözler, büyük büyük laflar etti diyor. Sonuç işte dün itibariyle CHP'den istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen Haymana Belediye Başkanı'nı ve onun verdiği fotoğraflar bu dikkat çekici. Bir de Levent Koç'un adaylığına verdiği destek nedeniyle Umut Akdoğan Haymanalılardan özür diliyor. Burada herhalde bütün bu siyasi tartışmalar, kim kime ne söz verdi, ne oldu, neler tartışıldı, biz bunu bilmeyiz. Kapalı kapılar arkasında yapılan konuşmalar bunlar ama herhalde burada en masum olan da Ankaralılar, en masum olanlar da Haymanlılar diyebiliriz herhalde, benim görebildiğim kadarıyla. Devam edelim, birkaç başlık daha aktaracağım CHP üzerinden elbette. Grup toplantısı Bugün yine bugün günlerden Salı saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alışkın olduğumuz üzere CHP'nin grup toplantısı var. Biz öğrendik ki Özgür Özel meclis başkanlığına grup toplantısı, grup başkanı olarak düzeltiyorum olarak artık CHP'de kim hangi görevde vesaire inanın biz de sizler gibi karıştırıyoruz. Şu an itibariyle grup başkanı Özgür Özel işte o toplantıyı yapmak için meclis başkanlığına başvurduğunu öğrendik. Saat 13.30'da konuşacak. Muhtemeldir ki işte bu benim de az önce değindiğim konular başta olmak üzere pek çok başlığa değinecektir, onu da söyleyelim. Ve CHP demişken şunu da aktaralım. Müsavat Dervişoğlu konuştu. Sözcü TV'nin konuydu. Emeğe saygı elbette. Orada tabii pek çok ülke siyasetine, ekonomiye dair pek çok başlıktan bahsetti, başlığa değindi ama benim en çok dikkatimi çeken konu Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeleriydi. O da aslında bakılırsa özellikle yargılanan, haklarında iddianameler hazırlanan ve şu an itibariyle tutuklu, tutuksuz yargılanan CHP'lilerle ilgili sözlerine tepkisi vardı Kılıçdaroğlu'nun. Savcının ağzıyla konuşuyor ifadesi, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken kullandığı bu ifade dünkü o röportajın en dikkat çekici başlıklarından bir tanesiydi. Zaten Kılıçdaroğlu da tam olarak Özgür Özel kanadı tarafından tam olarak bunun için eleştiriliyor. Hani bu aklanma, arınma, değil mi? Doğru söylüyorum. Aklanma da olabilir aslında. Arınma ya da aklanma üzerinden de Kılıçdaroğlu'nu eleştiren pek çok CHP'li de var. Bunu da aktaralım. Demek ki sadece CHP'liler değil, İyi Partililer de benzer bir yaklaşımla kendilerini eleştiriyorlar. Şu dokunulmazlık dosyaları CHP'lilerle ilgili biliyorsunuz meclis başkanlığına gönderilmişti meclise. Hani Özgür Özel için böyle tehlike çanları çalıyor yorumlarını yapmıştım ama hükümete yakın medyaya bakınca o dokunulmazlık dosyalarının bir sonraki yasama döneminin sonuna hatta öteleneceği yönünde, biliyorsunuz bunların oylanması gerekiyor vesaire, o dokunulmazlıkların kaldırılması için böyle gelecek seneye kadar, gelecek yani yasama döneminin sonuna kadar da bekletilebileceğine dair tartışmalar var. Ama bu mesele sadece iktidar medyasında değil, mesela CHP'nin içerisinde de iki CHP var biliyorsunuz şu an itibariyle, orada da tartışılıyor. Zeynel Emre şöyle tanımlayabiliriz, yine bu görevler konusunda bir karmaşa olmasın, Özgür Özel kanadının sözcüsü olarak tanımlayabiliriz herhalde en net ifadeyle. Parti sözcüsü Müslüm Sarı'yı, yani Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen Müslüm Sarı'nın bir ifadesi var. O ifadesini eleştirdi. İhraç talebiyle disipline sevk edilmesine ilişkin bazı tartışmalar da var CHP'lilerle ilgili biliyorsunuz. Arkadaşlar yakında yargılanacak şeklinde bir ifadesi vardı Müslüm Sarı'nın. Özellikle bu haklarında fezleke olan ve partiden ihraç edilmek istenen vekiller, kişilerle ilgili olarak kullandığı bu ifadeye tepkisi vardı Zeynel Emre'nin. Şöyle dedi Müslüm Sarı'ya cevabında, bu arkadaşlar milletvekili dokunulmazlıkları kalkmış değil bu arkadaşların. Siz bunların dokunulmazlıklarının kalkacağını nereden biliyorsunuz diye de sordu. Aslına bakılırsa bu genel olarak CHP içerisinde özellikle Kılıçdaroğlu kanadının çokça yaptığı, gösterdiği bir tavır, çokça dile getirdiği bir ifade. Hani daha yargılama aşaması, oylamalar vesaire, işte mecliste oylamalar olacak dokunulmazlıkların kalkması için, ya da işte haklarında iddianame düzenlenmiş olan tutuklu tutuksuz yargılanan CHP'li isimlerle ilgili böyle bir kanaatleri var. Ya da buna dair net ifadeler kullanmayı bir şekilde seviyorlar Kılıçdaroğlu yönetimine yakın olan isimler. Bakalım, hani hep söylüyoruz burada, davanın adı, sanığı, partisi, içeriği ne olursa olsun masumiyet karinesi diye de bir gerçeklik var. Bu gerçekliğe saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bütün bu tartışmalara bu perspektiften, bu açıdan bakmak istiyorum. CHP'li belediyelerden bahsetmiştim. İki başlık, Adalar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmişti hatırlayınız. Belediye başkanı da dahil olmak üzere, Ali Ercan Akpolat da dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ne zaman? 4 gün önce, 19 Haziran'da sabah saatlerinde, ki burada sıcağı sıcağına sizlere onun detaylarını aktarmıştım. Efendim tutuklandılar. 35 kendisi de dahil, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da dahil 35 kişinin tutuklandığı bilgisi elimizde. Bir operasyonda yine aynı gün Silifke, evet yine CHP'li Silifke Belediyesi'ne düzenlenmişti. Orada da belediye başkanı Mustafa Turgut da dahil olmak üzere toplamda 8 kişinin tutuklandığını, 8 ismin tutuklandığını da sizlere aktarmak istiyorum diyelim ve şöyle bakıyorum, siyasete dair aktarabileceğim başlıklar bunlar. Bir müzik arası verelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: sana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz noktasından hareketle geldiğimiz yer tam olarak da burası. Ne istiyor öğretmenler? Güvenceli çalışma talep ediyor. Yaşadıkları en önemli sorunun bu olduğunu söylüyorlar. Her yıl yenilenip yenilenmeyeceği belirsiz sözleşmeler, yıl sonunda o okulda çalışıp çalışmayacaklarını, o öğrencilerle birlikte olup olmayacaklarını bilemiyor öğretmenlerimiz. Motivasyonlarını da etkiliyor mu? Tabii etkilemez olur mu? Benzer çalışma koşullarında hayat mücadelesi versek hangimiz etkilenmeyiz ki? Tam anlamıyla öğretmen emeğini süreklilikten uzaklaştırıyor. Ve bu da geleceğimizi emanet ediyoruz değil mi öğretmenlerimize? Yani söze gelince işte öğretmenler günlerinde, diğer günlerde mangalda kül bırakmıyoruz ama bu haklarını verebiliyor muyuz? Tablo bu. Tablo bu.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Ankaralıları zor günler bekliyor. Neden bahsedeceğim? 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan o NATO zirvesini, değil mi? 36. NATO zirvesinden bahsediyorum. Daha şimdiden yasaklar, zaten daha öncesinde valilik tarafından açıklanan yasaklar vardı ya da önlemler, böyle tanımlanıyor, vardı ama bu süreçte 28 Nisan düzeltiyorum. 28 Haziran'dan itibaren Ankara'da yaşayan dinleyicilerimizi böyle çok rahat günler beklemiyor. Şöyle söyleyeyim size, 28 Haziran'la 10 Temmuz arasında toplantı, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, stand açma benzeri tüm etkinlikler yasaklandı. Zaten kamu çalışanları açısından izinler vesaire, bunlar da gündemdeydi. Ankara Valiliğinden şimdi öğreniyoruz ki işte bu yasaklar da şimdiden devreye girmişti. Daha önce de aslına bakılırsa şöyle yasaklar vardı. NATO zirvesi için kırmızı alan uygulaması Ankara'da yapılacak. Esenboğa Havaalanı ile zirve için kullanılacak olan o Etimesgut, biliyorsunuz işte yeni bir havaalanı yapıldı. O güzergahlar yine Beştepe'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, yine zirve katılımcıların konaklayacağı otellerin çevresi, geçiş güzergahları da kırmızı alan olarak belirlendi. Söylediğim gibi kamuda çalışan personel izinli, özel sektörde çalışanlar ne yapacaklar? Vallahi başının çaresine bakacaklarmış gibi görünüyor. Bu arada ilginç bir saptama. Nereden? Ankara Tabip Odası'ndan. NATO süreci içerisinde zirveye özel muayene sürelerinde 20 dakikalık süreler belirlendiğini öğreniyoruz. Kamu hastaneleri için muhtemeldir ki yoğunluğun o hastanelere, kamu hastanelerinde yoğunluğun azalması, yoğunluğun fazla olmaması için herhalde böyle bir karar alındı. Muayene süreleriyle ilgili zaten uzun yıllardır tepkiler vardı. Ankara Tabip Odası da benzer konuları gündeme getirirdi. Ne anlama geliyor bu? Saat başında da Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Kemal Oskay konuğum olacak ve bu alınan bu karar, bu muayene sürelerinin uzatılması ne anlama geliyor? Aslında dediğim gibi çok uzun yıllardır böyle bir talep vardı zaten. 2 dakikalık, 3 dakikalık muayeneler halk sağlığı açısından yeterli değil açıklamasını sürekli olarak Tayyip Odaları yapıyordu. Şimdi NATO zirvesine özel böyle bir uygulamanın başladığını biz, ya da başlatılacağını öğreniyoruz. Şöyle işte, Ankara'da muayene sürelerine NATO zirvesi ayarı diyeceğiz ve bunu söylediğim gibi saat başı itibariyle konuşacağız o detayları. Ve dün birkaç başlık size aktarmıştım, bu 12. yargı paketiyle ilgili birkaç detay, birkaç ayrıntı, hani kamuoyuna yansıyan, bizlerin de ulaşabildiği bilgiler ışığında sizlere o detayları aktarmıştım. Ne olacak, ne olmayacak bu yargı paketi içerisinde demiştim. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi meclis başkanlığına, bahsettiğim gibi, bu paketle ilgili detayları, ayrıntıları, ya da bir dosyayı öyle söyleyebiliriz, sundu. İlginçtir, orada bu IBAN meselesi vardı ki dün detaylı şekilde konuşmuştuk. IBAN numaralarını, hesaplarını başkalarına devredenlerle ilgili yeni cezalar gündeme gelebilir. Hatta 3 yıl hapis cezası gündeme gelebilir demiştik. Mesela bu başlığın bu yargı paketi içerisinde olmadığını biz dün işte AK Parti'nin sunduğu dosya itibariyle olmadığını öğreniyoruz. Yine suça sürüklenen çocuklarla ilgili tartışmalar, yasal düzenlemeler, bunun da olmadığını mesela yeni yargı paketinde, 12. yargı paketinde bu başlığın da olmadığını öğreniyoruz. Peki diyeceksiniz ki ne var? Çok tartışılan, çok konuşulan bir konu. Yargıtay'ın bozma yetkileri örneğin sınırlandırılıyor. Bu çok konuşuldu. Yani bölge adliye mahkemelerinin, istinaf olarak biz biliyoruz onu, çok konuşuyoruz biliyorsunuz. Pek çok davada bu meseleyi, bu konuyu gündemimize alıyoruz. İlk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar hariç, İlk derece mahkemelerin yalnızca görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle verdiği kararlar Yargıtay tarafından bozulamayacak. Yani Yargıtay'ın bir yetkisi daha elinden alınmış oluyor. Bu tabii yasalaşırsa, eğer bir değişiklik olmazsa, bir adım olmazsa, hukukçuların da buna çok ciddi tepkileri var. Ama bir meclis komisyonuna bir gelsin, komisyonda tartışılsın. O zaman yeri ve zamanı geldiğinde bir şekilde bunun detaylarını, bunun ayrıntılarını konuşuruz. Şöyle bir bakıyorum, başka mesela miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık arttırma yalnızca mirasçıların katılımına açık olacak. Böylece miras kalan malların satışında öncelik hakkı mirasçılara tanınacak. Mesela bu, hani çok mağduriyet yaşanıyordu bununla ilgili. Benim yakın çevremde de buna dair pek çok tartışma, hani aile ailelerin içerisinde de buna dair çok tartışma, gerilim yaratan, biliyorsunuz bu miras meseleleri hep sorunludur zaten. Bu nedenle bu düzenlemenin gerçekleşmiş olması son derece, bence eğer gerçekleşirse tabii son derece önemli. Şöyle bir bakıyorum, başka hangi başlıkları size aktarabilirim. Daha şöyle söyleniyor, yani AK Parti'den gelen açıklamalar, yapılan açıklamalar, bu suça sürüklenen çocuklar meselesi. Daha önce Akın Gürlek Adalet Bakanı demişti ki biz 12. yargı paketine bunu yerleştireceğiz, bunu koyacağız, hatta çalışmaları da yapacağız demişti. Buna dair bir komisyon çalışması da vardı. O komisyon çalışmalarında konuşan, bilgilerini, tecrübelerini, deneyimlerini anlatan uzmanların, bilim insanlarının anlattıklarını, dile getirdiklerini burada günlerce konuşmuştuk değil mi, aktarmıştık. Neden bu yönde bir adım gelmedi, bunu herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi de bir şekilde anlatacaktır. Yani sonuçta 60 maddeden oluşması planlanıyordu bahsettiğimiz bu 12. yargı paketinin, ama böyle kırpıla kırpıla çok dar bir alana sıkıştırıldığını da görüyoruz. Bunu aktarmış olalım. Devam edelim. Başka bir başlık, yine gündemimizde olan Akbelen Ormanı ile ilgili, hani o ormanlarında o kömür ocağı sahası için yürütülen acele kamulaştırma sürecine karşı direnen bir isim kimdi? Esra Işık değil mi? Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla yargılanıyordu. Dün o davanın 3. duruşması da vardı. Ertelendi efendim. 6 Temmuz'a ertelendi. 11 Mayıs'ta yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla 42 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti Esra Işık. Yurt dışı çıkış yasağı daha sonra kaldırılmıştı ama söylediğim gibi Esra Işık'ın yargılanma süreci devam ediyor ve acele kamulaştırma diyor. Dün duruşma sonrasında da konuştu Esra Işık. Acele kamulaştırma Akbelen'de uygulanırsa bunun devamı da gelecek. Sadece bu bölgeyle sınırlı kalmayacak. Bütün ülkeyi bu acele kamulaştırma hareketi ya da bu yönde alınan kararlar bütün ülkeyi etkileyebilir şeklinde de bir uyarısı vardı. Ben de buradan o uyarıyı sizlerle paylaşmak istedim. Ve yine enteresan, hani ülkede neler oluyor, neler oluyor, nasıl oluyor diye bize sordurtan olaylardan bir tanesi. Neydi o? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'de yönetici olan Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılması. O görüntüleri hatırlıyorsunuz. Zaten kaçırma olayının gerçekleştiği günde detaylı, ayrıntılı şekilde sizlere aktarmıştım. Toplamda ikisi kadın bu kaçırılma eylemiydi ki son derece profesyonel hareket etmişlerdi. O kaçırılmanın gerçekleştiği gün eşinin, Erhan Karaal'ın eşinin verdiği ifade ya da yaptığı açıklamalar itibariyle size aktarmıştım. Hani ikiz plakalar kullanılıyor olması, son derece böyle profesyonelce gece kendisinin yanına yaklaşılıp derdest edilip bir minibüsün içerisine sokulması vesaire, çok profesyonel hareket etmişlerdi. İkisi kadın, 12 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah saatlerinde gelen bilgi, bu 12 kişiden 6'sının tutuklandığı, diğer 6'sının da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı yönünde bir bilgi de yine elimizde. Kaçırıldıktan sonra hatırlayınız, çok gerçekten nasıl kötü davranıldığını kendisine görmüştük biz de, anlatılanlar ışığında elbette. Ve Tuzla'da bulunmuştu kendisi. Enteresan bir açıklama, enteresan bir ifadesi var Erhan Karaal'ın olayla ilgili olarak polise verdiği ifadede. Diyor ki beni vatan emniyete götüreceklerini söyleyerek, bakın çok enteresan, zorla araç içerisine soktular. Araç içerisinde kafamı bacaklarımı arasına kadar bastırdılar. Beni sarnıç gibi bir yere götürdüler diyor. Ve burada gözlüğümü, cüzdanımı, telefonumu, her şeyimi elimden aldılar diyor. Toplamda 7-8 kişi vardı içeride. Sopalarla beni darp ettiler, dövdüler. Şöyle Serdal Taşkın isimli eski bir İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler ifadesi son derece enteresan. Nedir ne değildir, daha bu olayın altından daha çok farklı şeyler de çıkabilir, bilmiyoruz tabii, göreceğiz. Şimdi bu polise verilen ifade, tabii bir yandan da savcılık bir soruşturma yapacak bu olayla ilgili olarak, ama hani bu böyle bir kanıya nasıl vardılar, bunu nasıl böyle rahatça bu kaçırma eylemini gerçekleştirdiler, bu cesareti nereden aldılar, böyle bilgiler çok konuşuluyor mu suç dünyası içerisinde? Çünkü organize bir hareket bu. Bu organize hareketi görmek, onu

olarak tehdit ve hakarette bulunan bir kişi vardı. Birden fazla kişiye tehdit. Furkan Ay isimli kişi. Kişinin hatırasına hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma. Çünkü telefonlar aranıyordu, telefonlara mesajlar gönderiliyordu. Ailesinin, Minguzzi ailesine bu tehditler savruluyordu. Dün Bakırköy'de bu tehdit davası görüldü. 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde toplamda 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İlginç detaylar, ilginç ayrıntılar da vardı o iddianamede. Paylaşımlar üzerinden tabii Minguzzi ailesinin farklı bireylerine yabancı bir ülke numarasına ait WhatsApp hattı üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajların atıldığı örneğin tespit edilmişti. Orada mesela Furkan Ay'ın ifadesi de enteresandı. Müştekiye mesaj atan numarayı kimin kullandığını bilmediğini söylemişti. Numarayı kullanan kişiyle iletişim kurduğunu, bu kişinin AÖ'nün düşmanı olduğunu, numarayı kullanan şahıstan AÖ'ye yüklenmelerini istediğini savunmuştu. Böyle çok enteresan, karmaşık girift ilişkilerin olduğu bir davaydı bu. Velhasıl daha çok, pek çok detay, pek çok ayrıntı da verebilirim size ama toplamda Minguzzi ailesini tehdit eden bu şahsın da 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığını da hatırlatmak gerekiyor. Devam edelim. Deprem. Biliyorsunuz depremle ilgili davaları, 6 Şubat depremlerinden bahsediyorum. Bütün detaylarıyla aktarmaya çaba gösteriyoruz. Tabii bir yandan da hep ne söylüyorum, yaşadığımız mekanlara güvenmediğimiz için ya da bilimsel çalışmalar, bu binalar yapılırken bilimsel çalışmalar dikkate alınmadığı için aslında biz depremden korkuyoruz. Ama bazı dinleyicilerimiz bana katılmıyorlar. Şöyle diyorlar, mesele deprem ya da binalar değil, o binalar inşa edilirken gerekli ve yeterli denetim yapılmadığı için biz tedirginiz. Velhasıl o nedenle ya da bu nedenle biz depremden korkuyoruz değil mi? İlginç ayrıntılar. Dün Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yeni bir Türkiye'nin diri fay haritasını açıkladı. Daha doğrusu güncelledi. Neden güncelledi diyorum? Çünkü en son harita 13 yıl önce hazırlanmıştı. Bu 13 yıl içerisinde hatırlıyor musunuz böyle haberler? Bu haritanın değiştirildiği değil mi? İmar planları vesaire, belediyeler, buna dair çokça tartışma yapmıştık. Hani bilim ne yaparsa yapsın bizim bilimi okuma şeklimiz değil mi? Burada çok önemli. Her neyse, ben bu diri fay haritasında neler olduğunu anlatayım. Birkaç başlıkla anlatayım size. Mesela diri fay sayısı 485 iken 13 yıl önce hazırlanan o haritaya göre bugün itibariyle 700'e yükselmiş durumda. Tabii bu aslına bakılırsa hani yeni fay hatları, yeni diri faylar ortaya çıktı anlamında değil. Gelişen teknoloji, yapılan çalışmalar sayesinde, gelişen teknolojiden alınan destekle yapılan çalışmalar sayesinde bütün bunların keşfedildiğini ya da belirlendiğini söyleyebiliriz. Zaten bilim insanları da buna dair yaptıkları açıklamalara şöyle bir bakınca, hani yeni faylar oluşmuyor, biz sadece bütün bunları yeni keşfediyoruz açıklamasını da yapıyorlar. Burada benim en çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi, işte biliyoruz yani deprem riski olan bölgeleri, deprem riski olan illeri az çok artık biz de ne diyorum, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak öğreniyoruz, öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. Karadeniz bölgesine dikkat çekiliyor. Karadeniz'de eskiden çok daha az fay, diri faylar bilinirken bu yeni haritayla birlikte yeni faylarında Karadeniz bölgesi açısından bakıldığı zaman ortaya çıktığı bilgisini de paylaşıyor bilim insanları ve bir deprem tehlike haritasının ülkede bir deprem tehlike haritasının çizilmesi gerektiği üzerinde duruyorlar. Keşke bu yapılsa, keşke bütün imar planları bu haritalar ışığında bir şekilde hayata geçirilse ya da çizilse, yapılsa, o planlar hazırlansa biz de çok daha rahat bir şekilde yatağımızda değil mi, iş yerimiz yatağımızda uyuyabiliriz, okulumuza gidebiliriz, iş yerimize gidebiliriz diye düşünüyorum. Bu ayrıntıyı, bu detayı da sizlerle paylaşmak istedim. Ekonomiye dair birkaç başlık, birkaç detay bu bölümün sonuna doğru vermek istiyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi buradan ikinci bölümde konuklarım olacak. İşte az önce de aktardım, Doktor Kemal Özkay

Ankara Tayyip Odası Türk Tayyipler Birliği delegesi aynı zamanda az önce bana bir mesaj attı. O bilgiyi düzeltti. Onu da söyleyeyim. O konuğum olacak. Bu Ankara'daki NATO yasakları hayatımızı özellikle sağlık açısından nasıl etkileyecek onu konuşacağız. Bir konuğum daha var. Tabii futbol konuşuyoruz her seferinde. Ama futbolu hangi boyutuyla konuşuyoruz? İşte sahada olup bitenler değil mi? Galibiyetler, mağlubiyetler. İşte en son Dünya Kupası'nda yaşanan o hayal kırıklığı. Kimle konuşacağız? Tuğrul Akşar, spor ekonomisi konusunda uzman olan bir isim ama şunu konuşacağız. Hani işte oyuncu seçimleri, oyuncu tercihleri, federasyon başkanı o mu oldu bu mu? Hayır, bunlar değil. Futbolda, futbolun yapısal sorunları, ülkede hangi sorunlar nedeniyle? Aslına bakılırsa sadece futbol değil. Hani futbol feci şekilde hayata benzer. Ve futbol sadece futbol değildir derim ya her zaman ya da deriz ya bunu konuşuruz. Aslında bu yapısal sorunların bütün hayatımızı ilgilendiren diğer konular gibi nasıl derinlikli olduğunu da emin olun Tuğrul Akşar anlatırken bunu da göreceksiniz. Bütün ayrıntılarıyla şaşırarak dinleyeceksiniz. Onu söyleyeyim, bunu aktarayım. Ve ekonomiden bahsediyorum. Enflasyon beklentileri, Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentisi anketini açıkladı. Şöyle söyleyebiliriz. Yıl sonu yani 12 ay sonrası için piyasa katılımcıları diye tanımlanıyor ya işte uzmanlar vesaire. Onların beklentisi %23,81 iken sizlerin bizlerin yani hane halkının enflasyon beklentisi %46,13. Burada bir gerileme var, onu söyleyelim. Yani daha önceki ankette daha yüksek bir oran vardı. %46'ya gerilediğini bu beklentinin söyleyebiliriz. Ama neyi görüyoruz biz burada? Bu beklentiye rağmen hala hedeflerin çok ötesinde bir rakam bu. Böyle tanımlayabiliriz değil mi? Bu arada hani İnan Mutlu da tabii hemen bir grafik paylaşmış. Ekonomist İnan Mutlu da. O da şunu söylüyor. Tam olarak Merkez Bankası'nın bu anketinden bir sayfayı alıntılamış ve diyor ki hane halkı açısından yani sizler bizler hayatın içerisinde olan ağırlıklı olarak da sabit gelirli toplumun sabit gelirli kesimi bizleriz işte çalışanlar. Hanelerin diyor %84'ü bir yıl sonra enflasyonun düşeceğine inanmıyor diyor. Bu grafikler bize bunu gösteriyor diyor. Aslında bunun üzerinden tartışmamız gerekiyor ekonomi gerçekliğini diye de belirtiyor. Ona da nereden ulaşıyor? Bakın diyor ki Merkez Bankası'nın anketine katılanlar aynı seviyede kalır diyenlerin oranı %17,8. Bakın hane halkından bahsediyorum. Bir de üzerinde olur. Yani şeklinde bir yani gelecek 12 ay sonunda enflasyon oranının bugünkü enflasyonun altında mı olur üstünde mi olur ya da aynı mı olur diye sorulduğu zaman aynı seviyede kalır diyenlerin oranı %18 daha üzerinde daha yüksek olur diyenlerin oranı %66,5 altında olur diyen iyimser öyle söyleyelim ya da ekonomiden ekonomi politikalarından olumlu sonuçlar bekleyen kesim açısından bakılırsa da onun oranında %15 olduğunu görüyoruz. İşte bu %66, %17 bunları toplayınca küsuratlarla beraber %80'in üzerine çıkıyor. Hoca da uyarıyor. Yani bir şekilde bu riskin farkına varılması gerekiyor. Bu riskin konuşulması gerekiyor diye de bizde paylaşılmış. Bir not daha aktarayım ilk bölümün sonuna doğru. Hani okurken benim çok ilgimi çekti. Ozan Bingöl, vergi uzmanı biliyorsunuz. Sözcük bugünkü köşesinde, Sözcük gazetesindeki köşesinde dünkü düzeltiyorum. İlginç bir rakamdan bahsediyor. Şimdi hani işte tasarruf tedbirlerinden konuşuyoruz. Dün onun ayrıntılarını size aktarmıştım. Hani araç alımı konusunda nasıl hedeften uzaklaşıldığını söylemiştim. 2-3 yıldır uygulanmaya çalışılan bir tasarruf genelgesi var. Hani uygulanabiliyor mu, uygulanamıyor mu? Bunları konuşmuştuk. Ozan Bingöl'de hani bunun teknik detaylarını anlatan pek çok bilgiye yer veriyor. İşte işsizlik sigortası fonuna hazine yardımı yarıya düşürüldü bilgisini örneğin paylaşıyor. Benim orada dikkatimi çeken konu ara başlık haberin metnin köşe yazısının ara başlığı bütçenin ağlanacak haline bando çalıp oynuyoruz diyor. Şimdi bu yıl 2.7 trilyon liralık bir bütçe açığı öngörülüyor diyor bakıldığı zaman genel olarak ama diyor ki bando malzemesi yıllar itibariyle ülkede bando malzemesi alım giderleri kamuda
nasıl arttığını gösteren bir grafik paylaşmış ve diyor ki neden biz bando aşkımızdan bir türlü ortalık bu durumdayken, ekonomide yangın söz konusuyken neden bando aşkımızdan vazgeçemiyoruz diye soruyor. Gerçekten de haklı aslına bakılırsa. Mesela tasarruf tedbirlerinin açıklandığı yılı takip eden süreçte bando malzemesi alımları 17.9 yaklaşık 18 milyon liradan, kamunun bando malzemesi alım fiyatından, alım harcamalarından bahsediyor kendisi. 17.9 milyon liradan kaça çıkmış biliyor musunuz? 52.6 milyon liralık bando malzemesi alımı yapmış kamu. Yüzde kaçlık bir artıştan bahsediyoruz? %192.9'luk bir artıştan bahsediyoruz. Enteresan bir detaya, enteresan bir ayrıntıya da dikkat çekiyor burada. O da aslına bakılırsa, yani son dönem itibariyle 2025 yılındaki 52 milyon liralık bando harcamasının büyük bir çoğunluğu, 33.6 milyon lirası sadece bir ay içerisinde harcanmış. 33 milyon liralık bando malzemesi almış kamu. Enteresan bir rakam değil mi? Ve diyor ki yine haberinin, daha doğrusu yazısının son satırında, son paragrafında, şimdi soruyorum diyor, ne oldu da Aralık ayında apar topar bu kadar bando malzemesi aldınız? Birilerinin deposunda kalan malzemeler için yer mi açmak gerekiyordu? Yazıktır bu memleketin parasına, yazıktır bu yurttaşın vergilerine diye de yazısını bitiriyor Ozan Bingöl. Gerçekten de hani son dönemde okuduğum kamu harcamalarını çok konuşuyoruz burada değil mi? İşte özel hastanede, şehir hastanelerini konuşuyoruz. İşte o garantili işte otobanlar, otoyollar, köprüler vesaire, oraya akan paraları konuşuyoruz. Faize harcanan, faize giden, bütçeden giden paraları konuşuyoruz ama son yıllarda herhalde benim bu kamu harcamaları vesaire, bu konularla ilgili yapılan tartışmalarda en çok şaşırdığım başlıklardan bir tanesi, hani bando malzemesi alım fiyatları, alım bando malzemesi harcanan fiyatlar, paralar 2021'de 2 milyon lira harcanırken ne oldu da 2025'te 52 milyon 600 bin liralık bando malzemesi satın almış kamu? Herhalde açıklayacaklardır diye düşünüyorum.

0: Sayın Hacı Osmanoğlu, ilk maçtan itibaren eleştiriler yapıldığını söyledi. Gayet doğal. Futbol ve siyaset millet olarak en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi. Bazı eleştiriler saygısızlık içeriyor dedi ve kime seslendi? Adalet Bakanı'na seslendi. Herhalde dünya tarihinde de bilmiyorum var mıdır yok mudur. Bir futbol federasyonu başkanının herhangi bir ülkede Adalet Bakanı'na şu işleri bir çeki düzen verin diye sesleniyor olmasına ilk kez galiba tanıklık ediyoruz biz. Kendisinden özellikle bir istirhamım var dedi. Dünyadaki örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Toplumun ahlak çöküntüsünü önlemek, futbolun kalkınmasını istiyorsak bu artık elzem oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki dedi bu çalışmayı Sayın Bakanımız hemen başlatır şeklinde de tırnak içinde bir tür suç duyurusunda bulundu.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölüm biterken de söylemiştim. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek olan NATO zirvesi ve o zirveyle ilgili alınan önlemler valilikte açıkladı. Onların detaylarını zaten sizlerle paylaşmıştım ama burada dikkat çeken konu enteresan. Kamu hastanelerinde poliklinik randevuları sayıları düşürülüyor. Ve muayene süreleri de 20 dakikaya uzatılıyor. Bu aslında bakılırsa ilk bakışta güzel, hoş bir şeymiş gibi görünüyor ama yıllardır doktorlar zaten ya da Ankara Tabip Odası diğer odalarda aslında bunu talep ediyorlardı ama bir NATO ayarıyla bunun gelmiş olması ve geçici olmuş olması tabii dikkat çekici. Bu konuyu konuşacağız kiminle? Doktor Kemal Özkan ile Ankara Tabip Odası Türk Tabipler Birliği Delegesi. Doğru söyledim değil mi Kemal Bey?
3: Evet Güçlü. Merhaba Güçlü. Doğru.
0: Hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi dün de bir açıklama yaptınız oda olarak da 20 dakikalık muayene süresinin nitelikli sağlık hizmeti için zaten olması gerektiğini belirttiniz orada. Zaten bunu uzun zamandır söylüyorsunuz ama şimdi yıllardır talep ettiğiniz, gündeme getirdiğiniz bu standart halk sağlığı ihtiyacıyla değil de bir NATO zirvesi gerekçesiyle hayata geçirilmesi bu standardın nasıl değerlendiriyorsunuz diye buradan başlayalım isterseniz.
3: Şimdi tabii NATO zirvesi olan şu uluslararası bir etkinlik. Ankara için çok büyük bir etkinlik. 10 binlerce insan gelecek, askerler gelecek, devlet başkanları gelecek. Ve Ankara'nın sağlık hizmetlerine ulaşımda zaten zorluk yaşayan Ankara halkı anayasal bir hak olan sağlık hakkından, sosyal devlet ilkesinden de ciddi hak ihlallerine kadar bir hak ihlallerine yol açan bir risk taşıyacak. Biz bunun farkına tabii vardığımızda bize gelen duyurularla, sosyal medyadan yapılan duyurularla, Anadolu Ajansı'nın devlet kurumlarının yaptığı açıklamalarla biz bunun farkına vardık. Zaten Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak 5 dakikada hekimlik yapılmaz, sağlık 5 dakikada yapılmaz. Şeklinde eylemlerimiz, yayınladığımız bildiriler vardı. Mevcut sağlık sistemini sert biçimde bu şekilde eleştiriyorduk. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına göre hastaya ayrılması gereken sürenin 20 dakika olduğunu biliyoruz. 5 dakikada, 5 dakikanın bile altına düşen muayene süreleriyle Türkiye'de kışkırtılmış bir sağlık talebiyle karşı karşıya. Yılda bir kişinin Türkiye'de OECD ülkelerine göre 11-12'ye kadar çıkan bir hastaneye başvuru miktarı var. Zaten nitelikli bir sağlık hizmetini bize dayatmıştı bu sistem çok fazla başvuruyla. Ama Ankara'da özel bir durum var. Ankara'da şehir hastanelerine yığılmış, iki bölgeye yığılmış, toplanmış şehir hastaneleri var. Diğer 13 tane, 12 tane hastanenin kapatılmasıyla özellikle bu NATO zirvesiyle birlikte bu bölgelere giriş çıkış, ulaşım çok büyük sorun oluşturacak. Ulaşım, fiziksel erişim engelleri getirdi. Acil sağlık hizmetleri nasıl olacak? Bunu bilmiyoruz. Nasıl olacağını o günlerde bilmiyoruz. Çünkü çok ciddi kırmızı alanla bir ulaşım zorluğu anladığımız kadarıyla oluşturuldu diye düşünüyoruz.
0: O sağlık çalışanları açısından ve tabii potansiyel hastalar açısından durumu konuşuyor. Burada benim şu ifadeniz çok dikkatimi çekti. Kışkırtılmış sağlık talebi gerçekten süreci en iyi anlatan ifadelerden bir tanesiydi. Ben ilk kez duyuyorum. Gerçekten durumu anlatan çok net bir ifade. Şöyle yorumlanabilir mi? Geleceğim sağlık çalışanlarının durumuna ve tabii ki potansiyel hastalara ama istenirse yapılabiliyormuş dedirten bir karar mı bu?
3: Evet. Yani siyasi bir kararla NATO zirvesiyle birlikte 20 dakikaya çıkartılması MHRS sisteminin onayları randevu sisteminin 20 dakikada bir yapılabilmesi 5 dakikadan 20 dakikaya uzatılması açıkçası bir taraftan yapılabileceğini göstermesi açısından sevindirici ama bir taraftan da bizim için de halkımızın sağlığı için de üzücü. Yani bu aşamada yapılmış olması demek ki yapılabiliyormuş hissi yarattı. Zaten biz bunu hep söylüyorduk. Kamu hizmetleri 20 dakikada bir de olursa kamu sağlık hizmetleri aksamaz diye düşünüyoruz. Aksine sağlık hizmetinin niteliği arttıkça hastaneye başvuru sayısı azalacaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri arttıkça hastanelere başvuru yığılmaları azalacaktır. Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin de çalışma şartları düzelecektir. Aslında bunların hepsi birbirine zincir olarak bağlı durumlar. Yani muayene sürelerinin bilimsel standartlara uygun olarak en az 20 dakikada bir planlanması yapılabilir. Bu şu andaki NATO zirvesiyle devlet ya da Sağlık Bakanlığı eliyle bize gösterilmiş oldu.
0: Şunu sorabilir miyim? 20 dakika olmasıyla muayenenin 5 dakika olması arasında nasıl bir kaybı var? Sağlık hizmeti almak isteyen kişilerin ve tabii ki siz doktorlar açısından da bir sorun bu. Yani teknik olarak nasıl bir fark var? Bunu anlayabilmem kendimiz için soruyorum bu soruyu. Hepimiz gidiyoruz doktora. Hepimiz görüyoruz. Bu hizmetlerden faydalanmaya çalışıyoruz. Neyi etkiliyor pratikte? Bunu bir görmek açısından soruyorum.
3: Tabii ki burada daha çok nicelik hasta sayısına bakıyor Sağlık Bakanlığı. Bununla övünüyor hasta sayısının artmasıyla sağlık hizmeti verildiğini söylüyor ama biz niteliğe bakıyoruz. Yani tabii. Sağlık hizmetinin niteliği nedir? Hastayı dinleyebilmektir. Fiziksel muayenesini yapabilmektir. Geçmişini iyi inceleyebilmektir. Şimdi Enabız diye bir sistem var. Bütün geçmişini, ilaçlarını, eski tekniklerini inceleyebilmektir. Hastayı defalarca belki muayene etmektir. Tekrar çağırıp tekrar dinlemektir. Yakınlarından bilgi almaktır. Sonra tekrar sonuç için geldiğinde bunları tekrar gözden getirmektir. Bunlar 5 dakikaya sığmayacak işlemler. İşte içerik dediğimiz şeyler bunlar aslında. Yani içeriye girip sadece hastanın neyin var, buyun var diye bir tahlil yazıp hastayı diğer hasta için yer açmak açıkçası sağlık hakkının anayasal ihlali aslında.
0: Evet. Peki dönelim bu 20 dakika meselesine. NATO zirvesi nedeniyle muayene süreleri 20 dakikaya çıkarıldı. Bunu konuşuyoruz. Şöyle bir durum, şöyle bir tablo da ortada değil mi? Şimdi bu zirve süresince kamu personeline yönelik de idari izinler gündemde. Bilmiyorum hastanelerin durumu nedir? Hani onu söylersiniz. Muayene sürelerinin yine uzatılması. Hastanelerdeki yoğunluğu nasıl etkiler? Bir. İki. Zaten hali hazırda randevu bulmakta zorlanan Ankaralılar bu 13 gün sürecek çünkü bu süre bu hani bir de böyle 1-2 günlük bir durum da değil. Bir randevu kriziyle karşı karşıya ya da randevu sorunuyla hadi kriz demeyelim sorunuyla karşı karşıya kalırlar mı?
3: Evet, bir randevu krizi oluşacağı kesin. Muhtemelen randevu alamayacaklar. Başka hastaneleri yönlendirilip yönlendirilmeyeceklerini bilmiyoruz. Ulaşımda çok ciddi sorun yaşayacaklar ama ilk önce randevu almakta zorluk yaşayacaklar. Çünkü şu anda ben de devlette çalışan bir hekimim 60'a yakın randevum var. Bu 20 dakikada bile inerse 3'te 1 oranında çok ciddi bir oranda azaltılmış olacak. Birincisi bu. İkincisi yani şehir hastaneleri zaten bildiğimiz kadarıyla şu anda randevu sistemleri tamamen kapalı. Yani ben bile almak istesem herhangi bir randevu sisteminden alamayacağını düşünüyorum. Denemedim ama bugün tekrar bir deneyeceğim. Hangi bölümler için alınabiliyor? Nasıl alınıyor? 182'den telefonla alınabilecek mi? Bunu halkımız yaşayacak. Muhtemelen bir zorluk yaşayacaklar. Çünkü biraz önce söylemiştim. Şehir hastaneleri Ankara bunu çok şiddetli biçimde yaşadı. Kapatılan 12 tane kamu hastanesi, 2 tane şehir hastanesi bölgesine yoğun biçimde taşındı. Zaten onlarda böyle bir sorun var idi. Bu sorun çok daha derinleşecek. Halk ne yapacak? Muhtemelen çevre hastanelerden ya da bağlı bulundukları aile sağlığı merkezlerine başvuracaklar. Acil durumlar ne olacak? Bunu açıkçası bilmiyoruz.
0: Bir B planı mesela kamu çalışanlarına, hastanelere, size hani Ankara Tayyip Odası'na bir B planı hani kritik ya da acil hastaların durumuyla ilgili ne yapılabilir ne yapılamaz, ameliyatların yavaşlama ihtimali ya da yapılamaması gibi durumlar söz konusu olabilir mi? Yani bir B planı var mı mesela Sağlık Bakanlığı'nın?
3: Yani grevler görev eylemleri dedik. Grevler bile yapıldığında acil sağlık hizmetleri, ameliyatlar planlanmış yapılmış ameliyatlar yapılır. Bir şekilde onlar yapılacaktır. Hı-hı. Hekimler bu anlamda çok fedakardır. Açıkçası görevlerini ihmal etmezler. 40 hekimleri, 47 hekimlerin hepsi böyledir. Açıkçası o görevlerini ihmal edeceklerini ben düşünmüyorum. Acil sağlık hizmetlerinde bir aksama muhtemelen olmayacaktır.
0: Güzel.
3: Ama ulusumla ilgili bir sıkıntı yaşanacak. Biliyorsunuz sağlık personeli bu idari izinlerden muaf tutuldu.
0: Evet, iletişim başkanlığının bir açıklaması vardı bununla ilgili. Evet.
3: Yani şu anda sağlık personelinin böyle bir sıkıntısı olacak. Fakat sağlık hizmeti verecek olan sağlık emekçileri hastanelerine nasıl ulaşacaklar? Bildiğimiz kadarıyla sivil araçların giremeyeceği kırmızı alanlar oluşturuldu. Muhtemelen toplu taşım kullanmalarını isteyecekler ama bizim mesaimiz sağlık kamuda çalışanların mesai ya da hastanelerde çalışan hekimlerin ya sağlık emekçilerinin mesaileri çok erken başlar biliyorsunuz. 8'de ulaşmamız nasıl mümkün olacak toplu taşımla? Çoğumuz kendi özel aracımızla saat 7'de çıkarak 8'de mesaimizin başında oluyoruz. Alanlar kapalı, yollar, bulvarlar kapalı olursa nasıl ulaşacağız? Açıkçası biz bunu düşünüyoruz. Pek çok arkadaşımla konuştuğumda da bunu düşünüyorlar.
0: İzinli değilsiniz. İşe gidin ama nasıl giderseniz gidin deniyor galiba, değil mi? Benim anlayabildiğim kadarıyla.
3: Planlanması yapılmıştır diye düşünüyorum ama bize şu ana kadar böyle bir plan ulaşmadı. Biz kendi aramızda konuştuğumuz şeyler bunlar.
0: Şöyle bir durum da var. Tabii şimdi bu 13 gün boyunca, tabii 13 gün önemli. Yani bir ayın yarısı neredeyse. Bu sürelerin, muayene sürelerinin uzaması yani hızlı hasta bakma baskısını azaltacak üzerinizde. Ama bir yandan da geriye doğru da bir birikme yaşanacak. Bu durumun nasıl bakıyorsunuz? Yani bu 13 günün sonunda, yani o zirve tamamlanıp bittikten sonraki süreçte de artçı etkileri olacaktır bu kararın herhalde diye düşünüyorum.
3: Biz bunu güçlü şöyle yaşıyoruz. Bu büyük bayram tatilleri vardır ya, sağlık hizmetlerinde nöbet tutarız. Yani nöbetsiz hekimin neredeyse yok gibidir belli bir yaşın üzerinde. Hekimler dışında hemen herkes bütün sağlık emekçileri nöbet tutar. O büyük bayram tatilleri sonrası biz büyük yoğunluk yaşarız. Muhtemelen bu da böyle olacak. Bekleyen ameliyatlar, acil ameliyatlar, bunların hepsi yığın yığın tekrar sağlık emeklilerinin üzerine gelecek. Yani açıkçası bu bekleme ya da bu duraklatma, sağlık hizmetlerinin de duraklaması sağlık emekçilerine daha büyük bir yük halinde geri dönecek diye düşünüyorum.
0: Anladım. Yani tablo enteresan. Tabii şunu da belki son olarak şunu da konuşmak gerekiyor. Yani önceliğin halkın sağlığı olduğu, başka bir sağlık sistemi mümkündür diyorsunuz siz. Yaptığınız bütün açıklamalara neredeyse bu ifadeyi de kullanıyorsunuz. Bizim bu NATO işte ya da başka bir şey de olabilirdi. Sonuçta bir önlem paketi açıklanmış durumda. Yasaklar silsilesiyle karşı karşıyayız. Ne ders alacağız biz bu karardan? Yani mesela bunlar size danışıldı mı? Mesela işte doktorlara danışıldı mı? Odalara danışıldı mı? Şöyle bir karar alsak, şöyle yapsak şeklinde. Nasıl bir ders alalım biz bundan?
3: Bundan nasıl bir ders çıkartabiliriz? Hani ilk önce belki de NATO'yu konuşmak lazım. NATO'yu kadar mali
0: konuşalım.
3: 11 milyar dolara ulaşan bu sağlık sektörü arasaydı, halkın sağlığı için kullanılsaydı ne olurdu? Belki bunu konuşmak
0: çok doğru. Çok doğru.
3: Ama uluslararası standartlarda halkımızın sağlık hizmeti alması, kışkırtılmış sağlık talebinin düşürülmesi, hastaların müşteri olarak görülmemesi, niteliksiz sağlık hizmeti dayatmasının o 5 dakikalık sürede nitelikli bir sağlık hizmeti verilemeyeceğini biz zaten hep söylüyorduk. Şimdi bu 20 dakikaya çıkması bizi aslında bir düşünceye sevk etti. Evet, olabiliyormuş. Biz bunu tabii yıllardır, 20-30 yıldır neredeyse unutmuş durumdayız. Korkmuş bir iş ile. Tabii ki bunların pek çoğu sağlık emekçileri, hekimlerin üzerinde çok ciddi yük oluşturuyor. Biliyorsunuz hekim düşüğünden hep devamlı bahsediyoruz.
0: Sağlık hekimleriyle
3: bir ilişkisi var bu. Açıkçası bu baskının, bu yükün. Bunları bize düşünmek için bir fırsat yarattı NATO zirvesi. Aslında NATO'nun sağlığa zararlı olduğunu muhtemelen göreceğiz. NATO'nun Türkiye'ye nasıl bir yararı var açıkçası, nasıl bir askeri paktın bizi nasıl koruduğunu belki önümüzdeki 20 yılda 30 yılda göreceğiz. Çünkü bir askeri işbirliği bu. Türkiye'nin bulunduğu mevcut hani ekonomi itibariyle ne getirecek bize, ne götürecek uzun yıllar gösterecek ama umarım doğru yolu bulacak Türk halkı.
0: Peki son bir soru. Hani madem olabiliyormuş, siz de dediniz hani 20 dakika istenince olabiliyormuş. Yıllardır dile getirdiğiniz bu konu. Bu süreç geride kaldıktan sonra bir kampanya, bakanlığa bir müracaat, bakın 20 dakika isteyince oluyormuş diyerek böyle bir mücadele, yeni bir mücadele süreci başlayabilir mi odanız açısından ya da Türk Tabipler Birliği açısından?
3: Yarın da bir basın açıklamasıyla bu durumu açıklayacağız. Ankara Tıp Odası'nda yarın 12.15'te bir basın açıklaması yapacak Ankara Tıp Odası Yönetim Kurulu. Bununla ilgili basın açıklamasını da sizinle basınla da paylaşmış olacağız. Evet, bunun yapılabileceğini de tekrar anlatacağız. Hem hekimlere hem halkımıza, bizden sağlık bekleyen halkımıza da bunu anlatmış olacağız.
0: Umarız karar alıcılar ya da karar vericiler öğretmenlere yaptıkları gibi size de kulaklarını kapamazlar, gözlerini kulaklarını, dahası vicdanlarını kapamazlar diye de ekliyoruz. Ben yarın o basın açıklamanızın ayrıntılarını dinleyicilerimize paylaşacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, aklınıza sağlık. Doktor Kemal Özkay, Ankara Tabip Odası Türk Tabipler Birliği Delegesi. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. Kolaylıkla.
0: Sağ olun size de. Tablo bu, enteresan bir karar alındı. Gerçi İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama var. Hani hayır, sağlık çalışanları izinli değiller ama işte Ankara Tabip Odası da diyor ki tamam izinli değiliz de Ankara'da bu 13 gün boyunca kırmızı alanlar belirlenmiş durumda. O alanlara girip çıkamayacağız, yolları kullanamayacağız. Sabahın 7.30'unda 8'inde mesaiye başlayacağız. Nasıl olacak, iş yerlerimize nasıl ulaşacağız? İlk sorun bu. İkinci sorun da işte dediğimiz gibi 20 dakikalık bir süreye, muayene sürelerinin 20 dakikaya çıkarılması meselesi. O da hastanelere muhtemeldir ki, yani böyle net şekilde söylenmese de, kamu hastanelerinde poliklinik randevularının sayısının düşürülmesi, işte muayene sürelerinin 5 dakikadan 20 dakikaya çıkarılması, o talebi bir şekilde hastanelere sizlerin bizlerin gitmesinin biraz o hızın yavaşlatılmasını amaçlayan kararlar. Bakalım Ankara'da umarız önemli bir soruna da neden olmaz, olmayacaktır diye de umut ediyoruz ama bu kararlardan da çıkarılacak dersler var. O dersleri de zaten Doktor Kemal Özkay bizlerle paylaştı. Hadi bir ara verelim, arkasından devam edeceğiz efendim.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: da kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da, ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın, acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olayı diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Ülke olarak mutsuzuz. Futbol başlığı üzerinden konuşuyorum. Bu kez futbolu konuşuyorum, onu söyleyeyim. Dünya Kupası'nda 2-0 yaptı milli futbol takımımız. Çok konuşuluyor. Oyuncu tercihleri, teknik direktörün durumu. Pek çok tartışma. Her Dünya Kupası'nda, her büyük organizasyonda yaşadığımız, tanıklık ettiğimiz tartışmalar. Ama aslına bakılırsa sadece bu mu? Bunu mu konuşmamız gerekiyor? Yoksa daha büyük sorunlar mı var ülke futbolu açısından? Ya da ülkenin durumunun futbola yansıması açısından belki bunu konuşmak gerekiyor. Bu konunun uzman isimlerinden bir tanesi, spor ekonomisi konusunda da uzman olan bir isim, Tuğrul Akşar konuğumuz. Tuğrul Bey, merhabalar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. 24 yılın sonunda gidilen bir Dünya Kupası, 2-0, evet. Bırakın puan almayı, gol de atamadık. Ciddi bir hayal kırıklığı yaşanıyor ülkede. Şuradan dün ben dinleyicilerimizle de başlığını paylaşmıştım yazınızın. Futbol Ekonomi internet sitesindeki yazınızın başlığı, iyimserliğin sonu yapısal krizle gelen erken veda diyorsunuz. Yani şöyle, biz saha içinde bu gerçeklikte karşı karşıya kalmış ve ülke olarak mutsuz olmuşken temel sistemsel hata neydi? Orada nelerden bahsedebiliriz sizce?
3: Evet, öncelikle teşekkür ederim böylesi bir yayına beni davet ettiğiniz için. Söyledikleriniz doğru. Yani 2026 Dünya Kupası aslında sadece basit bir veda veya işte hüzünlü bir elemiş değil. Yani aslında bizim gecikmiş, birikmiş sorunlarımızın yüzleşmenin yaşadığımız bir alan oldu. Çünkü Türk Milli Takımı'nın, yani 2026 Dünya Kupası'nda sizin de belirttiğiniz gibi iki maçta mağlubiyetle veda etmesini ben yüzeyde sportif bir başarısızlık gibi görsem de aslında çok daha derin yapısal sorunlarımızın ben gün yüzüne çıktığı bir olay olarak görüyorum. Yani o yüzden olay sadece skor değil. Yani 2026 Dünya Kupası açısından bizim bakımdan, yani bizim açımızdan asıl mesele, yani hangi oyunu oynadığını tam olarak tanımlayamayan, yani kurumsal istikrarı saha içi de saha dışında üretemeyen, toplumsal yaşamımızda da öyle sürdürülebilir bir futbol modelimizi bir türlü geliştiremeyen bir yapının aslında kendimizi çok dev aynasında görürken uluslararası alanda sınandığı bir yer olarak gördük. Yani ben o yüzden bu yazımla alakalı daha sonradan bir yazı daha yazdım, katarakt etkisi diye Türk futbolunda. Yani Türk futbolunun meselesi sadece zayıflık değil ki, yani bir derinde algı bozukluğumuz var Güçlü Bey. Yani bir gerçeklik kayması var bugün. Yani bugün olaylara bakarken hem toplumsal yaşamda hem de futbolda böyle bir katarakt var. Gözümüze perde inmiş vaziyette aksine. Çünkü probleme bazen ben şöyle bakarım. Problem bazen sahada değildir. Yani bakışımızda da olabilir. Yani bir yandan bakarken olay büyüyor. Evet, futbolumuz büyüyor, gelişiyor. Ama aslında diğer taraftan baktığımız zaman kalitemiz aşağı düşüyor. Rekabet gücümüz düşüyor. Yüzeyde kalan bütün bunlar bir şekilde örtü haline geliyor. Ekonomik hacim devlet destekli artırılıyor. Büyüme var gibi sanılıyor. Fakat öbür taraftan kurumsal zayıflığımız var. Bütün bunlar görünmez hale getirilmiş. Dolayısıyla bütün bunlara ben bir katarakt etkisi diyorum. Yani bizim futbola ve toplumsal yaşamda olduğu gibi, ki ben şunu söylüyorum, futbol aslında fena halde hayata benzer. Yeşil sahada, evet, görmemekliğimizde bir azalma var. sistem olduğundan daha güçlü gösteriliyor. Oraya gitmeden çok farklı beklentiler yaratıldı. En tehlikelisi budur zaten. Çünkü hata artık bir hata değil, normal olarak algılanıyor. Yani toplumsal yaşama da bakalım. Burada da benzer durum var. Yani görünürlük artarken bazen derinlik azalabiliyor. Çok veri var önümüzde mesela. Fakat bu verileri inceleyecek, analiz edecek bilgelik yok. Analiz etme gücümüz düşürüyor. Yani dolayısıyla çok şey görmek her zaman doğru görmek anlamına gelmiyor. Bu yüzden kalabalık, yani kitleler bazen gerçekleri değil de yankıyı, yaratılan algıyı görüyorlar. İşte ben tam bu anlamda en büyük yanılsamanın aslında gerçeği gördüğünü sanmak olarak görüyorum. Yani bu açıdan bakıldığında bir toplumsal körleşme riskiyle karşı karşıyayız. Bu yeşil sahalarda da aynı şekilde geçerli. Başarı hikayeleriyle biz bunları örtmeye çalışıyoruz ve bu tür sorunları görme refleksimizi zayıflatıyoruz. Oysa burada sorulmayan soru veya cevabını bulamayacağımız veya bulmak istemediğimiz bir anlayışla karşı karşıyayız. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Yani gözler açık olabilir ama eğer görüşünüz bulanıksa ne oyunu doğru okuyabilirsiniz ne sistemi doğru kurabilirsiniz. Yani şu unutulmamalı, tabii ışığın fazlası da insanın gözünü kör eder, onu da biliyorum ama yani 2026 Dünya Kupası'na bu anlamda baktığımız zaman kurumsal zayıflık gördüm, oyun aklı eksikliği gördüm, finansal kırılganlığımız var, onu gördüm.
0: Karar alma zafiyetleri çok etkili diyorsunuz. Pek çok saptamanız var. Kısa vadeli düşünce diyorsunuz, kurumsal yapı sorunları diyorsunuz. Bu karar alma zafiyetleri derken örneğin ya da kurumsal yapı sorunları derken daha somut olarak örnekler verebilir misiniz? Daha biraz detaylandırmanızı rica edebilir miyim?
3: Tabii ki şöyle, yani burada aslında bazı şeyleri biraz da subliminal mesajla demeyeyim ama yani yer darlığından bazen böyle sıkıştırılmış kompakt bir şekilde vermek zorunda kalıyorum. Tabii, olayın tabii. Arka planına baktığımız zaman bizim yani Futbol Federasyonu Başkanımızdan seçimler tutun da genel kurul yapılanmamıza varıncaya kadar yani kararlar siyasetin etkisiyle alınıyor Güçlü Bey. Yani siyasetin etkisinin olduğu yerde meritokrasi dediğimiz yani diyakatalı dayalı sistem gidiyor. Onun yerine ilişkilerle güçlendirilen ve devam ettirilmeye çalışan feodal bir biat kültürü geliyor. Bu son 25 yıldır. Gerçi bu olay son 25 yılın olayı değil ama geçmişten gelen ve son 25 yıldır zirve yapan bir durumla karşı karşıya. Yani bunlarda liyakat olmadığı için karar alan kadrolarda, yönetsel kadrolarda bu büyümeyi ve genişlemeyi yönetecek, sevk edecek kadrolar yetiştiremiyoruz. Yetiştirdiğimiz kadrolar da biat ettiriliyor. Kulüpler mesela birer sivil toplum örgütü olmasına rağmen kendi ürünlerine futbola sahip çıkamıyorlar. Niye? Borçlandırılmışlar. Ankara ile ilişkilerini iyi tutmak zorundalar. Dolayısıyla biat etmek durumunda kalıyorlar. Yani bugün diğer alanlarda baktığımız zaman futbolun diğer paydaşlarında da bu olumsuzlukları maalesef görüyoruz. O yüzden yani başarı döngüsü bizde bir türlü oluşturulamıyor. Biz maalesef toplumsal yaşamda olduğu gibi kısır döngülerin girdabında kıvranıp duruyoruz. Kısa vadeli başarı beklentisine sokuluyoruz. Çünkü uzun vadeli planlama yapmıyoruz. Buna zamanımız yok. Zaten yapmaya çalışsak da işimize gelmiyor. Siyasi bekamız daha önemli. Sürekli değişen bir yönetim anlayışımız var. İstikrar yok. Yani bu konuda da aldığımız kararlar dün başka karar alıyoruz. Bugün tam onun 180 derece zıttı karar alabiliyoruz. Her şeyden önemlisi finansal sürdürülemezlik var. Yani finansal sürdürülebilirliğin olmadığı bir yerde zaten kalıcı başarı olmaz. Altyapı çok ciddi potansiyelimiz var. Biz altyapıdan nice değerlerimiz var. Onların kıymetini bilemiyoruz, yetiştiremiyoruz. Avrupa'dan, Almanya'dan, oradan buradan Türk asıllı oyuncularımızı değerleyerek bir milli takım oluşturuyoruz. Ve bir ruh yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi ben o çocukları bu anlamda eleştirmiyorum ama yani kendi altyapına bakmadan hazıra konan, daha kolaycı bir yaklaşım içerisinde diğer ülkelerden oyuncu devşirmeye çalışan anlayış zaten başarıyı getirmez. Bunlar Türk futbolunun rekabet gücünü aşağıya çekiyor. Kaliteyi aşındırıyor, yani kalitemizi aşındırıyor. Futbol kalitemizi aşındırıyor ve başarısızlığı adeta kaçınılmaz hale getiriyor. Yani bütün bu sürecin baktığımız zaman bu alınan siyasi kararların etkisini biz direkt yeşil sahada görebiliyoruz. Oynanan oyunun kendi içinde dengeli olmadığı, doğal dinamikleriyle kurgulanmadığını görüyoruz. Ben burada olayın teknik yönlerine eleştiri olarak girecek değilim ama yani dolayısıyla bizim kendi yeşil sahamızda gördüğümüz oyun yapısındaki teknik zaaf ve zayıflıklar neyse, aslında biz onların çok daha katmanlısını toplumsal yaşamda yaşıyoruz. Yani dolayısıyla kurumsallaşmış oyun aklımız yok. Türk futbolunda bir süreklilik yok. İnşa edilememiş. Mesela bizde şeffaflık yok, yönetişim yok, hesap verilebilirlik yok. Yani bu kulüplerde böyle, doğal olarak federasyon ve milli takıma bunun yansıması böyle. Yani dolayısıyla çok sık değişen karar mekanizmaları, stratejik planlama eksiklikleri, liyakat yerine kişisel atama kültürü, bütün bunlar yeniden başlatıyor bize. Her seferinde biz yeniden başlıyoruz. Halbuki biz yeniden başlamak istemiyoruz. Biz bir döngü, bir başarı döngüsü oluşturmak, istikrarlı bir şekilde bu döngüyü devam ettirmek ve rekabet gücümüzü ekonomik, finansal, sportif olarak üst düzeye taşımak istiyoruz. Çünkü Türk futbolunun böylesi bir potansiyeli var. Bunu ben 30 yıla yakındır bütün çalışmalarımda ortaya koyuyorum. Her platformda söylüyorum. Ya bunun farkına varalım. Yani bütün bunların bir yana ekonomik kırılganlıklarımız var. Makroekonomik olumsuzlukları muhakkak futbol kulüplerine yansıyor. Bu futbol kulüplerine yansıyan şey şudur. Dış şoklara karşı dayanıksızlık, finansal dengeyi yitirmek, düzenli bir ekonomik gelire sahip olabilmek için devlet desteğine muhtaç olmak. Bütün bunlar yüksek kulüp borçlulukları, gelir gider dengesizlikleri, transfer harcamalarının üretim ekonomisinin önüne geçmesi, kolaycılığa kaçmak, finansal disiplinin kurumsallaştırılamaması. Bütün bunların sonucunda siyasette zaten diyor ki ben o zaman size destek olayım. Siz de bu oyunu benim çizdiğim çerçeve içerisinde oynayın diyor. Bu da o zaman devlet desteğinin kabul edilmesi, devlet bağımlılığının üretilmesine ve biat kültürünün yerleşmesine sebep oluyor. Ben bunu eleştiriyorum. Yani o yüzden olaya baktığımız zaman olay bu yönleriyle çok katmanlı gibi görünüyor. Yani siyasetin özellikle futbolla ilişkisi ve futbolumuzun özellik problemini gündeme ve sorgulamamıza sebep oluyor. Yani şimdi futbolun özel bir alan olarak kurumsallaşamaması önemli bir yapısal sorun olarak karşımıza çıkıyor. Burada enteresan tercihler yapmak durumunda kalıyoruz. Yani bir yandan refleks olarak, toplumsal refleks olarak işte siyasetin gösterdiği adayı seçmeyelim derken, diğer taraftan liyakati, yetkinlikleri son derece düşük, bu tür kadrolarda bulunmaması gereken, görevlerde bulunmaması gereken insanları liyakat vesaire sorgulaması yapmadan onları önemli karar mercilerine getiriyoruz. Şimdi aslında toplum kendi bacağına sıkan böyle kör olmuş miyopik bir bakış açısıyla olaylara yaklaştığı için yağmurdan kaçarken bu sefer doluya tutuluyorsunuz. Yani liyakat mekanizmasının aşılması, devletin dolaylı veya doğrudan işte bir şekilde müdahale etmesi futbola, bütün bunlar kurumsal güveni zayıflatıyor. Bunların sonucunda da ne oluyor? Sportif aklın geri plana itildiğini görüyoruz. Bu durum futbolun bağımsız bir sistem olarak gelişmesini zorlaştırıyor. Yani burada bizim yapısal problemlerimiz var. Bu yapısal problemlerimiz giderilmeden bizim ekonomik, sportif, finansal, Avrupa ve dünya futbolundan hak ettiğimiz yere gelebilme şansımız yok. O yüzden yeteneğe, niteliğe, liyakata önem vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani mesela buyurun.
0: Yetenek demişken, siz geçtiğimiz günlerde bir grafik paylaştınız. Benim dikkatimi çekti. O futbol ekonomisinde belirleyici değişken nüfus değil. Yani nüfusun çokluğu değil. Birin başına düşen yetenek, üretim kapasitesi diyorsunuz.
3: Aynen.
0: Mesela yeşil sahadan. Ve burada Uruguay örneği var. Pek çok Arjantin, Hollanda örneği, Portekiz, Sırbistan örneklerini görüyorum. Ve biz bu sıralamada hani gerçekten gerilerdeyiz. En alttayız hatta neredeyse bu anlamda. Bunu da üretemiyoruz, bunu da yapamıyoruz değil mi? Dediğiniz, hani yapısal sorunlar, yetenek çıkartmayı da, yetenek üretmek çok önemli bir kavram. Ve bulmak o yeteneği, bunu yapamıyoruz. Futbolda da böyle, bilim dünyasında da belki de böyledir yani. Çok böyle, da farklı bakın, bir durum olduğunu düşünmüyorum.
3: Güçlü Bey, biz yeteneklerimizi çok çabuk harcayan, heba eden bir toplumuz maalesef. Yani sosyal yaşamda da böyle, fen alanında da öyle, sportif alanda da öyle. Burada iki problemle karşı karşıyayız. Benim tespitim şudur. Biz bir kere çok ciddi bir potansiyelimiz var. Buna emin olun. Yani Türkiye'deki futbolcu yetiştirme havuzu Avrupa'nın en ileri, eğer doğru politikalar uygulanırsa, futbolun yararına, Türkiye'nin çıkarlarına uygun uzun vadeli stratejik bakış açısıyla konulara yaklaşıldığında bizim inanılmaz bir potansiyelimiz var. Biz bu potansiyelimizi kullanamıyoruz. altyapıdan oyuncu çıkartmakta problem olduğu gibi, çıkarttığımız bu oyuncuların yetkinliklerinin geliştirilmesi, yeteneklerinin yükseltilmesi ve bunların birer değere dönüştürülmesi konusunda bilinçli, bence bilinçli bir politika izleniyor. Bu konularda bilinçli, bilinçli bir şekilde bir köreltme politikası izleniyor. Çünkü bunun kime ne yararı ve çıkar olduğunu aslında insanlar bir şekilde sorgulayabilirler. Benim 30 yıldır gördüğüm bu işleri bu kadar net bir şekilde ortaya koymamıza rağmen bu yanlıştan dönülmüyor ve bunda ısrar ediliyorsa burada bilinçli bir seçim söz konusudur. Sen altyapıdan yetenek çıkaramıyor, çıkardığın sınırlı yetenekleri işleyemiyor ve onları değer kazandırıp geliştiremiyorsa ve bütün olumsuz eleştiri, bütün olumsuzluklara ve eleştirilere göz yumuyorsan burada bir sorun var demektir. Yani bizim şimdi bu anlamda spor yasamız çıkartıldı, spor yasası çalıştırılmıyor. Yani orada borçlanma modelleri sınırlandırıldı, işte gelir odaklı kulüp ekonomilerinden bahsedildi. Şeffaflıktan bahsediliyor. Ya bugün şeffaflığın en zayıf olduğu yerlerden birisi Türk futbolu yapılanmadı. Hesap verebilirlik yok, paydaşlara karşı sorumluluk yok, denetlenebilirlik problem. Yani bütün bunların olduğu yerde biz nasıl başarı ortaya koyacağız? Altyapıda zaten ciddi problemimiz, ulusal oyuncu geliştirme sistemimizde sizinle konuştuğumuz gibi problem var. Eğitimimizde bir standart yok, veri temelli oyuncu takibi yok. Bakın Avrupa'nın önemli liglerinde önemli kulüpler bugün veri analitiğini kullanarak kendi sportif performanslarını maksimize edebilmenin yollarını arıyorlar. Premier Lig'deki bırakın büyük altılıyı, onun dışındaki orta veya ortanın altındaki kulüpler bile veri analitiğini kullanarak sportif performanslarını en yüksek düzeye getiriyorlar ve buna bağlı mali güçlerini, performanslarını artırıyorlar. Şimdi bu bizde yok. Yönetişim performansına bakıyorum. İşte dediğim gibi liyakat temelli bir federasyon yapımız yok. Uzun vadeli stratejimiz yok. Ya şimdi bir dünya kupasına gidiyoruz. Ne sportif direktörümüz var, ne bir psikolojik direktörümüz, bir psikoloğumuz yok ya. Yani bizim oraya gittiğimizde oyuncuları mental olarak maçlara hazırlayacak, sisteme mücadele güçlerini geliştirebilecek bir en basit modern futbolun olması gereken araçlarını kullanmıyoruz. Yani kulüplerde kurumsallaşma yok, başkan merkezli yeniden yapılanma gibi profesyonel yönetime geçiş anlayışlarımız yok. Şimdi siyaset futbol zaten iç içe geçmiş. Bütün bunlara bakınca Türk futbolunun yani bugün 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesi son derece normal yani. Bunu niye anormallikle karşılıyoruz ki yani?
4: Şunu da dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Şu şeyi de konuşmak istiyorum sizinle. Çok böyle 5-6 dakikam kaldı ama bu Amerikanlaştırma, futbolu Amerikanlaştırma meselesini. Şunu söylemek, hatırlatmak istiyorum. Siz bu sorunları Dünya Kupası'ndan çok daha önceki de yıllarda da, dönemlerde de aynen bu şekilde anlatan bir isimsiniz. Hani sadece sonuç itibariyle, sonuç odaklı konuşmuyoruz. Hani bunu da hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Şunu soracağım size. Şimdi 2026 Dünya Kupası'nın formatı değişti. 48 takım, hatta şöyle tartışmalar da var. Yani pek çok takım girmeyebilirdi eski sistemli olsaydı şeklinde. FIFA'nın bu 48 takım format, 48 takımlı format kararı, hani futbolun Amerikanlaştırılması, hatta siz diyorsunuz ki küresel bir kartelleşmedir bu şeklinde eleştirileriniz de var. Aslında genişleyen bu sayı, bu format, katılımcı sayısını arttıran bu format, hani pek çok ülkeyi, işte Yeşilburnu'na da bunları konuşuyoruz hep, dahil ediyor gibi görünse de aslında merkezdeki ülkeler kimler? Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya gibi ülkeleri finansal hegemonyasını da bir şekilde besleyen bir illüzyon haline mi geliyor? Dünya Kupası bu hale mi geldi?
3: Vallahi çok güzel özetlediniz. Tebrik ederim sizi. Yani söyleyeceğim her şeyi çok güzel özetlediniz. Çok doğru. Çok doğru. Ya ben şimdi dediğiniz gibi ben sadece Dünya Kupası nedeniyle bunları yazmadım. Ben çok daha önce
4: Tabii.
3: Bugün bunlar gerçekleşiyor bir şekilde. Evet yani bugün FIFA bir kere çok son derece güvenilmez bir kurum yani güçlü bir FIFA. Yani FIFA çünkü çıkar çetesi diyorum ben oradaki bulunanlara.
4: Sevgili dostum Necat Özdemiroğlu da şey der, FIFA futbolun NATO'sudur der.
3: Yani organize, yani çünkü geçmişten gelen çok önemli kriminal olaylar yaşadı FIFA. Bugün yani o yüzden tabii, güvenilirliği kalmadı. Yani gerçekten de öyle değil. Zamanımız çok olsa ben bunları size çok daha detaylı anlatırım.
4: Alacağım sizi bir kere daha, Dünya Kupası'nın sonunda bunu bir daha konuşuruz sizinle.
3: Amerikanlaşma şu aslında, yani FIFA'nın söylemi gerçeği yansıtmıyor. Biz işte 48 takıma çıkarttık, kapsayıcılığı artırdık. Bakın işte Yeşilburun adaları da geldi, Irak da geldi, İran da geldi. Daha demokratik bir Dünya Kupası organize ediyoruz. Daha ne istiyorsunuz siz kardeşim demeyi getiriyor. Ama olay o değil. Olayın ötesi şu, benim tespitlerime göre futbolun ve sporun Amerikanlaşması demek hiper ticarileşme demek. Yani 48 takım, bakın önümüzdeki yıllarda bu 64'e de çıkabilir, 104'e de çıkabilir. Yani tabii, siz bu takım sayısını artırdığınız zaman kaliteyi mi getiriyorsunuz? Gerçek anlamda bir demokrasi veya kapsayıcılığı artırma mı söz konusu? Hayır efendim. Yani getirdiğiniz takımlar ancak gruptan çıkacaklar, o kadar. Yani sonuçta merkez çevre teorisi açısından baktığımız zaman merkez ülkelerin ağırlığını koyduğu ve pastadan en fazla payı aldığı bir yapılanma var. Yani burada FIFA kapsayıcılık veya demokratik yaklaşımdan daha çok kendi ticari çıkarlarını maksimize etmenin peşinde koşuyor. Kar maksimizasyonu peşinde koşuyor. Çünkü Dünya Kupası'nı elindeki düzenleyici araçlar bakımından bir laboratuvar gibi kullanıyor. En üst seviyeye çıkarıyor. Oyunun doğallığına müdahale ediyor. Mesela Amerikan sporlarının en önemli özelliklerinden birisi, oyun devam ederken reklam ve ticari kazanç uğruna gereksiz molaların verilmesi ve bunların bir standartizasyona kavuşturulmuş olması. Yani bütçe büyüklükleri pazar gücüyle tanımlanmaya çalışılıyor. Yapısal eşitsizlikler orada da çok fazla. Yani dolayısıyla hiper ticarileşmenin etkisi nedeniyle ben Amerikanlaşmadan bahsettim. Bu gelişme aynı zamanda şuna da olanak sağlıyor. Bu dönüşümün arkasında, FIFA'nın bu dönüşümünün arkasında bizim sport washing dediğimiz, yani sporla aklanma ve gelir adaletsizliği gibi diğer makro ekonomik alanlarda gelebilecek olumsuzlukları önceden önleyebilmek için çevre ülkelere mavi boncuk dağıtmak, yani olay budur. Yani dolayısıyla benim hem Dünya Kupası ile ilişkili, Amerikanlaşma ile ilişkili, hem de futbol takımımızın neden elendiği ile ilişkili bugünü değil de önümüzdeki yılları düşünerek 2030'da mesela neler yapmamız gerekir? Belki bir programda onları konuşmak gerekiyor.
4: Tamam.
3: Uzun vadeli stratejik erimle olaya bakmadığımız zaman, bu tür sorunlarla karşılaştığımız zaman bunlar benim için hiçbir üstahan olmuyor. Dolayısıyla ben bunları doğal bir sonuç olarak görüyorum ve değerlendiriyorum. Yani bu açıdan bunları söyleyebilirim ancak. Sizin başka sorunuz varsa...
4: Yok, zaten süremin de sonuna geldim. Bir iki dakikam kaldı. Bir toparlama ben sizden sonra da yapacağım. Ama sözünüzü alayım o zaman. Dünya Kupası sonrasında bütün bu süreçleri bir kez daha şöyle geriye dönüp bu Dünya Kupası'nı konuşuruz. Bu Dünya Kupası özelinde de bu futbolun Amerikanlaşması ne anlama geliyor, daha detaylı şekilde konuşuruz. Çok çok teşekkür ediyorum Turgut Akşam.
3: Ben de izin verirseniz ben de size teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yani bugün bu yayında olmaktan, hani gerçekten sizin yayınlarınızı zaman zaman izliyorum. Öylesi nitelikli bir programın parçası olmaktan da memnuniyet duyuyorum Güçlü Bey. Yani Sputnik Radyo yani toplumsal meseleleri yüzeyde bırakmıyor. Derinlikli, hakikaten çok katmanlı bir bakışta el alıyor. Bu açıdan

Daha üzerinden konuşmuyoruz işte futbolu bu perspektiften de konuşuyoruz. Son 2 dakikamız var arkadaşlar. Araya dinleyicilerimizle bir konuyu paylaşacağım ama tamam var 2 dakikam. İran milli takımının bir hamlesinden bahsediyorum. Belçika ile oynadığı Dünya Kupası maçının ardından soyunma odasına İran milli takımı el yazısıyla bir mesaj bıraktı. Sevgili İknur, yayından önce sana göndermiştim o mesajı. O mesajı da Telegram'dan takip eden, görüntülü olarak takip eden dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de görebilirler. Sen de Telegram üzerinden paylaşırsan. Ne yaptılar? İran'daki okula, Amerika'nın İran'da bir okula düzenlediği saldırı, hatırlayınız. Daha 28 Şubat günü gerçekleştirilen o saldırı, 168 kız çocuğunun hayatını kaybetmesi. İşte İran milli takımı da ki çok zor şartlarda mücadele ediyor İran. Yani kupanın en çok yolculuk eden ülkesi, takımı, futbol kulübü, futbol takımı bir kere bu şartlarda bir şekilde mücadele vermek zorunda kalıyor. Ne deniyor o notta? Barış, saygı ve dostluk tüm uluslar arasında hakim olsun dileği de yine bahsettiğimiz İngilizce yazılmış bir metinden bahsediyorum. Bu 180 dakika boyunca deniyor İranlı futbolcuların o soyunma odasına Belçika karşılaşmasından sonra. Şimdi İknur'da paylaştığı, Telegram üzerinden de görebilirsiniz eğer görüntülü takip ediyorsanız. Ne deniyor notta? Bu 180 dakika boyunca İran'ın geride kalan maçı da kastediyor İranlı futbolcular. İran için kalbini, sesini ve ruhunu ortaya koyan her İranlıya teşekkür ederiz. Barış, saygı ve dostluk tüm uluslar arasında hakim olsun gibi de bir dileklerini yine o dileklerini aktarıyor İranlı futbolcular. Gerçekten taraflı tarafsız herkesin kalbini de bu anlamda hem oynadıkları futbol hem verdikleri mücadele, saha dışında da verdikleri mücadeleden bahsediyorum. Güvenlik tartışmaları, vize sorunları, ülkeye gidemeyen, yani ülkelere izini alamadığı için Amerika'ya giremeyen pek çok kulüp çalışanı, daha doğrusu milli takım çalışanı, zor şartlarda İran herkesin kalbini şimdiden kazanmış durumda. Buradan devam etsinler başarılarına diyoruz, onları da alkışlıyoruz diyelim ve yavaş yavaş bitirelim programı. Ne yaptık? 23 Haziran 2026 salının gündemini aktarmaya çalıştık aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce. Teknik masadaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, sevgili Simge Erten'e, sevgili Akif Özcan'a ve elbette editörüm İktir Karadeniz'e de teşekkürlerimi yolluyorum buradan. Yarın aynı saatte ben bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

Güçlü Özgen'ler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yazın korkulu rüyası Kene. Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları artış eğilimini sürdürüyor, uzmanlar uyarılarını yineliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde kene kaynaklı hastalık riski yükselirken tablo hem kırsalda hem de yerleşim yerlerine yakın alanlarda endişe yaratıyor. Sağlık otoritelerinin en son paylaştığı toplu verilere göre Türkiye'de bugüne kadar 17 bin aşkın Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakası bildirilirken 800'ün üzerinde can kaybı kayıtlara geçti. Ancak 2026 yılına ait kesinleşmiş yıllık vaka ve ölüm verileri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle uzmanlar özellikle yaz aylarında artan risk nedeniyle bireysel korumanın önemine dikkat çekiyor. Ölümcül virüsü taşıyan kenelere karşı koruma yöntemlerini bilmekse her zamankinden daha kritik hale geliyor. Bugün Radyo Sputnik'te son yılların en önemli halk sağlığı başlıklarından biri olan kene vakalarını ve güncel gelişmeleri mercek altına alıyoruz. Tam 24 yıldır gündemimizde olan özellikle yaz aylarının korkulu rüyası kene, sandığımızdan çok daha fazlası. 225 milyon yıldır dünyada var olan bu zorunlu parazitler ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kene ısırığıyla bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı, enfekte hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla, nadiren de olsa hasta bireylerin vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşabiliyor. Dünya geneline yaklaşık 900 kene türü bulunuyor. Ancak Kırım-Kongo kanamalı ateşi açısından en riskli tür Hyoelamma cinsi keneler. Hastalık, kenenin vücuda tutulmasından genellikle 1-3 gün, en geç 9 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, baş ve kas ağrısı, ateş ve üşüme gibi grip benzeri belirtilerle başlıyor. Bazı vakalarda bulantı, kusma, ishal görülürken ağır seyreden olgularda yaklaşık %10 ila 15 oranında kanama bulguları ortaya çıkabiliyor. Peki kenelerin taşıdığı bu hastalığın ismi nereden geliyor? Kırım-Kongo kanamalı ateşinin adı hem coğrafi kökenini hem de klinik tablosunu yansıtıyor. 1944 yılında Kırım'da tanımlanan ilk vakalar nedeniyle hastalık Kırım adını aldı. 1956'da Kongo'da benzer vakaların görülmesiyle Kongo ifadesi eklendi. Kanamalı ateş tanımı ise hastalığın yüksek ateş ve kanamalarla seyreden ağır klinik tablosunu ifade ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve hayvancılığın yoğun olduğu alanlarda yaşayanlar için risk oluşturan Kırım-Kongo kanamalı ateşi can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez 2002 yılında Tokat'ta tanımlanan hastalık 2003'te kesin tanı aldı. O tarihten bu yana Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplamda 17 bini aşkın vaka bildirildi ve 800'ün üzerinde ölüm kaydedildi. Vakalar en çok Kelkit Vadisi hattında yer alan Tokat, Sivas, Amasya, Erzincan ve Yozgat'la Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Uzmanlara göre vaka artışına etkili faktörler arasında sıcaklık artışı, kuraklık ve iklim değişikliği öne çıkıyor. Göçmen kuşlar ve yaban hayatında kenelerin farklı bölgelere taşınmasında rol oynuyor. Hayvancılığın yapıldığı alanlardaysa kene temas riski belirgin şekilde artıyor. Sağlık Bakanlığı, Kırım-Kongo kanamalı ateşiyle mücadele kapsamında güncellenen vaka yönetimi ve saha rehberlerini uygulamaya devam ediyor. Uzmanlar, bireysel koruma önlemleri ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Tarla ve açık alanlarda çalışanların vücutlarını düzenli kontrol etmesi, kenenin mümkünse 12 ila 24 saat içinde doğru yöntemle çıkarılması kritik görülüyor. Halk arasında yaygın olan alkol, yağ, kolonya veya gaz yağı dökme gibi yöntemler ise kesinlikle önerilmiyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşinin tedavisinde hastalığa karşı onaylanmış spesifik bir ilaç veya yaygın kullanıma girmiş bir aşı bulunmuyor. Ancak destek tedavileriyle özellikle erken müdahale edilen hastalarda ölüm oranları azaltılabiliyor. Aşı geliştirme çalışmaları ise Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde sürüyor. Unutulmamalı ki kene ısırıklarına karşı en etkili mücadele kişisel koruma ve hızlı müdahale ile mümkün. havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'de Kırım-Kongo karamal ateşi vakalarında yeniden artış eğilimi sürüyor. Başta İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere birçok bölgede risk devam ediyor. Türkiye, Kırım-Kongo karamal ateşi vakalarının en yoğun görüldüğü ülkeler arasında yer alırken toplam yük yıllardır yüksek seyrini koruyor ancak 2026 yılına ait kesinleşmiş yıllık istatistikler henüz açıklanmış değil. Radyo Sputnik'te kere dosyasını sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı bugün de başladı. Sizlerle birlikteyiz. 23 Haziran 2026 günlerden salı, haftanın ikinci gününde buradayız ve sizlere eşlik edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben ve ekip arkadaşlarım Tuğba Özay canlı yayında konuğum olacak biraz sonra. Radyonuzda stüdyo konuğum olacak. Sevgili dinleyiciler, biz de merakla, özgür heyecanla bekliyor kendisini. Çok heyecanlı özgür Tuğba Özay gelecek diye. Öyle böyle değil. Heyecandan kalbi duracak gibi. Bildiğiniz gibi değil yani. Öznur gayet rahat. Bugün bir şey var. Bugün kırmızı günü falan mı? Ya da siz mi, ikiniz mi kırmızısınız? 12 bordo. Öznur bordo. Senin kırmızı başka var mı kırmızı? Sana kırmızı hiç yakışmıyor gibi bir şey söyleyesim geldi. Evet, simit günü var ama onu biliyorum. Anlatılmayanları anlatıyorum hanımlar beyler. Bu bilgileri başka yerde duyamazsınız, söyleyeyim. Sadece ve sadece Radyo Sputnik'te ve Türkiye'de. Dünyanın hiçbir yerinde bu bilgileri duyamazsınız. Simit günü tekrar. Bugün simitleri kim aldı Özgür? Sen mi aldın? Kaç tane aldın? 5 tane. Kaç lira verdin? 150 lira verdin. 5 tane simide. Bir dakika dur. Dur. Ne? Aldığın güzel bir yer var. Ha ya, pahalı aldın, iyi bir şey aldın ya. Kaliteli. Normalde ne kadar? 5 simit normalde 100 lira ama sen daha kalite derken nesi kaliteli? Susamı mı? Susamını ne yapıyorlar? Özel bir yerden mi getiriyorlar? Şeker kullanılmadan yapılanı var. Kullanılarak yapılan, pekmezle yapılanı var. Pekmezle yapılanına gevrek, şekerle yapılanına simit denirmiş. Evet. İzmirliler bütün hepsine gevrek diyorlar dedi de bu verdiğim bilgilerin hiçbiri benim sorumun cevabı değil. Sen hangisini aldın? Önemli olan o. Pekmezli olanı aldın sen. Var mı pekmezli olduğunu kanıtlayacak bir şey? Yani yerken anlıyorsun, damak varsa anlıyorsun diyor ama senin anlaman mümkün değil dercesine oldu bu biraz. Afiyet olsun. Ben de bir kere bu arada yedim değerli dinleyiciler. Bu simit günü var ya, acayip oluyor Radyo Sputnik'te, söyleyeyim. Biz bunu geleneksel hale getirsek ya, yani yılın bir günü işte Radyo Sputnik her cuma bir organizasyonunuz var da ayrı mesele. Ama bu çok güzel bir şey ya. Radyo Sputnik 3. simit günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz diyerek falan. Güzel bir şey olabilir aslına bakarsana. Valla fena değil. Ama sadece bize özel, yani dışarıya açık bir şey gibi düşünmeyin sevgili dinleyiciler. Yani ha, simidini kapıp gelmek isteyen olursa pekmezli olabilir, hurmalı olabilir, ne bileyim ballı olabilir. Başımızın üstünde yeri var diyor sevgili Özgür. Var mı başka bir dedikodu medikodu bir şey var mı bizden? Anlatılmayanları anlatıyoruz ya, bir iki bilgi bir şey daha vereyim simitten başka ne var? Bir dakika dur kulaklığımı takayım. Evet, ne? Evet. Ha, Öznur bütün radyoya çalışıyormuş gibi yapmayı öğretiyormuş değerli dinleyiciler. Özgür'ün söylediği, buna inanmıyoruz. Çünkü Öznur gerçekten gayet iyi çalışıyor. Öznur'u gören herkesin de çalışma aşkı depreşiyor. Çalışmak istiyor, oturamıyor yani. Kemal'le ilgili bir bilgi var mı? Bunu da aktaralım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. O Kemal ayakta oturamıyor, sürekli geziyor. Değerli dinleyiciler, radyomuzdaki diğer arkadaşlarla ilgili özellikle bilgi almak istediğiniz biri varsa bize yazabilirsiniz. Evet, başlayalım o zaman. Saat 12.30'dan sonra Tuğba Özay canlı yayında konuğum olacak kıymetli dinleyicilerim. Bakalım neler söyleyecek, hep birlikte göreceğiz. Vallahi de bilmiyorum. Şarkının da adı bu arada, son şarkısının adı da vallahi bilmiyorum. Çok seviyorum böyle şeylere, böyle çarptırmaları seviyorum yani. 24 şehirde karasal yayındayız kıymetli dinleyiciler. Telegram'da Sputnik Türkiye, Twitter'da Radyo Sputnik. Takip ediyorsunuz değil mi? Ediyorsunuzdur. Peki sevdiklerinize gönderiyor musunuz? WhatsApp'tan bak, bu Twitter, Radyo Sputnik takip et, adamı hastetme falan diye mesaj atıyor musunuz? Lütfen. Aa, güzel. Bir de şey, Özgür şeyi merak etti. Bizim telefon numaramız telefon rehberinizde nasıl kayıtlı? Radyo Sputnik diye kayıtlı olacak. Ne olacak? Radyo Sputnik mi? Sputnik FM mi? Sputnik mi? RS mi, ailem mi, dostum mu, ne bileyim yani, ne diye radyo Sputnik WhatsApp mı ne diye kayıttı onu da merak ettin, ne alakaysa. E o zaman WhatsApp hattımızın numarasını verelim. WhatsApp hattımız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Serhat Ayan gün ortası programında 5G'yi eleştiriyor. 5G'de karşılık veriyor.
0: 5G'nin bize katacağı şey ne?
2: Kısmetse hız değişecekti öncesinde. Yani biz ne bileyim, kısmet değilmiş olsun.
3: Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim.
2: Bizim şu andaki 5G'deki yaşadığımız en büyük gelişme oradaki 4 yazısının 5 olması.
4: Ben elimden geleni yaptım başka.
2: Bu bir gelişmedir mesela.
4: Ben de küçük başarılarla mutlu olmaya çalışıyorum.
2: Yani ya 3 yazsaydı değil mi? Yazılar değişiyor bizde sadece. Yoksa böyle hani uzaktan doktorlar ameliyat yapsın, işte otoyollarda arabalarımız kendi kendine gitsin.
4: Onları da halledeceğim. Biraz sabredin ya.
2: Oralarda değiliz ama kısmetse geleceğiz.
4: Sen rahat da kal.
2: İşte herkes 8G'ye geçtiğinde biz 5G'nin nimetlerinden faydalanmaya başlarız gibi geliyor.
4: Ben emekli olmadan yetişiriz umarım.
0: Japonya'ya gitmiş benim bir tane arkadaş, geçenlerde 6G kullanıyorlar dedi bana. Bilmiyorum, var mı böyle bir şey? 6G var mı orada Serhat Ayan?
4: Biz aslen Karadenizliyiz. Japonya'da bir kardeşim yok.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Şimdi Bahçeli'den başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kamaşıyor bu aralar. Işıkla da alakası var mı bilmiyorum ya. Gözlüğü takmam gerekiyor yani. Değerli dinleyiciler, Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu, açıklamalarda bulundu ve AP'nin Türkiye raporuna tepki gösterdi. Avrupa istikamet çizemez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez. Türkiye'ye rapor yazanlar bizi tanımıyorlar. Herkes ayağını denk alacak haddini bilecek. Türkiye argısı Brüksel raporuna göre karar veremez ifadelerini kullandı sevgili dinleyiciler. Avrupa Washington'ın gölgesinden çıkamamıştır dedi. Avrupa istikamet çizemez dedi. Ve Amerika-İran mütabakatı ile ilgili olarak da Lübnan'da ateşkes kalıcı bir biçimde olmalıdır. Mütabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisi sağlanmalıdır ifadelerini kullandı değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu arada kurultay tartışmaları devam ediyor, onu da söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta grup toplantısında Özgür Özel konuşacak. Öyle bir açıklaması oldu değil mi? Konuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu zaten konuşmuyor biliyorsunuz. Hanımlar beyler bakalım, bekleyeceğiz ve göreceğiz bu haftayı, takip edeceğiz. Bir operasyon haberi. İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu. Hanımlar beyler, eş zamanlı operasyonda akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle değerli dinleyiciler bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiş, vergi kaçakçılığı yapıldığı öne sürülen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete de kayyım atanmış. Kıymetli dinleyiciler, bunu da aktarmış olalım sizlere. Bu yeni gelen transfer sezonu başladı bu arada değil mi? Türk takımlarının transfer dönemi başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe biliyorsunuz teknik direktör ve en son Vedat Buric transferini gerçekleştirdi. Ondan sonracıma transfer sezonu başladı. 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un yanı sıra bütün ekipler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma başlatmışlar 2026-27. Bu arada alınan oyuncular, bunlar alındı mı ya, hiç haberimiz bile yok ha. Bak kim var mesela? Vedat Muriç Fenerbahçe'nin transferi, Ruslan Malinovski Trabzonspor'un Cenova'dan transferi. Ondan sonra Dinamo Tiflis'ten Başakşehir transfer yapmış, Göztepe transfer yapmış, Kocaeli Spor vesaire, böyle devam ediyor hanımlar beyler. Ama tabii gözler bir taraftan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yapacağı nedir o transferlerde, bakalım nasıl bir sezon bizi bekliyor, hep birlikte göreceğiz. Sayın Okan, Radyo Sputnik benim için bilgi deposu. Her yönden lütfen farkındalık için Radyo Sputnik dinleyin, tavsiye ederim, sevgiyle kalın demiş. Harikasınız Birsen Hanım, işte bu, harikasınız, çok teşekkür ediyorum. Ben de anlatılmayan anlatan radyo diye kayıtlı demiş Özgür dinleyicimiz. Seviliyorsunuz demiş, tüm ekibe selamlarını göndermiş. Öztürk Bey göndermiş. Merhaba, iyi yayınlar. Genel olarak Radyo Sputnik'teki yayıncı arkadaşların yayınlarına bayılıyorum. Ancak sizin farklı bir enerjiniz var Okan Bey. Ya çok teşekkür ederim ya. Ekibinizle birlikte sizi seviyorum. Sevgiler, saygılar. Bursa'ya gelirseniz mutlaka misafirim olun, sizi tıksırıncaya kadar Bursa lezzetleriyle doldurayım demiş sevgili. Otur oturduğun yerde, nereye gidiyorsun? Özgür şimdiden yola çıkıyor. Serkan Bey ne güzel ya. Vallahi bayılıyorum ya. Ben yurdumun, bizim özelliklerimize, biz böyle güzel insanlarız işte bak. Misafirperveriz, seviyoruz birbirimizi. Hakikaten öpüp başımıza koyduk. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar incesiniz, ne kadar kibarsınız. Siz de İstanbul'a yolunuz düşerse her zaman bekleriz efendim. radyomuza. Ama biz simit ısmarlarız diyor. Olsun be, yok be, siz gelin hallederiz. O iş bizde. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Radyomuz Radyo Sputnik gerçekten aile gibi hakikaten. Zaten bizim enerjimizden de yansıyan budur. Burada yönetim kadrosundan başlayarak bütün çalışma arkadaşlarım, her görevi yapan arkadaşlarım, bütün hepsine, bizde öyle görev farklılıkları yoktur. Herkes bizde eşittir. Hepimiz ayrı bir şekilde hizmet veriyoruz. Sizi de bu ailenin bir parçası olarak kabul etmişiz sizler, çünkü bizi kabul ettiniz. Lütfen kendinizi ayrı tutmayın. Radyo Sputnik dinleyicileri başımızın hakikaten tacı. Çünkü siz dinlemediğiniz zaman değil mi, ne anlamı var? Yani biz buradan niye o zaman boşu boşuna kendi kendimize konuşalım? Öyle değil mi? İyi ki varsınız. Okan abi, tüm ekibe saygılar, sevgiler, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum ya. Çok sevgiler. Selamlar gönderiyorum kıymetli dinleyicimize aynı şekilde. Devam edelim efendim. Saat 12.30'dan sonra Tuğba Özay konuğum olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan'a, değerli dinleyiciler, sabotaj uyarısı, barışa katkı sunacağız. Yaptığı bir görüşme vardı İran Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İran-Amerika hattında varılan mütabakatı olumlu karşıladıklarını söyledi. Türkiye'nin sürecin barışa evrilmesi için katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti Cumhurbaşkanı. Sabotaja karşı da uyardığını görüyoruz değerli dinleyiciler. Türkiye'nin barış sözü, Türkiye'nin diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde bu sürecin kalıcı bir barışa sonuçlanması ve elinden gelen her türlü desteği ve katkıyı sunmaya kararlılıkla devam edeceğini ifade etmiştir sözleri. Değerli dinleyiciler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri. Bu arada Irak Başbakanı Zeydi ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesiydi. Türkiye'ye davet etti. Yine görüşmede öncelikli olarak Türkiye-Irak ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel güvenlik ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın yeni dönemde Ankara ve Bağdat arasındaki ilişkileri kurumsal işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıma arzusunda olduklarını ifade ediyor sevgili dinleyiciler. Bunu da buradan paylaşmış olalım sizlerle. Silivke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı değerli dinleyiciler. Sait Oğuz Belediye Başkan Yardımcıları, yine Özel Kalem Müdürü vesaire. Sevgili dinleyiciler, bazı isimler dediğimiz gibi tutuklandı, bunu da aktarmış olalım. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bakın bu açıklama çok önemli. Şöyle ki çok önemli, hani erken seçim falan filan. Bir yere bakmaya gerek yok. İktidar partisinin sözcüsünün açıklamalarına bakarsak bir şeyi net görürüz. AK Parti Sözcüsü, değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi, nokta. Erken seçim gelir mi? Gelir diye düşünüyorum. Tabii her ne kadar Sayın Bahçeli öyle demese de. Ömer Çelik sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız dedi. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçime dair açıklamalarını değerlendirdi. Erken seçimi reddeden açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi olduğunu belirtmesi, birlik ve beraberliğimizi tekrar ortaya koymuştur ifadeleri. Sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Bir kez daha söylüyorum. Açıklamaya dikkat edelim. Ne diyor Ömer Çelik? Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Bir seçim beklenir mi? Beklenir. Değerli dinleyiciler. Bir dinleyicimiz Sputnik Radyo diye kaydetmiş. Demir Bey göndermiş. Efendim, selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Abi, senin hanıma sorar mısın? Şampiyonluk adayı kim? Aykut Kocaman tahmini gibi olmasın demiş. Sevgili Öztürk Bey, onu sormayayım ben yani, durduk yere hiç kaşınmıyorum. Selamlar, Ali Çağatay'la başlayıp Ceyda Karan'la günü bir kapatıyoruz. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sevgilerimi gönderiyorum. İsminizi göremedim ama sevgi ve selamlar gönderiyorum size de. Sağolunuz. Merhabalar Okan Bey. Ben de böyle eklisiniz demiş. Ha, az önceki mesajı gönderen. 2 senedir ara ara dinliyordum sizi. Lakin bu aralar alışkanlık gibi oldu. Önce siz olmak üzere bütün yayıncı arkadaşları sanki kendi ailem gibi çok seviyorum. Sevgiler saygılar demiş Zafer Bey. Vallahi ne kadar güzel söylemişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Aynen aynı duygularla biz de sizinle birlikteyiz. 7/24 sizinleyim. Sputnik benim evimde hiç kapanmaz demiş. Hepinizin yeri ayrı demiş Zeynep Hanım. Ay ne kadar tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Sağ olun, var olun. Size de sevgiler gönderiyorum. Okan abim biz de seninle gelelim Bursa'ya, İskender yeriz demiş. Ta İsviçre'den. Vallahi güzel olur. Sevgili Kenan Dağdeviren. Biz hep beraber, Özgür de diyor ki biz İsviçre'ye gidelim yani. Olur, o da olur. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiği gün AK Parti'ye katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti Genel Başkanı'nın elini öptü, rozeti de kaptı. Başka İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 6 kişi değerli dinleyiciler tutuklandı. Hakan Ural, Canan Karatay, gördünüz mü onu? Bunu almışım ben ya. Canan Karatay diyor ki yayında, Canan Hoca babalar günü için 200 TL pardon Hakan Ural diyor ki Canan Hoca babalar günü için 200 TL harçlık verdi bana diyor. Hakan Ural diyor. Canan Karatay da diyor ki güle güle kullan, 5 kuruş için 4 takla atan adamsın çünkü demiş. Başka bir şey söylemiyorum ama Hakan Ural da doğru, parayı severim yalan yok demiş. Başka bir şey demiyorum. Başka sözü sorumuz yok Sayın Hakim diye böyle bayılırım o söze. Şimdi ya enteresan bir haber var. Yardıma gelince ölü, trafik cezasına gelince canlı. Nerede biliyor musunuz? Bu vatandaş, Türkiye'de bir vatandaş değerli dinleyiciler. Deprem sonrasında ölü olarak kaydedilmiş. Böyle bir şey olmuş. Baya baya uğraşmış, bankalarda düzeltmeye çalışmış, devlet kurumlarına gitmiş falan filan. Böyle bir dünya sıkıntı yaşıyor. Hala da yaşamaya devam ediyor bu sıkıntıları. Ondan sonra kolay da bir şey değil ha bak. Şimdi genelde hani bir şey alacağı zaman, bir faydası olacağı zaman sen ölüsün diyorlar. Prosedürler devreye giriyor. Ama trafik cezası geliyor. Aa, vatandaş da diyor ki arkadaş diyor yani ben diyor bir işim olduğu zaman, işim düştüğü zaman gittiğimde ölüyüm. Ama trafik cezası geldiği zaman diriltiyorlar beni diyor. Ceza gelince diri ama bir şey isteyince canlı. Ceza yiyince diri, bir şey isteyince ölü. Yani şimdi TC kimlik numaranız tıkır tıkır çalışıyor. Adrese tebligat geliyor. Bir şeyleri bu şeydir ha. Hani birinin ölü olarak kaydedilmesi falan filan hikaye çok derin. Yani onu düzeltebilmek için, yani hayatta olduğunuzu ispatlamak için baya baya bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Nüfus müdürlüğü, adli tıp, mahkemeler, buradaki koordinasyon olmaması sıkıntı doğuruyor yani sevgili dinleyiciler. Problem yaratıyor. Ahmet Artan diye bir vatandaş yaşamış bu sorunu. Yani özetle diyor ki kardeşim diyor, benim işim düştüğü zaman diyor ölüyüm ama diyor bana trafik cezası gönderiyorsunuz, o zaman dirilmişim. Bunu bir düzeltin bir zahmet. Bir de ben buradan şunu söylemek istiyorum. Çiçek böcek. Bir de şey var, geldin mi bu arada Tuğba Özay? Tamam, güzel, biraz gecikecek, problem yok. Önemli, bu konu önemli. Değerli dinleyiciler, Türk bilim insanı doçent doktor Begüm Hanım, NASA ile Ay ya da Mars'ta doğacak ilk bebek üzerine çalışmalar yürütüyorlarmış. Helal olsun vallahi. Şimdi insanlık biliyorsunuz Ay'a üst kurmayı ya da Mars'a gitmeyi planlıyor ya, fakat oradaki en büyük problemlerden bir tanesi biyoloji. Bizim biyolojimiz en büyük engel. Mikro yer çekimi, radyasyon ve uzay koşullarında üreme sağlığı, embriyo gelişimi, hamilelik süreçleri üzerindeki etkileri hala büyük bir bilinmezlik. Bir şey söyleyeyim mi? Bak insanlar neler, Allah'tan buradaki bir Türk. Adamlar nelerle uğraşıyor? Mars'ta biyolojiyi nasıl geliştiririz? Üreme nasıl olur? Oradaki yer çekimsiz ortamda neler yaparız? Oraya mahalleleri nasıl kurarız? Ne yaparız? Ne ederiz falan diye çalışıyor. Bizde de trafik cezası geldi, canlı diyorlar. Yani beni ölü göstermişler, diri değilim, bir alem ya da ne bileyim federasyon başkanını konuşuyoruz ya da daha gol bile atamadığımız milli futbol takımını konuşuyoruz, konuşuyoruz da konuşuyoruz. Ah canım ülkem benim ya. Yer çekimsiz ortamda jinekolojik ultrason muayenesi geliştirmek, tıp literatüründe devrim niteliğinde bir adım. Uzay görevlerinde astronotların sağlığını korumak, özellikle de kadın astronotların derin uzay görevlerinde karşılaşabilecekleri o jinekolojik acillere veya rutin takiplere uzaktan yer çekimsiz ortamda müdahale edebilmek hayati önem taşıyor. Bak, frekans tedavileri falan var ya, hiç var ya, hafif almayın ha. Frekans tedavileri, düşünsene yani, buradan uzaya nasıl müdahale ediyorlar? Abi var orada bir şeyler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başka Türk, bak burada bir Türk bilim dünyasında adını altın harflerle yazdırıyor. İnanılmaz bir çalışmaya imza atıyor. Helal olsun Begüm Hanım'a, doçent doktor. Ama şimdi sıradaki de Türk. Ah canım ülkem. Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemini 3 milyar 700 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen Türk İbrahim Hilmi Türkiye'de yakalandı, Amerika'ya gönderildi. Hatta FBI direktörü Türkiye'deki ortaklarımızın olağanüstü çalışmaları sayesinde yakalandı ve teşekkür etmiş kendisi. Ulan sevinmeli miyiz, üzülmeli miyiz bilemiyorum yani, hakikaten ya. Ne beyinler var diyeceğiz ama 3 milyar 700 milyon dolarlık bir nedir, dolandırıcılık, söyle Özgür. Bizim Amerika'dan beklediğimiz tutuklular ne olacak diyor Özgür haklı olarak. Şimdi peki ne yapmış bu? Sistemdeki açığı keşfetmiş. 3 milyar 700 milyon dolar değerli dinleyiciler. Şimdi sistemdeki açığı keşfediyor ve vurgunu gerçekleştiriyor. Amerikalı yaşlılar ve dar gelirliler için devlet destekli devasa sağlık sigorta sistemleri var. İbrahim Hilmi ve şebekesi Amerika genelinde onlarca hayalet tıbbi cihaz şirketi, laboratuvar ve eczane ağı kuruyor. Ve yöntem reçete sahtekarlığı ve yaşlıların kimlik bilgileri, veri hırsızlığı yapıyor. Şebeke binlerce yaşlı Amerikan vatandaşının kimlik bilgilerini yasa dışı yollarla ne yapıyor? Ele geçiriyor. Hayalet hastalar ve teşhisler bu kişilere hiç gitmedikleri klinikler üzerinden hayali kanser taramaları, genetik testler, lüks ortopedik cihazlar, sandalyeler, pahalı ilaçlar yazıyorlar. İbrahim Hilmi'nin paravan şirketleri sanki bu hizmetleri, bu cihazları o yaşlı insanlara gerçekten vermiş gibi gösterip Amerika devletine milyarlarca dolarlık faturalar kesiyor. Devlet de sistemin hantallığından ötürü aylarca bu paraları tıkır tıkır ödüyor. Bu arada reçetelerin altına imza atması için bazı açgözlü doktorlara da rüşvet komisyon bağlanmış. Onu da halletmişler. Yani aslında ortada ne hasta var, ne doktor var, ne de tıbbi bir cihaz var. Sadece dijitalde dönen milyarlarca dolarlık hayali faturalar var. Tüm bu iğrençliklerin, tüm bu dolandırmaların karşısında, daha doğrusu tepesinde bir Türk, İbrahim Hilmi. Sevgili dinleyiciler, tövbe estağfurullah ya. Gerçekten ya. Ah canlarım benim, ne güzel mesajlar geliyor. Bekliyorum abim demiş Kenan Dağdeviren. İsviçre'den Kenan Bey'i İskender yemeği özellikle bekliyorum demiş. Bursa'dan Serkan Sılacı. Baya baya biz herhalde Bursa'da İskender Partisi'nde buluşacağız gibi. Bunun gidişi onu gösteriyor. 2000 yılında nüfus müdürlüğünde bir işim düşmüştü. Bana bir yıl önce ölmüş gözüküyorsun demişlerdi demiş. Tövbe estağfurullah ya. Allah gecinden versin, Koray ver. Koray Bey. Düzeldiniz değil mi? İyisiniz. Ölmediniz yani. Çok şükür. Selamlar, iyi yayınlar. Ankara'daki su faturaları hakkında birkaç cümle söyleyebilir misiniz? Her ay sadece 250 lira katı atık bedeli ödüyoruz. Lütfen bu konuyu bir zahmet araştırabilir misiniz demiş kıymetli dinleyicimiz. Murat Bey göndermiş. Selamlar ve de sevgiler gönderiyorum. Okan Bey merhaba. Okan Bey'in radyosu olarak eklisiniz. Bak, ciddi misiniz siz? Aa, bizim önceki radyodan, Sakine Hanım önceki radyodan beri, benim önceki radyodan beri dinliyormuş. Siz nerede, ben oradayım demiş. Size ve yayında emeği geçen arkadaşlara selamlar saygılar demiş. Canımsınız, kalp gönderdi oradan Özgür bize. 3 milyar dolarla gele gele Türkiye'ye mi gelmiş? Sonuna da bir şey demiş, çok da güzel ya, çok da güzel demiş de Sezer Bey söyleyemiyorum onu ya. Gele gele Türkiye demiş, nokta nokta demiş ama çok güzel oturmuş ya valla. Tabii sadece İskender değil. Ney? Süt helvası gibi Bursa lezzetleri sizi bekliyor demiş. Peşine güzel Bursa turu yaparız. Ekip arkadaşlarınızla da selamlar Bursa'dan Serkan Bey. Vallahi Serkan Bey bir kanımıza giriyor bizim. Bir damardan giriyor. Biz soluğu Bursa'da alacağız gibi. Harikasınız. Seviyoruz sizi. Hanımlar beyler. Aracından inenlere 180 bin lira ceza düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Şimdi bu başvuru doğru anlaşılması lazım. Ben şöyle, şimdi Özgür de şaşırdı. Trafikteki bu ceza uygulamaları bence güzel oldu. Para cezaları, ehliyeti el koyma, aracı trafikten alıkoyma, bunlar çok güzel. Katkısı oldu, faydası oldu. Şimdi bu araçtan inenler, araçtan inenlere, şiddet uygulayanlara, tekme atanlara, yumruk atanlara, camlara saldıranlara, insanlara saldıranlara, hakaret edenlere, etrafı civarı rahatsız edenlere vesaire cezaların uygulanması eyvallah. Diyeceksiniz ki kardeşim buna niye karşı çıkarsınız? Şimdi bununla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden başvuru var ama açalım. Orada ne yapılmak isteniyor, ne isteniyor, ona bir bakmak lazım. Bakalım Özgürcüğüm, gözlüğümü takayım. Şimdi saldırı amacı kriterini kim nasıl belirleyecek diyor. Hukukçuların en çok takıldığı yer burası. Çünkü orada açıklama önemli. Yani kanunun nasıl olduğu önemli. Hukukçular neye takılıyorlar? Kameralı, net, camı yumruklayan tiplerde herhangi bir tartışma yok. Bunlar cezayı yiyecek. Fakat trafikte her olay bu kadar siyah beyaz değil. Mesela arkadaki araç size sürekli selektör yapıyor. Kornaya basıyor. Siz de öfkeyle değil, sadece ne oluyor kardeşim? Bir sorun mu var demek için kapıyı açıp iniyorsunuz ya. Karşı taraf o sırada panik yapıp sizi şikayet etti diyelim. O esnada olay yerindeki trafik polisi ya da sonradan görüntüyü izleyen memur sizin inişinizi saldırı amaçlı olarak yorumlarsa ne olacak diyor. İşte burada bir belirsizlik olduğu için bir başvuru yapılıyor. Yoksa o şiddet uygulayanlara cezalar iptal edilsin diye değil. Onu düzeltelim. Yasa metninde saldırı amacının somut sınırları, fiziksel temas, hakaret gibi, tehdit gibi çok net çizilmediği için karar tamamen memurun niyet okumasına ve inisiyatifine kalıyor. Bu da gri alanlarda suçsuz insanların canının yanması riskini doğuruyormuş. Bunun dışında birine zarar vermek, tehdit etmek, balına zarar vermek, camını yumruklamak, arabasına tekme atmak Türk Ceza Kanunu'na göre zaten adli bir suç ve hakim karşısına çıkıp hapis cezası alması gerekiyor. Hukukçular da diyor ki trafik polisinin kestiği para cezası, idari ceza, kırmızı ışıkta geçmek ve emniyet kemeri takmamak gibi net yoruma kapalı ihlaller için olmalıdır. Bir insanın saldırı amaçlı olup olmadığına trafik polisi değil, mahkeme ve savcı karar vermelidir. Polise bu kadar büyük bir yargılama yetkisi ve 180 bin lira gibi devasa bir ceza kesmesi, gücü verilmesi anayasal güçler aykırılığına aykırıdır, ayrılığına aykırıdır diyor. Bu başvuruyu yapanlar, sen kabul etmiyor musun böyle bir şey Özgür? İnmeyecek arabadan. Ne olursa olsun inmeyecek arabadan diyor Özgür. Ha kaza olur, ayrı olur, ayrı şu bu. Tahrik var diyor yani orada. Hanımlar beyler, Sivas'ta ucuza lahmacun satan biri 50 liraya satıyormuş lahmacunu. Şikayet etmişler. 300 liraya lahmacun. Ben bu röportajı izledim. Almadım röportajı ama bu arkadaş, Sivas'ta bu lahmacunu satan işletmenin sahibi demiş ki bizim muhtemelen etrafta hani 200-300 liralara lahmacunu satanlar beni muhtemelen şikayet ettiler diyor. Biz 50 TL'ye satıyoruz. Her şeyimiz faturalı, fişli, kayıtlı, kuyutlu. Dolayısıyla bizim her şeyimiz sağlıklı, hiçbir sıkıntı yok diyor. Aman Allah'ım, işte beklenen an geldi hanımlar beyler. Güzeller güzeli sevgili Tuğba Özay şu anda rejide. Ve ben sizlerden minik bir müsaade istiyorum. Bu güzeller güzeli hanımefendiyi bir kez daha Radyo Sputnik stüdyosuna davet edeceğim. Harika bir yayın bizi bekliyor. Birazdan buradayız. Hadi bakalım.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Sever misin lahmacun?
1: Efendim Kemal'cim, yiyemiyorsunuz uzun zamandır. Sen sever misiniz?
0: Koktu.
1: Öyle değil mi? Değerli dinleyiciler, siz sever misiniz lahmacun? Lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz.
0: Acılı mı? Acısız mı? Nasıl?
1: Acısız.
0: Kemal?
2: Her türlü abi ya.
3: Özgür, 4 tane lahmacun bir açık ayran.
4: Lahmacun enflasyonu 5 yılda %2900'e yükseldi. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. Bugün 180 lira. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikael? Sever misin lahmacun?
1: Annenle birlikte okul aralarında
4: 1,5 liraya yiyordunuz. Şimdi geldiği noktaya bak.
1: Vay vay vay.
5: Yandım dedikçe buz gibi ayran, edalı cilveli lahmacun.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat

0: bir şey söyleyeyim mi? Bu Tuba, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: Çok iyiyim.
0: Çok güzel. Bugün ya bak, sen zaten çok güzel bir kadınsın. Bu konuda zaten anlaştık, biliyoruz. Evet. Tüm Türkiye biliyor. Sen de biliyorsun değil mi bu arada?
1: Biliyorum.
0: Yani güzellik sadece hani görsel güzellik, insanın enerjisinin güzel olması. Aura dediğin
1: çok
0: gibi.
1: Önemli bir şeymiş.
0: Ama bu sefer daha bir farklı. Yani
1: yaz renkleri,
0: daha da böyle biraz yaz renkleri, gençleş, daha bir gençleşme. Aşağı doğru gidiyorsun maşallah böyle.
1: Ya Okan'cığım, Kova burcunda varmış bu, biliyor musun?
0: Ciddi misin sen?
1: Senin burcun ne?
0: Kova.
1: Aa, süperiz işte ya. Kova burcunda gerçekten, bak Ajda Pekkan da Kova'dır. Yaş ilerledikçe gençleşir misin? Ve bu gerçekten bir Kova burcuna özel bir şey.
0: Allah Allah.
1: Geçenlerde bir astro

0: Psikoloji uzmanı paylaşmış böyle bir şey. Belki de kendi de kovaydı o yüzden. Ama kovalar başka ya.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Başka. Bu dediğine yani şu andan itibaren mesela kova burcu İkna olan oldum, insanlara bir oldum tabii canım. Sevindim de ayrıca yani. Şimdi vallahi de bilmiyorum. Bir kere şarkı gerçekten çok güzel bir şarkı. Ben çok samimi bir insanım. Beğenmiyorsam beğenmiyorum da derim. Lansmanı da çok güzeldi. O kadar çok emek vermişsin çok ki Allah'ım. Sevgili dinleyiciler, bir yedik içtik Boğaz'a karşı, böyle bir şey yok ama böyle bir şey yok.
0: Manzara da çok güzeldi. Aomi Otel'e çok teşekkür ediyorum, vallahi çok güzel. Ya ağırladılar ama nasıl yağmur yağmıştı biliyor musun o gün? Akşamüstü 5:30'a kadar.
1: Ne gerildin değil mi?
0: Biz o sahneyi kuramadık. B planına geçtik, hadi dedik içeride balo salonunda yapalım. Sahne sığmıyor, sahne sığsa led sığmıyor. Led'i değiştirmek istesen 180 bin lira daha ödemen lazım.
1: Allah Allah.
0: Onun da ta Üsküdar'a gelmesi için Büyükçekmece'den yola çıkması lazım. Trafik felç, of. Yağmur yağıyor. Ama dedim ki Allah'ım hiçbir şekilde isyan etmeyeceğim. Akışına bırakıyorum. Bu arada hepimiz elimizde telefonlar hava durumunu takip ediyoruz. Hava raporunda hiçbir şekilde yağmur göstermiyor. Meteorolojiyi arıyoruz. İşte şu saatte gelecek, şu saatte gidecek falan. Resmen maymuna döndük yani o gün. Ama çok şükür bir şey saat 5:30'da ben böyle ilahi bir şey yaşadım. Ve babacığıma seslendim. Babacığım dedim, ne olursun ışığını yansıt bana, benimle olduğunu hissettir, yanımda ol. Allah'ım ne olursun dedim, bugün hani artık şu sahnemiz kurulsun, hazırlığımız yapılsın, insanlara rezil olmayayım, bu kadar emeğim boşa gitmesin.
1: Ah canım ya.
0: Saat 5:30'da bir güneş açtı Okan. Ve 7'de davetliler gelmeye başlayacak. Evet, düşünebiliyor musun? 1,5 saat var. Sen çok iyi bilirsin. Bir sahnenin hazırlanması öyle bir saatte falan değil yani. Birkaç saat sürüyor.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Traslar, ışıklar.
1: O kadar güzeldi ki sevgili, ne olur lafı böldüm. Çünkü ben oradaydım ve her şey son derece profesyonel. Her şeyi ince elenip, özgür şaka yapmıyorum. Yani
0: hediyeni aldın mı?
1: Aldım tabii canım. Almaz olur
0: muyum? Anahtarlık.
1: Evet.
0: O bütün kapıları açsın sosyal sana inşallah.
1: İnşallah. Sosyal medyada paylaşımı yaptım. Fakat şimdi baktığımız zaman sırf bu her şey, bu uğraş, bu rakamlar, bu paralar, bu saatler, bu emek, bu kıyafet, insanların gelmesi, işin özünde baktığında ne kadar önemsendiğini söylemek adına söylüyorum, bir şarkı için. Evet. Sevgili Tuğba bir tane şarkı çıkardı ki ben kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü aylar öncesinde daha önceki radyo programında konuk aldığımda sevgili Tuğba bana dışarıda bir iki parça onu söylemişti. Dedim ki inanılmaz. Evet. Allah'ım hele o kemençe bölümü, şarkının o bölümü var ya.
0: Çok güzel,
1: koptuk böyle, inanılmazdı. Şimdi seni dinliyorum ben, oradan başlayalım istersen.
0: Geçen gün ne oldu? Şimdi önce o kemençe kısmına geleyim. Şarkının sözleri bana ait vallahi. De bilmiyorum.
1: Biliyorum.
0: Müziği İlkay Toktaş'a, beste aranjesi Saffet Ulucay'a ait. Klip yönetmenimiz Erkan Nas. Modacılarım Eren Aydemir ve Luka Artikov. Çok değerli insanlarla çalıştım. Yani işin arkasında çok emek veren birçok ekip arkadaşım var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama ben A'dan Z'ye her şeyle ilgilenen bir insanım. Yani saçıma da ben karar veririm. Kıyafetimi de işte ben söylerim. Şu olsun, bu olsun. Tabii ki onların fikirleri, hani fikir alışverişi ve ortaya gerçekten çok güzel şeyler çıkar. Cahide Palazzo ailesine çok teşekkür ediyorum, Şerbetçi ailesine. Çünkü bugüne dek hiçbir şekilde hiç kimseye klip çekimi için izin verilmemiş. Bana Cahide ailesi kapılarını açtı ve gerçekten klibin derinliğine baktığın zaman muazzam bir görsel ortaya çıktı.
1: Tuba Özay ismi burada da işte fark ediyor.
0: Ya tabii zaman, yani şimdi ilişkiler çok önemli. Çok önemli. Oraya da geliriz. Ama yani ilişkileriniz iyi olursa eğer bazen paradan çok çok daha değerlidir insan kazanmak derim ben.
1: Kesinlikle.
0: O ilişkiler sayesinde bazı kapılar da açılıyor bana. Hatta şöyle söyleyeyim, Şerbetçi ailesi demiş ki Ya demiş Tuğba Özay bizim kızımız demiş. O demiş eski kadındır demiş. O demiş yani delikanlı kızdır demiş.
1: Ya sana bu delikanlı sonra, sana bu adam.
0: Tabii ki demişler yani mekan onun. Ay bu beni süper çok mutlu ya. Etti. Çok gururlandım. Seyhan Müzik sağ olsun. Bülent Seyhan, Bülent Bey şarkılarımı çok beğeniyor. Hı hı. Ben onların kızı gibiyim. Çünkü benim annemi babamı tanır Bülent Bey. Hatta geçenlerde dedim.
1: Ben anneni de bekliyordum bugün aslında gelir diye düşünüyordum ama.
0: Çok yorgun o. Onun kendi işleri de var. Ankara'dan geldik. Bu arada Ankara'da da ay konular o kadar dağılıyor ki. Bir şey söyleyeceğim.
1: Ne oldu onun şiir muhabbetleri, şiir kitabı falan filan? Devam ediyor mu? Bitti mi?
0: Zaten babamın kitapları biliyorsun.
1: Ha, tamam bitti mi?
0: Yok daha devam ediyor. Özel yayınları neredeyse 50 yıldır var ölene dek de devam edecek. Annem Allah de çok Allah. Emek veriyor bu konuda.
1: Çok güzel.
0: Ama hep babamın eserlerini yaşatmak için. Bu arada dün Ankara'daydım biliyorsun. Ankara'da da vallahi de bilmiyorum.
1: Elinde gördüm bir tane vallahi şey ödülle.
0: Şarkımla Ankara'da görücüye çıktık. Ve yılın en iyi çıkış yapan pop kadın sanatçısı ödülünü takdim ettiler.
1: Tuğba
0: abi
1: kısa zamanda 1 milyonun üzerine çıktı şarkı
0: geçti,
1: değil mi?
0: Geçti. Şimdi onu söyleyeceğim. İşte Bülent Bey'le geçen gün konuştuk Bülent Seyhan'la. Patron dedim yani bana hani eğer 15 sene önce 16 sene önce ilk müzikle ilgili çalışmalarım profesyonel çalışmalarıma başladığımda bana o dönemde destek vermiş olsaydınız ben şu anda çok daha başka yerdeydim. Şimdi bu işler destekle oluyor ilk etapta. Ama Bülent Bey hatta benim ilk albümü dinlediğinde 14 şarkılık bir albümde Armoni adlı. Bana demişti ki ya Tuba dedi sen dedi sanat yapmışsın dedi.
1: Vay.
0: Sen dedi resmen Sezen Aksu'nun tahtına oynamışsın dedi. Çünkü ben bütün şarkılarını kendisi yazan bir insanım. Birçok şarkının bestesi de bana ait.
1: Bir şey söyleyeceğim. Dirinizi her gün birinizi bir güne
0: ölünüzü bir gün hepinizi
1: evet. ölünüzü dirinizi hepinizi hepiniz selamlıyorum.
0: ben bu şarkıyı aslında hangi duygularla yazdım? Şubat ayıydı. Artık yani sürekli kötü haber görmek. Bir yanda Gazze, bir yanda İran'a saldırılar, anlamsız savaşlar, dünyada olan biten, gelişen tüm bu kötülükler. O dönemde
1: sen hep içindesin.
0: Şubat ayında Amerika'da yanımsa Epstein skandalları patlamıştı. O çocukların görüntüleri ve bu şeytani düzenin, bu şeytani sistemin dünyaya çökmüş olması, Türkiye'de yaşanan olaylar, acılar, haksızlıklar, köpekler, kediler, katliamlar, insanlar, doğanın katledilmesi. Yani artık
1: her yerde varsın.
0: Nereye baksam bir kötülük. Hatta şarkının bir yerinde de diyor. Ne yana baksam hep bir zulüm, her yerde şiddet, her yerde ölüm. Haydi durma sen de söyle, bu düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de billahi de deliriyorum, deliriyorum. Sustukça ben deliriyorum. Şimdi bu şarkının sözlerini içimdeki o isyanla yazdım.
1: Evet.
0: Ve aslında toplumun iç sesi. Yani vicdanlı olan, merhametli olan, dünyaya duyarlı olan, kötülüğe bulaşmak istemeyen, kötülükten uzak duran her kim olursa olsun zaten bu şarkının sözlerini benimser. Yani bu şarkıya böyle ne kadar sanatsal bir çalışma yapmış ya da yapamamış diye bakmak doğru değil. Bu şarkı bugün yapay zekaya da sorduğun zaman ki bunu da sordum ChatGPT'ye. Hani toplumdaki yansımaları nedir, sendeki hissiyatı nedir diye sordum yapay zekaya. Yemin ederim birçok gerizekalıya kapak yapmış yapay zeka. Niye? Diyor ki yapay zekada son yıllarda Türkiye'de pop müzikte hiç bu tarz sözler yazılmadı. Hiç böylesine protest sözler dile getirilmedi. Yani burada evet bir isyan var. Bu da haksızlığa karşı, kötülüğe karşı içimizdeki isyanı dile getiren bir şarkı. Onun ötesinde ben onca şarkı yazmışım. Hala da yazıyorum. Yazmaya da devam edeceğim inşallah. Onlara bakın. Yani onlarda aşk da var, arkadaşlık da var, özlem de var, hasret de var, sevgi de var. Veyahut da işte hani o güncel popüler müzik dediğimiz tarzdaki o güncel konular da var. Dolayısıyla ben yazma kabiliyeti iyi olan bir insanım.
1: Evet.
0: 4 yaşında yazma, okuma yazma öğrendim. Baba yazar. Hı hı. Evde ister istemez hani ona özeniyorum. Hı hı. Ruhumda da var. Genlerde de var. Babamın dayısı biliyorsun Bedrahmi Eyüboğlu. Evet, babam evet. İlhan Özay. Yani yetenek biraz gen aktarımından da oluyor diye düşünüyorum. Ve ben 4 yaşında okuma yazma öğrendikten sonra çokça şiir yazdım. İlkokul 3. sınıfta tiyatro oyunları yazıyordum. Kendim öğrencileri örgütlüyordum.
1: Allah Allah, Tuba ya.
0: Sahneliyordum. Çok kitap okudum. İnsanların... Bakın, kitap okumanın çok faydasını gördüm çocukluğumdan beri. Yani şimdi çocukların elinde hep tablet.
1: Hala okuyor musun bu arada?
0: Tabii, şu anda Pushkin'in, Alexander Pushkin biliyorsun Rusların çok önemli bir yazarıdır. Ve 37 yaşında sevdiği kadın uğruna düelloya giriyor, öyle yaşamını yitiriyor. Pushkin'in Yüzbaşı adlı bir kitabını, Yüzbaşı'nın Kızı adlı bir kitabını okuyorum şu anda da. Ayrıca babamın şiğirleri hep başucu kitaplarımdır çünkü... inanılmaz güzel şiirleri var ve kendim de yazıyorum.
1: Ne çok kadar güzel seviyorum. Yani bu kadar yoğunluğun arasında hem yazabilmek hem de okuyabilmek inanılmaz müthiş bir
0: ya
1: şey.
0: Sana
1: yani.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Günde 10 sayfa oku. O kadar iyi geliyor ki. Yani yatağa yatıyorsun elinde telefon. Hayır, o telefon o mavi ışığa maruz kalma yatağın içinde. Aç kitabını, şöyle al böyle kağıt kokusunu.
1: Çok güzel. Tuğba lafını unutma. Hanımlar beyler, Tuğba Özay canlı yayında konuğum. Birazdan geliyoruz.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.
1: Hanımlar beyler, hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum sevgili Tuğba Özay. Tuğba, devam edelim.
0: Hemen bir şey söyleyeceğim ama kemençe dedin ya.
1: Hav hav falan var şarkıda. Böyle.
0: Hav hav var, kemençe
1: niye
0: var.
1: Niye burada bir şey merak ediyorum çünkü.
0: Hemen anlatayım. Şimdi o kemençe olayı, biz bu şarkıda 7 farklı enstrüman kullandık. Hı-hı. Yani Rusların işte balalaykası da var. Gayda da var. Hı-hı. İsveç'in işte gayda enstrümanı da var. Bizden de dedim ki
1: çok bizim, güzel ya.
0: Bizim en güçlü enstrümanlarımızdan biri hangisi? Tabii ki kemençe.
1: Harika bir seçim.
0: Ve biz de Karadenizliyiz biliyorsun. Hı. Baba tarafından evet. Trabzonluyuz.
1: Evet.
0: Bir Karadeniz kızı olarak
1: kemençe olmazsa
0: evet,
1: olmaz.
0: Dedim ki bir kemençe
1: ya zaten
0: olsun.
1: Ya bağlama ya kemençe olurdu
0: ve
1: yani.
0: Ve bir de o kadar uydu ki, çünkü o ilk baştaki o gayda, ondan sonra gayda da böyle bir tulum havası vardır ya. Sonrasında oraya çok iyi gitti o kemençe. Çok güzel uyumlandı aranjede. Harika oldu. Geçenlerde ne oldu? Ha bir de kemençe, yani Karadeniz'in hani o güçlü sert mizacı var ya.
1: Benim
0: hani
1: aklıma
0: şarkı
1: orada
0: da güçlü.
1: Bir şey
0: orada
1: mi?
0: Aslında bir mesaj da var yani.
1: Onun lafını unutma, araya gireceğim. Tam o kemençe bölümünü lansmanda senin canlı canlı sahne şovunu izlerken arkanda ekiple beraber.
0: Dansınır
1: ya bir an da. Neye gitti biliyor musun kafam? Ya bir an orayı sanki bir Eurovision şarkı yarışmasının sahnesi
0: ya,
1: gibi hayal ettim.
0: Ya inanmayacaksın. Şimdi sana bak ne İnanılmaz diyecektim.
1: Güzeldi.
0: Ya Okan, senle aynı frekanstayız.
1: Ne?
0: Şimdi konu nereye geliyor işte. O kemençe var ya, olayı çok başka yere taşıyor aslında. O aranje. Geçenlerde bizim sitemizde oturan öğretmen, yaklaşık 70 yaşında bir hanımefendi var. Komşum. Çok severim, saygı duyarım. Her zaman benim verandamın önünden geçerken selamlaşırız, sohbet ederiz, böyle köpeğini gezdirir falan. Geçen kapımı çaldı. Hani bu sefer balkonun önünden de geçmiyor.
1: Direkt geldi.
0: Evet, kapımı çaldı. Şarkıyı dinlemiş, çok beğenmiş ve beni Eurovision'da hayal etmiş.
1: Ciddi misin sen ya?
0: Dedi ki bana, ne olursun dedi, onun eşi falan da müzisyenmiş. Hatta aranjeye bayılmış, şarkının sözlerine bayılmış. Bizi dedi böyle bir şarkı, böyle bir aranje ile dedi Eurovision'da temsil etmeni çok istiyorum.
1: Vallahi çok güzel olurdu.
0: Ne olur dedi, git ne yap et. Nereye başvuruluyor, nasıl bağlantılar kuruluyorsa dedi. Lütfen dedi bunu yap. o kadar mutlu oldum, hoşuma gitti ki. Ya tabii ki olumsuz şeyler söyleyenler de var, olacak. Hı hı. Ama olumsuzlar niye biliyor musun? Ya şarkıyı anlamaya kapasiteleri yetmiyor. Hı hı. Ya da kıskançlıklarından, fesatlıklarından.
1: Kıskançlıklarından.
0: Ya da işte rakipler, ben kimseyi rakip görmüyorum da.
1: Seni ama, rakip görenler var.
0: Rakip görenlerin kendi trolleri var böyle.
1: Öyle onlar mi?
0: Yazdırıyor, ediyor falan, öyle şeyler olabiliyor. Ha, ben hayatım boyu kimse ne der, o ne düşünür, bu ne eder falan diye bir şarkı yazmadım. Hı. İçimden ne geçiyorsa yazdım. Bir de mesela Hav Hav niye var dedim.
1: Evet.
0: Niye var? Çünkü o tür şarkılara da sitemim var. Hı hı. Aslında mesela bir yerde diyor ki bu ne? Oktan şarkı böyle diyor mesela. Aslında orada bu tarz şarkılara olan bir sitem de var yani. Ve diyorum ki devamlı, millet,
1: orada da bir şey anlatmaya
0: millet
1: çalışıyorsun.
0: Millet ne ara
1: yani
0: geldi bu hale? Hı hı. Yani bu kadar anlamsız şarkıları, bu kadar içi şiddet dolu, öfke dolu.
1: Maalesef.
0: Ya kızları maalesef falan aşağılayan sözler.
1: Çok, çok.
0: Gençleri çok acayip şeylere özendiren sözler.
1: Sonra klipler. Klipler de
0: aynı şekilde. Yani tüm bunları eleştiren bir şarkıyı, hı hı, ben yani sözleri, daha doğrusu böyle düşünceleri 3 dakikaya sığdırmışım. Hı hı. Hadi kardeşim anlat 3 dakikada kendini böyle sözlerle.
1: Yani sen bu ne kadar tuhaf bir şey ya Özgür. Yani sen bir tarafta bu iğrençlikleri şarkı diye lanse edenleri öveceksin.
0: Evet, sonra
1: buna karşı çıkanı, bak kardeşim ben buna karşı çıkıyorum diyeni de
0: yereceksin.
1: Bu ne
0: feriz, bu ne lanet.
1: Ama dediğin gibi aslına bakarsan orada bunları yapanlarda eminim. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Evet, birilerinin evet herhalde trolleri evet diyebiliriz evet ya.
0: Yoksa şu, bak ben
1: bu arada
0: müziği...
1: 0-500-571-66-56 mesajlarınız varsa şu yumurcaklardan birini çek de bakalım içinden.
0: Bu arada ben rap müziği çok severim. Türkiye'de bak herkes bunu bilmez. Bakın kronolojiye de bakın. Hı. Türkiye'de ilk rap pop müziği karıştıran ve bunu söyleyen benimdir. Hı hı. Ama ben o dönemde işte modellikten, podyumlardan sahnelere geçince biliyorsun böyle bir ön yargı oluyor. İşte şimdi de o mu şarkıcı, şimdi de bu mu bilmem falan. Hı. Saçma sapan şeyler bizim ülkemizde var. İnsanın yeteneğidir asıl olan. Dolayısıyla ben zaten pop, yani rapi çok seven bir insanım ama rap de benim için hani bir şeyi böyle... nasıl protest müzik deriz işte Özgümüz, Ahmet Kayalar'ın falan o söylediği şey. Nasıl bir protestlik vardır içinde. Rap de esasında budur. Kalkıp da anlamsız böyle gençleri, çocukları, hı hı, saçma sapan şeyleri.
1: Ama bir ayarı özellikle olması lazım.
0: Ayarı olmalı. O küfürler, o hakaretler falan.
1: Çok fena.
0: Bilmiyorum, bana çok doğru gelmiyor.
1: Çok fena.
0: Ben bu sarı yumurtaları çekeyim.
1: Vallahi,
0: bakayım.
1: Evet, onlar sevgiler. Bu arada Tuğba Hanım selamlar, hayranıyım demiş. Zafer Bey göndermiş.
0: Teşekkür ediyorum. Açayım mı?
1: Tabii tabii. Tuğba Hanım selamlar. 90'lı yıllarda podyumda fırtına gibi estiğiniz günlerden beri takipçinizim.
0: Ay,
1: o asil yürüyüşünüzü, devleşen boyunu, posunuzu hiç unutmadık. Hala ilk günkü gibi enerjiksiniz maşallah demiş. 41 yaşında Reyhan Hanım göndermiş. Tuğba abla, televizyonda ne zaman seni görsem enerjin ekrandan taşıyor. Dobralığını, haksızlığa karşı o dik duruşunu çok seviyorum. İyi ki varsın demiş. Erzurum'dan göndermiş. Kucak dolusu sevgiler demiş.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Böyle bir şey var ama dobralık.
0: Evet, hep söylerler.
1: Tuğba sen çok acayip bir insansın ya. Yani gerçekten acayipsin.
0: Tez konusu olacak kızım ben. Yıllar
1: ya
0: önce böyle bir röportaj
1: hayır
0: vermiştim.
1: Ya bak, çok çılgın, çok esprili, çok canlı, çok enerjik, çok ciddi.
0: Hepsi var değil mi?
1: Vallahi hepsi var ya.
0: Lan, çok hanım.
1: Çok hanıma böyle yani hakikaten ya Tuğba, Allah ömür
0: kova
1: versin.
0: Kova burcuyum hayatım, kovayız biz, öyleyiz yani normal.
1: Soru da ne diyor bu arada?
0: Şimdi evet.
1: Aa soru... bak Trabzon'dan emekli. Heh. Kızım selamun aleyküm. Merhaba. Televizyondaki o suni kavgalardan uzak babanın Kemal'e ermiş şiirleri gibi derin ve anlamlı bir hayat devam et ben güzel. Duruşunu hiç bozma. Gözlerinden öpüyorum demiş.
0: Canım benim, Trabzon'un neresinden acaba?
1: Güzel,
0: benim
1: bilmiyorum.
0: Babaannem Maçka,
1: Trabzon'un
0: dedem.
1: Trabzon'un neresi?
0: Evet. Babaannem Maçka, dedem Yomra.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, soru şu. Eğer sana hafızandan tek bir yılı tamamen sileceğiz ve o yılı hiç yaşamamış olacaksın deseler hangi yılı feda ederdin?
1: Hmm.
0: Yani sence?
1: Ya ben... Hmm.
0: Tahmin ediyorsun.
1: Çok hassas olduğum bir nokta o Tuğba. Evet ya, inanılmaz hassas olduğum bir nokta.
0: 2022, 30, Aralık 2022 o yılı ve sonraki süreçleri, çok uzun bir süreci hafızamdan evet silmek isterdim. Öyle şeyler hiç yaşanmasın isterdim, o acılar hiç yaşanmasın isterdim.
1: Şimdi iyi misin?
0: Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ben babacığımı kaybettim. 36 gün sonra da, pardon, 36 gün sonra da deprem oldu. Bir de gittim deprem bölgesine. Oradaki insanların acılarını gördüm.
1: Yani böyle de, üzerine sünger gibi çeken bir şey, mıknatıs gibi çeken, sünger gibi içine çeken bir yapı, karakter diyebilir miyiz Tuğba? Zor bir durum ya.
0: Ama ben kendim istedim orada olmayı. O insanların acısına ortak olmayı, o insanların...
1: Yok, genel itibariyle soruyorum. Sendeki şeyi soruyorum.
0: Şöyle bir şey var bende. Mesela benim birçok arkadaşım buraya gelirken bile iki kız arkadaşım beni aradı. Yani beni... Kendilerini hep güç olarak görürler. Kız olsun, erkek olsun, arkadaşların bir şey olsa hayatlarında olumsuz, beni ararlar. Benimle paylaşırlar. Benimle dertleşirler.
1: Senin fikrini mi sorarlar?
0: Benim fikrimi sorarlar. Bu hep böyledir. Veyahut da benimle mesela konunun hiç alakası yok. İki sevdiğim arkadaşım birbiriyle tartışmış, atışmış, bir şey olmuş. İşle ilgili bir konu geçmiş. Benle hiç alakası yok değil mi konunun? Ya o işin bile benimle alakası yok. Bunlar kendi aralarında çalışmışlar, iş yapmışlar, para kazanmışlar. Beni ararlar bir sorun olduğunda. Çöz diye. Ben evet, ben hep böyle bir ara bulucu, çözüm noktası, işte ablaları, kardeşleri, her neyse, danışanları hep böyle bir yani çocukluğumdan beri, ama yeni bir şey de değil bu, biliyor musun? Mesela arkadaşlarım evliliklerinde sorun yaşarlar. Beni ararlar, bana anlatırlar. Ben onları birleştiririm.
1: Sen kime anlatıyorsun Tuğba?
0: Kendime.
1: Ya bırak Allah'ını seversen. Bırak ya, kendini anlat.
0: İnan.
1: Yok, vardır biri.
0: Ben ya tabii ki çok güzel dostlarım var. Tabii ki dertleştiğim insanlar var, ama ben ya sen de kova burcusun. Kova kolay kolay anlatmaz.
1: Ya bugün de var ya, bir kova burcusun kanalından yürüyorsun. Evet. Benim soruları oradan kesiyorsun ha. Allah Allah.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Ya tabii ki dertleşeceğiz. İnsanız sonuçta. Sosyal varlıklarız. Yani yalnızlık bize mahsus bir şey de değil. Ama
1: yalnızlık bak, bize mahsus değil.
0: Ama bak şöyle bir şey var şimdi. Yani ben bak bir şey söyleyeyim. Okancığım, canımın içi. Ben kova burcuyum bir tanem. Ben bir cümleyi söylerken bir sonra söyleyeceğim cümleyi düşünerekten adım atıyorum. Merak etme sen.
1: Dişli dönüyor, bak, cümleyi atıyor şimdi, böyle.
0: Tabii tabii, bak hızıma yetişemezsin. Şimdi ben farklı bir kovayım.
1: Bak bütün kovalar bir yana, Tuğba bir yana.
0: Evet, evet, aynen öyle. Şimdi bak, yalnızlık tamam bize özgü bir şey değil, ama ben yalnızlığımla da çok mutlu olan bir insanım. Çünkü zaten çok kalabalıkların içindeyim ya. Ama mesela eve geldiğim anda veyahut da sadece eve geldiğim anda değil, arabada ya eskiden yanımda şoförler, asistanlar, onlar... Tamam, Allah razı olsun, onlar da benim hepsi emek verdi, kardeşlerim oldu falan, ama inan şu anda... Kalabalıktan haz etmiyorum. Nerede böyle daha kendimi yalnız...
1: Niye, ne oldu, sıkıldın mı, bir şey mi oldu?
0: Ya o yalnızlık bana iyi geliyor. O dinlenme, o... Mesela bak, her sabah benim rutinlerim vardır.
1: Ne mesela?
0: Tabii. Bir kere ben çok erken güne başlarım.
1: Kaçta?
0: Sabah 6:30-7:00 güne başlarım.
1: Tamam. Yani Simge gecenin saat 3:30'da güne başlayan biri olarak buna pek erken diyemiyor.
0: Gece 3:30'da mı güne başlıyor? Ne yapıyor gece 3:30'da?
1: Ya işte daha doğrusu 3:30 kaçta kalkıyorsunuz Simge? Ha, 4'te kalk, radyoya geliyor, uzaktan geliyor. Yurt dışından geliyor.
0: Hangi camide? Sabah mı gidiyor?
1: Makedonya'da oturuyor.
0: Şimdi
1: dinliyorum ben seni.
0: Sabah erken güne başlayan bir insanım. Eğer ki evimdeysem, yani hani o anda uçağa vesaireye yetişmiyorum. Sabah rutinlerim benim bellidir. Evimi havalandırırım, işte kendime böyle bir egzersiz programım vardır, onları yaparım, ondan sonra balkonumu yıkarım, böyle mis gibi enerji, kapımın önünü yıkarım sirkeli sularla, ondan sonra kedilerim vardır, böyle bütün sitenin kedileri, onları beslerim, onlarla beraber kahvaltı yaparım balkonumda, kendim kahvaltı
1: hazırlarım. Bir şey söyleyeceğim, arkandan falan konuşmuyorlardır değil bak, mi sitede? Aha, çıktı bizimki yine sirkelerle etrafı.
0: Hayır, keşke herkes benim gibi olsa, herkes benim gibi kapısının önünü temizlese. Ondan sonra kargalarım vardır. Onlara ceviz koyarım. Verandada böyle bir güneşliğim var. Onun üstüne ceviz.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yerler. Sen yani, site yöneticisi olsam var ya. Vah o sitenin haline diyorum ben.
0: Ben bırak site yöneticisi, ülke yöneticisi olsam çok başka olurdu her şey. Site yöneticisi beni bir şey söyleyeceğim. Bana az gelir hayatım site yöneticisi. Ben zaten yönetiyorum her yeri. Merak etme sen.
1: Bir şey söyleyeceğim. Takip ediyor musun? Yani senin de adaylığın olduğu mutlak butlan geldi falan, bunları takip ediyor musun Tuğba?
0: İnan hiçbir şeyden, şu anda yaşanılan hiçbir konudan haz etmiyorum, takip de etmiyorum. Sevmiyorum mi? Bu konuları da sevmiyorum. Yani derinliğine indiğin zaman her şeyden midem bulanıyor. Açık ve net. O yüzden hiçbir şeyi takip etmiyorum. Ha, zaten görüyoruz, biliyoruz. İnternette falan, sosyal medyada karşımıza çıkıyor ama televizyon izlemiyorum. Çünkü Allah aşkına bakıyorum da şöyle ömürhaneme, hep olaylar, çocukluğumuzda, kundaklığımdan beri zaten hep olaylar varmış. İşte daha önce de konuşmuştuk seninle. Türkiye'de sağ sol çatışmaları, kardeşi kardeşe kırdırdılar. Hı. Aslında baktığınız zaman emperyalizm öyle bir çökmüş ki her yerimize, dünyanın hemen her yerine. O yüzden tüm bu emperyalizme karşı duran, küresel güçlere karşı duran kim varsa ben onun yanında yer almayı tercih ediyorum.
1: Bir şey
0: onun dışında mesela iklim kanunu, Paris İklim Anlaşması, bu konular da var biliyorsun. Ben bu şarkıyı yazarken o konuları da düşünerek yazmıştım, işte bu gökyüzü olayları vesaire. Ne oldu bak, Tuğba Özay haklı çıktı diye
1: dediğine geldi.
0: Neler neler yazdı insanlar. Ne oldu? Bir şey bilmek için illa profesör, illa akademisyen, illa araştırmacı bilmem ne olmaya gerek yok.
1: Kaldı ki sen araştırdığın altında
0: ben
1: doldurdun.
0: Ben çok okuyan da bir insanım yani. Ya bir de şu var. Bak, hayat her şeyi bir işaret Okan.
1: Ne?
0: Ben ilkokuldayken hava gözlem koluydum, tamam mı? Her gün ben rapor yazmak zorundaydım. İşte meteorolojiyi takip etmek zorundaydım, havayı takip etmek zorundaydım ve sınıfa hep rapor sunardım. Ve hava gözlem kolu olmaktan da hiç haz etmezdim. Meğerse bugünlerin işareti bugünlerin tohumu ta o yıllardan atılmış. Şimdi sürekli havayı gözlüyorum. Bak diyorum,
1: bir türlü bırakamadım ya. O gün bugündür gözlüyoruz yani.
0: Aynen, o gün
1: bir şey doldu yoksa. O zamanlar var mıydı böyle bir şey bu arada?
0: Yok, hayır.
1: Gözledin ya, o yüzden biliyorum.
0: Evet, gözledim.
1: Ciddi,
0: o zamanlar.
1: Ciddi, sen böyle dolanıyor muydun ya?
0: Tabii mecbur. Ama ya. Bak yani anımsasana zaten. Gerçi bu projeler yeni projeler değil. 40-50 yıllık projelermiş. Bizler daha yeni vakıf oluyoruz. Ama artık azıttılar, artık cozuttular. Göstere göstere yapıyorlar. O yüzden insanlar da artık hem sayemizde de uyandı. Hatta siyasi partilerin vekilleri de, bazı vekiller de geçenlerde beni aradı. Tuğba Hanım sen haklıymışsın, doğruymuşsun diyen de çokça vekil var. Tabii ismini söylemeyeceğim şu an ama.
1: Nereden bu? Muhalefetten mi söyleyen?
0: Şimdi hangisi muhalefet? İkisi de birbirine muhalefet.
1: Çok iyi. Ne enteresan değil mi?
0: Kovayım hayatım ben.
1: Doğru bak. Muhalefetten ama hangi muhalefetten? Yani muhalefetin de muhalefeti var artık yani. Şunlardan bir tane daha çeksene Tuğba.
0: Hadi çekeyim bakayım.
1: Bu arada onu çekerken şu az önce kaytardığın aşk hayatımız nasıl gidiyor?
0: Vallahi de billahi de. Kimse yok.
1: Ne olur? Olursa haberimiz olur mu?
0: Olur.
1: Haber mu? Verir misin gerçek? Mu?
0: Yani sana özel olarak Okan'cım ya.
1: Söylerim ki.
0: Birine aşık oldum. Gel bir tanıştırayım seni diyebilirim bak sana.
1: Ciddi misin sen?
0: Evet, senin onayını bir alsın bakayım. Ama yok, gerçekten hiç kimse yok. Babamdan sonra da zaten o duygularımda da herhalde bir... Yani körelme mi oldu? Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum.
1: Tuğba Özay'ın ya, aşkla ilgili duygularında körelme mi oldu?
0: Şöyle, belki de çok inceleyip sık dokuyan bir insanım. Yani ben karşımdaki
1: hiç
0: insanla...
1: Hiç çıkıyor mu Tuğba? Hiç.
0: Hiç. Bak, o kadar ortama giriyorum. İşim gereği o kadar yer geziyorum. O kadar insanla bir arada oluyorum işim gereği. İnan hiç kimse beni ne cezbediyor, ne böyle kalbimde kelebekler uçurtuyor. Hiçbir şey, hiçbir hissiyatım hiç kimseye karşı yok. Yani karşımdaki insanın çok zengin olması, karşımdaki insanın çok yakışıklı olması, bunlar benim için kriterler değil. Ben hepsi bir arada dermişim.
1: bekliyorum. Hani nereye peki, patlayacak ya, diye bekliyorum.
0: Akıl, zeka. Bak bunlar da çok önemli. Merhametli.
1: Ama para da önemli. Ya,
0: tabii ki yani sonuçta hani güçlü bir adam olsun en azından kimseye.
1: Zengin kız fakir olan olmaz şimdi.
0: Hayır,
1: yani.
0: Kimseye müdanası olmasın. Tabii ki kendi bir kere çalışkan adam olacak tabii ki. Yani üreten adam olacak. Ne bileyim emek veren insan olacak. Tabii ki hani artık gelmişiz kaç yaşımıza, 20 yaşında değiliz ki hayata yeni başlayalım da işte ay çocuk da durup kazansın parasını. Sonuçta tabii ki kendi yaptığı işinde başarılı, en azından belli bir mevkiye, konuma kendini getirebilmiş bir insan tabii ki olmalı. Ama bunun yanı sıra aklı, zekası, kültürü, beyefendiliği, hafif bir yandan böyle o delikanlı maço yanı.
1: Şimdi var ya, radyonun başında yani, yazıyor. Ne dedi? Akıl dedi değil mi? Para dedi mi?
0: Ben de yokum. Dur benim, beni eleyin.
1: Şimdi yayından sonra ona tik atacaklar. Bu akıl valla buna bir soru işareti koyalım. Ya bir de, para bir de, yani bir de, ne kadar?
0: Bir de Okan'cığım. Ay benim hiç öyle şeylerde gözüm. Ben var ya isteseydim neler neler olurdu hayatımda.
1: Neler neler olurdu
0: Tuba? Çok şeyler olurdu da benim hiç öyle şeylerde gözüm yok. Yani tabii ki.
1: Ya bu isteseydim neler neler olurdu evet, cümlesinin olurdu. Altı var ya o kadar aslında geniş bir dolu. Alan ki yani.
0: Evet.
1: Çok mu şaşırırdık?
0: Şaşırırdınız tabii.
1: Ya ne gibi şaşırdık?
0: Ya ben ya neyse dur ben şu soruyu bir bakayım ne diyor bakayım.
1: Var ya
0: şu.
1: Tam kova burcu.
0: Dünyadaki herkesin 24 saat boyunca sadece senin söyleyeceğin tek bir cümleyi duyma şansı olsa o cümle ne olurdu? Dünyadaki herkesin 24 saat boyunca sadece senin söyleyeceğin tek bir cümleyi duyma şansı olsa o cümle ne olurdu? Ya bu nasıl bir soru ya? Bunu kim yazdı ya? bunu bir kova yazmış. Bu nasıl bir soru? Yani şimdi...
1: Ne derdin mesela? Bu arada ben şu mesajı okuyayım.
0: Tüm insanlığa bir çağrıda bulunurdum. Uyanın derdim.
1: Uyanın.
0: Uyanın ve harekete geçin derdim.
1: Vay, alkışlıyorum bunu, helal olsun. Evet.
0: Ama sadece uyanmak değil. Yani eylemle söylem bir olacak. Tüm dünya ayağa kalkmalı derdim.
1: Okan Bey,
0: kötülüğe
1: selam.
0: Karşı.
1: Tuğba Hanım, senin başarının en temel nedeni
0: babam.
1: Çalışkansın.
0: Teşekkür ederim.
1: Pes etmek yok sende. Bu da sana başarı getiriyor. Tam işleyen bir demirsin. Tebrikler demiş. Menekşe Hanım göndermiş.
0: Çok teşekkür ederim. Menekşe Hanım doğru söylemiş. Bak senden daha iyi gözlemliyorlar. Görüyor musun?
1: Niye canım, ben de gözlemliyorum.
0: Canım tubistlerim onlar benim.
1: Allah Allah.
0: Çok teşekkür ederim. Doğru demiş. Ben çalışmayı ibadet görenlerdenim Okan'cığım. Bu arada kötü soru varsa onları da sor. Böyle elermişçesine bakıyorsun çünkü
1: oraya. Hayır canım. Ben sana hazırla. Dinleyici sorularını ayrı basıyorum. Bakıyorum ben sana hazırladım.
0: Ama ben 32 yıldır çok çalışıyorum. Eşek gibi çalıştım.
1: Estağfurullah.
0: Ama evet gerçekten çok çalıştım. Eşek gibi çalıştım. Günde 5 işe gittim. Sabah başlıyor. Yani uyku düzenim falan yok da. Dedin ya demin 3.30. Benim yani ben günde 1 saat 2 saat uyuyan bir insanım. Yanımda yardımcılarım yemeklerini yesin isterdim. Ben kendim yemeği düşünmezdim. Yemek bile yemeden sahnelere çıktığımı, podyumlara çıktığımı biliyorum. Oradan oraya ve hiçbir zaman yüzüm düşmezdi. Her gittiğim yerde sonuçta insanlar haklı olarak fotoğraf çektirmek istiyor vesaire. Hiç kimseyi de kırmadım. Hayatım boyu varsa kırdığım biri özür dilerim ama genel anlama baktığın zaman ben hem çok çalıştım hem de iyi ilişkiler kurdum. Türkiye'nin dört bir yana gittim, dünyanın dört bir yana gittim, ülkemi defalarca yurt dışında temsil ettim. Mesela BBC gibi kanallarda uluslararası yani biliyorsun devlet televizyonları İngiliz yayın organı ülkemi iki defa temsil ettim, belgesellere konu oldu hayatım. Amerikan televizyonu işte PBS gibi.
1: Geri dönüp
0: Alman
1: baktığın zaman
0: İsviçre televizyonu, devlet televizyonlarında hayatım konu oldu. Çok yerde.
1: Şu cümleyi sen kendin için söyleyeyim. Helal olsun bana diyorsun.
0: Bu arada yani. Dünya ikinci güzeliyim video var yani. Ya, ülkemi 46 ülke arasında temsil et. Bir de dünya güzellik tacını da getirdim ülkeme.
1: Yani benim de havam ayrı bir şey yani. Bugüne kadar bugün dünyanın ikinci güzelini ağırlamış bir insanım.
0: Hala da çalışmaya devam ediyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Oturursam bunalıma girerim. Ya Tuba. Ben hareket hani işleyen demir ışıldar esas.
1: Az önce dediği gibi.
0: Hareket halinde olmak beni mutlu ediyor. Üretmek, bir şeyleri ortaya koymak beni mutlu ediyor.
1: Şimdi vallahi de bilmiyorum çok güzel gidiyor. Harika ama
0: teşekkürler.
1: yeni bir şeyler de hali hazırda.
0: Bak şimdi ne geliyor. Heh. 3 Temmuz'da.
1: O kadar yakın.
0: Evet, 3 Temmuz'da sözlerini benim yazdığım, yorumu ve müziği de İlkay Toktaş'ın yaptığı muhteşem bir şarkı Müebbet. Gitmek mi zor, kalmak mı diyorum. Evet.
1: Slow bir şarkı.
0: Evet, slow ama fena bir şarkı. İlk ayında zaten sesi, yorumu müthiş. 3 Temmuz'da herkes gitmek mi zor, kalmak mı diye kendini bir sorgulayacak.
1: Şey, hareketli var mı tekrar peki? Müet akustik bir şeyler var mı planda?
0: Onun sonrasında ismini vermek istemediğim müthiş bir şarkı geliyor. Şarkının ismini vermek istemiyorum çünkü
1: belli mi ismi?
0: Şarkının ismi tabii belli ama ondan yola çıkarak bir şarkı yazılabilir düşüncesiyle vermek istemiyorum.
1: Anladım.
0: Akdeniz, Ege, böyle o havayı yakalayan müthiş bir şarkı yazdım. Aranjesi de çok güzel oldu. Sözlerini ben yazdım, müziğini İlkay Toktaş yaptı ama harika bir şarkı, bayılacaksınız.
1: Kliplendirecek misin bunları?
0: Tabii ki. Ve hemen akabinde babacığımın anneme yazdığı ilk şiiri besteledik, onu da çok güzel yorumladım.
1: Çok güzel ya.
0: Sen adlı bir şarkı, onu da inşallah Ekim ayında annemle babamın bu yıl evlilik yıl dönümleri, 50. evlilik yıl dönümleri, inşallah onu da o tarihe denk getirip çıkartacağım. Bu arada şu anda en az hali hazırda 6 şarkımız var. Çıkmayı bekleyen.
1: 6 tane şarkı.
0: Evet, en az.
1: Vallahi helal olsun ya. Selamlar. Kuaförde fön çekerken böyle dinliyormuş, şarkılar denk geliyor. Yıllar geçiyor ama zamansız bir güzelliksin demiş.
0: Şansınız, çok teşekkür ediyorum.
1: Survivor'daki o savaşçı modun efsaneydi. Açlığa kim gönderen? Berke. Aha. Açlığa, adadaki o entrikalara karşı dimdik durdun ya, vallahi helal olsun.
0: Ay,
1: demiş.
0: Canımsınız.
1: Gerçek bir lidersin demiş. Var mı böyle bir şey ya?
0: Kova burcuyum, lider özelliği tabii ki var.
1: Arkadaş, kova liderdir. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bugüne kadar fark etmemişim. He.
0: Ben kova fanatiyim.
1: Bu program benim için milat oldu yalnız. He.
0: Ama hep abi, böyledir bak.
1: Vallahi ya.
0: Kovalar ve diğerleri diye bir şey vardır astrolojide.
1: Yapan yalnız.
0: Çok tatlısınız. Bu arada dur, Survivor'la ilgili bir şey söyleyeyim. Öncelikle sevgili Nagihan'ı ve Nobre'yi kutluyorum.
1: Vaktimiz ne kadar kaldı? Bit. 3 dakika
0: ya
1: mı?
0: Ya ama olmaz ki.
1: Vallahi
0: ya.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Söyle, Sayın Putin söyle. Lütfen bu yayını biraz daha uzatır mısınız? Olmuyor böyle yani. Sayın Putin.
1: Ya sen zaten yeni şarkılarda geliyorsun Allah'ını seversen.
0: Tabii ki
1: zaten.
0: Ama şunu söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Survivor benim için muazzam bir deneyimdi. Hı. Bu senede kadının gücünü gösteren bir insan oldu sevgili arkadaşım Nagihan'ı da kutluyorum. Nobre şampiyon oldu ama bence gönüllerdeki şampiyon da sevgili Nagihan. Onun dışında bir soru daha var galiba, buyurun.
1: Var. Mesaj var. Yapayalnızdan beri takip ediyorum.
0: ATV'de
1: bir cumhuriyet kadını, başarının devamını diliyorum. Kıskananlar çatlasın demiş.
0: Canımsınız. Vallahi, seviyorum sizleri. Aşklarım.
1: Sonu 96 ile biten numara dinleyicimiz. Tuğba Hanım, sizi de bekliyorum demiş. Ha, İsviçre'den sevgili Kenan Dağdiviren İsviçre'ye bekliyormuş bu arada.
0: İnşallah. Kadınlar matinesi yapalım, konserler yapalım, davet edin gelelim. Okan Bey sunucumuz olsun.
1: Ah, ne güzel olur.
0: Evet.
1: Hadi o zaman veda etmeden evvel.
0: Dur, veda etmeden şunu ben bir hemen söylemek istiyorum. 11 Temmuz'da herkesi, seni de lütfen.
1: Tamam.
0: Kınalıada Noya Biç'e bekliyoruz. Harika bir parti yapıyoruz. Gazoz partisi. Hem de kimi getiriyorum? Organizasyonu ben yapıyorum çünkü. Sevgili Nuri Alço, Yeşilçam'ın kralları. Yanında da tecavüzcü Coşkun. Coşkun abi, Coşkun Göğer. İkisi de ama 80 yaşına geldi.
1: Canlar
0: neredeyse.
1: Ya, canlar.
0: Gerçekten
1: ya.
0: Hani çok da güzel. Noya Biç'te harika bir parti olacak. Gazoz partisi bekliyoruz efendim.
1: Peki.
0: Bu arada Instagram'dan lütfen takip edin. Benim kendi organizasyonlarımı, her şeyi oradan görebilirsiniz zaten.
1: Tuba'cığım, ayağına sağlık. İyi ki geldin. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz.
0: Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkürler Radyo Sputnik'e ve sana Okan Aslan.
1: Canımsın. Sevgili dinleyiciler, Tuğba Özay muhteşem enerjisiyle buradaydı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de billahi de deliriyorum, deliriyorum. Sustukça ben deliriyorum. Ölünüzü dirinizi her gün birinizi

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Tarihte bugün.
2: 9 Mayıs 1945. Sovyet hükümeti Berlin'de imzalanan Nazi Almanyası'nın kayıtsız şartsız teslimiyeti anlaşmasıyla 9 Mayıs'ta zaferini ilan etti. Ve Berlin'deki Reichstag'a, yani Alman parlamento binasına orak çekiçli kızıl bayrak Kızıl Ordu askerleri tarafından göndere çekildi. Rusya'da Büyük Vatansever Savaşı olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı, Rus halkının ulusal hafızasında önemli yer tutuyor. Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı kapsamında Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinden sonra Kızıl Ordu tarafından Kızıl Meydan'da Lenin'in mozolesi önünde 24 Haziran 1945 günü tarihi askeri geçit töreni düzenlendi. Bu geçit törenlerine Moskova Zafer Günü Geçit Törenleri adı verildi. Geçit törenlerinin ilki 24 Haziran 1945'te düzenlendi. Daha sonra da 9 Mayıs tarihinde törenler yapılmaya başlandı. Stalin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi yöneticilerinin Lenin'in mozolesi üzerinde izlediği törenin başlangıcında Sovyetler Birliği Mareşali Georgi Zhukov ve Konstantin Rokossovski sırasıyla beyaz ve siyah at üzerinde alana gelmişlerdi. Törende Kızıl Ordu askerleri ve orduya ait savaş araçları Kızıl Meydan'dan geçiş yapmıştır. Kızıl Ordu'ya ait savaş araçları törenin önemli odak noktalarından birini oluşturmuştu. Askerler Nazi Almanyası'nı sembolize eden orijinal pankartları taşımış ve onları Lenin'in mozolesinin önüne atmışlardı. Bu kare törenin en çok kayıtlara geçen anlarından birisi oldu. Atılan flamalardan birisi de panzer tümeni Adolf Hitler flamasıdır. Bu tümen Adolf Hitler'in kişisel koruma tümeniydi. Kötü hava şartları nedeniyle savaş uçakları geçidi ve sivil halkın geçişi iptal edildi. Eğer hava şartları uygun olsaydı, Alexander Novikov ve Alexander Golovanov önderliğinde çeşitli geçitler daha olacaktı. Tüm bunlara rağmen yaklaşık 2 saat süren tarihi askeri geçit, Kızıl Meydan'da gerçekleşen en uzun ve en büyük askeri geçittir. Törene 40 bin asker ve 1850 askeri araç ve diğer askeri malzeme katılmıştı. Geçit törenleri Zafer Sancağı'nın bir kopyası taşınarak başlamakta ve çok sayıda asker ve askeri aracın geçişine sahne olmaktadır.
0: Tarihte bugün.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün başkentte Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi ağırladı. CHP'de Özgür Özel, partinin fiilen kapatıldığını öne sürerek mücadele mesajı verdi. Kırıkkale'de bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. İki personel hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi. İki mevkidaş görüşmelerin ardından basın toplantısıyla kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında görüşmelerde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine erişilmesinin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirlediklerini açıkladı. Nawrocki de Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliğinin stratejik önemi bulunduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliklerinin değişik alanlarda geliştiğini, onlardan birinin de savunma sanayi olduğunu söyledi. CHP'de Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında konuştu. Özel partinin fiilen kapatıldığını öne sürerek mücadele mesajı verdi.
2: Maalesef Cumhuriyet'ten önce kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi hedeftedir. Maalesef sarayın atamasıyla sarayın planınca işgal altındadır. Şimdi saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. CHP'lilerin seçtikleri değil, AKP'nin talimatıyla bir yargıcın atadıkları partidedir. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız.
1: CHP'de iki il başkanı daha görevden alındı. Antalya ve Kayseri il başkanlarının görevden alındığı açıklandı. Olağan kurultay sürecinin ise Eylül ayında başlayacağı duyuruldu. Partide Yüksek Disiplin Kurulu'nun da yarın ihraç gündemiyle toplanacağı bildirildi. Ve CHP'de mutlak butlan sonrası sular durulmuyor. İhracı gündemde olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır önceki günlerde "Ben Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görmüyorum" beyanında bulunmuştu. Dikbayır istifasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Bu kararımın sebebi CHP'nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hala partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışıdır" ifadelerini kullandı. Kırıkkale'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre dün saat 14 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında Arge faaliyetleri esnasında mühimmat kazara patladı. Patlama sonucu özel şirket çalışanı, iki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık, Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 35 derece, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 24 derece, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu, Gaziantep 34, Diyarbakır 37 ve Van parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
3: Kupanın günlüğü.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Portekiz 5, Özbekistan 0, İngiltere 0, Gana 0. Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. Saat 02'de başlayan Panama-Hırvatistan mücadelesi 1-0 Hırvatistan galibiyetiyle sona erdi. 05'te başlayan Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin maçı saniyeler önce bitti ve bu karşılaşma 1-0 Kolombiya'nın üstünlüğüyle sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3. maçlar bu akşam itibariyle başlayacak. Bugünün programını da aktaralım. Saat 22'de Bosna Hersek Katar'la ve aynı saatte de İsviçre Kanada maçları oynanacak. Ve yarın diyeceğiz. Yarın da yine birçoğu aynı saatte olmak üzere maç programını aktaralım ve tüm maçların Türkiye saatiyle olduğunu hatırlatalım. 01'de Fas Haiti, aynı saatte İskoçya Brezilya. 04'te Çek Cumhuriyeti Meksika, aynı saatte Güney Afrika Güney Kore. Saat 23'te Curaçao Fil Dişi Sahili ve aynı saatte Ekvator Almanya.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %35'lik bir yoğunluk bekliyor. TEM'de Akşemsettin Viyadüğü Hastal yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Burada gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Yine TEM'de Silivri Kınalı Kavşağı yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışması var. Tüm şeritler kapalı. Ulaşıma karşı istikametten çift yönlü sağlanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayan

0: anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
2: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Hani derler ya, Sezar'ın hakkı Sezar'ı. Bir gün havariler sormuşlar İsa'ya. Demişler ki Sezar bizden vergi istiyor. Havariler şöyle düşünmüşler, muhtemelen bunu reddedecek. Çünkü güçlü hale gelmiş durumda. Artık Hristiyanlık yayılıyor. Sezar da epeyce tedirgin İsa'nın bu durumundan dolayı. İsa hiç beklenmedik bir yanıt vermiş. Demiş ki Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Tanrı kim? Kendisi. Yani bana da verin, Sezar'a da verin.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Morgan Luna yapıyoruz. Morgan Luna bir blues projesi, bildiğiniz gibi bir insan dokunuşu var ama ağırlık olarak ciddi anlamda yapay zekanın eseri olduğunu söyleyebiliriz. Delta blues tarzı şarkılar daha çok soul blues şarkıları keza seslendiriyor. 2025-2026 yıllarında YouTube'da, Spotify'da ve diğer platformlarda çok büyük bir yükseliş gösterdi. Halihazırda Spotify'da 1 milyon aylık dinleyici kitlesine sahip bir yapay zeka destekli proje olduğunu söylüyoruz ama bu aynı zamanda bir gerçek insan sesi. Gerçek insan sesine çok iyi dokunuşlar yapmışlar ve bu çok iyi dokunuşlar sayesinde de pürüzsüz ve detone olmayan bir ses yapısı elde etmişler. Morgan Luna'nın gerçek bir insan mı, sadece bir AI mı, yani artificial intelligence mı olup olmadığı konusunda tartışma sürüyor. Bu bir sır ve bu sırrı henüz çözebilen yok. Çözebilen varsa bir adım beri gelsin. Başlıyoruz.
1: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
0: Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Bir anketimiz var. Anketimizin konusunu farklı bir alandan seçtik. Ne spordan, ne siyasetten, ne şundan, ne bundan. Daha çok bilimden ve teknolojiden seçtik. Bence son derece önemli. Anketimizin konusu şu. Şu anda İrem ekrana getiriyor. Süper bilgisayar teknolojisinde hangi ülke daha önde diye soruyoruz. A. Amerika Birleşik Devletleri. B. Çin. C. Japonya. Üç seçenek. Üç seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Saat 8.30'da hem anketin kabaca sonuçlarını hem de sebepleriyle ilgili ya da yanıtıyla ilgili detaylı açıklamayı sizinle paylaşacağız. Ankete katılabilmeniz için WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. Öncelikle 0505 171 66 56 tekrarlıyorum. 0505 171 66 56 bu numaraya yazabilirsiniz anketle ilgili sonucu. Ayrıca Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Twitter canlı yayın adresimizin altına da yazabilirsiniz. Seyir Hali TV küçük harfleri birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinden yine canlı yayın yapıyoruz. Bunun da altına yazabilirsiniz. Anketimizi herhangi bir sosyal mecradan paylaşmıyoruz. Yani herhangi bir mecradan ankete ulaşamazsınız. Anketi yalnız ve yalnız bizi şu anda Twitter'dan ya da Telegram'dan canlı olarak izliyorsanız ekranda görebilirsiniz. Ya da ben anketi zaten anons ediyorum ancak öyle duyabilirsiniz. Üç seçeneğimiz var: Amerika, Çin ve Japonya. Süper bilgisayar teknolojisinde hangi ülke önde? Şu an itibariyle 2026 Haziran ayı itibariyle soruyoruz. Avrupa'da büyük bir sıcak hava dalgası var ve bu dalga Afrika'dan gelen ölümcül kavurucu sıcak hava dalgası deniyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa'da aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi hayatını yitirdi. Dün itibariyle İngiltere, İtalya ve Belçika'da da benzeri durumlar var ama henüz buralarda yaşamını yitiren insan yok. Ama bu sıcakların bir hafta kadar daha devam edeceği ve Türkiye'ye de geleceği düşünüldüğünde kendimizi buna göre hazırlamamız lazım. Gölgelerden gitmemiz gerekiyor. Böyle sağdan giderek kendimize yer bulmamız gerekiyor. Şu anda Avrupa'da pek çok yerde mesela tren yolu rayları erimeye başladı. Elektrik şebekeleri çöktü. O kadar büyük bir felaketten bahsediyoruz. Spordan devam edeceğiz. Voleybol kadın milli takımımızın maç fikstürü belli oldu biliyorsunuz. Üçüncü etap Japonya'da oynanacak. Polonya-Türkiye maçı 8 Temmuz günü saat 06'da. Amerika-Türkiye maçı saat 07'de 10 Temmuz'da. Japonya-Türkiye maçı 11 Temmuz'da saat 13.20'de. Tayland-Türkiye maçı 12 Temmuz'da saat 9.30'da. Bu saat dilimleri içinde bir tek bize uygun olan Japonya maçı, ki o maç son derece önemli. Ve bu turnuvanın sürpriz takımlarından biri olabilir. Japonya'yı biliyorsunuz bir Türk antrenör çalıştırıyor, Ferhat Akbaş. İnanılmaz bir antrenör, çok olaylara yani takımıyla özdeşim kurma konusunda çok başarılı. Hani biz şampiyon olamazsak bile Japonya'nın şampiyonluğuna razıyız Ferhat Akbaş'tan dolayı. Fikstürü şimdi arkadaşlarımız getiriyor, İrem getirecek. Fikstürün ekranda canlı olarak yani bir görmenizi istiyoruz. Tekrar buradan bakabiliriz. Voleybol Milletler Ligi'ndeki son haftanın heyecanını birlikte temaşa edeceğiz. Melisa Vargas, amirli kadın voleybol takımımızın smaçörü Melisa Vargas, Voleybol World dergisi tarafından bir numaralı oyuncu seçildi. En değerli oyuncu seçildi. MVP. Dolayısıyla çok olağanüstüydü. Hele o son maçta inanılmaz devleşti. Hiçbir şey boşa gitmedi. Bütün son dört attığı servis ace'de sonuçlandı ve hemen hemen yükseldiği 3 metrenin gerisinden yükselerek vurduğu bütün smaçlarda karşı sahada nihayete erdi. Çok büyük bir oyuncu olduğunu, onun sayesinde oraya geldiğimizi söylemiyorum tabii. Burada diğer sporculara, diğer voleybolcularımıza haksızlık olmasın diye her biri bir yıldız, bence çok müthiş bir takıma sahibiz. Dünya sıralamasında da kadın voleybol milli takımımız şu anda 3. Bir numarada İtalya var. Sıralama geliyor, arkadaşlarımız getirecek. İtalya 466 puana sahip, hala dünya şampiyonu. Brezilya ikinci sırada geliyor, 427 puana sahip. Türkiye'nin puanı 362. Sıralamada 362 ile 3. sıradayız. Bu muhtemelen Japonya etabında bizi bir basamak daha yukarıda görebileceğimiz bir dönem olabilir diye umut ediyoruz, temenni ediyoruz. Bu arada arkadan Amerika geliyor. Amerika takımı gerçekten bu turnuvada büyük bir başarı gösterdi. Çok zorlu bir takım olduklarını kanıtladılar. İtalya ile, Brezilya ile, Polonya ile ve Amerika ile işimiz bir hayli zor. Ama oradan bir iyi bir sonuç çıkaracağımızı düşünüyoruz. Herhangi bir tahminde bulunmak elbette zor. Ama ilk 8'in içindeyiz. Dolayısıyla gidebileceğimiz yer final. Naz Aydemir Akyol. Naz Aydemir Akyol'u tanır mısınız? Naz Aydemir Akyol, voleybolda bir ahlak abidesi, bir kadın sporcu, inanılmaz. Ben hayranlıkla izliyorum Naz Aydemir Akyol'u. Vakıf Bank'a geçti. Uzunca yıllar Eczacıbaşı'nda oynuyordu. Şimdi Vakıf Bank'ın kadrolu. Biraz yaşı ilerledi. 27-28 yaşlarındayken çok büyük bir oyuncuydu. Şu anda 36 yaşında. Yani 1-2 yıl daha oynayıp jübilesini yapabilir. Belki bu son takımı olabilir. Naz Aydemir Akyol'u önemsememizin sebebi şu: Naz Aydemir Akyol'un eşi, kocası Cenk Akyol. Cenk Akyol da bu basketbol milli takımımızın bir oyuncusuydu. Her ikisi de Atatürkçü oldukları için takımlarından kesildiler. Milli takımdan Naz Aydemir Akyol voleyboldan, kocası da basketbol milli takımından kesildi Cenk Akyol. İkisi de müthiş, çok uyumlu bir ikili. Gerçekten yani böyle insanın hayranlıkla izleyebileceği evliliklerden birini yaşıyorlar. Cezalarını Atatürkçü oldukları için kestiklerini hiç tereddütsüz söyleyebilirim. Çünkü biliyorum, yakından tanıyorum kendilerini. Yani arkadaşlığımız yok, dostluğumuz yok ama voleybol ve basketbol camiasındaki dostlarımızın bize aktardığına göre karı kocayı birlikte takımlarından kestiler. Çünkü çok duruşları kemikliydi, çok onurlu duruşları vardı, hiç başları eğilmedi. Cristiano Ronaldo Portekiz'in Özbekistan'la oynadığı maçta 2 gol birden attı ve 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk futbolcu oldu. Ancak en yaşlı futbolcu değil. En yaşlı futbolcu Cristiano Ronaldo'dan önce bir Roger Milla'mız var. Roger Milla 42 yaşındaydı. Ronaldo işte 41. Bu arada Ronaldo Portekiz milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olan Eusebio'yu geçti, geride bıraktı. Eusebio'yu yaşı kemale ermiş olanlar bilirler. O zamanlar böyle çok hoş futbol dergileri, gazeteleri çıkıyordu, küçük formatlı. Yani gazete formatının yarısı büyüklüğünde tabloid basılıyordu. O tabloid gazeteleri biz okurduk. oralardan Esebio'yu, Pele'yi, Jair Zinho'yu, Didi'yi vesaireyi falan takip ederdik. Esebio'yu geçti. Dolayısıyla yeni bir fenomenle karşı karşıyayız. Bu arada Dünya Kupası'nda A Milli Futbol takımının oyuncuları skorları silip süpürüyorlar. Yani kötüye giden kötü sporları şu anda silip süpürüyorlar. Dünyanın şu anda en kötü reytinge sahip 3 oyuncusunun ikisi Türk. Buna gurur duyarım mı duymayalım bilmiyorum ama en kötü skora sahip oyuncu Uğurcan Çakır, milli takımın kalecisi, 4.3 puana sahip. Barış Alper Yılmaz, bu saçlarını işte şekilden şekile sokarak bir türlü kıvamını bulamayan Barış Alper Yılmaz 4.9'da ikinci sırada geliyor en kötüler sıralamasında. Şimdi futbolda Federasyon Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun gidip gitmeyeceği tartışılıyor. İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun arkasında bir güç var. Bu gücün ne olduğunu tahmin ediyorsunuz. İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun muhtemelen yurda döndükten sonra görevinden ayrılabileceği ya da alınabileceği ya da istifa edebileceği. İstifa edeceğini zannetmiyoruz çünkü çıkışlarıyla bunun aksini kanıtladı. Aksine hani böyle suçluyken güçlü bir imaj sağlamaya çalıştı. Kendisine yönelik veya takıma yönelik eleştirilere karşı Akın Gürlek'i göreve çağırdı. Akın Gürlek'le Akın Gürlek'ten bir yasa düzenlemesi istedi. Dolayısıyla kendiliğinden istifa edebileceğini zannetmiyoruz ama büyük bir otorite var Sayın Cumhurbaşkanı. Futbolla da ilgili tabii doğal olarak. Ben bir şekilde bu faturanın kesilebileceğini düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla Türkiye bir yeni futbol federasyonu başkanı arıyor. Yeni futbol federasyonu başkanı adayımız derken bizim değil, kamuoyundaki aday Fatih Terim, İmparatore. Şimdi Fatih Terim'in futbol federasyonu başkanı olmasıyla ilgili ilk iddia ortaya atılınca böyle salvolar halinde karşı taraftan makinalı tüfekler, mitralyözlerle şu anda ateş ediliyor. İlk ateş Sergen Yalçın'dan geldi. Sergen Yalçın dedi ki mesela milli takımın yerine Samsun Spor çıkmış olsaydı Dünya Kupası grubunda ikinci olurdu. Sergen Yalçın biliyorsunuz büyük bir kumarbaz. Dolayısıyla aynı anda birden çok ata oynamasını seviyor. Bu mesajı da bakın, bir mesajın içinde ne kadar iki tane gizli mesaj var. Bir tanesi diyor ki Fatih Terim bu göreve gelmemeli çünkü çok başarısız oldu demeye getiriyor. İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun çok başarısız olduğunu söylüyor bu arada. Safını belli ediyor ama bir şey daha söylüyor. Samsun Spor diyor. Samsun Spor bu kupada Türkiye'yi temsil etmiş olsaydı en azından ikinci olurdu diyor. Ne yapmak istiyor? Simge Hanım ne yapmak istiyor? Bravo. Evet tabii çok basit. Samsun Spor'un teknik direktörü olmak istiyor. Şimdi Robert Yıldırım değil mi? Robert Mehmet Yıldırım muhtemelen bir şekilde radarını almıştır. O da çok değişik bir insan. Yani kişilik olarak değil de insani özellikleri bakımından ben kendisini tanırım. Böyle birkaç defa oturup kalkmışlığımız, el sıkışmışlığımız var. Tanırım kendisini. Değişik bir insan. Hakkında herhangi bir ön yargıda bulunmak istemem ama şu anda Sergen Yalçın ufak ufak nereye doğru? Samsun Spor'a doğru yanlıyor. Şimdi basketbolda bu arada yükselişimiz sürüyor. Türkiye FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Basketbol sessiz sedasız bir kahraman olarak geliyor. Şu anda İrem getirdi ekranda, benden önce verdi. Basketboldaki sıralamayı, dünya sıralamasını ekranlara taşıyoruz. Birinci sırada Türkiye var. Bizim hemen arkamızda Fransa geliyor. Üçüncü sırada İspanya. Dördüncü sırada Sırbistan, beşinci sırada Polonya geliyor. Diğerlerini saymayayım yani ilk 12. Bundan birkaç sene önce, 20 yıl kadar önce, örneğin 15 yıl kadar önce Türkiye sıralamada Avrupa'da genellikle ilk üçün içinde mütalaa ediliyordu. Ama dünyada ilk üçün içine girmiyordu. Çünkü dünyada bambaşka bir futbol ekolü vardı. Brezilya ekolü, Arjantin ekolü, Amerika Birleşik Devletleri ekolü. Bütün bunların arasında şu anda Türk milli takımı, tabii çok başarılı bir takımımız var. Çok iyi teknik direktörlerimiz var ve çok iyi bir federasyonumuz var. Federasyonun başında biliyorsunuz Hidayet Türkoğlu var. Hidayet Türkoğlu'nu sevmem ama nefret etmem ama Hidayet Türkoğlu'nun başarısı diyebiliriz. Sezar'ın hakkı Sezar'a, sevin sevmeyin hiç fark etmez ama bu hakkı teslim etmemiz gerekiyor. Buyurun. Evet, girişteki tanıtımımız da bununla ilgiliydi. Dolayısıyla belki onu tekrar hatırlatırız. Tarihi Kırkpınar yağlı güreş talimatında bir değişiklik yapıldı. Biz biliyorsunuz Kırkpınar'ı 2 yıldır izliyoruz. Biz derken ben Deniz gidiyorum. İşte Edirne'ye gidiyoruz. Geçen yıl güreş dönüşünde Ahmet Taşçı'yla bir petrol istasyonunda karşılaştık. Ahmet Taşçı, işte tarif etmek gerekirse, çok böyle uzun boylu, boylu postlu bir adam değil. Ama mesela benim yanımda bayağı bir dev gibi kalıyor öylesine. Bir tokalaştık ilk kez tabii. Benim elim Ahmet Taşçı'nın elinin içinde baş parmak gibi kaldı. O kadar kocaman bir pençesi vardı. İnanılmaz bir adamdı. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Niye dedim buradasınız? Neden Kırkpınar'da değilsiniz? Abi dedim nesini söyleyeyim ki dedi. Yani o kadar böyle bıkmış durumda. Dolayısıyla Kırkpınar'a yeniden bir düzen gelecek ve bu düzenin ayak seslerini görüyoruz bu yönetmelikle. Buna göre 3 yıl arda arda baş pehlivanlık kazananların yanı sıra farklı dönemlerde 5 kez birincilik kazanan baş pehlivanlar da artık bundan böyle altın kemerin daimi sahipleri olacaklar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde biliyorsunuz 2 gün boyunca Ahmet Spor bayrağı dalgalandı. Ahmet Spor bayrağı dün indirildi ve Ahmet Spor bayrağının izinli olarak 2 günlüğüne müsamaha gösterilerek oraya asıldığını biliyoruz. Tabii Ahmet Spor'un bayrağının asılmasıyla ilgili bir tevatür var. O tevatür şu: bir defa şampiyon olan bir takım değil, ligi 2. sırada bitirmiş. Ligi 1. sırada bitiren bir takım var, onun bayrağı asılması gerekirdi. Burada tabii işte bir şey deniliyor, işte Türk-Kürt barışının daha kalıcı hale gelebilmesi için bir jest olarak sunulduğunu düşünüyoruz. Bu arada bayrağı 2 gün boyunca yaklaşık 1 bölükten oluşan bir polis timi korudu. Bu tabii manzara elbette çok hoş değil. Yani o bayrağı oraya astılarsa kalabilir. Bu bizim takımlarımızdan biri, yani Türkiye'nin takımlarından biri. Diyarbakır'ın, Ahmet'in, şunun bunun olmasının hiçbir önemi yok. Bence futbolda bu tür şeyleri, bu tür ön yargılardan sıyrılmamız gerekiyor. Tarihte 2. olmuş bir takımın bayrağı ilk kez sergilendi. Bu tabii bir garabet. Bu garabeti söylemek lazım. Burada Türk devleti, yani yüce devletimizi yöneten büyük akıl şöyle bir politika izliyor. Hani derler ya, Anadolu'da vardır: hem ayranım dökülmesin hem ekmeğim bölünmesin. Yani bir yanda Ahmet'e bir gösterimde bulunuyor, bir jest yapılıyor. Bir yanda halkın, öbür taraftaki insanların öfkesi, kabaran öfkesine karşı bayrak polisler tarafından korunuyor. 2 gün sonunda indiriliyor. Böylece iki tarafa da mesaj verilmiş oluyor. Yani Diyarbakırlı vatandaşlarımıza deniyor ki aslında biz bir bütünüz, parçalanamayız, apayrı düşünülemeyiz diye düşünüyorlar. Şimdi tekrar İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun gitmesi halinde yerine Fatih Terim'in geleceği çok net biçimde konuşuluyor. Hakan Şükür'den bir yaklaşım var. Şimdi bakın, şimdi Fatih Terim'e karşı taraftan ateş edenleri tek tek şu anda işaret etmeye çalışan, birinci ateş eden ilk kurşun Fatih Terim'e Hakan Şükür'den geldi. Hakan Şükür şöyle dedi: Amerika'da oturum izni almamı, Türkiye'den Amerika'ya kaçmamı Fatih Terim sağladı. Bunları anlatıyorum çünkü Fatih Terim'e hiçbir şey olmaz, onun Türkiye'de arkası sağlam diyor. Buradan aslında, yani ben sana bir vurayım, sen bir dinle, bak bakalım ne olacak diye. Şimdi bugün itibariyle Fatih Terim bir FETÖ'cü, futbolcunun hamisi konumunda. Bunu biliyor zaten herkes. Ama bunu Hakan Şükür'ün çıkıp da böylesine Fatih Terim'in Futbol Federasyonu Başkanlığı tartışılırken söylüyor olması son derece manidardır. Bu salvo ateşinin ilk kurşunu böylece Hakan Şükür'den geldi. İkinci kurşun kimden geldi? Mahmut Uslu'dan geldi, Fenerbahçeli. Şöyle diyor Mahmut Uslu: Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacağı konuşuluyor. %400 haiz vaadiyle birilerini tokatlayan kişinin görev alacağı tek yer tefecilik kurumudur. Buna müsaade etmeyeceğiz diyor. Denizbank yolsuzluğunu dile getiriyor. Üçüncü kurşun Erman Toroğlu'ndan geldi. Erman Toroğlu biliyorsunuz kendisi bir kabzımal aynı zamanda. Şöyle diyor Erman Toroğlu: Fatih Terim milli takımın başındayken milli formayı Galatasaray'a oyuncu çekmek için aracı olarak kullanmış Galatasaray'a transfer olmak istemeyen oyuncuları milli takıma çağırmamakla tehdit etmiştir. Böyle birinden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olur mu diye soruyor. Ben de şunu soruyorum. Sizden de futbol yorumcusu olmaz ama oldu. Öyle. Bir kurşun daha, bir ölümcül kurşun bu defa Ahmet Çakar'dan geliyor, futbol yorumcusu. Bu arada Ahmet Çakar'ın Erman Toroğlu'nun hempası olduğunu, arkadaşı olduğunu, karındaşı olduğunu hatırlatalım. Yani aynı kaptan, su içiyorlar. Şöyle dedi Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için Fatih Terim'in adının geçmesi bu topluma bir hakarettir. O zaman Seçil Erzan'ı da Merkez Bankası Başkanı yapalım diye sağlı sollu vuruşlar var. Bir vuruş daha var, bu biraz kuru sıkı ama bunu da söyleyelim. Fatih Terim'in adaylığıyla ilgili Kaya Çilingiroğlu. Biliyorsunuz eski işte futbol camiasıyla çok yakından olanların yakından takip ettiği, televizyonlarda sık sık boy gösteren ve futbol yorumlarıyla tanıdığımız Kaya Çilingiroğlu. Hülya Avşar'ın da eski kocası. Geçen sene diyor Fatih Terim fonu patladı. Ne oldu abi diyor, unutuldu. Bu senede birçok skandal var. Neden konuşulmuyor? Çünkü bu adamların korumaları var. Galatasaraylılara bir şey olmuyor diyor. Şimdi hep kritik dönemlerde susan, olmadık zamanlarda konuşan Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamasını çöpe atıyoruz. Onu bir kurşun gibi bile görmüyoruz. Bir futbolcu ile ilgili bir paylaşım var. Bu paylaşımı ben merak ettim. Tabii çok ilginç. Bazı şeyleri böyle dezenformatif biçimde ana bilgiden yoksun ve kaynağını saptırarak kullandığınız zaman ilginç oluyor. Almanya'dan futbol diye bir site yazıyor. Şöyle diyor, David Alaba var biliyorsun. David Alaba ile ilgili diyor ki Almanya'da doğdu. Lütfen dikkat edin. Avusturya'da büyüdü. Babası Nijeryalı. Annesi Filipinli, eşi Danimarkalı, dedesi Kongolu, şu anda İspanya'da yaşıyor, ailesi İngiltere'de yaşıyor. Alaba Hristiyan, babası Müslüman, annesi Budist. Nasıl? Şahane. Ama bu bilginin yarıdan fazlası yalan ve yanlış. Dolayısıyla bu yalan ve yanlış bilgiye iştirak etmemek bakımından paylaştım. Hani böyle görürseniz bu tür bilgileri lütfen sorgulayın. Ben de mesela görünce çarpıldım. Dedim ki Allah Allah, nasıl bir insan ya bu, yani bir başka bir gezegenden gelmiş. Her milletten, her dinden, her dilden, her kültürden nasibini almış bir aile. Öyle olmadığını, yani bu bilginin yarıdan fazlasının yalan ve yanlış olduğunu tespit ettim. O bakımdan paylaşıyorum. Peki yavaş yavaş siyasete doğru girelim isterseniz. İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı. İkisi de Cumhuriyet Halk Partili bildiğiniz gibi. Ve İstanbul Valiliği Adalar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 27 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Adalar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclisinde üstünlüğü var. Dolayısıyla bir sürpriz olabileceğini tahmin etmiyoruz ama burası Türkiye, köprülerin altından çok sular akar. Bu kısacık zaman dilimi içinde 27 Haziran'a kadar örneğin Cumhuriyet Halk Partili belediyeler mesela bölük bölük Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçebilirler ya da oylama sırasında sağ gösterip sol vurabilirler ve Adalar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçebilir. Adalar Belediyesi üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öteden beri gözü var. Çünkü burası çok nadide bir yer. Yani İstanbul'daki herhalde bir belediye başkanı olmak isteseniz herhalde. Tabii Şişli'nin rantı yüksek, Beşiktaş'ın rantı yüksek, Bakırköy'ün rantı yüksek, Üsküdar'ın, Kadıköy'ün rantı yüksek ama buranın havası var. Yani Adalar Belediye Başkanı, şimdi bütün Türkiye'nin geride kalan ne kadar gayrimüslim, azınlık cemaatlerine mensup insanları varsa hepsi burada yaşıyor. Yani Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler ve diğer ekalliyetlerin tamamı burada yaşıyor. Bu bakımdan orası bir uluslararası, bir kozmopolit kent, bir dünya kenti olduğu için orayı yönetmek istiyor. Fakat Adalar halkı da tabii oyuna sahip çıkıyor. İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Perşembe günü yani yarın genişletilmiş il başkanları toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacaklar. Rozetlerini de muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı takacak. Sayın Cumhurbaşkanı neden böyle herkese rozet takıyor? Simge Hanım neden yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı? Bravo. Yani şöyle, önemsiz gibi görmüyor. Bak gördünüz mü, partimize katılımlar var. Şimdi mesela bir başkası taksa Örneğin Özlem Zengin taksa unutulur gider. Ama Sayın Cumhurbaşkanı taktığı zaman çok büyük bir olaya dönüşüyor. Her bir olayı büyük ve devrimsel bir yaklaşım olarak ele aldığını gösteriyor. Sıradan böyle belediye meclis üyelerine bile rozet takıyor. Çünkü bunun bir manevi anlamı olduğunu biliyor. Bunun oya tahvil edilebilecek bir anlamı olduğunu düşündüğü için yapıyor. Bu arada Ümit Dikbayır Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor. Ümit Dikbayır'a geçmeden önce Rasim Arı ile ilgili bir cümle edeceğim. Rasim Arı ile ilgili benim bundan aylar önce paylaştığım bir şey vardı. Kendisini aradım. O zaman işte İyi Parti'den ayrılıp yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceğine dair bir iddia vardı. Aradım kendisini telefonla. Ben kendisiyle yüz yüze hiç görüşmedim. Sokakta görsem tanıyamayabilirim öylesine. Bir yakınlığım yok ama muhabbetimiz var. Arıyorum işte gazeteci. Biz temas ve mesafe mesleği olduğu için herkesle bir şekilde temas içinde olmak zorundayız. Ama böyle yani yapışık ikiz gibi de gezmemek gerekiyor. Ona çok özen göstermeye çalışıyorum. Sordum ben Rasim Arı'ya bundan aylar önce. Dedim ki böyle şeyler geçiyor, doğru mu? Ali abim dedi, canım abim dedi. Böyle çok tatlı da konuşur. Canım abim dedi, benim dedi bütün sevgim Nevşehir'dir. Ben Nevşehir'i canımdan çok seviyorum. Buradan bir yere dedim ki buradan bir yere gitmenizi beklemiyoruz zaten. Nevşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakacağınızı sormadım. Ben size diyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçemiyor. Yok dedi, asla öyle bir şey olamaz dedi. Bak geçiyor. Şimdi bunu bir izleyici benim önüme koydu. Diyor ki aynısını mı diyor. Dedim ki ben aynısını düşünmüyorum ki. Ben orada Rasim Arı'nın sözünü aktardım. Yani Rasim Arı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmeyecek demiyorum ki. Kendisi diyor ki ben geçmeyeceğim. Şimdi bunu alıp mesela tabii eleştirel bir yaklaşımla değil onu söyleyeyim. Sadece hatırlatıyorlar böyle bir şeyle bir gülümseme emojisiyle hatırlatıyorlar. Bak gördünüz mü ne oldu diye. Vallahi Rasim Arı'nın şeyi elimde değil, nüfus cüzdanı elimde değil yani onu kontrol edebilecek durumda değilim. Ama o da onun şeyi artık yani evlatlarına çocuklarına bırakabileceği kötü bir miras. Peki Ümit Dikbayır'a gelelim. Ümit Dikbayır da tıpkı geçmişte bizi hiç yüzümüzü kara çıkarmayan insanlardan biri. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiği gün Ümit Dikbayır ben radyodan bu yayın sırasında dedim ki kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi yanlış yapıyor. Bu tür insanları partiye sokmamalı. Aman oradan da gelsin buradan da gelsin siz Adalet ve Kalkınma Partisi gibi davranamazsınız. Hani bunu bir örnekleme yapmak gerekirse işte Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeler yolsuzluk yapıyor onlara bir şey olmuyor biz de yapalım falan. Yapamazsınız yani iktidar onlar. Şimdi burada da Adalet ve Kalkınma Partisi de her geçene bağrını açıyor onları kabul ediyor biz de kabul edelim dememeniz lazım. Çünkü siz Cumhuriyet Halk Partisi'siniz. Yani sizin sistem partilerinden bir farkınız olması gerekiyor. Nitekim Ümit Dikbayır dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa etti. Çünkü orada misafir yani gelip kalıcı olarak oraya gelmek istemedi ve CHP her gelene kapıyı açtığı için bugün ne düşünüyordur bilmiyorum. Şimdi Yavuz Ağralioğlu ile ilgili de bir haber vereceğim. Bunlar biliyorsunuz hep sevdiğimiz insanlar. Rasim Arı, işte Ümit Dikbayır, Yavuz Ağralioğlu bunlara bayılıyoruz. Vallahi yemin ederim öyle. Bayılıyoruz herhalde kelime anlamı itibariyle kullanmadığımızı düşünüyorsun. Orada küçük bir ironi var. Sakın yanlış anlar. Abicim sen de bir yani bir doğru dursana. Hem seviyorsun hem sevmiyorsun falan demeyin. Sevmediğimi böyle ifade ediyorum. Şimdi bir insana mesela namussuz derseniz alınır değil mi? Namus yoksun falan dediğiniz zaman diyor ki ama önemli değil diyor. Aynı şey. Evet. Ahlaksız demeyecek. Ahlak yoksunu değil mi? Böyle yani yumuşatarak anlatırsanız hoşlarına gidebilir. Yavuz Ağralioğlu ile ilgili Tokat Milletvekili Yücel Bulut 15 Temmuz gecesi Yavuz Ağralioğlu'nun Amerikan Büyükelçiliğine sığındığını ve sonrasında bazı gazetecilere FETÖ'nün ölüm listesinde olduğum için oraya sığındım dediğini aktarıyor. Şimdi bu bilgiler bu bir klişe ve bu klişe çoğu milletvekili tarafından kullanıldı. 15 Temmuz'da böyle işte tünellerde saklananlar, şurada burada gözükmeyenler, herkes kendisine bir FETÖ kılıfı buldu. Herkes aynı gerekçenin arkasına saklanıyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde umur görmüş olan Binali Yıldırım'ı tünelde bulduk biliyorsunuz değil mi? Evet. O da işte FETÖ'nün kendisine suikast yapabileceğini tünelde olursa. Ya onu yapan adam tüneli de patlatır. Yani eğer öyle bir niyeti varsa bunu yapabilir. Ama tabii işte bunları bir mazeret uydurmak için kullanıyorlar. Cumhuriyet Halk Partili Sancaktepe Belediye Başkanı, fotoğraf gelecek ve çok hoş bir fotoğraf. Lütfen fotoğrafı takip ediniz. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, eski bakan Erdoğan Bayraktar'ı dün ziyaret etti. Şimdi bu ziyaretin hayırlara vesile olması gerektiğini düşünüyorum. Alper Yeğin de muhtemelen önlem alıyor. Biliyorsunuz değil mi? Kendisine böyle sıra gelen, sıranın kendisine geldiğini düşünen belediyeler genellikle Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri, belediye başkanlarıyla fotoğraf veriyorlar. Tabii Erdoğan Bayraktar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle hani ağır taşlarından biri olmakla beraber Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı hafif böyle buruk. Çünkü bu 17-25 Aralık soruşturmaları sırasında gözaltına alınmak istendiği zaman dedi ki ne yaptıysam Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yaptım, o zaman başbakandı. Dolayısıyla onun talimatıyla yaptığım için beni bu işten dolayı suçlayamazsınız demişti. Şimdi Alper Yeğin Erdoğan Bayraktar'ı yanına alarak sıranın kendisine gelmeyebileceğini düşünüyor. Ben aynı kanaatte değilim. Hatta sıra şu anda bence onda. Muhtemelen tehlikenin ayak seslerini duyduğu için bir an önce önlem almak istiyor. Şimdi bilgisayar teknolojisinde bir deyim vardır biliyorsunuz. Hackerlar vardır. İşte bilgisayarları hackleyen insanlar. Beyaz hackerlar var, bir de kara hackerlar var, yani korsanlar var. Kara hackerlar der ki hacklenemeyecek bilgisayar, hacklenemeyecek kurum yoktur. Sadece sırası gelmeyen kurum vardır. Şu anda el konulmayacak Cumhuriyet Halk Partili belediye yoktur. Sadece sırası gelmeyen Cumhuriyet Halk Partili belediye vardır. Ve Sancaktepe bence sırada olduğunu hissetti. Bu yüzden Erdoğan Bayraktar'la fotoğraf veriyor. Erdoğan Bayraktar'la o fotoğraf onu kurtarmaz. Yani örnek vermek gerekirse, alınganlığa yol açmasın diye isim vermiyorum. Bir belediye başkanıyla görüşüyorduk işte. Televizyon, radyoda bir yayın yaptım. Bu yayından sonra kendisiyle oturduk, sohbet ettik. Dedi ki biraz üzüldük. Dedim ki hiç üzülmeyin, kendinize çeki düzen verin. Ne yapabilirim? Çok basit dedim. Mesela yolsuzluk yaptığına inandığınız, tahmin ettiğiniz birkaç bürokratı görevden alın. Birkaç tane başkan yardımcısını görevden alın. Ve deyin ki bakın ben bunları aldım, yargının önüne atıyorum deyin. Belki o zaman kurtarırsınız. Bunu yapmadı. Bunu yapmayıp gidip Adalet ve Kalkınma Partili danışmanlar tuttu kendisine. Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanlarıyla ve bakanlarla fotoğraf verdi. Ben dedim ki bunların, tabii sonradan kendi kendime, bunların hiçbir faydası olmayacak. Nitekim bir hafta sonra içeri aldılar. Öyle. Burada da aynı durum söz konusu. Bunların hiçbir faydası yok. Korkunun ecele faydası yok. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili artık ciddi ciddi konuşmalar yapılıyor. 10 yıldır içeride biliyorsun Selahattin Demirtaş. Fatih Atik, TGRT'nin Ankara temsilcisi, son dönemlerin yıldızı parlayan gazetecilerinden biri. Yıldızı parlayan diyorum, parlatılıyor Fatih Atik. Niye parlatılıyor? Çünkü bir sağlam bilgi kaynağı bulmuş. İşte Fatih Atik'in eline veriyorlar, tutuşturuyorlar. O da çıkıyor, televizyonları böyle afra tafra yaparak anlatıyor bu işleri yalnızca ben bilirim diye. Öyle değil. Bilgi kaynağını sizi besliyor. Ama bu bilgi kaynağı tek taraflı besliyor. Dolayısıyla orada tek taraflı bir yayıncılık yapıyorlar. Fatih Atik, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sonbaharda tahliye edilebileceğinin Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandığını ifade etti. Sonbahar, şurada kaç ay kaldı? İki ay sonra, üç ay sonra Selahattin Demirtaş çıkabilir. Çıkabilir mi? Simge Hanım çıkar mı İrem Hanım? Ha, çıkacak mı? Neye dayanarak söylüyorsunuz? O söylüyorsa, şimdi bak daha önemli bir kanıt sunacağım. Sayın Devlet Bahçeli bir parlamentoda grup toplantısı çıkışında kendisine sordular. Dediler ki Selahattin Demirtaş'la ilgili bir çağrınız vardı. Beklentiniz nedir diye sordular. Devlet Bahçeli çok kısa, ve şimdi getirecek İrem arıyor. Bulabildiniz mi? Hazır mı? Harika, harika. On numara insanlarsınız ya, yemin ederim vallahi. Bu yani insanlığın nirvanasında gezinen iki tane insansınız vallahi. Ben bu arada hani top gezdiriyorum, ekranda hazır mı diye benden önce hazırladılar. Sordular Bahçeli'ye, dediler ki ne diyorsunuz? Vallahi izleyin, izleyin ve gerçekten Fatih Atik'in aslında istihbaratının doğru olduğunu siz de anlayacaksınız. Dinliyoruz kısaca.
3: Ahmet Özel, Ahmet Türk çağrınız vardı. Bir yandan da Sayın Demirtaş'la ilgili bir çağrınız olmuştu. Bununla ilgili adım atılması konusunda bir beklentiniz şu an için nedir?
4: Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var. Sözümüz sözdür.
0: Ne diyor? Biz diyor. Bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz vardır. Biz söz verdik mi yaparız diyor. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın Eylül ayında, Ekim ayında hani geç olsun güç olmasın hani derler ya, çok hoş bir deyim vardı ya. Düğünün güzün olsun, bilmem neyin yazın olsun gibi bir şeydi. Neyse hatırlayamadım ama öyle. Güz biliyorsunuz şey, cevizden ve sonbahardan geliyor, sonbahara. Farsça'da ve diğer dillerde güz adı veriliyor. Dolayısıyla bu güzün muhtemelen Selahattin Demirtaş'ı dışarıda hatırladım. Ömrün uzun olsun, düğünün güzün olsun derler. Bir izleyici hatırlatmış ama ondan önce ben hatırladım. Kendi kendimi yokladım ve hatırladım. Öyle mi diyor? Ha sen baktın. Öyle mi? Tamam. Peki çok teşekkürler. Peki anketimiz var. Anketimizi tekrar getiriyor İrem Hanım. Anketimiz şu: süper bilgisayar teknolojisinde hangi ülke daha önde? Amerika, Çin, Japonya. Üç seçeneğimiz var. Bu üç seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyorum. Ve saat 8.30'da anketin sonucunu açıklayacağım. Adalet ve Kalkınma Partili Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu. Yargıtay çok önemli. Çok önemli, basit bir haberi böyle geçiştirmeden vermeye çalışıyorum. Lütfen, ne kadar önemli. Yani bunun üzerine mesela yarım saat konuşabilirim ama başka şeyler konuşacağımız için kısa kesip size meselenin özünü, çekirdeğini çıkarmaya çalışacağım. Diyor ki Muhammed Emin Akbaşoğlu. Buna biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partililer Karabaşoğlu diyorlar. Kötü bir şey ama kullanıldı parlamentoda, o yüzden ben de kullanıyorum. Yargıtay görevsizlik ve yetkisizlik gerekçesiyle ilk derece mahkemelerin verdiği kararı bundan böyle bozamayacak. Yeni bir yasa geliyor. Şimdi ne anlama geliyor bu? Şimdi örneğin diyelim ki İYİ Parti'de genel kurul yapılmasıyla ilgili süreç başladı. Ya da MHP'de genel kurul yapılmasıyla ilgili süreç başladı. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay süreci başladı. Yerel mahkeme dedi ki yapamazsınız. E tabi istinafa taşınıyor. Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay diyor ki yaparsınız kardeşim diyor. Şimdi Yargıtay yüce bir kurum. Dolayısıyla çok kıdemli hakimlerin olduğu bir yer. Yargıtay'dan bu tür kararlar genellikle bozularak çıkıyor. Yani sarsak yargı kararları buradan çıkıyor. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi şunu gördü. Dedi ki ya arkadaş, biz yerel mahkemelerde 3-5 tane hakimi ayarlıyoruz. Mutlan falan filan hepsini çıkartıyoruz. Ama diyor yarın öbür gün Yargıtay'a giderse, Yargıtay'dan dönerse. Şimdi düzenleme şu. Şu düzenlemeyi yaparak, çok özür diliyorum, bu yasal düzenlemeyi getirerek bundan böyle üst mahkeme olan Yargıtay alt mahkemelerin verdiği kararları herhangi bir şekilde görevsizlik ve yetkisizlik nedeniyle inceleyemeyecek. Yani yerel mahkemeye şunu diyemeyecek: görevsizsin kardeşim, niye baktın diyemeyecek. Yetkisizsin, sen buna bakamazsın diyemeyecek. Şimdi düşünün mesela, mutlak butlan kararı bir mahkeme kararı. Yüksek Seçim Kurulu var. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları tartışılmazdır ve temyiz edilmez. Nasıl oldu? Oldu. Ha, hukuka uyduruyorlar. Hukuku arkadan dolanıyorlar ki Yargıtay bundan böyle ben bu haberin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şu ana kadar şu bir saatlik zaman diliminde verdiğim haberlerin içinde belki de en önemlisi budur. Buradan büyük Türk milletine, aziz Türk milletine geçmiş olsun diyorum. Artık Yargıtay'dan umudunuzu kesebilirsiniz. Varsa yoksa Gemerek Asya Hukuk Mahkemesi, varsa yoksa Butlan Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bundan beri Yargıtay iptal edemeyecek. Hukuku kendilerine uygun hale getirmiş oldular. Peki bir başka haber vereceğim şimdi. Özgür Özel'in Yeni Partisi'nin ilk milletvekili belli oldu. Yeni Partisi'nin ilk milletvekili Cemal Enginyurt. Cemal Enginyurt da tıpkı Ümit Dikbayır gibi, tıpkı Yavuz Ağralioğlu gibi bizim radarımızda olan milletvekillerinden biri. Ben Cemal Enginyurt'un Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesinlikle alınmaması gerektiğini söyledim. Çünkü biliyorsunuz işte Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti gibi kulvarlardan geldi. Bir gün bir şeyde uludu biliyorsun, bir televizyon yayınında çıktı, uluma. Uludu bayağı, kurt gibi uludu. Şimdi bu adamı alıyorsun, Cumhuriyet Halk Partili yapıyorum. Şimdi bundan Cumhuriyet Halk Partili olur mu? Olmaz. Ama bak oluyor. Bak Özgür Özel partisini açıklıyor. Partinin adı Yürüyüş Partisi olacak. Yürüyüş Partisi'nin ilk milletvekili de Cemal Enginyurt olacak. Böyle hani kıdemli o yılların Cumhuriyet Halk Partileri dururken getirip siz Cemal Enginyurt'u partinin ilk milletvekili olarak veriyorsunuz. Vallahi söyleyecek şey bulamıyorum maalesef. Evet. Saat başındayız. Size bugün Morgan Luna'dan şarkılar dinletiyoruz. Blues yapıyoruz aslında.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile ticaret hacmi hedefinin 15 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı. CHP'de Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı geldi. MHP lideri Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu sert sözlerle eleştirdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi. Görüşmelerde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden, enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine erişilmesinin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirlediklerini açıkladı.
2: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
1: CHP'de Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel kurultay için delege imzalarının CHP Genel Merkezi'ne teslim edildiğini söyledikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaptı.
3: Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, bu ülkede yaşayan ve yaşamından memnun olmayan, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, her yönüyle, hocaların görüşleriyle, delegelerin imzasıyla, sokağın öfkesiyle, inancıyla, kararlılığıyla ama bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu vardı. Bahçeli rapora sert tepki gösterdi.
4: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir. Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür.
1: Sayıştay Başkanlığı seçimi bugün gerçekleşecek. Sayıştay Başkanlığı için Meclis Başkanlığı'na 12 isim başvuru yaptı. Ön seçim komisyonunda yapılan seçimde aday sayısı 2'ye düşürüldü. Bu isimler mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık oldu. Yeni Sayıştay Başkanı genel kurulda yapılacak gizli oylamayla belirlenecek. Sayıştay Başkanı seçilebilmek için meclis üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak. Ezgi Apartmanı davasında rekor ceza istendi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı Ezgi Apartmanı davasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasını sundu. Mütalada ikisi tutuklu 3 sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.
5: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık, Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 35 derece. Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 24 derece. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu, Gaziantep 34, Diyarbakır 37 ve Van parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
5: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %56'ya ulaşmış durumda. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara bakacağız. D100'de Kartal Maltepe yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk başlamış durumda. TEM'de ise Silivri Kınalı yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu bölgede gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
6: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
7: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
6: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
9: Şöyle diyor Claudia Sheinbaum, sosyalist cumhurbaşkanı. Yeni bir dönem başlıyor diyor. Egemen devletler kendi ticaret politikalarını kendileri belirlerler. Ablukanın kalkmasını beklemezler, harekete geçerler diyor. Bakın Meksika'nın kurucusu, kurucu babası Emiliano Zapata ne diyor? Diyor ki zavallı Meksika, Tanrı'ya ne kadar uzak, Amerika'ya ne kadar yakın. Amerika'nın burnunun dibindesiniz, başınız ağrıyor size tekme atıyor, başınız ağrıyor size tekme atıyor yani.
10: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
7: Şimdi çekirdekleri hazırlayın. Bir festival var ama tabii umduğumuz gibi giderse bu festivali gerçekleşecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Danıştay'ın Melih Gökçek hakkında soruşturma izni vermesi üzerine Bülent Arınç'ın tanık olarak dinlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Eğer Arınç savcılar çağırırsa ifade vereceğini zaten açıklamıştı. Ancak burada hani çekirdekleri hazırlayın diyorum. Tabii sadece çekirdekleri hazırlayıp bekleyebilir.

13-14 yaşına kadar kaldıkları bir yurt vardı. Bu yurt saray yurdu. Bu saray yurdundan çocukların geceleri çıkarılıp bir yerlere götürüldüğüne dair haberler o yıllarda vardı. Bunların hepsinin üstü örtüldü. Dolayısıyla gerçekten hani bir muhasebe yapmak gerekirse, örneğin Melih Gökçe'nin bir gün yargı önüne çıkıp kendini savunmasını beklememiz gerekiyor. Eğer bu yargılama gerçekleşirse, gerçekleşebileceğini çok sanmıyorum ama diyelim ki bir şekilde oldu ve Melih Gökçe'nin artık zamanının geldiğini düşünüyor olabilirler yüksek yerlerden. Yargı önüne çıkarsa Bülent Arınç da gidip ne yapacak? Parsel parsel nasıl sattıklarını orada anlatacak. O yüzden çekirdekleri hazırlayın diyorum. Olabilir, böyle bir ihtimal var. Canan Karatay, Adalet ve Kalkınma Partili Hakan Ural'a canlı yayında şöyle bir şey söyledi Babalar Günü için. Dedi ki Canan Hoca, Babalar Günü için bana 200 lira harçlık verdi. Güle güle kullan dedi. Sen dedi zaten 5 kuruş için 4 takla atan bir insansın. Parayı severim diyor Hakan Ural ama o kadar da değil demek istiyor. Canan Efendigil Karatay böyle hani arada bir yüreğimizi soğutuyor. Hakikaten Hakan Ural yani 5 kuruşa 15 takla atabilen kişilerden bir tanesidir. 200 lirayı küçümsemiş. Diyor ki 200 lira sana çok diyor sen. Çünkü bu paraları takla atarak kazanıyorsun. Hiçbir yeteneği olmamasına rağmen televizyonlarda boy gösteriyor. Kah spor yorumcusu, kah siyaset yorumcusu, kah edebiyat yorumcusu, kah magazin yorumcusu falan diye işte kendini pazarlıyor. Avustralya'da bir uyuşturucu baskını oldu önceki gün. Bu baskının üzerinden bir 24 saat geçmesini bekledim. Acaba altından bir şey çıkacak mı diye. Ne çıkacağını tahmin ediyorsun değil mi? Bir Türk var mı diye baktım. Epey bir araştırdım. Çıkmadı maalesef. Çok üzgünüm. Vallahi vermek isterdim. Dünyanın her neresinde olursa olsun bir uyuşturucu operasyonu varsa içinde mutlaka bir Türk, Türkiye'li bir insanın adının geçtiğini biliyoruz. Avustralya'da bu olmayınca tabii doğal olarak Türkler artık oralara uzanamıyor diye düşündüm. 2.7 ton kokain ele geçirildi. 572 milyon piyasa değeri diyor. Bu piyasa değeri şeyi de biliyorsunuz böyle bir şey. İşte uydur uydur yaz kabiliğinden. Müşterisini bulursa o piyasa değeri birdenbire 10 katına bile çıkarabilir. Şöyle ağız talep meselesi. Neyse uyuşturucu sağlığa zararlıdır bu arada. Ülke tarihinin en büyük kokain operasyonu sonunda iki şüpheli yakalandı. Aralarında Türk yok. Geçmişte Avustralya'da yapılan operasyonlarda bir Türk'ün adı geçiyordu. Aynı kişinin ya da aynı kişinin yakınlarının adı geçiyor mu diye baktım. Maalesef o da yok. Hakan Ayık diye biri vardı biliyor musunuz? Hakan Reis diye geçiyordu. Hakan Reis Sydney doğumlu Avustralya vatandaşı, Türk kökenli. Uyuşturucu kaçakçısıydı ve Avustralya'nın en çok arananlar listesinin başındaydı. Metamfetamin, ekstazi, aklınıza gelebilecek her şeyi alıp satan kişilerden biriydi. Şu anda onun bir izi yok. Europol kayıtlarına göre Avrupa'dan bir iki örnek vereceğim. Baktım mesela son yıllarda Avrupa'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında Türklerin parmağı var mı? Giderek azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü eskiden Türkleri taşeron olarak kullanıyorlardı. Şimdi her biri kendi adamını yetiştirdi. Sırplar Sırpları kullanıyor, Arnavutlar Arnavutları kullanıyor, Hollandalılar Hollandalıları kullanıyor. Onlar da bu işi öğrettiler. Öğrendiler, biz onlara öğrettik. Yani Hüseyin Baybaşinler'den falan çok iyi öğrendiklerini anlıyoruz. Mesela İtalya ve İspanya bağlantılı geçmişte yapılan operasyonlarda Türk uyruklu çok sayıda kişi yakalandı. Bunlardan biri Barış Boyun'du biliyorsunuz. Barış Boyun çetesi Avrupa ve Amerika'ya olan uyuşturucu köprüsünü elinde tutan kişilerden biridir. Şimdi size tarihten bir yaprak getireceğim ve Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir deha olduğunu kanıtlayan bir örnek. Yazının bulabilecek misiniz? Eski bir şey yani, iki gün önce gönderdim ama silinmediyse. Atatürk Türkiye'de okaliptus yetiştirilmesiyle ilgili bir kararname imzalıyor 1937 yılında. Diyor ki yurdumuzun müsait olan yerlerinde orman sınırları dışında yeniden okaliptus ormanı yetiştirilmesi Ziraat Vekilliği'nin falan filan sayılı kararları uyarınca

0: icra vekilleri heyeti yani bakanlar kurulunun onayıyla tasdiklenmiştir bunun yerine getirilmesi. Şimdi okaliptus Türkiye'deki tabii Türk iklimi, Türkiye'nin iklimi için çok uygun bir ağaç değil ama yetişiyor Türkiye'nin pek çok bölgesinde. Okaliptus'un birden çok özelliği var. Şimdi Atatürk'ün dehasını ortaya koyan bir şey olduğu için söylüyorum. Okaliptus bir defa çok su çekiyor. Çok su çektiği için Türkiye biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında verem, sıtma ve trahom ve lepra salgınının kol gezdiği bir ülkeydi. Hani bugün mesela ya bu cumhuriyette hiçbir şey yapmadı kardeşim falan diyorlar ya. Bu cumhuriyet eğer hiçbir şey yapmadıysa 10 yılda Türkiye'de verem, sıtma, trahom ve lepranın kökünü kazıdı. İşte o verem, sıtma ve trahomun lepranın kökü kazınırken bu tür adımlar atıldı. Okaliptus ağaçlarını Güneydoğu'da özellikle ve Akdeniz bölgesinde ekitirdi. Buralarda bataklıklar var. Bataklıklarda sivrisinekler var. Sivrisineklerin ortadan kalkması için yani doğal ilaçlama yöntemleri o zamanlar bu girişkin değil. DDT diye bir şey kullanılıyor. İnsanı da öldürüyor. Çok fazla da kullanılması istenmiyordu ama mecbur kalınca kullanılıyordu. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yatılı bölge okullarında çocukların üzerine DDT sıkıyorlardı. Öyle, öylesi günlerden geçtik. Yani şöyle bu hani Karadeniz'in hesabı biliyorsun adamın birinin alnına sinek konmuş. Temel'in alnına sinek konmuş ve Dursun tabancasını çekmiş şak diye vurmuş sineği. Demiş ki bir sizden bir bizden. Dolayısıyla DDT sıkınca öyle hani bir sizden bir bizden. Yani bir tane sivrisinek bir tane insan gitmiş oluyor. Öylesine bizim insan hayatına verdiğimiz değer maalesef bu. Okaliptus Mersingiller familyasından bir ağaç. Yaprak dökmüyor. Hızlı büyüyor ve çok hoş kokulu bir ağaç. Ana vatanı Avustralya. Dünyada 600'den fazla türü var. Türkiye'de Akdeniz ve bazı bölgelerde yetişiyor. Sıtma ağacı diye biliniyor halk arasında. Bataklık kurutucu. Boyu 60 metreye kadar çıkıyor. Bazı türleri 100 metreye kadar çıkabiliyor. Ve bir ağacın gövdesinde sakladığı suyu inanamazsınız ama hakikaten bir ağacın gövdesinde bu kadar suyu nasıl sakladığını tahmin etmek biraz zor. Kök bir ağaç 1000 litreye kadar su saklayabiliyor. Tabii boyutuna göre elbette bütün ağaçlar değil ama bir ağacın 1000. Şimdi bir ağacın bir bataklık bölgesine 500 tane şey ekin. Değil mi okaliptus? Bir sene sonra o bölgeyi tarıma açabilirsiniz. Bataklıktan kurtarabilirsiniz. Tabii Atatürk'ün dehası sadece bununla sınırlı değil. Yani okaliptus ekin derken şunu hedefliyor. Okaliptus aynı zamanda kağıt yapımında kullanılıyor. Selüloz yapımında kullanılıyor. Seka fabrikalarını kuruyoruz. Seka fabrikalarının ihtiyacı olan selüloz nereden gelecek? Okaliptustan gelecek. Yani endüstri ormanı kuruyor. Bir taşla iki kuş, üç kuş. Hem sıtma yönlüyorsunuz hem orman varlığınızı geliştiriyorsunuz. Şimdi böylesi kararlar alınan bir Türkiye'den bugün işte Yağma Hasan'ın böreği bir döneme giriyor. Başka bir şey daha var mesela okaliptusun. Arılar okaliptusu çok seviyorlar. Okaliptusla besleniyorlar ve bal yaparken genellikle okaliptus ağaçlarını seçiyorlar. Çamı da severler ama okaliptus çok sevdikleri bir raiha sunuyor onlara. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Silahlı Kuvvetleri dergisinde yayınlanan 1992 yılında yayınlanan bir mesajı var. Bu mesajı paylaşacağım ve büyüklüğü üzerinde bir kez daha eğileceğiz. Şöyle diyor Atatürk, 1933 yılında General MacArthur'a sesleniyor. General MacArthur biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük komutanlarından biridir. Uzak Doğu'daki savaştan dönerken yenilgiden sonra Pearl Harbor baskınından sonra dönerken diyor ki tekrar geleceğim I come back. İşte bu dünya literatürüne giren sözün sahibidir. O General MacArthur'a diyor ki Allah nasip ederse bakın 1933'te yazıyor. Allah nasip ederse ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve adaları geri alacağım. Selanik dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım diyor. Şimdi buradan işte bu Kadir Mısıroğlu falan gibi ağızdan dolma tarihçiler var ya bunlara elbette Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu, Fatih Altaylı gibi nevzuhur kişiler de maalesef alet oldular. Atatürk'ün bir İngiliz yetiştirmesi, İngiliz ajanı, İngiltere adına hareket eden biri olduğu dedikodusunu yaydılar. Bakın orada diyor ki, ömrüm vefa ederse Selanik'i de geri alacağım diyor. Bundan bir süre önce Batı Trakya'daydım. Batı Trakya'da bir seyahate katıldım. Bu seyahat sırasında dehşetle gördüm. Vallahi çok üzüldüm ben. Şimdi Gümülcine'de ve işte Batı Trakya'nın diğer kentlerinde, Gümülcine'de bir gün kaldık. Dehşetle gördüm. Ve sokaktaki her üç kişiden ikisi Türkçe konuşuyor. İnanılmaz bir şeydi. Ama böyle nasıl, ama çok kırılıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu topraklar bizim. Bunlar bizim insan. Camiler var. Mesela Gümülcine sınırları içine girdiğiniz zaman camileri, ezan seslerini falan duyuyorsun. Ben çok dindar bir adam değilim ama bundan etkileniyorum tabii doğal olarak. Yani Türklük ve Müslümanlık şuuru bizim içimizde var. Bu bakımdan. Mesela Gümülcine, işte bütün Batı Trakya, toplamda işte 148 bin civarında Türk yaşıyor oralarda. Orayı Atatürk mübadele kapsamına almadı. Neden almadı biliyor musunuz? Bakın işte bu söz, o iki sözü birleştirince Atatürk'ün neden almadığını anlıyoruz. Atatürk diyor ki, şöyle düşünüyor. Şimdi diyor gücümüz yok. Yani biz bunu gidip Yunanistan'dan alamayız. Selanik'i, Gümülcine'yi falan, Rodop'u falan alamayız. Ama diyor bir gün gelecek, yazmış General MacArthur'a, Türk Silahlı Kuvvetleri dergisinde var. Yani inkar edilemez ve yalanlanamaz bir haberden bahsediyorum. Şöyle düşünüyor Atatürk, benim kanaatim bu, zehap yani diyebilirsiniz ama benim kanaatim şöyle düşünüyor, diyor ki biraz kendimize gelelim, hele bir toparlayalım ortalığı, sonra gireriz Selanik'i alırız, Gümülcine'yi alırız diyor. Neden alırız diyor, çünkü eğer Yunanistan'la mübadele anlaşması, yani Türk ve Yunan değişimi sırasında bu anlaşma yapılırken orayı mübadele kapsamının dışında tutuyor. Şöyle düşünüyor, bir gün diyor orada bir plebisit yaparız. Zaten nüfus Türk. Plebisitle onu Türkiye'ye bağlarız diye düşünüyor. Ve proje son derece net. Son derece. Ama işte tabii Allah uzun ömür vermedi maalesef. Vermiş olsaydı belki bugün Musul Kerkük'te, Gümülcine'de, Rodop'ta her yeri Türkiye'ye bağlayabilirdi. Vallahi Plevne'ye kadar bağlayabilirdi öyle. Evet. Çok büyük. Yani insanlık tarihinde herhalde yetişmiş en büyük liderlerden bir tanesi. Olağanüstü. Şimdi bir, o dönemde, Atatürk döneminde bizim biliyorsunuz silahlı kuvvetlerimiz çok şey değil. Lozan anlaşması öncesinde, Mondros'ta Sevr anlaşmaları sırasında Türkiye silahsızlandırıldı. Bugün mesela Sevr nedir, Mondros nedir falan diye çocuklara, gençlere sordukları zaman şunu söylesinler. Sevr ve Mondros bizim rüştümüzün elimizden alındığı gündür. Bizim rüştümüzü ellerine aldılar ve bizi kontrol ettiler. Lozan'dan sonra Atatürk silahlanmaya özel bir önem verdi. Ve Türkiye'nin ilk tank taburunu kim kurdu biliyor musun? Sovyetler Birliği kurdu. Hani böyle işte, yok efendim, batıyla iyi geçinmeye dayalı strateji. Şimdi o hemen arkasından 10 yıl sonra biz işte NATO'nun kuyruğuna takıldık. Değil mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Niye? Sovyetler bizi işgal edecek. Stalin işte Kars, Ardahan, Batum falan buraları istiyor gibi şeyler yayılıyordu. Boğazları istiyordu. Evet doğru, böyle bir şey var tarihte ama bunu buyur gel al demeyeceğiz herhalde. Değil mi? Bizim de bir şeyimiz var, mücadele gücümüz var. Sovyetler Birliği'nden o kadar korkuyordu ki Soğuk Savaş döneminde ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği'ni bir öcü gibi gördüler. Oysa Türkiye'de kurulan bütün sanayi altyapısını Sovyetler Birliği sayesinde kurduk biz. Bütün kağıt fabrikalarını, şeker fabrikalarını, tütün fabrikalarını, demir çelik fabrikalarını hepsini Sovyetler Birliği sayesinde kurduk. Batı'nın Türkiye'yi sanayileştirme konusunda attığı tek bir adım yoktur. Şimdi burada da bu tank taburuyla ilgili de yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan bir kararname var elimde. 1932 tarihli, diyor ki ilk tank taburumuzu Sovyetler Birliği'nden aldığımız tanklarla kuracağız ve bu tankların kurulması ve bu tankların faal hale getirilmesi ve tank birliğinin eğitilmesi için Sovyetler Birliği'nden 3 tane de Rus ne gelecek, tankçı gelecek diye. Şimdi sonraki yıllarda bakınız hep böyle Ruslardan bir korkar hale gelmişiz. Hep böyle aman Ruslar başımıza ekşimesin falan diye. Bu komünizmden korku maalesef bizi bitirmiştir. Şimdi geriye doğru size birkaç tane güzel fotoğraf getireceğim. Sonra böyle çok cafcaflı konulara gireceğiz. Öncelikle anketimizi tekrar ekrana getirmek istiyorum. Anketimiz şu. Yaklaşık bir 5-6 dakika içinde ankete yanıt vermenizi rica ediyorum. Anketimiz teknolojiden süper bilgisayar teknolojisinde hangi ülke önde? A. Amerika, B. Çin, C. Japonya. 3 seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. 8.30'dan sonra hem doğru yanıtı vereceğiz size hem de bunun üzerine biraz konuşacağız. Şimdi 1940'lardan bir fotoğraf getireceğim. Süreyya Plajı. Süreyya Plajı'nı, evet geldi ekranda şu anda. Hani mesela bakıyorsunuz ağlıyorsunuz, diyorsunuz ya buralar böyleymiş. Şimdi gidin mesela Süreyya Plajı'nın yerinde neler olduğunu göremezsiniz. Dolmabahçe Sarayı'nın 1850 yılında çekilmiş bir fotoğrafı var. Dolmabahçe Sarayı'nın saltanat kapısı. Çok hoş. İki tane işte eşekli yük taşıyan hamal var. Hemen önünde gözüküyor. Sağ tarafta bir öküz arabası var, Kaan'ı. Sol tarafta yine insanları görüyorsunuz. Böyle çok hoş, ihtişamlı dönemleri, Osmanlı'nın ihtişamlı döneminin sonu. Peki bir de bir fotoğraf da Avrupa'dan getireyim. Öylece tamamlayacağız. Biraz nostaljik olsun dedik siyah beyaz fotoğraflarla. 1945 yılında Budapeşte görüntüsü var. Şimdi Budapeşte'nin, eğer gittiyseniz son zamanlarda, şimdi o yıkılan, o darmadağın olan, yani yer ile yeksan olan, alt üst olan o topraklarda şimdi nasıl bir uygarlık kurulduğunu görebilirsiniz. Avrupa kendi söküğünü dikmesini başarmıştır. Mesela Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmediği halde Türkiye dökülüyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nda da bugün de dökülüyor. Şimdi şu Budapeşte'den, bugünkü Budapeşte'yi çıkaran uygarlığın önünde selam durmamız gerekiyor. Ankete gelen yanıtları birazdan paylaşacağız. Saat 8.30. Şimdi biliyorsunuz Kargil'le ilgili ben Deniz uzun bir yayın yaptım. Kargil'le ilgili değildi yayının konusu esas itibariyle. Aslında Türkiye'de el konulan ve kayyum atanan, denetim kayyumu atanan beyaz et üreticileriyle ilgiliydi. Operasyonun arka planında ne olduğunu anlatan bir yayın yaptım. Bunun üzerine dün Kargil Türkiye ofisi bana bir açıklama gönderdi. Bu kurumsal bir açıklama bu arada, onu söyleyeyim. Ama kurumsal olmasa da yani bana normalde telefon edip Ali Bey bir açıklamamız var, bunu paylaşır mısınız dese hay baş üstüne derim. Ama kurumsal yoldan geldiği için tabii yorum yapmayacağım. Çünkü çok önemsemişler. Demek ki Kargil bu açıklamayla aslında vermek istediği mesajları bize veriyor. Orada bir ifade var. Önce bir metni okuyayım. Ondan sonra metin üzerinde bir değerlendirme yapıp yapmayacağıma büyük halk jürisi karar verecek. Büyük halk jürisi biziz. Yani üç kişiyiz. Simge, İrem ve ben. Biz karar vereceğiz. Şimdi bittikten sonra diyeceğim ki üzerine bir yorum yapayım mı diye soracağım. Bakalım oylamada ne çıkacak. Yani 3'e karşı 2 çıkarsa elbette yorum yapayım. Şöyle diyor Sayın Ali Çağatay. Kargil'in açıklamasını paylaşıyorum. 22 Haziran 2026 tarihinde Radyo Sputnik üzerinden yayınlanan Ali Çağatay'la Seyir Hali programınızda beyaz et sektörüne ilişkin değerlendirmeleriniz sırasında Kargil Türkiye hakkında gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek nitelikte ifadelere yer verilmiştir. Söz konusu iddialar basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi şirketimizin ticari itibarını olumsuz etkileyebilecek nitelik taşımaktadır. Kargil, 160 yılı aşkın süredir 70 ülkede faaliyet gösteren, 65 yılı aşkın süredir de Türkiye'de yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan uluslararası bir şirkettir. Tüm faaliyetlerimiz yürürlükteki mevzuata tam uyum içinde ve en yüksek etik standartları çerçevesinde yürütülmektedir. Programda dile getirilen noktalı virgül, şirketimizin soya ve mısır tedariği üzerinden Türkiye'ye beyaz et piyasasını manipüle ettiği veya kontrol ettiği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasındaki ticari yazışmaların tarafımızca rekabet kurumuna iletildiği yönündeki iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin herhangi bir yasal veya idari sürece bu şekilde dahil olması söz konusu değildir. Bunun yanı sıra Türkiye'nin gıda sektöründe ithalat düzenlemelerinin şirketimiz faaliyetleriyle ilişkilendirilmesi ve geçmiş dönemlere ait nişasta bazlı şeker kotası gibi tartışmaların bağlamından koparılarak sunulması kamuoyunda yanlış değerlendirmelere yol açabilecek niteliktedir. Şirketimiz hakkında ileri sürülen söz konusu iddiaların herhangi bir somut veri veya belgeye dayanmaması nedeniyle ilgili yayın kapsamında gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve cevap hakkımızın aynı mecrada ve benzer kapsamda eksiksiz şekilde kullanılmasına imkan tanınmasını talep ediyoruz. İş bu talebimizin karşılanmaması halinde şirketimizin itibarı ve yasal haklarının korunması amacıyla başvurulabilecek tüm hukuki yollara müracaat etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Saygılarımıza Kargil Türkiye diyor. Açıklama bu. Simge ve İrem Hanım, büyük halk jürisi. Bununla ilgili bir şeyler söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Üçe karşı iki söylemeyin diye karar çıktı. Dolayısıyla yani ben söylemek istiyorum. Ama şöyle yapalım isterseniz. Hani böyle hani derler ya, ıkınarak konuşmayalım. Buna verebilecek yanıtım var, onu söyleyeyim size. Ama şimdi bugün hani tadında bırakalım. Kargil'in açıklamasını da vermiş olduk. Dolayısıyla bundan sonraki süreci bizden takip ediniz lütfen. Biz bu konuda sizi aydınlatmayı sürdüreceğiz, merak etme. Ama bugün burada kesiyoruz. Şimdi küçük bir araya gidiyoruz. Aranın ardından anketin sonuçlarını açıklıyoruz. Burada oksijen azalıyor, söylüyorum size. Bu odadan çıkmazsak öleceğiz, ölebiliriz. Bu odadan çıkmanın tek bir yolu var. Hala bu yol var, hala bu yolu kullanabiliriz. Katara son anda tutunabiliriz ama bunu yapmıyoruz. Gerek yok. Kaynakçıya, kalıpçıya, vinç operatörüne çok para, mühendise para yok. Çünkü mühendise ihtiyaç yok.
1: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Ankete katılım ne düzeyde Simge Hanım, İrem Hanım? Yani Beykoz kıyaslaması yaparak soruyorum. Beykoz'un yanından bile geçmiyor değil mi? Olabilir, normal. Artık yaz aylarına girdik yani. İnsanlar tatilde, okullar da tatile girmek üzere. Okullar fiilen tatile girmiş durumda bu arada. Birkaç öğrenci velisinden gelen mektuplar var. Diyor ki çocuklar diyor okula gitmiyor. Ben diyor aldım diyor kızımı götürdüm diyor. Baktım sınıfta 4 kişi var. Biz 5. kişiydik diyor. 45 kişilik sınıftan bahsediyor. Böyle yani eğitim yapmasak da olur. Yani bir şeyler öğrenmesek de olur. Zaten böyle idare ediyoruz. Vallahi işte bir hamile kartı yakınımdır gibi bir kavram var. Memlekette dayınız, amcanız, pistonunuz olduğu zaman hiçbir şekilde sırtınız yere gelmez maalesef. Anketimizin sonucunu açıklıyorum. Süper bilgisayar teknolojisinde hangi ülke daha önde diye soruyoruz. A. Amerika, B. Çin, C. Japonya. Yüce seyircilerimiz, aziz seyircilerimiz bu teknolojide Çin'in önde olduğunu düşünüyor. İzleyicilerimizin %50'si Çin'in önde olduğunu düşünüyor. Anketin sonuçları ekranda, merak edenler oradan bakabilirler. Amerika diyenlerin oranı %25, Japonya diyenlerin oranı da yine %25. Çin diyen izleyicilerimizi kutluyoruz ve öpüyoruz, başımıza koyuyoruz onları, çünkü doğrusu Çin. Şimdi Çin'in süper bilgisayar teknolojisinde önde olması ne anlama geliyor diye merak ediyorsanız bunun üzerine zaten bu anketi biraz da onun için yaptık. Çin'in süper bilgisayarı Amerika Birleşik Devletleri'nin rekorunu geride bırakarak dünyanın en hızlı bilgisayarı oldu. Dün Çin haber ajansından ve uluslararası ajanslardan Reuters'dan gelen bir haber. Yani yalanlanamaz ve aksi ispat edilemez bir haberden bahsediyoruz. Şimdi süper bilgisayar nedir? Süper bilgisayar basit olarak yoğun paralel işlemciler, yüksek performanslı vektör işlemciler ve öbek bilgisayarların oluşturduğu sistemin adıdır. Ne demek istiyoruz? Birbiriyle bağlantılı olan odalar dolusu, depolar dolusu bilgisayarların bir arada hareket edip aynı zaman diliminde çalışmasıyla ortaya çıkan bilgisayar yumağına biz süper bilgisayar diyoruz. binlerce, on binlerce bilgisayar bir araya geliyor. Ve süper bilgisayarların bir özelliği var. Bir saniyede 100 trilyondan fazla işlem yapabiliyor. Bir saniyelik zaman diliminde 100 trilyon. Şimdi Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önceki rekorunu, kaç trilyon olduğunu bilmiyorum, o rekorunu geride bıraktı yeni bir bilgisayarla. Ama Amerika'nın şöyle bir üstünlüğü var, söyleyeyim. Çin'de bu bilgisayardan bir tane var. Yani Amerika'yı geçen bir tane süper bilgisayar var. Fakat Amerika'da Çin'deki bilgisayarla yarışıyor olmakla birlikte yarışı kaybeden çok sayıda bilgisayar var. Amerika'nın elinde çok sayıda süper bilgisayar var. Çin bir tane yaptı fakat en iyisini yaptı. Hepsinden daha iyisini. Yüksek işlemci hızına sahip. Süper bilgisayarlar bilimde deney ve hesaplamayı birleştiren, hesaplamalı bilim gibi yeni metodolojilerin oluşmasını sağlayan bir aygıttır. Günümüzde süper bilgisayarlar saniyede yüzlerce trilyon dolayında işlem yapmaktadır. Şimdi 1950'li yıllarda bilgisayarlar eş zamanlı olarak birden fazla programda çalıştırılamıyordu. Her kullanıcı bilgisayarı yalnızca bir kere kullanma hakkına sahipti. Kendisine ayrılmış belli bir sürede kullanacağı program ve delikli kağıttan kartlarla, bant şeritlerle bilgisayarı kullanıyordu ve program makineye yükleniyordu. Program sonlandırılınca çökünceye kadar böyle devam ediyor. O dönem geride kaldı. Artık hızlı bilgisayarlar, süper işlemciler var. Süper bilgisayarla kuantum bilgisayar genellikle karıştırılır. Genç arkadaşlarımız için söyleyeyim. İkisi birbirinden çok farklıdır. Amaçları da farklıdır. Süper bilgisayar klasik, yani geleneksel mimariyle her türlü büyük işi yapabilecek bilgisayardır. Kuantum bilgisayar ise kuantum fiziği kullanarak bazı özel problemleri, mesela molekül simülasyonlarını daha verimli çözüyor ve genel amaçlı değildir. Kuantum bilgisayarını böyle olur olmaz yerde kullanamıyorsunuz. Ama süper bilgisayarları her işte kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelecekte süper bilgisayarlarla kuantum bilgisayarları birleştirilecek ve hibrit bilgisayarlar ortaya çıkacak. Bu durumda işlemci hem kuantum hesapları yapabilecek hem de en kısa zaman diliminde hesaplar yapmaya gidecek. Henüz bu hibrit bilgisayarlar oluşturulmadı. Muhtemelen Çin ve Amerika'nın bundan sonraki mücadelesi bu hibrit bilgisayarlar için. Şimdi süper bilgisayar teknolojisinde Haziran 2026 itibariyle, bugün itibariyle Çin dünyanın en hızlı tek süper bilgisayarına sahip olduğunu açıkladı. Bunun da Reuters başta olmak üzere pek çok uluslararası haber kaynağı tarafından doğrulandığını biliyoruz. Böylece Çin zirveye çıktı. Amerika'nın bir tane en büyük, en gelişmiş süper bilgisayarı var. O El Capitan. El Capitan'ın üzerinde, El Capitan'ı hani böyle çırak çıkarabilecek bir bilgisayar. Ve Amerika toplam süper bilgisayar sayısında Çin'in önünde, fakat hız bakımından tek bir bilgisayarda üretilen hız ve işlem sayısı bakımından Çin öne geçmiş durumda. Bu neyi sağlayacak? Bir defa önümüzdeki 3-5 yıl içinde dünyanın liderliği konusunda yeni bir adım atılıyor süper bilgisayarla. Şöyle bir varsayım var, o varsayımı aktarayım size. Önümüzdeki 5 yıl içinde, yani 2029'dan 2031'e kadar diyelim, 2031 yılına kadar belli alanlarda Çin belirgin bir şekilde üstünlük sağlayacak. Belli alanlarda ise eşitlik sağlayacak 5 yıl içinde. Peki önümüzdeki 10 yıl içinde ne olacak 2036'ya kadar? Çin'in önde olması ve daha fazla öne geçmesi söz konusu. Amerika'nın yaptırımları Çin'i daha fazla kendi bilgisayarını kendin üret motivasyonunu sağlıyor. Hatırlar mısınız? Türkiye uçak yapamazken işte kendi uçağını kendin yap gibi böyle mottolar vardı. Türk Hava Kurumu'nun şeyiydi, bu sloganıydı. Bize Amerikalılar silah vermiyor, işte mermi vermiyor, top vermiyor, füze vermiyor, radar vermiyor. Biz de kendimiz yapmaya başladık. Aselsan'ı o yüzden kurduk. Kendi uçağını kendin yap. Şimdi Amerika'nın yaptırımları Çin'i öylesine bir yola sevk ediyor ki, diyor ki kardeşim ben kendi göbeğimi keserim. Bu, hani bu derler ya, yaratıcılık yokluktan doğar. Siz Çin'in önünü kesmek için ona çip göndermiyorsunuz. Süper bilgisayar teknolojisi kurmasına yardımcı olmuyorsunuz. Onlar da dedi ki biz kendimiz kurarız ve kurdular. Önümüzdeki 10 yıl içinde 2036'ya gelmeden Çin'in hem iktisadi, hem kültürel, hem teknolojik olarak dünyanın bir numara ülkesi olması kaçınılmaz. Bu bilgisayarla bunu aslında teyit etmiş oluyorlar. Amerika'nın yazılım ekosistemi, ticari AI yapısı, artificial intelligence yapısı, üniversite sanayi işbirliği ve müttefikleriyle, yani Japonya ve Avrupa ile dayanışıyor, üstünlüğünü sürdürüyor. Şimdilik Amerika, Japonya ve Avrupa'dan aldığı destek sayesinde ve Güney Kore'den aldığı destek sayesinde ve Tayvan'dan aldığı destek sayesinde şimdilik önde gözüküyor. Ama diyor ki bize parametreler, o dönem geride kaldı. Bu süper bilgisayarla Çin bir adım öne geçti. Mesela birkaç gün önce paylaşmıştık, hatırlarsanız. Dedik ki Çin en küçük ölçekli çipleri yapmaya başlayacak. 7 nanometreyi yapıyor. 5 nanometrelik çipleri de bir sanayi casusu sonucu elde etti. Onları da yapmaya başladı. Şu anda Çin 3 nanometrelik çipleri yapmaya başlayacak. Muhtemelen 2-1 nanometrelik, yarım nanometrelik çipleri de yapmaya başlayacak. Hatırlayınız, bu işte İran Savaşı sırasında Çin böyle çok dirsek gösterince Amerika Birleşik Devletleri ben size çip vermeyeceğim dedi. Ve Amerika'nın Çin'e yaptığı, Pekin'e yaptığı ziyaret sırasında işte Marco Rubio ve işte Nvidia'nın patronu, Microsoft'un patronu, SpaceX'in patronu Elon Musk'ın da katıldığı bir toplantı oldu. Bu toplantıda Çin'e dediler ki biz size çip vermeyeceğiz. Çin de şöyle dedi Xi Jinping, vallahi çok güzeldi, ben yani böyle bir duvar yazısı gibi görüyorum. Dedi ki vermeyin, biz dedi zaten yapıyoruz dedi, yani yapmaya başladık dedi. Daha iyilerini de yapabilecek durumdayız dedi. Şimdi bu da kanıtlıyor ki bu süper bilgisayarla, işlem hızı bakımından Amerikan bilgisayarını geride bırakan bilgisayarla Çin büyük bir adım attı. Ve yakında göreceksiniz Amerika Birleşik Devletleri pek çok konuda yaya kalacak. Çin o bugüne kadar yapılamaz, biz olmazsak bunu yapamazlar. Canım işte çip tekelini biz yönetiyoruz, çip olmadan bu işleri kimse giremez diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kendi uçağını kendi yapan ülkeler, bizim tabii yapamadık da işte bizim bir uçağımız olacaktı göklerde. Binali Yıldırım müjdelemişti değil mi? 2015 yılında kendi uçağımız göklerde dedi, hala arıyoruz. Hala. Kaan mesela değil mi? Dünyanın en radar görünmez diye sahip olan uçağı Kaan. Niye? Çünkü yok, ortada yok. Yapılamadığı için öyle. Peki bu bahisten çıkıyorum. Şimdi döneceğim size. Serbest bırakılacak İran fonları var biliyorsunuz. 30 milyar dolar. Bu 30 milyar doların 3 milyar dolarını savaş devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3 tane şeyh bir uçağa koydular. Cash parayı alıp götürüp İran'a teslim ettiler. Dediler ki bu 3, geride 27 var. O 27'yi de size vereceğiz. İran'ın dünya bankalarında bulundurulan ve dünya fonlarında bulunan parası var. Kendi varlığı savaş sırasında el konuldu. Amerika Rusya'nın da mal varlıklarına el koymuş durumda. 300 milyar dolarlık bir mal varlığı var. Rusya'nın şu anda bloke edilen. İran bu 27 milyar doları almak istiyor. İşte kesintiye uğrayan görüşmeler sırasında bunu dile getirdiler. Amerikalılar da dedi ki Marco Rubio ve tabii Paul Pete Hexet. Biz bu parayı size vereceğiz ama bu parayı bir şartla veririz. Ne olabilir Simge Hanım, İrem Hanım? Amerika borcunu ödeyecek. Yani ben parayı size vereceğim kardeşim. Tamam işte çok fazla caz yapmayın, halledeceğiz diyor ama bir şart ileri sürüyor. Ne olabilir? Çok yaklaştınız. İrem Hanım sizi duyamadım. Önümüzde. Evet, yaklaştınız. Yani ikiniz de çok yakında dolaşıyorsunuz. Şunu istedi. Bak dedi. Şimdi birazdan değineceğim. Bir elimde bir şahane şey var. Belge var. O belgeyle konuşuyorum. Dedi ki eğer bu parayı istiyorsan bir tek şartım var. Sen mısır ve soya almak istiyorsan, benden alırsan ben bu parayı sana veririm. Yani şöyle diyor. Para bende. Sen mısır aldıkça, soya aldıkça ben o hesaptan düşeceğim diyor. Şimdi biraz önce Kargil'in açıklamasını paylaştım. Yorum yapmayacağım. Yani başka bir gün yaparım, merak etmeyin. Açıklamanın nezahatini bozmamak için yapıyorum. Hani nezahat. böyle güzellik duygusu vardır ya, nezih derler. Onu bozmamak için girmiyorum meseleye ama gireriz. Girersek gövdemizle gireriz, orada hiç şeyimiz yok. Şimdi Amerika'nın elinde o kadar çok mısır ve soya var ki satamıyor. Çok var. Bu işte Texas'ta böyle mısır koçanı kesen o Tom'la Jim var ya konuşurken. Başkan yine doğru yaptı falan diye işte mahalle kahvesinde, Hacı Üsrev'deki kahvehanelerde konuşulan insanlar gibi düşün. Ya ortalama insan böyledir. Ortalama insanı gözünüzde büyütmeyin. Mesela hani Türk çiftçisi, Türk işçisi, Türk berduşu, Türk küçük burjuvası çok şeydir, akılsızdır gibi yorumlar yapılıyorsa bunlara çok inanmayın. Dünyanın her yerinde böyle. Ortalama insan böyledir. Zaten Machiavelli ortalama insanı kastederek imparatora, prense bir yönetim tavsiye ediyor. Diyor ki insanları yönetmek kolaydır, çok basittir. Sadece propaganda yapmanız lazım. Şimdi burada Amerika'daki bu Teksaslı çiftçi gözünü dikti. Neye bekliyor? Diyor ki bu İran'ın parası var. Bu İran'ın parası karşılığında bizim soyamızı, mısırımızı satacağız diyor. Amerika'nın depolarından, ambarlarından soya fışkırıyor ve mısır fışkırıyor ve bunu satamıyor. Bir şey daha var, bir de domuz eti. Tabii domuz etini İran'a satamaz. Ama domuz etini Çin'e satıyor bütün ticari pazarlıklar sırasında. Şimdi ben şöyle bir şey paylaşacağım. CNN Türk'ün Amerika temsilcisi Yunus Paksoy'un bir tweetini alıntılayacağım. Yunus Paksoy diyor ki Trump iki nokta üst üste. Lütfen dikkatle izleyiniz. İran'ın serbest bırakılacak parasını bizden yiyecek satın almak üzere kullanmaları gerekiyor. Çünkü şu anda İran halkı çok aç ve bunu sadece bizden satın alacaklar. Bizden satın alacakları şeyi de söylüyorum. Mısır ve soya fasulyesi. Nasıl? Ya mısır ve soya fasulyesi için Amerika savaş çıkarır, savaş. Neden bahsediyorsunuz? Hiç öyle çok basit bir manzara gibi görünüyorsa öyle görünmesin. Mısır ve soya, ya Çin'le kafa kafaya geldi. Ticaret savaşlarını bunun için çıkardı. Amerika'nın mısır, soya fasulyesi ve domuz eti stoku tüketilemiyor. O kadar çok üretiyor ki o devasa çiftliklerde, işte Konya'nın yarısı kadar çiftlikler var Amerika'da. Buralarda ürettiği şeyi satamıyor. E şimdi soyada da Brezilya en büyük rakibi, dünya soya kralı Brezilya, daha ucuza satıyor. Daha ucuza sattığı için millet de oradan alıyor. Mısır'da ama rakibi yok, onu söyleyeyim. Yani birincilik anlamında çok ürettiği için rakibi yok. Neyse geçiyorum. Dolayısıyla mısır ve soya Amerika için ne kadar hayati olduğunu bu şeyde görüyoruz. Yunus Paksoy'un haberinde görüyoruz. Amerika İran'a benden mısır ve soya fasulyesi alırsan paranı öderim diyor. Almasan ödemem diyor. İran'da vallahi diyor ki ben bakacağım duruma göre. Şimdi İran'a bunu yapan Amerika Türkiye'ye neler yapmaz mesela, mısır ve soya fasulyesi konusunda neler yapmaz diye soruyorum. Kesiyorum burada, bitiriyorum. Açıklamanın nezahatini bozmamak için. Geçtik. Şimdi bir mezar taşı getireceğim size. Mezar taşı hangi mezarlıkta çekilmiş bilmiyorum ama üzerinde şöyle yazıyor. 22 Mayıs 1942 tarihinde Yavuz Zırhlısı manevra yaparken hayırsız adaya atılacak bombanın yanlışlıkla Aksaray'a düşmesi neticesinde şehit hazire doğmuş ruhuna Fatiha diye yazmışlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya Yavuz Zırhlısı nerede? Hayırsız ada nerede? Aksaray nerede? Aksaray dediğimiz buradaki bizim şeydeki var ya, hani Laleli Aksaray var ya, o Aksaray, oraya düşmüş bomba. Orada da hazire doğmuş ölüyor. Şimdi 22 Mayıs gecesi İstanbul'da bir patlama oluyor. Marmara Denizi'nden bir bombanın İstanbul'a düştüğü ortaya çıkıyor. 22 Mayıs 1942. Şimdi bu olayın oluş biçimi şöyle. Bir eğitim atışı yapıyor Yavuz Zırhlısı. Yavuz Zırhlısı'nı biliyorsun değil mi? Göben ve Breslau, Yavuz ve Midilli'ye dönüştürüldü. Bizim Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmemizin sebeplerinden biridir. Yani gidip Alman gemileri boğazı geçip Sovyetler Birliği limanlarını Sivastopol'u bombaladı. Sivastopol'u bombalayınca Rusya dedi ki ben de savaşın içindeyim ve sizin karşınızdayım dedi. İşte o savaşın kahramanı. Kahraman diyelim çünkü bir deniz, yani gemi elbette Yavuz Zırhlısı. Yavuz Zırhlısı tatbikat yapıyor şeyde, Marmara Denizi'nde. Ve Yavuz Zırhlısı'nın topunun namlusunda bir tane mermi kalıyor. Ve gece boyunca gemide de nöbetçi personel var. Nöbetçi personel geliyor, bir tane işte Erat, Mehmetçik. Bakıyor ki topun namlusunda bir tane mermi var. Diyor ki ben bunu çıkarayım. Ve çıkarıyor gerçekten. Fakat topun namlusu o anda hayırsız ada. Yani hayırsız ada üzerine bombalama yapıyorlar. Çünkü orayı vurabiliyorlar. Orası insan yaşamayan bir yer. Hayırsız adaya doğru yöneltilmiş olan topun namlusu gece yatarken ansızın nereye doğru kayıyor? İstanbul'a doğru kayıyor. Ve Erat da asker de, yani Mehmetçik de bunu bilmiyor. Diyor ki ben bu şeyi çıkaracağım diyor. Ateşleyeceğim ve şey, hayırsız adayı gitsin diyor, zaten oraya dön. Meğer top namlusu Aksaray'ı gösteriyormuş. Tak diye Aksaray'a düşüyor. Ve Aksaray'da işte bir kişinin, 4 kişi ölüyor. 17 kişi de yaralanıyor. Böylesi bir hadisedir. Bu mezar taşı bunun üzerinedir. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı uluslararası bir yoldur ve Hürmüz Boğazı'nda hiçbir ülke herhangi bir geçiş ücreti ödememelidir diyor. Şimdi mesela şaşıracaksınız ama ilk kez Marco Rubio'ya katılıyorum. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio bence doğru söylüyor. Özel insan eli kullanılmadan, insan teknolojisi kullanılmadan açılmış olan bütün, yani mevcut olan bütün boğazlar uluslararası sözleşmeler gereği bütün uluslara açıktır. Mesela bizim Çanakkale ve İstanbul boğazlarımız bunlardandır, doğal boğazdır. Şimdi Cebeli Tarık boğazı bu boğazlardan biridir. Bering boğazı bu boğazlardan biridir. Buralarda seyri sefer yapan gemiler izne tabidir. Yani mücavir ülkelerin iznine tabi olarak geçerler ama ücret ödemezler. Sadece ücreti şöylesi durumlarda öderler. İşte o ülke, hani işte kılavuz kaptan bilmem ne falan filan, seyri sefer hizmetleri gibi hizmetler adı altında alabilir. Biz de boğazlardan geçen gemilerden böyle çok cüzi bir ücret alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bir süre önce bu cüzi ücreti 4 katına kadar artırdı. Yani güçlü, hala çok ucuz bir yol ama Hürmüz'ün paralı hale getirilmesi İran tarafından dayatılan bir projedir. Bence doğru değildir. Bugün Hürmüz'de dayatılan statüko yarın diğer boğazlarda geçerli olur ve diğer boğazlarda geçerli hale gelince de işin içinden çıkılamaz hale gelebilir. Bu bakımdan Marco Rubio'nun bu tezini destekliyorum. Şimdi Türkçe üzerine yazılmış bir tweet buldum. Bu tweetle ilgili size malumat vermek istiyorum. Bir dakikamız kaldı. Vallahi yapamayız. Bir dakikada anlatamam. Çok hoş bir konu. Şimdi Türkçe biliyorsunuz Atatürk'le beraber işte öz Türkçeleştirmeye başladık. Türk Dil Kurumu'nun o yıllardaki çok yetenekli dil bilimcileri sayesinde de iyi bir noktaya geldi. Şu andaki Türk Dil Kurumu öyle değil. O Türk Dil Kurumu Atatürk'ün Türk Dil Kurumu değil. Şimdi Türkçe'de bazı kelimelerin birden çok anlama geldiği iddia ediliyor. Mesela açık kelimesiyle ilgili dilimizde başka kelimeler olduğu da iddia ediliyor. Bunu bir yolla dile getirmişler. Yarın buna devam edeceğim ama çok hoş bir konu. Yani bir iyi bir dil bilim tartışması açıyoruz yarın. Ayrıca bu yapay zekayla seçimlerin engellenip engellenemeyeceği ya da seçimlerin manipüle edilip edilmeyeceği ile ilgili bir dosya vardı. Onu bugün paylaşacağım dedim. Yarına belki paylaşabilirim. Yarın ikinci dilimde bir konuğumuz olacak. Belki olmayabilir ama cuma günüm sözüm söz bu dosyayı paylaşacağım. Yani AI devreye girdikten sonra seçimler meşru propaganda teknikleri kullanılarak daha kolay kazanılabilecek. Sandıklarda hile yapmadan, oy çalmadan, seçmen kaydırmadan, katakulli yapmadan seçim kazanmak mümkün olabilecek. En son örneği, yani en yakın örneği biliyorsunuz bu yakınlarda yaşadığımız Peru seçimleri. Peru seçimlerinde AI, yapay zekanın çok ağır biçimde kullanıldı ve sonucu etkilediğini gördük. Bu hepimizin kulağına küpe olsun. Yani yeni seçimleri biz değil yapay zeka yapacak. Bitirdik. Bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Simge Erten, editör masasında İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Size bugün blues dinletiyoruz. Morgan Luna'dan size şarkılar dinletiyoruz. Inside Me. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, batılı ülkelerin artık açıkça Rusya ile savaşa hazırlandığını söyledi. ABD'de yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinin 5. turunda ilk gün geride kaldı. Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin artık açıkça Rusya ile savaşa hazırlandığını söyledi. Kremlin'de askeri üniversite mezunlarına seslenen Putin, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını arttırdığını ve Rusya'yı tehdit olarak gösterdiğini belirtti. Putin konuşmasında Moskova'nın her türlü dış ve iç tehdide hızlı şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu vurguladı. Rus nükleer üçlüsünün modernize edildiğini ve geçen yıl 1000'den fazla silahın sahada test edildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna krizindeki müzakere pozisyonuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantıda 2022'de İstanbul'da varılan ve dönemin Ukrayna heyeti tarafından da parafe edilen anlaşmalar temelinde Kiev'le barış müzakerelerine hazır olduklarını belirtti. Putin, Kiev yalnızca müzakereler için elinin güçlü olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyor, savaş alanındaki gerçeklerse tamamen farklı dedi. Rus lider, Kiev rejiminin Rus sivil tesislerine yönelik saldırılarının artmasında Ukrayna ordusunun durumunun kötüleşmesinin de etkili olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinin 5. turunda ilk gün geride kaldı. 8 saati aşkın süren ilk oturumun ardından resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail basınının konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre görüşmeler gerçekleştiren taraflar hem siyaset hem de güvenlik konularını masaya yatırdı. Müzakerelerin bugün ABD Savunma Bakanlığı'nda yalnızca güvenlik meselelerine odaklanarak devam edeceği, sonraki günse siyasi ağırlıklı bir kapanış oturumu için yeniden ABD Dışişleri Bakanlığı binasına dönüleceği aktarıldı. Tarafların müzakerelerin sonucuna ilişkin resmi açıklamayı ise Perşembe günü görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapabileceği belirtildi. İç gündemle devam edelim. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Akpolat ve Turgut'un suçları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları hatırlatıldı. İki ismin de geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi. Adalar İlçe Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekilini seçmek üzere 27 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanacağı bildirildi. CHP'de kurultay süreci Eylül ayı itibarıyla başlatılacak. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Takvimin ayrıntıları, ilçe ve il kongrelerinin takvim ayrıntıları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Öte yandan Kayseri ve Antalya il örgütlerinde yönetimler görevden alındı. Yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Buna göre Kayseri'de mevcut il başkanının yerine Okan Marazoğlu, Antalya il örgütünde de önceki dönem ilçe başkanlarından olan Hasan Şahin'in atandığı açıklandı. ...33. dönem polis meslek eğitim merkezleri giriş sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına polis akademisinin internet adresinden ulaşabiliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lisans mezunu 6800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplamda 10.000 öğrencinin polis teşkilatına kazandırılacağını açıkladı.
0: Ekonomi.
1: Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,29 değer kaybederek 14.539 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 86 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.196 lira, çeyrek altın 10.118, tam altın 40.298, ata altını da 41.382 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Portekiz 5, Özbekistan 0, İngiltere 0, Gana 0. Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. Saat 02'de başlayan Panava Hırvatistan mücadelesi 1-0 Hırvatistan galibiyetiyle, saat 05'te başlayan Kolombiya Demokratik Kongo maçı da 1-0 Kolombiya üstünlüğüyle sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3. maçlar bu akşam itibariyle başlayacak. Bugünün programında aktaralım, saat 22'de Bosna Hersek Katar'la ve aynı saatte de İsviçre Kanada maçları oynanacak. Dünya Kupası'nda yarınsa 6 mücadele var. Saat 01'de Fas Haiti, İskoçya Brezilya, 04'te Çek Cumhuriyeti Meksika, Güney Afrika Güney Kore ve saat 23'te Curaçao Fil Dişi Sahili Ekvador Almanya.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk %54'e ulaşmış durumda. D100'de Şirinevler yan yol İncirli yönünde sol şeritte çevre düzenlemesi nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğun bir trafik yaşanıyor. Aynı bölgede sağ şeritte bir de trafik kazası var. Bunun da dahliyle birlikte bu bölgede oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 24 Haziran 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de en önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğiz elbette. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim, her sabah yaptığım gibi Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X üzerinden @radiosputnik.tr adresini. Telegram'dan ise Türkiye Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sputnik Türkiye internet sitesi üzerinden de yayınlarımıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram Güçlü Özgen birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. 0505 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını paylaşıyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Bugün neyi konuşalım? Aslına bakılırsa çokça anket yapıldığını görüyorum. Bu anketleri çok da ciddiye almıyorum aslına bakılırsa. Çünkü ne yeri ne de zamanı bugün itibariyle. Neden bahsediyorum? Özgür Özel yeni bir parti kursa oyu kaç olur, tek başına kursa daha, hani Demirel'in geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümüydü, rahmetli anmıştık, hep söyler zaten, hep söylerdi. Daha doğrusu geçmiş zaman kullanalım. Doğmamış çocuğa don biçiliyor gibi geliyor bana. Ama siz ne düşünüyorsunuz bu yeni parti meselesiyle ilgili olarak, ya da siyasetteki, en azından CHP içerisindeki, CHP'nin bizim görebildiğimiz kadarıyla bir tıkanıklık, o siyasetteki tıkanıklığı açar mı yeni bir parti? Dediğim gibi anketler yapılıyor, görüyorum orada oy oranları vesaire. Oralar belirtiliyor ama biz de kendi anketimizi yapalım istedim. Sadece anket değil, iyi olur iyi olmaz şeklinde değil de hani böyle gerekçelerinde olsa iyi, şu nedenle olması gerekiyor ya da olmaması gerekiyor diye de yazarsanız, biliyorum dinliyor özellikle CHP'li vekillerin bizleri dinlediğini, yaptığımız konuşmalarla da sizin yorumlarınıza da kulak verdiklerini biliyorum. O yüzden çok önemli, yazın. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da tekrar ediyorum. 0505 171 66 56 cep telefonunuza kaydediniz. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Siyasete geçeceğiz. Söylediğim gibi işte az önce de belirttim. CHP'nin yeni bir yol haritası var mı yok mu? Kılıçdaroğlu düzeltiyorum. Özgür Özel dün grup toplantısında konuştu. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesini kullandı. Yeni parti sinyali gibi değerlendirildi. Ama oraya gelmeden önce biz...

0: Neyi takip ediyoruz? Hangi davayı ilk gününden beri, hangi cinayet davasını takip ediyoruz? Kartalkaya. Biliyorsunuz 36'sı çocuk 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği o cinayet süreciyle ilgili, daha doğrusu yargılama süreciyle ilgili bütün detayları, bütün ayrıntıları elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Dün söylemiştim, aileler Bolu Adliyesi önünde buluşacaklardı ve soruşturma sürecine dair beklentilerini ya da hayal kırıklıklarını dile getireceklerdi. Neler konuşuldu orada, hangi mesajları verdi orada Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden aileler? Şöyle birkaç başlık halinde izninizle aktarmak, anlatmak istiyorum size. O cinayette, 21 Ocak 2025 gecesi yaşanan o cinayette, dediğim gibi cinayetle ilgili olarak aileler taleplerini dile getirdiler. Ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Bolu Adalet Sarayı önünde yaptığı o açıklamada, bilirkişi raporlarında birinci derecede, dikkat, birinci derecede kusurlu gösterilen bazı kamu görevlileri hakkında halen iddianame düzenlenmemesine tepki gösterdi. Çok detaylı, çok ayrıntılı bir açıklama yaptı aileler adına. Dedi ki mesela, belediye personeli yargılandı. Otelin sahibi olan aileler yargılandı. İl özel idaresi personeli yargılandı. Cezalar alındı, cezalar verildi. O cezalarla ilgili detayları zaten konuşmuştuk. Ama sordu, neden Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle ilgili henüz şu ana kadar bir adım atılmadı şeklinde de bir sorusu oldu. Neden bu konuya dair bir gelişme yaşanmıyor eleştirisini gündeme getirdi. Neden? Çünkü buna dair bir soruşturma da biliyorsunuz devam ediyor Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. O soruşturmanın hala bir iddianameye, kim suçludur kim değildir, buna elbette her seferinde bunu söylüyorum, biz karar verecek değiliz elbette, ama sonuçta işin bir bilirkişi raporu boyutu var. İşte aileler de buna tepki gösteriyorlar, bunun üzerinden bir tepkileri var. Sadece kendisi konuşmadı, yani sadece Yüksel Gültekin konuşmadı. O cinayette yine ağabeyini ve iki yeğenini kaybeden Çiğdem Sarıtaş da konuştu yine aileler adına. O da tepkisini gösterdi. Hayatını kaybeden aileler adına yaptığı o konuşmada da savcılığa 3 soru yönelttiler. Bunlardan bir tanesi, Çiğdem Sarıtaş'ın sorularını aktarıyorum size. O soruların herhalde bir yanıtı gelecektir. Mesela şöyle dendi: bir bilirkişi raporunda il özel idaresi ve belediye görevlileriyle aynı derecede sorumlu gösterilen Turizm Bakanlığı görevlileri hakkında soruşturma izni verilmiş olmasına rağmen neden hala bir iddianame hazırlanmadı diye sordu Sarıtaş. Diğeri, otel fiilen denetlenmemiş olmasına rağmen denetlenmiş gibi rapor düzenleyen, bu raporu da yangından bir gün sonra sunan kişiler neden hala görevlerinin başındalardır diye bir son derece haklı bir soru yöneltti. Bu kişilerin yöneticileri ve bu denetim zincirindeki üst sorumlular hakkında neden hala bir işlem yapılmadı diye de sordu Kartalkaya cinayetinde ailelerini, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız, yurttaşlarımız bu soruyu soruyor. Son sorusu da yine ailelerin, 3 il özel idaresi ve belediye görevlileri ağır ceza mahkemesinde yargılanırken aynı bilirkişi raporlarında aynı derecede sorumlu gösterilen bakanlık görevlileri için hukuk neden aynı şekilde işletilmemektedir dedi ve ekledi, bizim talebimiz bir ayrıcalık değil, eğer uygulanacaksa hukukta eşitliktir dedi. Bu taleplerini dile getirdiler dün o 78 canın, Kartalkaya'da kaybettiğimiz 78 canın aileleri Bolu Adalet Sarayı önünde yaptıkları açıklamada bu soruları yönelttiler. Biz de elbette hem bu soruların yanıtlarının takipçisiyiz hem de onların sesi olmayı da sürdüreceğiz bundan sonraki süreçte. Hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim, izniniz olursa kuracağım bu cümleyi. O listelerde sizin, bizim, eşimizin, dostumuzun, çoluğumuzun, çocuğumuzun, arkadaşımızın adının geçmemesinin tek bir nedeni var. Tesadüf. Bunu unutmazsak eğer, Kartalkaya örneğinde olduğu gibi benzer olayların, en azından benzer olayların yaşanmasının da önüne geçmiş olacağız. Takip edeceğiz. Ailelere de desteğimiz elbette buradan sürecek. Diyelim ve geçelim diğer başlıklara. Neden bahsediyoruz? Siyasetten konuşacağız tabii. Yapacak farklı da bir şey yok. Siyaset demişken de CHP'den bahsedeceğiz. Özgür Özel dün hani şu grup toplantısını kim yapacak tartışmaları CHP'de grup başkanı Özgür Özel mi yapacak? Butlan kararıyla beraber partinin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu mu yapacak? Benim görebildiğim kadarıyla son iki haftada yaşanan gelişmeler hani Kılıçdaroğlu olası gerilimleri engelleme adına o grup toplantılarını en azından bu yasama dönemi. Dikkat, bu yasama dönemi itibariyle yapmayı düşünmüyor ya da bir yeni bir siyasi oluşum ortaya çıkarsa ve işte Özgür Özel dün bunun mesajlarını verdi. Yeni bir parti kurulursa o Özgür Özel eğer partiden ayrılma kararı verir ise ondan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nun o grup toplantısında konuşmasını bekleyebiliriz. Yani oradaki deadline yani süre son süre CHP'nin bölünmesi olarak tanımlanabilir. Bu arada ismi geçenler işte partiden ihraç edilecek olan bazı vekillerin adları geçiyor. Onlarla da yaptığımız konuşmalarda ki mesela bazılarını bugün davet ettik, yayına da davet ettik ama gün içerisinde Özgür Özel'in milletvekilleriyle bir araya geleceğine dair bir bilgi verdi o vekillerde. O toplantı sona ermeden bir açıklama yapmamız da doğru olmaz dediler. Bakalım bugünkü o toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacak? Yarın ilgili o yetki isimlerin bugün işte kamuoyunda tartışılan medyada da adı geçen o isimleri konuk alırız. İsimlerinden en azından birisini konuk alırız ve sorarız. Ne konuşuluyor? CHP bundan sonraki süreçte ne yapacak? Sizin de tabii görüşlerinizi bekliyorum. Söylediğim gibi yeni bir parti siyasetteki CHP siyasetindeki tıkanıklığı açılması için yeterli olur mu? Bu konudaki fikirlerinizi de gönderiniz, yollayınız WhatsApp hattımıza. Özgür Özel ne dedi grup toplantısında? Kurultay çağrısı yaptı. Bu ülkeye dedi sandığı demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması gerekiyor dedi. Sonra kürsüden inerken de bu kurultay çağrısı karşılık bulmaz. Onu söyleyelim ki biraz sonra işte Müslüm Sarı'nın parti sözcüsü olarak atanan Kılıçdaroğlu tarafından atanan Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamaları da sizlerle paylaşacağım. O kurultay Özgür Özel kanadının beklentisi gibi daha doğrusu beklediği gibi olmaz, olmayacak da belli bu gerçeklik bu. Özgür Özel kürsüden inerken de bir ifade kullandı. Ne dedi? Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesini kullandı. İşte aslına bakılırsa bu ifadede hani CHP'de yeni bir yol belirleniyor. Yeni bir parti için adımlar atılıyor, hazırlıklar yapılıyor şeklinde de yorumlandı. Bu söze biraz şöyle evet Akif de uyarıyor. Verelim sevgili Akif. Tamam. Özgür Özel dün grup toplantısında neler söyledi? Sonra da şu ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesine bir bakacağız. Neden? Bir Hannibal'i hatırlayacağız. Bu kararın, Hannibal'in bu sözünden sonra yaşananları hatırlayacağız. Tarihte bir yolculuk yapacağız.
1: Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, bu ülkede yaşayan ve yaşamından memnun olmayan, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, her yönüyle, hocaların görüşleriyle, delegelerin imzasıyla, sokağın öfkesiyle, inancıyla, kararlılığıyla ama bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
0: İşte Özgür Özel bu ifadeleri kullandı. Mutlak butlan söylemesi ne kadar zor. Bize neleri öğretiyorlar, neleri alıştırıyorlar. Neyse Özgür Özel bu çağrısından sonra dediğim gibi kürsüden inerken de ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesini kullandı. Şimdi burada biraz biz kendi yolumuzdan bir ayrılalım, şöyle biraz sapalım. Bu günlük siyaset meselelerini konuşuruz elbette ama bu cümle ne zaman kurulmuştu? Bu cümleden sonra bu ifadeler kullanıldıktan sonra nasıl bir bedel ödendi ya da nasıl bir zafer elde edildi? Şöyle özetle bir Hannibal'i hatırlayalım. Alp Dağları'nı aşma hikayesidir. O aşma hikayesiyle ilgili Hannibal'e atfedilen bir sözdür bu. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. O dönemde tabii Hannibal döneminden milattan önce 218 Biraz bunları da konuşalım, konuşmamız gerekiyor. O dönemde Akdeniz'in iki büyük gücü kimler? Roma ve Kartaca. Roma askeri gücüyle denizleri kontrol altında tutuyor. Hannibal'in de İspanya üzerinden deniz yoluyla ya da sahil yollarından İtalya'ya geçmesi mümkün değil. Böyle bir beklenti var ama hani bunu gerçekleşmesine imkan yok. Neden? Roma'nın Akdeniz'deki o büyük üstünlüğü. Hannibal ne yapıyor? Roma'yı tam kalbinden vurmak istiyor. Asıl hedefi bu. Deniz yolu Hannibal için tam anlamıyla bir intihar anlamına da geliyor. Onu da hatırlamak önemli. Kimsenin tahmin edemeyeceği bir şeyi yapmaya çalışıyor, yapıyor. Roma senatosunun asla oradan gelemezler diyerek savunmayı bıraktığı, savunmaya gerek görmediği Alp dağlarını hedefliyor ki Hannibal yola çıktığında ordusunda yaklaşık 50 bin piyade, 9 bin süvari ve 37 savaş fili. Savaşlar konusunda deneyimli filler bulunuyordu ki antik çağın tankları olarak değerlendiriliyordu. O Alplerdeki dik yamaçları, buzlu yolları ya da uçurumları nasıl geçeceklerdi? Asıl soru bu. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse yolculuk tam anlamıyla bir felakete dönüştü. Bunu görmek gerekiyor. Neden anlatıyoruz bunu biliyor musunuz? Özgür Özel'in bu ifadesi ama sonrasındaki kayıplar ve kazançları da anlatacağım elbette. Tarihi bilerek, tarihe madem siyasilerimiz gönderme yapıyorlar, biz de bilerek yorumlayalım. Bilmeden, bilgimiz olmadan fikrimiz olmasın. Bir felaket yaşandı mı? Evet, o dönemde bir felaket yaşandı. Sadece de tabii ordusu, Hannibal'in ordusu doğa şartlarıyla değil, o dağlarda yaşayan barbar kabilelerin gerilla saldırılarıyla da savaştı. İşte aslında tam olarak da o meşhur söz o zaman gündeme gelmişti. Yani Hannibal'in kullandığı, generalleri dönelim dediler. Yani bu kadar büyük kayba, bu kadar büyük riske değmez dediler Hannibal'e. İşte Hannibal de orada o duruşunu sergiledi ve askerlerine bizzat yol yapma emri verdi. İşte hani ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesi de tam olarak burada kullanıldı. Ağır bedeller, evet, ama Roma içinde büyük bir şok yaşanmıştı o zaman. Hannibal dağları aşmayı başardı mı? Evet, başardı. Po Ovası'na, o meşhur bulmacalarda sorulan Po Ovası'na ayak bastı. Ama yol açmanın bedeli oldukça ağırdı Kartaca ordusu için. Mesela 50 bin piyadeden sadece ve sadece 20 bini hayatta kalabildi. Süvarilerinin yarısı neredeyse hayatını kaybetti. Filler, bahsettim işte, onlarca fil vardı Hannibal'in ordusunda. Çok azı Alp dağlarını sağ salim geçebildi ama şöyle bir durum da oldu. Evet, tamamı geçmedi ama Romalılar karşılarında o filleri görünce gerçek anlamda psikolojik bir yenilgiye de uğradılar. Ve sonuç Romalılar Hannibal'i karşılarında gördüklerinde inanamadılar. Nasıl buradan geçtiler, bu orduyu nasıl geçirdiler diye şaşırdılar tabii ki. O çağın şartlarını düşünün bir de. Çünkü lojistik ya da askeri açıdan o dönemde bu geçişi yapmak imkansız kabul ediliyordu. Hannibal ise bu hamlesiyle Roma'yı kendi evinde iki ayrı savaş gerçekleştirildi ve o iki savaşta da bozguna uğradı Roma ordusu. Yani hem bedel ödendi, aynı zamanda ama büyük kazançlarda, Hannibal açısından büyük kazançlarda getirdi Kartaca ordusuna. Tabii bir aforizma değil, aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla kazmalarla, ateşle yakarak o yollardan geçtiler. Bugünse işte Özgür Özel'in dünkü grup toplantısında kullandığı bu söz aslında günümüzdeki anlamı itibariyle de büyük zorluklar, krizler veya imkansız gibi görünen durumlar karşısında çaresizliğe boyun eğmemeyi, yaratıcı ya da kararlı olmayı ifade eden bir güçlü motivasyon sözlerinden biri olarak tanımlanıyor. İşte hani biraz böyle dedim, siyasetin o sıkıcı, boğucu alanından biraz uzaklaşalım. Özgür Özel ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesini Hannibal'in tekrarladı. Hannibal, evet, hem kazandı hem de kaybetti. Neleri kaybettiğini ve neleri kazandığını hatırlatmak istedim. Hani bu sözünü, Özgür Özel'in bu sözünü değerlendirirken tarihe de bir şöyle bir bakmak gerekiyor. Hep söylerim. Söylemeye de devam edeceğim. Aklımızın zamanda dolaşma gücü ve özgürlüğü var ve bunu sık sık yapmamız gerekiyor. Belki de en büyük eksikliğimiz bu. Böyle ağızlardan çıkan ifadeleri peşinen dünyanın en doğru ifadesiymiş gibi de değerlendirmemek gerekiyor. Herhalde bu hesabı kitabı CHP'liler, Özgür Özel kanadı açısından söylüyorum, herhalde yapıyorlardır diye de tahmin ediyorum. Dönelim siyasete. Söylediğim gibi Özgür Özel'in bu, işte az önce sesini de dinledik, bir kurultay çağrısı da var. O kurultay çağrısı karşılık bulur mu? Vallahi şöyle söyleyeyim size, CHP'den gelen açıklamalar, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'den gelen açıklamalar çok da bunu doğrulamıyor. Dün MHK toplantısı vardı, parti meclisi toplantısı vardı. Eylül ayının ilk haftası işaret edildi. Olağan kongre takviminin başlayacağı tarih olarak bu önemli. Hani şöyle bir bakınca da yani deneyimli siyasetçiler diyorlar ki eğer Eylül'de başlarsa bu işin sonu işte 2027'nin sonuna kadar ya da en azından ortasına kadar gider. Velhasıl hani bu şartlarda olağan kurultayın yapılmasının ya da yapılmamasının bir anlamı kalmaz şeklinde de bir açıklama var. Dediğim gibi en azından siyasetçilerle konuştuğumuz zaman bu yorumu yapıyorlar. Bu arada dünkü MHK'da ilginç kararlar da alındı. İhraçlar devam ediyor CHP'de. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gölbaşı'nın da görevden alındığını ve yeni görevlendirmeler yapıldığını da hatırlatmak gerekiyor. CHP'de bu karmaşa devam edecekmiş gibi görünüyor. Bu arada görüyorum mesajlarınız da geliyor. Bir müzik arasında onlara da bakacağım. Elbette paylaşacağım sizlerle. Şöyle birkaç başlık daha, birkaç detay daha sizlere aktarmak istiyorum. Mesela şöyle bir durum var. İstifalar bir yandan da CHP'de devam ediliyor. Ümit Dikbayır daha önce İyi Parti'den CHP'ye geçmişti. Sakarya milletvekiliydi, hatırlayınız. Ümit Dikbayır da partisinden istifa ettiğini, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Aslında tesadüf değil ya da anlık bir gelişme olarak değerlendirmemek gerekiyor bunu. Neden? Zaten İyi Parti'den CHP'ye geçen bazı isimlerin, mesela Adnan Bekir gibi isimler de var burada. Ya da daha önce İşte MHP saflarında görev almış bazı isimlerin de yine yeni yönetim tarafından ihraç edileceğine dair bazı bilgiler geliyordu. Bazı detaylar geliyordu. O detaylar karşısında Ümit Dikbayır'ın istifasını hiç şaşırtıcı bulmamak gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Ama ne oldu? CHP'nin vekil sayısının da 136'ya düştüğünü de hatırlatalım. Mesela Nimet Özdemir de daha önce İyi Parti'den CHP'ye geçen Nimet Özdemir'in de istifa ettiğini hani bu bilgiler ışığında hatırlatmak gerekiyor. Bir de Ümit Dikbayır'ın hani geçmişte nasıl bir siyasi çizgisi vardı? 14 Mayıs seçiminde Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını altılı masaya dayattığını söylemişti. Hatta şöyle bir tepkisi de vardı. Türkiye 5'ten büyüktür ifadesini yine o dönem itibariyle Ümit Dikbayır'ın kullandığını söyleyebiliriz. Gazeteci arkadaşım ki Ankara'da çok tecrübelidir mecliste, Ankara gazeteciliği konusunda çok tecrübeli bir isim, sevgili Hilal Köylü şöyle de yorumlamış dün attığı tweette. CHP kulislerinde kendisinin ihracına ilişkin haberler yayılınca ben kendim ayrılırım dercesine bastı istifayı şeklinde de bir yorum yapmış sevgili Hilal. Evet, bu kadar tecrübeli bir Ankara gazeteci bu yorumu yaparsa biz de elbette buradan size onu, bize sadece bunu aktarmak düşer diyelim. Ve şu Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaretiyle ilgili tartışmalarla devam edeceğim ama izninizle ben şöyle bir müzik arasına gideyim. Hem de sizden gelen mesajlar var, o mesajlara bir bakayım, arkasından program devam edecek.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Ne oldudan daha çok bundan sonra ne olabilir? Bu soruya en net yanıt verebilecek isimlerden bir tanesi Sayın Mustafa Balbay, gazeteci büyüğüm, telefon attığımızda. Sayın Balbay hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Bir yan yana siyaset yapan insanlar şimdi ayrışmaya başladılar. Anadolu illerinde, büyük kentlerde. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu birikimine bir saldırı var şu anda. Hani şöyle bir şey çok mu ileri olur? İnan aklımdan geçen konulardan biri. CHP yönelik soykırım girişimi var. Ben bunu böyle görüyorum sevgili güçlü. Şimdi Mustafa Kemal de Samsun'a çıkarken bu oyunda idam fermanı yoktu. İşte Sinan Meydan açıkladı. Samsun'a çıkarken değildi o. Sonrasında ona da hainlikler. Şimdi Mustafa Kemal saraya kafa tutarak Kurtuluş Savaşı verdi. Ama Kemal de çanak tutarak bir şey yapmaya çalışıyor. Biri kafa tuttu, biri çanak. Şimdi Kemal de çanak tutuyor. Çanak tutuyor.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit. İnan Mutlu diyor ki barınma krizi en çok yoksulları vuruyor. Gelirlerinin %38.7'sini konut ve kirayı ödüyor. Gıdaya ödenense %29 düzeyinde sadece. Boğazlarından kısıp ev sahiplerine o kazandıkları paraları yoksul kesim ödemek mecburiyetinde kalıyorlar her ay başında.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
0: Az önceki tanıtımdan da anladığınız gibi gerçekleri duymak isteyenler için neredeyse ülkenin tamamında yayındayız Radyo Sputnik olarak. Geçelim sizden gelen mesajlara, neyi konuşuyorduk, neyi söylüyorduk. CHP içerisinde hani bazı tartışmalar var. Vekiller de bunu açık açık söylemeseler de hani buna yakın imalarda bulunuyorlar. Yeni bir partinin yolu da açılıyormuş gibi görünüyor. Dün Özgür Özel'in yaptığı o ya yeni bir yol bulacağız yeni bir ya da yeni bir yol açacağız ifadesi de böyle değerlendirilmişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordum. Hani CHP içerisindeki tırnak içindeki o tıkanıklığı, siyaseten yaşanan tıkanıklığı, tıkanıklığın aşılması için gerekli mi yeni bir parti diye sormuştum. Sizden de birkaç mesaj, onları paylaşmak istiyorum. Gelen mesajlar arasından seçtiklerimi. Uğur Bey diyor ki, Uğur Tarık Özkut, ironi yaptığını düşünüyorum. Tüm CHP belediye başkanları AK Parti'ye geçsin, AKP'ye geçsin şeklinde de bir yorumu var. Ayşe Hanım da diyor ki, Ayşe Celep, seçmen pusulasında amblem önemli. Parti bölünürse, tabii bunların hepsi düşünülüyordur diye tahmin ediyorum ben de. Parti bölünürse seçmen gayri ihtiyari olarak altı oka mührü basar, böyle bir tercihi olabilir ve oylar bölünebilir. Böyle bir risk var CHP açısından ya da yeni parti açısından böyle bir risk var diyor. Böyle bir yorum yapmış. Ayhan katılmış da çok detaylı, çok ayrıntılı bir mesaj göndermiş. Diyor ki, Özgür Bey'in CHP ile devam ya da yeni parti, hatta başka seçenekler neler olabilir düşünerek bir strateji ekibi kurmalı diyor. Hatta bir de isim önermiş kendisi. Mesela Erol Mütercimler gibi bir ismin mutlaka ve mutlaka bu strateji ekibinde olması gerekiyor. İşte siyasetle ilgili kanunlar, CHP iç tüzüğü, mahkemelerin bu süreçte verecekleri kararlar ya da verdikleri, geçmiş dönemde verdikleri kararlar mutlaka incelenmelidir. Bu tartışmaların sonunda, bu incelemelerin sonunda CHP ile devam ya da yeni partiyle devam ya da başka bir seçenek varsa o seçenekler üzerinde de durulmalı diyor. Son bir hatırlatması daha var. Özgür Özel cesaretli olmalı. Kendi beklentisini de bu şekilde dile getirmiş. Atilla Bey Ataşehir'den o da diyor ki, mutlak buttancıları eleştiriyor. Yani mutlak buttan kararıyla beraber CHP yönetimine gelen isimleri eleştiriyor. O da bir hüsranla karşılaşılacak. Mutlaka ve mutlaka sonunda bir hüsranla karşılaşılacak diyor. Özgür Özel için de bir yeni bir yol yapmaktan başka çaresi yok diye hatırlatmış ya da böyle bir tespitte bulunmuş Atilla Bey de. Hani bunlar dediğim gibi sizlerden gelen bazı mesajlar. Söylediğim gibi WhatsApp hattımıza bu ve yine konuşmamızı istediğiniz, aktarmamızı istediğiniz başka başlıklar, başka mesajlar da varsa lütfen yazın. Biz de ortak düşünmeye, biliyorsunuz, ortak akla inanıyoruz ve ortak akıl geliştirmenin de önemini biliyoruz ülke olarak. 0505 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da hatırlatayım. 0505 171 66-56. Çoğu zaman bizim ne anlattığımızdan daha çok, dediğim gibi, sizler ne düşünüyorsunuz? Doğrusu bunu da merak ediyorum. Dün konuşmuştuk detaylı şekilde Haymana Belediyesi'ni, Haymana Belediye Başkanı'nın AK Parti, CHP'li Haymana Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçişini, Haymana'nın siyasi tarihi üzerinden, son 10-15 yıllık siyasi tarihi üzerinden bir Türkiye fotoğrafı çekmeye çalışmıştık. Bunu aktarmıştık ve hatta hani tabii Haymana Belediye Başkanı özelinde değil, genel olarak parti değiştirmeye, milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, parti değiştirmelere yönelik tavrımızı da orada anlatmıştık. Levent Koç çok tartışıldı. Hatta şöyle ifadeler kullanılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a daha birkaç gün önce söz verdiği halde parti değiştirdi, eleştirileri biliyorsunuz gündemdeydi. Buna bir yanıt verdi. Elbette o yanıtı da kullanmak, o yanıtı da sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Çok farklı birikmişlikler oldu. Doğrusu ben anlamadım bu ifadenin ne demek, belki daha da açması gerekiyor. Daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı dedi. Hatta Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiğini kabul etti. Mansur Yavaş'a istifa etmeyeceğini de söylediğini de belirtti. Ama dedi, ekledi, o günkü görüşmede hiçbir şeyin düzelmeyeceğini ve kalemimin daha bir yıl öncesinden kırılmış olduğuna tanıklık ettim. Kırılan kalem tekrar doğrulmaz ifadesini de kullandı. CHP'den istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen belediye başkanı Levent Koç. Biz de işte eleştirileri dün aktardık. Elbette onun yanıtını da, o eleştirilere kendisinin verdiği yanıtı da aktarmamız gerekiyordu. Devam edelim. Bu kez de işte madem genel merkez, CHP genel merkezinde neler oluyor, neler bitiyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o hala Sözcü TV'de yaptığı röportajın artçı sarsıntıları, böyle değerlendirebiliriz herhalde, artçı sarsıntıları devam ediyor. Özellikle de bu dokunulmazlıkların kaldırılması, Selahattin de 2016 yılına giden tartışmalar, Selahattin Demirtaş'ın daha sonrasında da cezaevine gönderilmesi, 10 yılı geçen bir süreçte Selahattin Demirtaş cezaevinde biliyorsunuz. İlk o röportajda Kılıçdaroğlu, hani ben o dönemde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda gelen öneriye evet oyu verdiğim için pişman değilim demişti, hatırlayınız. Sonrasında bir yazılı açıklama, çok böyle uzun, belli ki yanlış anlaşıldığını düşündü ya da meramını doğru anlatamadığını düşündü Sayın Kılıçdaroğlu. Çok detaylı bir açıklamada bulunmuştu. Sonrasında Nevzet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı, Nevzet Saraç'tan bir açıklama gelmişti. Ne dedi? Demirtaş'ı ziyaret edecek. Edirne cezaevinde Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı ziyaret edecek demişti. İşte ona yanıt geldi. Onun üzerinden Demirtaş kanadından da bir yanıt geldi. Daha doğrusu DEM Parti kanadından Ayşegül Doğan parti sözcüsü, Kemal Bey'in resmi başvurusu zaten yok, olsa da Demirtaş bu görüşmeyi kabul etmeyecek şeklinde de bir açıklama geldi. Hatta böyle çok daha sert, çok daha Sezai Temelli'den, diğer DEM partililerden de çok daha ağır ifadeler var Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu 10 yıldır Demirtaş'ın cezaevinde bulunmasının en önemli nedeni olarak, elbette o oylama, zaten 2016 yılında yapılan o oylama, o oylamayla ilgili olarak pişman değilim açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, mesela Grup Başkan Vekili DEM Parti'nin Sezai Temelli diyor ki, Demirtaş'ın cezaevinde olmasından pişman olmayan bir insan bizim için ciddiye alınacak bir insan değildir gibi. Oldukça ağır bir ifade. Yani siyaset içerisinde hani dönem dönem vekiller birbirlerine karşı, özellikle maalesef meclis içerisinde genel kurul salonunda birbirlerine kullanıyorlar böyle ifadeler, ama genelde çok tanıklık etmediğimiz bir tablo bu. Bu soru, bu mesele, Demirtaş meselesi kime, bir isme daha soruldu. Sürecin, hangi süreçten bahsediyorum? İşte bu terörsüz bir Türkiye sürecinin mimarı olarak değerlendirilebilir mi? Kim? Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Grup toplantısının ardından bu soru soruldu. Yani Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi, biliyorsunuz kendisi bu konuda net bir tavır sergilemişti. O beklentisinin, yani Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi konusundaki talebini, isteğini birkaç kez dile getiren bir siyasetçi, Sayın Sayın Devlet Bahçeli, ama o karşılık buluyor mu? Vallahi işte ortada gerçeklik. Selahattin Demirtaş hala cezaevinde. Son günlerde dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Özellikle hükümete yakın medyada, hani daha birkaç ay önce de bunlar konuşulmuştu. Şu gün tahliye edilecek, şöyle bir gelişme olabilir gibi böyle bir ısıtma, tırnak içinde kullanıyorum bunu, o haberin bir kez daha ısıtıldığını görüyoruz. İşte bu soru soruldu tam bu Demirtaş tartışmaları yapılırken, Kılıçdaroğlu ve DEM Parti arasındaki bu tartışmalar yapılırken. Daha önce Demirtaş hakkında işte dediğim gibi bu ifadeleri kullanmıştı. Burası serbest bırakılmalı, tahliye edilmeli demişti. Gazeteciler bunu sordular. O çağrısını da hatırlatarak Sayın Devlet Bahçeli'ye şöyle bir kısa yanıt verdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum ama benim görebildiğim, ben sözümün arkasındayım. Siz bizi tanımıyorsunuz dedi. Bizim bir özelliğimiz var. Sözümüz sözdür ifadesini kullandı. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bir tanesinin lideri, MHP'nin lideri. Ama mesela bu konuda adım atacak olan kim? İktidar Partisi. İktidar Partisi hangisi? Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı, oy açısından bakıldığı zaman büyük ortağı, Adalet ve Kalkınma Partisi ya da hükümet ya da Beştepe, nasıl değerlendiriyorsanız. Bu konuda ortağının taleplerini, sözümüz sözdür, siz bizi tanımıyorsunuz, bizim bir özelliğimiz var, sözümüz sözdür diyen Devlet Bahçeli'yi, bu anlamda Devlet Bahçeli'nin talebini karşılamadı hala hükümet açısından bakarsak tablo bu. Grup toplantısında da Bahçeli, onu da hatırlatalım, biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz hafta biz bunu çokça konuştuk, tüm detaylarıyla konuştuk. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili bir yaptırım kararı, yaptırım listesini almıştı Avrupa Parlamentosu. Ona da bir tepkisi vardı Devlet Bahçeli'nin. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek şeklinde bir açıklaması var. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez cümlesini kullandı. Bizi ayar vermeye kalkan her kim varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyet ve egemenliğine yan gözle bakmamayı öyle ya da böyle öğrenecektir cümlesi de yine dün grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin ağzından dökülen ifadelerden bir tanesiydi. Şöyle devam edelim. Az önce hazır Devlet Bahçeli demişken, bu açılım süreci ya da terörsüz bir Türkiye süreci, buna dair gelişmeler var mı? Parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Meclis dün Ağustos ayında da çalışma kararı aldı. Vekillerimiz çok yoruluyorlar. Belli ki bazı adımlar gelecek ama özellikle DEM kanadının beklentilerini karşılayan adımlar mı olacak bunlar? Yasal adımlar, yasal düzenlemelerden bahsediyorum. Bu Temmuz ayı itibariyle bunların mecliste konuşulacağı, mecliste gündeme geleceği yönünde haberleri okuyoruz. Biz de okuyoruz. Hani sonuçta net bir bilgi de yok. Zaten söylenenlerin tamamı da duyum gazeteciliği üzerine bizlere aktarılıyor. Biraz da neyi konuşmamız isteniyorsa bu yönde bilgiler gazeteci arkadaşlarımıza aktarıyorlar. Tabii ki onlar da bizim yaptığımız gibi mesleklerini icra ederek buna dair ayrıntıları bizlerle paylaşıyorlar. AK Parti sözcüsü Çelik, Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında emeğe saygı Habertürk'te konuştu. Habertürk canlı yayınında bu konuya dair bir açıklamada bulundu. Takvim, yani geçtiğimiz günlerde Barış Terkoğlu'ydu yanlış. Evet tabii ki Barış bunu bir köşe yazısına taşımıştı. Cumhuriyet'teki köşe yazısına. Hani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı çalışmalar silah bırakma sürecinin istenildiği hızda ilerlemediğini gösteriyor demişti. Bakın Ömer Çelik de tam olarak bunu doğruluyor. Aslında Barış'ın haberini de doğruluyor. Dedi ki yasal düzenlemeler yapılır tabii ki ama bir yandan da silah bırakma sürecinin devam etmesi gerekir. Ama etmedi diyor. Silah bırakma devam etmiyor diyor. Mağaralar boşaltıldı ama silah bırakmanın kesintisiz, etkili ve tatminkar bir şekilde devam etmesi gerekiyordu. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor dedi. İşte bu boyutu aslında DEM kanadının da beklentisi bu yönde. Ama bu yasal çerçevenin de dedi silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede olması gerektiğine dair bir değerlendirmemiz var diyor. İşte aslında bizim görebildiğimiz kadarıyla yani bu Temmuz ayında ya da işte Ağustos ayı içerisinde yapılacak yasal düzenlemede hani açılım sürecinin ya da işte terörsüz bir Türkiye sürecinin ana ruhu neydi? Demokratikleşme, değil mi? O komisyonun adında da bu vardı. Kurulan komisyonun adında da bu vardı. Demokratikleşme adımlarının neler olacağına dair değil de terör örgütü üyelerinin silah bırakma koşullarını, şeklini, şemalini ya da işte ondan sonraki süreci belirleyecek bir yasal düzenleme, bir hani ara geçiş sürecini kontrol edecek bir ya da düzenleyecek bir yasal düzenlemenin meclisin gündemine geleceğini anlıyorum ben Ömer Çelik'in bu açıklamalarından. DEM Parti'de diyor ki Numan Kurtulmuş'un, Tülay Atimoğulları dün grup toplantısında konuştu. Numan Kurtulmuş'un bu çerçeve yasayla ilgili söylemlerini destekliyoruz. Beklentimiz açık ve nettir dedi Tülay Atimoğulları dünkü grup toplantısında. Bu süre Temmuz ayını geçmemelidir. İşte bizim anlattığımız, bizim konuştuğumuz meseleyi DEM Partililer de gündemlerine almış durumdalar. Bunu tartışıyorlar, bunu konuşuyorlar. Beklentimiz açık ve net diye özetledi Tülay Atimoğulları. Bu barış keyfiyete, barış keyfiyete değil hukuk düzenine emanet edilmelidir yorumunu da ekledi bu cümlenin üzerine. Göreceğiz, bu hani yaz ayları genelde biz gazeteciler açısından zor geçer. Gündem, işte başlık bulma, haber, işte haberleri değerlendirme, listeleme, haber bulma, aktaracak haber bulma konularında, ama belli ki bu süreçte biz önümüzdeki 1-2 ay boyunca bu ve benzeri başlıkları da tartışmaya devam edeceğiz. Buna dair tartışmaları hep beraber yapacakmışız gibi görünüyor. Şöyle bir bakıyorum, birkaç başlık daha hızlıca aktarayım. Şu 12. yargı düzenlemesi, o yargı paketi. Şimdi iki gündür aktarırken ilk gün demiştim ki size, bir önceki gün daha doğrusu, yani pazartesi günü bu IBAN düzenlemesi olabilir 12. yargı paketinde. Hani özellikle mağdurlar vesaire, bunlar açısından IBAN numaralarını başkalarına verenler, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde onun işte kullanılmasına neden olan ya da kullandıran kişilerle ilgili bir yasal düzenleme olabilir demiştik. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi meclis başkanlığına sundu bu paketin içeriğini, o dosyayı. Şaşırdık. IBAN düzenlemesi yoktu o paketin içerisinde, ama şimdi öğreniyoruz ki bütün bu tartışmalar muhtemelen kamuoyunda nelerin tartışıldığına, nelerin konuşulduğuna da baktı Adalet ve Kalkınma Partisi ve bu meseleyi, bu konuyu IBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanmasına ilişkin düzenleme, tam olarak cümle bu, yeni bir önergeyle pakete ekleyeceğini, bu 12. yargı paketine ekleyeceğini öğreniyoruz biz. Gelen haberler bu yönde. Mesela ne olacak? Halen nitelikli dolandırıcılık kapsamında 3 ile 10 yıl arasında olan bu ceza, bu konu IBAN kiralamaya yönelik cezanın 1 ile 3 yıl arasına çekilmesi planlanıyor. Yani yatarı olmayan bir cezaya dönüştürülmesi planlanıyor. Gelen bilgiler, yansıyan bilgiler bu yönde. Şu an itibariyle soruşturma ve kovuşturma aşamasında olan bu suça dair, bu iddiaya yönelik soruşturmalardan bahsediyorum. Bu suça kovuşturma aşamasında olan yaklaşık 400 bin. Gerçekten hani bu IBAN kiralama meselesini daha önce yasa dışı bahis konusunu anlatırken, aktarırken defaatle konuşmuştuk. Gençler özellikle IBAN'larını kiralıyorlar, veriyorlar vesaire. Yaklaşık 400 bin dosyayı kapsayacak bu ceza indirimi, eğer bahsettiğim gibi 12. yargı paketinde bu IBAN düzenlemesi olursa önemli. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle devam edelim, birkaç başlığım daha var. Ya son 3 dakika ama ya enteresan. Şimdi Beyaz Et soruşturması, biliyorsunuz o şirketlere yönelik bir kayyum kararı alınmıştı. O şirketlerin arka arkaya mahkemelere başvurması sonrası o kararlar kaldırılmıştı. Beştepe'de de o meselenin, o konunun çokça rahatsızlık yarattığı konusu da dikkat çekici. Şimdi öğreniyoruz ki dün gelen bilgi, hatta bizzat Adalet Bakanı bunu açıkladı. Akaryakıt sektöründe de ÖTV ve KDV yükümlülüklerini yerine getirmeyen işte sahte faturalar, hayali ihracatla şirketlere bir operasyon düzenlendi. 9 ili kapsayan bir operasyon. 6 şirkete el konulduğunu açıkladı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada. Burada dikkat çeken konu, söylemiştim, o beyaz et işte tavukçuluk sektöründe yapılan o atamalar, kayyum atamalarının Beştepe'de rahatsızlık yarattığına yönelik haberler geliyor demiştim. dünkü paylaşımında Akın Gürley'in paylaşımının hemen başında Erdoğan vurgusu yapmış olması çok dikkat çekici. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bir yandan da enteresan bir durum var. Kayyum atanan 6 şirketten bahsediliyordu. O şirketlerin isimleri Akın Gürley'in paylaşımında yer almadı. Evet, ama daha sonra tabii ki gazeteciler o şirketlere ulaştılar. O şirketler arasında yine Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen, hani işte şirketin sahibi de yakınlığıyla biliniyor. Kamuoyu da bunu yıllardır takip ediyoruz biz de işte. Öztürk ailesine de ait Nakkaş Holding'in de adı geçiyordu. Ona bağlı bir şirketin adı geçiyordu daha doğrusu. Daha sonrasında öğreniyoruz ki o şirketin yaptığı açıklamadan bahsediyorum size. O şirkette şöyle bir açıklama yaptı. Bizim adımız sehven o listede yer almıştır şeklinde çok detaylı uzun bir düzeltme ve bilgilendirme metni yayınladı. Global Terminal Hizmetleri AŞ'de bizim adımız evet o listede yer aldı ama bizim bu işlerle hiçbir ilişkimiz yok. O şirket olarak orada yani faaliyet de gösteriyoruz. Evet, petrol ve rafine ürünlerin transit ticaretine dair bir faaliyetimiz var ama şirketimizin ünvanının söz konusu haberlerde sehven yer aldığı ve maddi ve bir hata olduğu da anlaşılmaktadır şeklinde de bir açıklama. Yani o şirketin adı o listeye girerken hani soruşturma aşamasında mı bir hata yapıldı? Yoksa gazeteciler o şirketlerin isimlerine ulaştığı zaman gazetecilerin bir hatası mı? Buna dair bir detay yok. Detay yok. Şirketin yaptığı açıklamada haber içeriklerinden çıkarılması ve gerekli düzeltmenin yayınlanmasını rica ederiz şeklinde de bir düzenleme metni yayınladı. Bahsettiğimiz bu şirket enteresan bir tablo. İlk bölümü bitiriyoruz. İlk 20-30 saniyem kaldı. Ezgi Apartmanı'nda ilgili bir ceza davası devam ediyor biliyorsunuz. Savcının rekor ceza talepleri var. O Ezgi Apartmanı'nda o depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 3 canını kaybeden Nurgül Göksu konuğumuz olacak. Onunla konuşacağız. Bu davayı konuşacağız. Şimdi haber merkezine geçiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İlaç kaçakçılığı operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. ABD'de vatandaşlık başvuru ücretlerine %80'e varan zam teklifi hazırlandı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider, ticaret, savunma sanayi, enerji ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ele aldı. Erdoğan, iki ülkenin 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaştığını belirterek yeni hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı. İlaç kaçakçılığı operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Kanser, organ nakli, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalık tedavisinde kullanılan yüksek maliyeti ilaçları sahte reçetelerle temin ederek yurt dışına gönderdikleri tespit edilen eczacılık sektöründe çalışan 19 kişi gözaltına alındı. Rize'de meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Rize'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce refüjdeki elektrik direğine sonra da karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Yangın çıkan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. YKS'de hatalı soru tartışması gündem oldu. Hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları sınavında Türk Dili ve Edebiyatı testinde Handan romanındaki karakterin isminin Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak yazılması tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kişi kafa karışıklığı yarattığı için sorunun iptal edilmesini istedi. Yine matematik testinde de bir sorunun hatalı olduğu öne sürüldü. Tavuklu pilav 114 kişiyi zehirledi. Kütahya'da okul etkinliğinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan ve sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 114'e yükseldi. Öğrencilerden 113'ü taburcu edilirken bir kişinin ise tedavi ve gözlem süreci devam ediyor. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.
2: Ekonomi.
1: G7, Rus varlıklarının gelirlerinden Ukrayna'ya 45,5 milyar dolar kredi sağladı. G7 ülkelerinin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirler kapsamında Kiev'e sağladığı kredi miktarı 45 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Bu tutarın 6 milyar 600 milyon dolarlık kısmı 2026 yılı içinde aktarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. SGK, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Başvurular 26 Haziran'da başlayacak ve 12 Temmuz saat 23.59'a sona erecek. Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapabilecek. Şahsen posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. ABD'de vatandaşlık başvuru ücretlerine %80'e varan zam teklifi hazırlandı. Donald Trump yönetimi, Amerikan vatandaşlığına başvuru ücretlerine %80'e varan oranda artırmayı ve dar gelirlere yönelik ücret indirimleriyle muafiyetleri kaldırmayı öngören yeni bir plan hazırladı. Federal kayıta yayımlanan teklif, reddedilen başvuruların yeniden değerlendirilmesi için ödenen bedellerin de yükseltilmesini içeriyor.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya az bulutlu ve açık, Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 35 derece, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 24, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece, Van parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Yayınımız Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Sana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz noktasından hareketle geldiğimiz yer tam olarak da burası. Ne istiyor öğretmenler? Güvenceli çalışma talep ediyor. Yaşadıkları en önemli sorunun bu olduğunu söylüyorlar. Her yıl yenilenip yenilenmeyeceği belirsiz sözleşmeler, yıl sonunda o okulda çalışıp çalışmayacaklarını, o öğrencilerle birlikte olup olmayacaklarını bilemiyor öğretmenlerimiz. Motivasyonlarını da etkiliyor mu? Tabii etkilemez olur mu? Benzer çalışma koşullarında hayat mücadelesi versek hangimiz etkilenmeyiz ki? Ya tam anlamıyla öğretmen emeğini süreklilikten uzaklaştırıyor. Ve bu da geleceğimizi emanet ediyoruz değil mi öğretmenlerimize? Yani söze gelince işte öğretmenler günlerinde, diğer günlerde mangalda kül bırakmıyoruz ama bu haklarını verebiliyor muyuz? Tablo bu. Tablo bu.
2: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölümü bitirirken demiştim ki Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 canımızı kaybettiğimiz Ezgi Apartmanı davasında savcılığın mütalası. O pastane, Kervan Pastanesi'nin sahipleri Sami Kervancıoğlu, Mustafa Peker'le pastane tadilatında görevli mimar Ertan Danacı hakkında 876 yıldan 972 yıla varan bir hapis cezası talep edildi. En çok konuştuğumuz mesele bu tip davalarda ne? Olası kasta yargılanmaları meselesi, değil mi? Çokça konuşuyoruz bunu. Zaten savcılıkta bu cezaları olası kasta öldürme, olası kasta nitelikli kasten öldürme ya da olası kasta yaralama suçlarından bu cezaları talep etmiş olması önemli. En azından şunu söyleyebiliriz herhalde. Emsal olması açısından önemli. Sık sık konuştuğumuz bir isim, bu davayı yakından takip eden, bu davanın sesi olan bir isim. O apartmanda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu telefon attığımızda. Nurgül Hanım, merhabalar.
2: Merhabalar Güçlü Bey.
1: Şuradan mı başlasak acaba? Bu cezalar, bu talep edilen cezalar, ki bu belediye görevlerine ayrıca geleceğim elbette. İlk evet. Duyduğunuzda ne hissettiniz? Çünkü neden bunu söylüyorum? Siz ilk günden beri dediğim gibi o davanın sesi olma çabanızı devam ettirdiniz, sürdürdünüz. Biz de yanınızda olmaya çalışıyoruz. Ne hissettiniz ilk
2: ederim.
1: O karar, ya daha doğrusu ilk yani talep geldiği dün, zaman savcılıktan?
2: Dün işte avukatlarım gönderdi. Tabii büyük bir heyecan. Dün akşama kadar, akşam hatta hastalandım yani. O kadar çok ağladım ki. Gerçekten artık adalet varmış diye haykırmak istediğim günleri görmek istiyorum. 3,5 yıl oldu. 3,5 yıldan bu yana enkazın başında o deli nöbeti tuttuğumda, sonrasındaki yaşadığım süreç, sonrasında Sami Kervancıoğlu, Mustafa Peker'in firar etmesi, 703 gün boyunca firardalardı. Sonrasında iç mimar Ertan Danacı tutukluydu, serbest bırakıldı, o da firar etti. Sonrasında yakalandı derken çok büyük bir mücadelenin içerisindeydim. Ama bugün Cumhuriyet Savcımızın, mahkememizin, savcısının böyle bir şey...
1: böyle yani, bir cezayı talep etmesi önemli,
2: evet,
1: tabii.
2: Evet, böyle bir cezayı talep etmesi benim için çok çok önemli, çok çok kıymetli. Dediğim gibi yani bu verdiğim mücadelenin en azından savcılığın da gördüğünü bilmek beni mutlu etti. Öyle söyleyeyim.
1: Nurgül Hanım, şöyle yani tazelemek için değil acınızı, ama dinleyicilerimizin sizin neler yaşadığınızı, o aileler olarak neler yaşadığınızı hatırlayabilmesi adına, belki duymamış olanlar olabilir. O siz dediniz ya az önce, delilleri toplamak için delil nöbeti tuttum ben o binanın başında, o binanın önünde demiştiniz. Onu böyle o günlerde neler yaşandı böyle çok kısaca anlatabilir misiniz? Dinleyicilerimiz de görsünler ne olduğunu, ne bittiğini.
2: Yani şimdi deprem olduktan sonra zaten ben çocuklarımı kaybetmenin şokuyla böyle bir kendime gelemedim. Sonrasında binamızın apar topar kaldırılacağının, yani bize bilgi verilmeden binanın enkazının apar topar kaldırılacağı haberi geldi. Ben hemen işte savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum. Suç duyurusunda bulunduktan sonra, çünkü çocuklarım enkazın altındayken Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'ne verilen bir şikayet dilekçesi vardı ve verilen cevap vardı. Bir de bu yapılan tadilatların fotoğrafları vardı, nerelerde neler yapıldığına dair. Çocuklarım enkazın altındayken bu fotoğraflar elime ulaşmıştı benim, Güçlü Bey. Sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra enkazın oraya gittim. Bu delilleri bulmam lazımdı çünkü benim. Ben bulmasam üstü kapatılacaktı, öyle söyleyeyim yani. Sonra işte 12 gün boyunca ben orada nöbet tuttum. Asansörün parçasını buldum. Kesilen, işte yapılan baca sisteminin şeylerini buldum, borularını buldum. Bunlar her bulduğum delili savcılığa ve bilirkişilere gidip talepte bulundum. Onlar gelip kontrol ettiler ve tutanak altına aldılar. En son kolon kalmıştı. 20 Mart'ta kesilen kolonu kendim kepçeyle kazdırdım, buldum. Çünkü o kolonu bulmam gerekiyordu. Ondan sonra bunları yaptı. Onu da yine bilirkişiler ve savcılık tutanak altına aldı. O günden bugüne de yani ben orada enkazın başında delil nöbeti tutarken de, tabii, yan taraftaki binayı tahribat, yani bizim Ezgi Apartmanı'nın

0: kırılmasından dolayı tahribat alan binayı bizim enkazın üstüne yıkmaya çalışmak için geldiler 2-3 kez. O gelen kişilere de dedim ki bakın ben buradan delilleri bulmadan size bu binayı yıktırmam. Yan taraftaki binayı yıkacaklar ki üstü kapansın. Dedim bakın ben kepçenin önüne kendimi atarım. Ben bu delilleri bulmadan siz bu binayı yıkamazsınız dedim. Gittim savcıya, yine savcılığa gittim. Savcılık dedi ki bu annenin yanına iki tane polis veriyorum. Ondan sonra bu iki anne delilleri, bu anne delilleri toparlayıncaya kadar bu polis annenin yanında duracak. Yani bu yaşadığım gerçekten süreçte iyi insanlar var, iyi savcılarımız var. Yani gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben orada delilleri toparlayıncaya kadar o iki polis bana gece gündüz eşlik ettiler.
1: Devam edin.
0: Delilleri buldum, tutanak altına alındı. O günden bugüne de en yakın şahidi sizsiniz. Mücadele veriyorum. Ama bugün yani dünkü aldığım haberden sonra bir nebze de olsa çocuklarıma verdiğim bir adalet sözü vardı çünkü Üçlü Bey. Ben çocuklarımı 13 Şubat akşamında o akşam karanlığında toprağa koydum. O 1.86 boyundaki cam gibi evladımı o toprağın altına koyarken ben evlatlarıma bir söz verdim. Sizin ölümünüze sebep olanlar gerekli cezayı alıncaya kadar ben bu mücadeleyi vereceğim, size söz veriyorum dedim. Bugün o yani iddianamemiz olan sekansla hazırlandı. Ve şu an savcımızın talebi de olan sekansla cezalandırmaları. Onun için evlatlarıma verdiğim sözü bir adım yaklaştım diyorum yani şu an.
1: Evet ben
0: umarım
1: ben
0: de mahkeme heyeti de mahkeme heyeti de bu yönde karar verirse o zaman ben de sözümü yerine getirdim deyip çocuklarımın mezarına başına gidip onlarla konuşacağım tekrardan.
1: Anladım. Yani benim niyetim zaten o bu talebin savcılıktan gelen bu olası kasta cezalandırılması yönünde gelen talebin şartlarının nasıl oluştuğunu anlayabilmek. Çünkü aslına bakılırsa sizin bu başınıza gelenler, biz konuşuyoruz, siz de görüşüyorsunuz diğer deprem mağdurları açısından. Pek çok davada, pek çok bina içinde aslına bakılırsa yaşanmış olaylar. Peki az önce dediniz ki hani tadilat meselesini hatırlattınız. O binada yapılan tadilat ki savcılık da diyor ki şöyle bir ifadesi var. Neticeyi kabullenerek hareket etti bu kişiler. Yani o tadilatlar yapılırken o yüzden zaten olası kasta ceza talep edildi. Tabii tadilat deyince belediye de akla geliyor. Yerel yönetimler de akla geliyor. Savcılık mütalaasında kamu görevlilerinin sorumluluğuna ya da belediyenin belediye ayağına değinilen kısmı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi bilirkişi raporunda bu 2021 yılındaki verilen şikayet dilekçesi var ya Güçlü Bey, daha önce de konuştuk.
1: Evet.
0: Bu binadaki oturan insanlar demiş ki bakın bizim alttaki iş yeri çok büyük bir tadilat yaptı. Bizim binamızın taşıyıcı unsurlarına zarar verdiğini düşünüyoruz. Binamızı kontrol edin. Ve verilen cevapta da geldik baktık herhangi bir tahribata rastlanılmamıştır deniliyor. Bu belediye personelleri hem gelip kontrol ettim diyen kişi hem buna imza atan kişi bilirkişi raporunda da asli kusurlu zaten. Yani tüm deprem davalarına bakarsanız bu kamu personelleri asli kusurlu olarak yargılanmadı. Savcımızla mütalaayı sunarken taksirle adam öldürmekten yargılanmalarını istemiş, talepte bulunmuş. Şöyle söyleyeyim, ben o insanların dolası kasta yargılanmasını istiyorum Güçlü Bey. Çünkü niye derseniz onlar da bile isteye görevini yapmamış. Eğer o insanlar görevini yapmış olsaydı, gerçekten oraya gelip bakmış olsalardı, o binayı mühürlemiş olsalardı, benim çocuklarım şu an ve oradaki hayatını kaybeden insanlar yaşıyor olacaklardı.
1: Tabii. Bunun görülmesi, yani, bunun anlaşılması gerekiyor.
0: Aynen öyle.
1: Yani burada yani biz burada kimseyi peşinen suçlu ilan edilmiyor tabii ki. Sadece yargılanmaları sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak, herkes bunu bekliyor. Siz de siz başta olmak üzere.
0: Ben gerçekten de ilk günden bu yana söylüyorum bunu Güçlü Bey. Bu insanlar, ben bunu mahkemede de söyledim. En sonki duruşmada da söyledim. Mahkeme heyetine. Dedim ki en son bilirkişi raporu geldikten sonra bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Benim tek söyleyeceğim şey Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, Ertan Danacı ne kadar suçluysa bu yapılanları görmezden gelen kamu personelleri de bu kadar suçludur. Bunların da en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum dedim. Çünkü bile isteye yapmışlar. Eğer isteselerdi benim çocuklarımı kurtarabilirlerdi. Bunun için de mücadeleye devam edeceğim. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim Güçlü Bey.
1: Hı hı. Şimdi bu davada, Ezgi Apartmanı davasında tabii sembol bir dava haline geldi. Diğer davalar açısından bakıldığı zaman siz eminim onları da takip ediyorsunuz. Ailelerle zaten görüşüyorsunuz. Tabii tabii. Nasıl bir bu tabii savcının talebi doğrultusunda bir karar çıkar ise onu da ayrıca belirtme, altını çizmek gerekiyor elbette ama diğer deprem davaları açısından nasıl bir mesaj olacak eğer öyle olursa?
0: Umarım diğer deprem davaları için de bu bir ilk olacak ve diğer deprem davaları için de emsal bir karar olacak. Çünkü yani insanların tamamı, yani bütün yıkılan binalarda daha önceden verilen şikayet dilekçesi var. Birçok deprem davasında veya tabii, binanın tabii, yapım aşamasında ruhsatındaki gibi yapılmayan işler var. Bunların tespiti yapılmış. Bu bina neden yıkılmış? Şimdi Güçlü Bey, bakıyorsunuz İSİAS var, Tutar Yapı var, Palmiye Sitesi
1: tabii,
0: var.
1: Tabii.
0: Yani o kadar çok var ki. Yani bütün bu davaların hepsinde insanlar bile isteye malzemeden çalmış. İşte daha fazla para kazanma hırsıyla kolonu kesmiş. İş yerini genişletmiş. Ya tamamına baktığınız zaman aslında aynı şeyler. Yani bütün deprem davalarında sanıkların tamamı olası kasta yargılanması gerekiyor Güçlü Bey. Ve kamu personellerinin de. Çünkü bu insanlar bile isteye yapmışlar bunu. Düzgün yapabilirlerdi. Şimdi Ezgi Apartmanı'na baktığınız zaman Ezgi Apartmanı Mimar Sinan Mahallesi'nde 291 tane bina içerisinden, bakın 291 bina. Sadece 2 bina yıkılıyor. Biri Fazilet Apartmanı, biri Ezgi Apartmanı. Fazilet Apartmanı'nın altında Akın Ekmek Fırını var. Aynı şekilde tadilatlar, tahribatlar yapmış binanın altına, taşıyıcı sisteme. Ve 12 yıldan bu yana süre gelen bir davası var. Depremden sonra dava sonuçlandı. Asli kusurlu bulundular adamlar, alttaki fırın sahipleri. O 291 binadan bir tanesi de Ezgi Apartmanı. Altında Kervan Postanesi var. Kervan Postanesi'nin yaptığı tadilatlardan dolayı yıkılıyor. Yani şimdi mesela bilirkişi raporlarında veya deprem davalarında diyorlar ki işte depremin şiddeti çok büyüktü veya işte depremin etkisi çok büyüktü. Ya bu 291 binaya depremin şiddeti yok muydu?
1: Tabii.
0: O binalarda çatlak dahi yok.
1: Aklımızda dalga geçiliyor. Benim de yani burada gazeteciliğimi bir kenara bırakıyorum. Kişisel yorumumu yapıyorum ben de.
0: Aynen, bunları kabul edemiyorum ben Güçlü Bey. Bunları kabul edemiyorum. Yani ben enkazda deli nöbeti tutarken yan taraftaki binada komşunun bana çay getirdiğini biliyorum. Çünkü oturuyor daha. Nurgül Hanım desteğiz, sizin yanınızdayız dediğini. Neden o bina ayakta da neden benim çocuklarımın binası yıkıldı?
1: Göreceğiz bakalım şeyin mahkeme heyetinin, savcının bu taleplerini nasıl karşılayacağını, onu da beraber takip edeceğiz. Son bir soru size, bir dava daha var, sizin takip ettiğiniz bir soruşturma daha var, orada bir gelişme var mı diye soracağım. Gelininiz diploması çalınmıştı değil mi? O,
0: evet,
1: o kopyalanan diploma davası.
0: Evet.
1: O orada durum ne? Bu unuttuğumuz diploma, ülke olarak unuttuğumuz bir dava. Ama işte, sizin de başınıza geldi.
0: Yaşayan unutmuyor da Güçlü
1: tabii,
0: Bey.
1: Tabii tabii. Nedir o davada son durum?
0: O davada son durum. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Gellemin diploma davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Bu davayla, Ezgi Apartmanı davasıyla çok, şimdi duruşma yaklaşıyor ya, çok ilgilendiğim için bununla ilgili bir paylaşım falan da yapamadım.
1: Evet. Evet.
0: Gellemin bu önümüzdeki günlerde yapacağım inşallah. Gelelimin diplomasını çalan Münir Gözübenli 3 yıl ceza aldı. Ama şu an tutuklu değil tabii ki. Onun için de Anayasa Mahkemesi'ne de başvurumuzu yaptık bireysel olarak da avukatlarımız. O insanın da gereken cezayı alması için yine mücadeleye devam. Hiçbir zaman iki davada da, hem Gellim'in diploma davasında hem Ezgi Apartmanı davasında o insanlar ceza alıncaya kadar bu anne anneliğini yapacak. Son annelik görevi, çünkü bu bir annenin evladı yaşarken, sadece evladı yaşarken değildir anne. Evlatlarını kaybettikten sonra da annelik görevi bitmiyormuş Güçlü Bey. Ben bunu 3,5 geçirdim, 3,5 yılda bunu çok deneyimledim, çok şey yaptım. Onun için ben son annelik görevim, kendimi diploma davasında takip ediyorum. Böyle bir şey daha söyleyebilir miyim?
1: Tabii ki de, buyurun.
0: Şimdi bu alttaki kervan pastanesinin tadilatını yapan Ertan Danacı var. Ertan Danacı geçtiğimiz duruşmada serbest bırakıldı. Savcımız yeniden mahkeme savcısı işte mütalasında Ertan Danacı'nın da asli kusurlu bulunduğunu ve yeniden tutuklanmasını talep etmiş. Şimdi bu pastanenin projesini çizen Ertan Danacı. Bu baca sisteminin nereden geçeceğini ayarlayan kişi Ertan Danacı. Yani savcımız gerçekten teşekkür ediyorum bunu görmüş ve yeniden tutuklanmasını talep etmiş. Yani bu insanın illiyet bağı yok deyip de hani sözleşmesinde yazmadığı için illiyet bağı yok deyip de bilirkişi raporunda çıkarıldığı için ben bunu kabul etmiyorum. Savcımız da talep etmiş yeniden tutuklanmasını. Umarım mahkeme heyeti de savcımızın mütalasını göz ardı etmez ve Ertan Danacı'nı yeniden tutuklar. Çünkü bu projeyi çizen, bu baca sistemini yapan, oradaki asma katı yapan kişi Ertan Danacı. Onların iç mimarı. Onun da yeniden tutuklanmasını umuyorum. İnşallah mahkeme heyeti de bu yönde karar alır diye düşünüyorum.
1: Beraber takip edeceğiz. Beraber konuşmaya, gündemde tutmaya çaba göstereceğiz. Nurgül Göksu, çok hem başsağlığı diliyorum tekrar hem de çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı ayırdınız.
0: Ben teşekkür ederim. Her zaman yanımda olduğunuz için, yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ederim.
1: Hoşça kalın. Tablo bu. Ezgi Apartmanı biliyorsunuz yani 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yıkılan 35 kişinin, 35 yurttaşımızın hayatını kaybettiği o bina sembol deprem, 6 Şubat depremlerinin pek çok, işte az önce Nurgül Hanım da sıraladı, pek çok bina gibi sembol binalarından bir tanesi oldu. O binanın altındaki pastanenin sahipleri, yine mimarla ilgili işte Ertan Danacı, bundan bahsetti Nurgül Hanım da, savcılık olası kasttan 876 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bütün davalarda şöyle bir bakınca hep beraber anlatıyoruz. Biliyorsunuz burada neredeyse her gün bir dava ile ilgili gelişmeyi size aktarıyorum. Yani deprem çok şiddetliydi, ne yapabilirdik savunması geliyor. Yani aklımızda dalga geçilen savunmalardan bahsediyoruz. İşte kendisi anlattı. Bir mahallede 291 bina ayakta dururken sadece 2 bina yıkılıyor ve hayatını kaybedenler o binalarda maalesef tekrar hepsine rahmet diliyoruz. Ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Biz deprem davalarını gündemde tutmayı da sürdüreceğiz. Hadi bir ara verelim. Arkasından Ankara'da bir eylem var, bir açlık grevi var. Öğretmenlerimiz açlık grevindeler. Bugün 10. günü. Bir onlarla konuşacağız. Nedir, ne değildir, sağlık durumları ne? Hangi şartlarda bırakırlar, eylemlerinden vazgeçerler ya da tamam bitti artık derler. Bunları konuşacağız ama kısa bir ara.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. Üniversite binaları sadece böyle dört duvarı olan, derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçirmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyor. Biz de yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla Eco'nun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına. Az önce söylediğim, müzik arasına gitmeden önce de söyledim. Öğretmenlerimiz Ankara'da açlık grevindeler. Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu, aynı zamanda Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri Ankara'daki yaptıkları eylemin 10. açlık grevinin de 11. açlık grevinin de 10. günündeler. Bugün itibariyle o öğretmenlerimizden Mehmet Akif Karaca telefon attığımızda. Hocam merhabalar.
3: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydınlar. Önce şuradan başlayayım. Kaç kişi şu an itibariyle açlık grevinde? Bir, iki, sağlık durumlarınızla ilgili. Çünkü haberler de geliyor. Hastaneye kaldırılan öğretmenlerimiz de olduğunu okuyoruz, görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Şu an sağlık durumlarınızla ilgili böyle genel bir toparlama yapabilir misiniz? Sonra diğer şartları, diğer konuları konuşuruz tabii.
3: Tabii ki açlık grevinin 10. günündeyiz. Bugün ben de grevdeyim. Dolayısıyla değerli toplu cümleler kuramayabilirim. Kusura bakmayın şimdiden. Yaklaşık bir 20-25 arkadaşımızla birlikte açlık grevini sürdürüyoruz. Aramızdan tansiyonu yükselip rahatsızlanan arkadaşlarımız oldu. 3-4 arkadaşımız yine çeşitli sebeplerle hastaneye gözetime gittiler. Yani durum iyileşiyor. Şu an için
0: sürekli bir doktor kontrolünde misiniz? Yani yakınınızda sürekli bir sağlıkçı, kapıda ambulans vesaire, bunlar hep bunlar var mı?
3: Kapıda ambulans olmasa da tabip odasından arkadaşlar sürekli bizi gözetim altında tutuyorlar. Bizi kontrol ediyorlar. Oradan doğru bir sıkıntı yok ama dediğim gibi yani fiziksel belirtileri başladı. Tabii.
0: Çok yormayacağım sizi. Kısaca bir öneri, bir teklif bakanlıklardan vesaire size ulaşan bir mesaj var mı?
3: Yani şu an için dün Ayşen Gürcan'la görüştük ama meselenin çözülmesi gereken yerlerden herhangi bir adım şu ana kadar ciddi bir adım atılmış durumda değil.
0: Hangi şartlarda tamam bizim beklentilerimiz, en azından görüşme taleplerimiz kabul edildi, hangi şartlarda durdurursunuz ya da ara verirsiniz, hangisini ne konuşuyorsunuz kendi aranızda bilemiyorum tabii ama bir de onu söylerseniz, dediğim gibi sizi çok yormak istemiyorum.
3: Tamam. Şimdi şöyle, bizim taleplerimiz belli, özel sektör öğretmenlerinin talepleri belli, mülakat mağduru arkadaşlarımızın da talepleri belli, bizi ortaklaştıran noktalar var taleplerimiz için. Dolayısıyla bunlara dair bir ciddi çözüm sunacaklarını, çözüm üreteceklerini duyduğumuz anda biz masaya oturmaya, görüşmeye, gerekirse ara vermeye, sonlandırmaya da hazır olduğumuzu bildirdik zaten. Görüşmemiz gereken, bizimle görüşmesi ve sorunu halletmesi gereken merciler belli. Bunlardan bir tanesi de hani söylemekte sakınca görmüyorum, Abdullah Güler'dir. Dolayısıyla bizle bir görüşme gerçekleştirirse yani süreç için daha olumlu olacağını düşünüyoruz.
0: Anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Karaca açlık grevindeki öğretmenlerimizden biriydi sadece. Çok teşekkürler tekrar.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Kendinize dikkat ediniz lütfen, nasıl olacaksa. Teşekkürler.
3: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Tablo bu. Ankara'da öğretmenler, mülakat mağduru öğretmenler, 1611 mülakat mağduru, hak kazandıkları halde, hakları olduğu halde atanmayan, o atanamayan ifadesini sevmiyorum, atanmayan öğretmenler, aynı zamanda özel sektör öğretmenleri zaten sık sık burada taleplerini, hükümetten taleplerini çok basit verilen sözler tutulsun. Bu kadar basit söyledikleri, olmayan bir şeyi kafalarından olmayan bir beklenti üretmiş durumda değiller. Sadece kendilerine daha önce verilen sözlerin, en azından görüşme, muhatap alınma sözlerinin tutulmasını istiyor. Burada önemli olan, az önce işte konuştuk Mehmet Akif Karaca'yla, o da 20-25 öğretmenimizin açlık grevinde olduğunu söyledi. Şu an itibariyle Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası binasındalar. Açık bir çağrıları da var Abdullah Güler'e. Diyorlar ki biz de muhatap olsun, biz de konuşsun, ne olduğunu konuşalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir seslenişleri de var. Onun üzerine, bütün bu konuşma üzerine bitirebiliriz de ara da verebiliriz. Muhatap alınmak istiyorlar. Bu kadar basit ekledikleri, istedikleri bu. Bugün itibariyle de eylemlerinin, Ankara'daki eylemlerinin 11. açlık grevinin ise 9. gününde devam ediyorlar açlık grevine. Bu arada dün dikkat çekici bir gelişme oldu. Onu da size aktarayım. Mecliste hata yapmamak için okuyorum. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, az önce Mehmet Akif Karaca da açlık grevindeki öğretmenimiz de bunu söyledi. 11 muhalefet milletvekilinin imzasını taşıyan bir komisyon toplantısı çağrısı yaptı. Dedi ki yani mecliste bu meseleyi konuşalım, bunun üzerine tartışalım. Ne oldu? O çağrısı reddedildi kendisinin. Gerçi tüzük gereği imzalar toplanmıştı ama o, yani tüzüğe uygun bir hamleydi, tüzüğe uygun bir çağrıydı ama o çağrısı da maalesef karşılık bulmadı. Biz de takip ediyoruz tabii, takip etmeye de devam edeceğiz. Neyle beraber? Tabii bu konu tartışılırken, hani bu açlık grevine ben yani polis müdahalesi de daha önce gerçekleşmişti öğretmenlere yönelik olarak. Tabii bu mesele bir yandan da o Ankara'daki NATO zirvesiyle de ilişkilendiriliyor. Yani şu an işte Ankara Valiliği'nin getirdiği eylem yasağı biliyorsunuz ortada. Hatta o eylem yasağı metnine baktığınız zaman açlık grevinin de yer aldığını, açlık grevi ifadesinin de yer aldığını görüyoruz Ankara Valiliği'nin yaptığı o açıklamada. Bu nedenle de aslına bakılırsa valiliğin bir tedirginliği olduğu ortada. Sadece bu değil elbette. Mesela NATO zirvesi kapsamında çok sayıda gözaltı kararı var İstanbul'da, Ankara'da. Toplamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama bu yönde. Şöyle söyleniyor, 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Ankara'da. Şu dakikaya kadar benim ulaşabildiğim bilgi 209 kişinin gözaltına alındığı yönünde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda bir açıklama yaptı. Operasyonlar dendi. Terör örgütlerinin ülke genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında bu gözaltılar gerçekleşmiştir ifadesi kullanıldı. Hani Ankara tam anlamıyla şöyle söyleyebiliriz. Temmuz başında hemen gerçekleştirilecek olan o NATO zirvesi kapsamında tam anlamıyla bir teyakkuzda. Dün mesela neyi konuşmuştuk biz? Hastanelerde muayene sürelerinin, değil mi, uzatılması, 20 dakikaya çıkartılmış olmasını örneğin konuşmuştuk. Ankara Tabip Odası'ndan bir yetkili yine konuğumuz olmuştu. Oradan detayları, ayrıntıları konuşmuştuk. Bir yandan da randevular tabii kısıtlanmış durumda. O randevuların kısıtlanmış olması nedeniyle aslına bakılırsa Doktor Kemal Oskay, emeğe saygı elbette, dün konuğumuz olmuştu. Onunla konuşmuştuk. Bir yandan da hani sadece sağlık hizmetleri değil, işte görüyorsunuz gözaltılar, ortaya çıkan tablo, Ankara tam anlamıyla NATO için, NATO toplantısı için, NATO liderler zirvesi için tam anlamıyla teyakkuz durumunda diyebiliriz. Bir yandan da Ankaralıları orada dinleyen dinleyicilerimiz, Ankara'da bizi dinleyen dinleyicilerimiz, haritalarda yayınlanmaya başlandı. Kırmızı bölgeler nerelere, hangi zamanlarda, hangi saatlerde, hangi gün aralıklarında gireceksiniz, girmeyeceksiniz. Vallahi önümüzdeki 10-15 gün itibariyle hani o haritalara bakmadan, bu konuda tam olarak bilgi almadan hareket etmemenizi de tavsiye ederim buradan. O da aklımızın bir kenarında olsun. Bir yandan da tabii ki süremi kontrol etmeye çalışıyorum. Her zaman bununla ilgili bir sorunum oluyor biliyorsunuz. Şöyle dünyada neler olup bitiyor, böyle hızlıca bir özetlemek istiyorum. Putin'den, Rusya Devlet Başkanı Putin'den bir çağrı. 2022'de İstanbul'da varılan Ukrayna krizi, Ukrayna gerilimi üzerine bir çağrı yaptı. Ve 2022 İstanbul görüşmelerine bir göndermesi vardı Putin'in. Orada İstanbul'da varılan ve dönemin Ukrayna tarafından da kabul edilen, parafe edilen anlaşmalar temelinde Kiev'le, Kiev yönetimiyle barış müzakerelerine hazır olduğunu söyledi, hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Şöyle Putin'in açıklamalarından birkaç başlık daha size izniniz olursa aktarmak istiyorum. Kiev rejiminin Rusya Federasyonu'na karşı yaratmaya çalıştığı ek tehditler en aza indirilmeli. Tabii bazı şartları var Rusya'nın. Bu kesinlikle üstesinden gelinebilecek bir görevdir dedi. Kiev yalnızca müzakereler için elinin güçlü olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyor. Savaş alanındaki gerçeklerse tamamen farklı cümlesi önemliydi. Kiev rejimi dedi Rusya lideri, ancak neonazi olarak nitelendirilebilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da böyle bir durumla karşılaşılmadı cümlesi benim o Putin'in açıklamalarından dikkatimi çeken başlıklar ve dediğim gibi İstanbul görüşmeleri, 2022'deki İstanbul görüşmelerindeki pozisyonumuzu biz koruyoruz. Bununla ilgili bir problem yok dedi. Hatta 2024 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmayı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmayı da referans olarak gösterdi Rusya Devlet Başkanı. Bakalım o görüşmeler Ukrayna'daki Rusya-Ukrayna gerilimine dair Putin'in bu çağrısı Ukrayna ve Ukrayna yalnız değil tabii ki Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri tarafından nasıl bir yan karşılık bulacak onu göreceğiz, hep beraber seyredeceğiz. Geçelim Trump'a. Trump'ı anmadığımız bir gün olmuyor. Biliyorsunuz bir tasarı gündemdeydi. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Sonrasında Senato'ya gitti. Trump'ın İran'a karşı askeri harekatını engellemeyi de amaçlayan aslına bakılırsa bir tasarıydı bu. Savaş yetkilerini, Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayan bir tasarıdan bahsediyoruz. Senato'nun bu adımı, attığı bu adım Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı askeri kararlara yönelik kurumsal bir tepki olarak değerlendiriliyor ve kabul edildi Senato'da. Hatta şöyle söyleyeyim, 4 cumhuriyetçi senatörün de demokratlara verdiği destekle kabul edilmiş oldu. Bu açıdan bakılırsa çok önemli bir karar ve yapılan açıklamalar, bu senatonun aldığı bu karardan, bu yetki kısıtlaması kararından sonra yapılan açıklamalar önemli. Mesela senatoda demokratların lideri olan Chuck Schumer oylamanın ardından yaptığı açıklamada dedi ki Trump'ın İran'daki tarihi hatasının bedelini ödemesi gerekiyordu. Bu kararla, senatonun kabul ettiği bu tasarıyla birlikte bunu ödeyecek ifadesi önemli. Ve ekledi, bu Amerika'nın şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri olarak tarih kitaplarına geçecek ifadeleri de yine önemli. Tabii oylama sonrasında ortaya çıkan tablo, mesela Pentagon'un İran'daki askeri operasyonların maliyetini karşılamak, dikkat, tükenen mühimmat ve silah stoklarını yenilemek amacıyla Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep ettiği günde, bir dönemde, böyle bir süreçte gerçekleşmiş olması ve kabul edilmiş olması da son derece dikkat çekici. 80 milyar dolarlık bir ek bütçeden bahsediyoruz. Amerika açısından, Trump açısından hiç de öyle iyi olmayan zamanlar. Bu arada şunu da aktarmak istiyorum size izninizle. Tabii Amerika-İran arasındaki bu gerilimin en önemli sonuçlarından bir tanesi de bu. İran'a işte bu petrol yaptırımları, Hürmüz'de yaşananlar sadece Amerika-İran arasındaki gerilimi etkilemedi ya da süreci, diplomatik ilişkileri değil, hepimizin hayatını etkiledi. Şimdi gelen bilgiler, o son müzakerelerde varılan uzlaşma sonrasında İran, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı İran petrolüne yönelik yaptırımları 20 doğru tarihi vermek için tekrar baktım, 21 Ağustos'a kadar askıya aldığını duyurdu. Tabii burada bir gerekçe de var. Tahran bize dedi, Amerikan Hazine Bakanlığı bazı taahhütlerde bulundu ve o taahhütler karşısında biz de bu ayrıcalığı, bu hakkı İran'a tanıyoruz ifadesi dikkat çekiciydi. Deniz ablukası şu an itibariyle kaldırılmış durumda. Hani ne olur ne biter, bundan sonraki süreçte nasıl bir tablo ortaya çıkar? Doğrusu biraz da değil, çokça Lübnan'da neler olup bittiğine de ilişkili Netanyahu yönetiminin, İsrail yönetiminin Lübnan'daki o Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları, bu barış sürecinin, müzakere sürecinin nasıl devam edeceğini ya da şöyle söyleyeyim edip etmeyeceğini de bize gösterecek. Netanyahu'nun yaptığı bir açıklama vardı. Bir hayal kırıklığı var anladığım kadarıyla Tel Aviv yönetiminde de. Hani artık Amerika'dan bağımsız da hareket etmemiz gerekebilir gibi açıklamalarda bulunuyor. Çok gerçekçi mi? Doğrusu tarihsel sürece de baktığımız zaman çok da gerçekçi değil. Bunları konuşuyoruz değil mi? Diplomasiyi konuşuyoruz. Yaptırımlar, petrol işte vesaire bütün bunları konuşuyoruz. Bakın kaç insanın hayatına mal oldu Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları. Bunu hiç konuşmuyoruz. Bu veriler, bu sayılar hiç konuşulmuyor. İran yargı erki sözcüsü Asghar Cihangir tam da bu konuya dair bir açıklamada bulundu. Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ne zaman başlamıştı? 28 Şubat'ta başlatmıştı o saldırılar. Toplamda 3519 kişinin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz ki bu hayatını kaybedenlerden 512'sinin de kadın olduğu bilgisini yine İran'da, İran resmi haber ajansında bu haber yer almıştı. Ben doğrudan size aktarıyorum. Bu saldırılarda, İsrail ve Amerika saldırılarında toplamda 3468 kişinin de hayatını kaybettiğini maalesef öğreniyoruz. Tabii bütün ülkelerde sivillerin hayatını kaybettiği, işte İsrail'de de, Lübnan'da da, diğer Körfez ülkelerinde de aynı tablo ortada. Savaşın bedelini hep konuşuyoruz, bunu hep söylüyoruz. Bir şekilde bu savaşa karar verenler değil, bu savaşın sonucuna katlanmak zorunda kalanlar, hayatları pahasına katlanmak zorunda olanlar ödüyorlar. Orta Doğu'da yaşanan her gerilimde bu ve benzer tabloları da biz görüyoruz maalesef. Geçelim şöyle yavaş yavaş, bir yandan da bakıyorum son 3-5 dakikam. Dünya Kupası'na dair birkaç bilgi, birkaç ayrıntı sizlerle paylaşacağım. Mesela hani bu işte şöyle bir İran-Amerika müzakerelerinden bahsettik. Bir ortaklaşma var, bir anlaşma, bir uzlaşı var. Bu süreçte bunun en ağır bedellerini ödeyenlerden birisi de, daha doğrusu spor alanında en ağır bedelini ödeyen de yine İran A milli futbol takımı olmuştu. Dünya Kupası'nda gerçekten oldukça başarılı bir tablo, bir performans sergiliyor İran. Bütün bu yaşananlara rağmen, işte verilmeyen vizeler, işte bunu her gün neredeyse konuşuyoruz. Şöyle bilgiler geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş çıkışlarda sorunlar yaşıyordu İranlı yetkililer, başta futbolcular elbette. Bu kısıtlamaların gevşetildiği yönünde de bazı bilgiler geliyor. O tabii gene yani İsviçre'de varılan o uzlaşı sonrasında Amerikan yönetiminin bu adımları atıyor olması da önemli elbette. Tabii Dünya Kupası demişken bir rekabetten de bahsettiğimiz ya da belki de son kez tanıklık ettiğimiz bir rekabetten bahsediyoruz. Bunu konuşuyoruz. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki o rekabet gerçekten, hani bir futbol sever olarak şuna üzülüyorum sadece. Hani şu tartışmalar yapılıyor. Ronaldo mu, Messi mi? İkisi de birbirini var eden iki büyük futbol değeri. Ben böyle bakıyorum. Hani o muydu, bu muydu diye bakmak yerine aslında doğrusunu söylemek gerekirse ikisinin de farklı özellikleriyle, farklı karakterleriyle öne çıktığını da görüyoruz. Ben hani dışarıda ne yapıyorlar, ne ediyorlar, bu da çok konuşuluyor. Onun yerine futbol sahasında, yeşil sahada ne yaptıklarıyla ilgiliyim. Yani Maradona efsanesini konuşuyoruz. Yani saha dışında yaşadıklarını mı konuşuyoruz? Maradona gitti, şovunu yaptı ve aramızdan ayrıldı. Neyi konuşuyoruz? Hala Dünya Kupalarındaki o büyük başarısını, Napoli, İtalya'daki o büyük başarısını değil mi? O efsane haline gelmesini konuşuyoruz. O yüzden çok böyle Messi ile Ronaldo'yu karşılaştırırken bunlara bakmamak lazım ama yani müthiş bir performans. Messi'ye bakıyorum, kariyerinde 1158 maç, 916 gol, 48 şampiyonluktan bahsediyoruz. Ronaldo'ya bakıyorsunuz, bir yandan dönüyorsunuz, işte dünkü performansı yine ortadaydı. Bütün kariyeri boyunca resmi olarak elbette 1227 maç, 975 gol, 37 şampiyonluktan bahsediyoruz. Gerçekten dünya futbol tarihinin en golcü futbolcusu olarak Ronaldo tarihe geçti. Messi'ye bakıyorsunuz, dünya futbol tarihinin en çok gol katkısı yapan futbolcusu. Neden? Çünkü evet 916 golü var Messi'nin, daha az gol atmış Ronaldo'dan, ama 414 asisti var. Yani daha dedim ya, birbiriyle bir şekilde görmek, birbiriyle karşılaştırmak gerekiyor. Biri 39 yaşında, biri 41 yaşında. Daha hala bence 1-2 sene daha, ama bir Dünya Kupası zor görünüyor, ama 1-2 yıl daha kendilerini izleyebileceğiz. Dünya Kupası perspektifinden karşılaştırsak, yani Cristiano Ronaldo örneğin, Messi tamam en çok gol atan futbolcusu Dünya Kupası tarihlerinin. Gerçi arkadan yetişenler var. Mbappe gibi isimler muhtemeldir ki Messi'yi geçeceklerdir, tablo bu. Ama mesele sadece işte gol sayıları değil, yani tarih sahnesinden çekildikleri zaman Mbappe ve Messi karşılaştırması sizce yapılacak mıdır? Mbappe ve Messi'den daha çok gol atmış olmasına rağmen sanmıyorum böyle bir karşılaştırma yapılmayacak. Ama mesela Ronaldo, evet Messi en çok gol atan takım, ama bakıyorsunuz yani 6 Dünya Kupası'nda üst üste yer almak, 6 Dünya Kupası'nda üst üste gol atmak, bu nasıl bir başarıdır? Hani robot musun be kardeşim diye sorduran en azından sorular. Şöyle bakıyorum bu karşılaştırmaları yaparken, Portekiz milli takımının en tarihinin en golcü ismi, milli takımlar tarihinin en golcüsü, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcüsü, dünya futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu Ronaldo'dan bahsediyorum. İşte Messi'nin de yine tabii özelliklerini sayıyoruz burada. Bunları da konuşuyoruz. Dolayısıyla hani bu karşılaştırmalar yapılacaksa ikisi arasında değil de mesela Arjantin özelinde ya da futbola katkı özelinde bence Ronaldo'nun da elbette karşılaştırılacağı isimler var, ama bir Messi Maradona karşılaştırması mesela yapılsa çok daha doğru olur diye de düşünüyorum. Bu tabii benim kişisel düşüncem. Başka bir gün, başka bir programda, yeri ve zamanı geldiği zaman da elbette daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde neden böyle düşündüğümü, neden bu pencereden baktığımı bir şekilde aktarabilirim size. Bu arada iklim değişikliği Dünya Kupası'nı etkiliyor mu? Gerçekten çok ciddi şekilde etkiliyor bu su molaları vesaire. Bunlar çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Uzmanlar dikkat çekiyorlar. 26 Haziran'da Meksika'da oynanacak olan Uruguay-İspanya karşılaşması, bu iklim değişikliği ve futbolcu sağlığına etkileri meselesi konuşuldursa eğer, en çok dikkat edilmesi gereken maç olarak değerlendiriliyor. Çünkü 28 derece eşiğinin aşılma ihtimali var o maçta. Konuşuruz diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 24 Haziran 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında emeği geçen sevgili arkadaşlarım Simge Erten'e, Akif Özcan'a, editörüm sevgili İklir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Uluslararası seviyede aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı. Trump, Senato'da savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının düşmana yardım sağladığını savundu. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te %25,2 arttı. Ayrıntılar bültenimizde. Uluslararası seviyede aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. 3,7 milyar dolarlık Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı, ABD'ye iade edildi. ABD'de Medicare isimli sağlık sigorta sistemine yönelik 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla aranan İbrahim Kaldon Hilmi'nin Türkiye'de yakalandığı açıklandı. FBI Direktörü Patel, Hilmi'nin Mayıs 2025'te ABD'den kaçtığını ve FBI, ABD Adalet Bakanlığı'yla Türk makamlarının ortak çalışmaları sonucu yakalandığını söyledi. CHP'de kurultay süreci Eylül ayı itibariyle başlatılacak. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. Kayseri ve Antalya il örgütlerinde yönetimlerin görevden alındığı ve yerlerine yeni görevlendirmelerin yapıldığı bildirildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Ambulans iki tırla çarpıştı. Nakil yapılan hasta hayatını kaybetti. Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yapan özel bir şirkete ait ambulans Kütahya'da iki tıra çarptı. Kazada ambulansta bulunan hasta Türkan de hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. Trump, Senato'da savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının düşmana yardım sağladığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu'nda İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının düşmana yardım sağladığı iddiasında bulundu. Trump, 4 Cumhuriyetçi senatörün demokratlarla birlikte oy kullandığını aktararak bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı ama öyle ya da böyle bu işi yapacağım değerlendirmesinde bulundu.
2: Ekonomi.
1: Kuyumcular sentetik taşları doğal taşlardan ayırt edilecek şekilde satacak. Ticaret Bakanlığı, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına ilişkin yeni kurallar getirdi. Buna göre kuyum işletmeleri laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerine sentetik, laboratuvar üretimi, yapay üretim veya bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az birine etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görüleceği şekilde açıkça yer vermeden satışa sunamayacak. Güven endeksi Haziran'da hizmet, inşaat ve perakende sektörlerinde arttı. Güven endeksi Haziran'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %1,1 ve perakende ticaret sektöründe %0,3 artış gösterdi. İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi %0,2 azaldı. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi %4 arttı. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te %25,2 arttı. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. En fazla göç alan il ise %42,2 ile İstanbul olduğu görüldü. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST yüz endeksi şu sıralarda 14.514 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 50 kuruş, euro 52 lira 83 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.190, çeyrek altın 10.112, tam altın 40.275, atı altını ise 41.345 liradan işlem görüyor.
2: Kupanın günlüğü.
1: Kupanın günlüğü. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dün akşam iki karşılaşma oynandı. Alınan sonuçları aktaralım. Portekiz 5, Özbekistan 0, İngiltere 0, Gana 0. Dünya Kupası'na bu sabah karşı oynanan maçlara da bakalım. Gece 2'de başlayan Panama-Hırvatistan mücadelesi 1-0 Hırvatistan galibiyetiyle, sabah 5'te başlayan Kolombiya-Demokratik Kongo maçı da 1-0 Kolombiya üstünlüğüyle sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3. maçlar bu akşam itibariyle başlayacak. Bugünün maçlarını aktardığımızda saat 22'de Bosna-Hersek ve Katar mücadelesi ve aynı saatte İsviçre Kanada ile kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nda yarın 6 mücadele oynanacak. Saatler gece 1'i gösterdiğinde Fas, Haiti ile kozlarını paylaşacak. İskoçya, Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Sabah karşı 4'te ise Çek Cumhuriyeti-Meksika maçı, Güney Afrika ile Güney Kore maçları oynayacak. Saatler 23'ü gösterdiğinde ise Curaçao ile Fil Dişi Saheli karşı karşıya gelecek. Ekvador'la Almanya mücadele edecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Erken seçime gidecekse, ki gidecek, erken seçime gitme öncesinde millete ulufe dağıtması lazım, millete bahşiş dağıtması lazım. Mesela bir vergi affı gelmesi lazım, bir SGK affı gelmesi lazım, bir imar affı gelmesi lazım, bir emekli zammı gelmesi lazım, bir asgari ücret artışı gelmesi lazım. Muhtemelen Büyük Millet Meclisi bu zaman zarfında bunları getirecek, boca edecek, milletin önüne koyacak, ondan sonra şak diye bir baskın erken seçim. Ben erken seçimin bu yılın sonunda ya da en geç gelecek yılın ortasında yapılacağını düşünüyorum ve parlamento bu sözüne ettiğimiz bahşiş furyasını eğer denkleştirebilirse bir erken seçim gelecektir.
2: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

Dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, batılı ülkelerin artık açıkça Rusya ile savaşa hazırlandığını söyledi. ABD'de yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinin 5. turunda ilk gün geride kaldı. Küba hükümeti ABD'nin yeni yaptırım kararlarını kınadı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin artık açıkça Rusya ile savaşa hazırlandığını söyledi. Kremlin'de askeri üniversite mezunlarına seslenen Putin, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını arttırdığını ve Rusya'yı tehdit olarak gösterdiğini belirtti. Putin konuşmasında Moskova'nın her türlü dış ve iç tehdide hızlı şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu vurguladı, Rus nükleer üçlüsünün modernize edildiğini ve geçen yıl 1000'den fazla silahın sahada test edildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna krizindeki müzakere pozisyonuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda 2022'de İstanbul'da varılan ve dönemin Ukrayna heyeti tarafından da parafe edilen anlaşmalar temelinde Kiev'le barış müzakerelerine hazır olduklarını belirtti. Putin, Kiev yalnızca müzakereler için elinin güçlü olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyor. Savaş alanındaki gerçeklerse tamamen farklı dedi. Putin, Kiev rejiminin Rus sivil tesislere yönelik saldırılarının artmasında Ukrayna ordusunun durumundaki kötüleşmenin etkili olduğunu da sözlerine ekledi. Ve Rusya'dan Batı'ya net bir uyarı var. Rusya ile çatışmaya girenleri felaket bekliyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya saldırma niyetinde olanları geri dönülmez sonuçlar konusunda uyardı. Rus basını açıklamalarda bulunan Ryabkov, Batı'nın mevcut politikasının tehlikelerine dikkat çekti. Rusya'nın güvenliğini tehdit etmeye cüret edecek olanları yıkıcı ve feci sonuçların beklediğini belirtti. Rus diplomat, Batı ülkelerinde harareti düşürmek gerektiği yönünde bir anlayışın oluşması halinde ise sağduyunun galip gelebileceğini sözlerine ekledi. ABD Başkanı Donald Trump, Washington'la Tahran arasında yürütülen gizli diplomatik temaslara ilişkin bir açıklama yaptı. Trump, İran yönetiminin geleceğe dönük en yüksek seviyede nükleer denetimleri tamamen kabul ettiğini öne sürdü. Bu tavizin bölgede ve dünyada nükleer dürüstlüğü sağlayacağını savunan Trump, Tahran'ın bu şartı kabul etmemesi durumunda müzakere masasının tamamen dağıtılacağını belirttiğini de söyledi. Hürmüz Boğazı için planlanan yeni deniz ablukası kararından vazgeçildiğini de duyuran Trump, serbest bırakılacak İran fonlarının ABD kontrolündeki bir hesapta toplanarak yalnızca Amerikan çiftçisinden gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacağını belirtti. ABD'de yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinin 5. turunda ilk gün geride kaldı. 8 saati aşkın süren ilk oturumun ardından resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail basının konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre taraflar görüşmede hem siyaset hem de güvenlik konularını masaya yatırdı. Müzakerelerin bugün ABD Savunma Bakanlığı'nda yalnızca güvenlik meselelerine odaklanarak devam edeceği, sonraki günse siyasi ağırlıklı bir kapanış oturumu için yeniden ABD Dışişleri Bakanlığı binasına dönüleceği aktarıldı. Tarafların müzakerelerin sonucuna ilişkin resmi açıklama ise yarın görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapabileceği belirtildi. Küba hükümeti ABD'nin yeni yaptırım kararlarını kınadı. Küba hükümeti ABD yönetiminin Küba ordusunun kontrolünde olan ve ülke ekonomisini domine eden Gayesa adlı holdingle bağlantılı şirketleri yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

0: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu sert bir şekilde kınadı, ada yönetimine hedef alan yeni yaptırım kararlarını suç olarak nitelendirdi. Almanya'da ülke genelinde etkili olan bir arıza nedeniyle tren seferleri durduruldu. Alman demiryolu şirketi sözcüsü tren seferlerinin telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde durdurulduğunu belirtti. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Alman medyasına yer alan haberlerde de şu an için bazı trenlerin istasyonlarda beklediği, raylarda bekleyen trenlerin de en yakın tren istasyonuna ulaştırılarak yolcuların indirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Ülke çapında trenlerin durması nedeniyle çok sayıda yolcu mağdur olurken Alman demiryolu şirketinin ülke çapındaki aksaklık nedeniyle yolculara taksi ve otel kuponları dağıttığı belirtildi. Çin'in süper bilgisayarı ABD'yi geride bırakarak dünya birincisi oldu. Çin'de geliştirilen bir süper bilgisayar ABD'deki rakiplerini geride bırakarak dünyanın en güçlü bilgisayarı unvanını aldı. Ülkenin teknolojik gücünün bir ölçütü olarak kabul edilen Top 500 listesinde 2017 yılından bu yana ilk kez bir Çin bilgisayarı ilk sırada yer aldı. Normal bir bilgisayardan 1000 kat daha hızlı çalışan süper bilgisayarlar, tıbbi buluşların araştırılması, iklim sistemlerinin modellenmesi, nükleer patlama simülasyonları, insan davranışı tahminleri ve sanal silah testleri gibi kritik alanlarda kullanılıyor. İtalya'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Ülkede geçen hafta sonundan itibaren etkisini gösteren aşırı sıcaklar devam ediyor. Hava sıcaklıklarında risk seviyesini 4 renk kategorisinde gösteren İtalya Sağlık Bakanlığı bugün için 16 kenti kırmızıyla en yüksek riskli yerler kapsamına aldı. Torino'da aşırı sıcaklar nedeniyle klimalara yüklenilmesi sebebiyle elektrik arızalarının sıkça yaşandığı ve bu durumun gündelik hayatta kısa süreli olumsuzluklara yol açtığı belirtildi. Floransa'da da kenti ziyaret eden turistlerin sıcaklıklar dolayısıyla zorlandıkları gözlendi. Ve aşırı sıcakların yaşandığı bir başka Avrupa ülkesi de Fransa. Fransa'da da tam 58 bölgede kırmızı alarm verildi. Avrupa genelinde etkisini sürdüren rekor sıcak hava dalgası Fransa'nın kuzeybatısında büyük bir elektrik kesintisine de neden oldu. Aşırı sıcakların yol açtığı arıza nedeniyle 68 bin hane elektriksiz kaldı. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz.

dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Yine yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. 24 Haziran 2026 çarşambayı gösteriyor takvimler. Haftayı ortaladık ve yine gazetelerimizi aldık. Basın turu başlıyor. Ben Selin Yazıcı.
2: Ben Ebru Dönmez.
3: Ben Serkan Baştımar.
1: Ve gazeteler elimizde. Bakalım Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış? Kısa kısa bir solukta basın turunu başlayacağız. Ve bugünün ilk gazetesi Nefes Gazetesi. Nefes Gazetesi şöyle diyor: yasak bölgede doğa yürüyüşü. Neden bahsediyor? Hemen detaylarına bakalım. Terörsüz Türkiye sürecinde silah sesi yerini kuş sesine bıraktı. Efendim, Güneydoğu'da terör nedeniyle sivillere kapalı olan dağ ve yaylalarda 35 yıl sonra yasaklar kalktı ve şimdi bu bölgeler, bir zamanlar bu terörle anılan bu bölgeler, doğa turizmine açılmış durumda. Mardin'deki tarihi Bagok Kalesi ziyaretlere açıldı. Bir dönem çatışmalarla kamuoyunun gündeminde olan bu kırsal alanlarda artık yürüyüşler yapılıyor. Gece çadırlarda kalınıyor. Yani sporcuların gözdesi haline gelecek gibi gözüküyor ve işte Mardin'deki tarihi Bagok Kalesi'nin ziyaretçilerinin olduğu bir fotoğraf kareleri var yine Nefes Gazetesi'nden. Yine aynı şekilde bu kırsal alanlarda yürüyüş yapan sporcuların da görüntüleri Nefes Gazetesi'nin sayfalarına taşınmış. Hep görmek istediğimiz şeyler bunlar zaten.
2: Bir Gün Gazetesi'nin manşeti de NATO'ya, monarşiye geçit vermeyeceğiz. Halk ülkenin bağımsızlığını ve onurunu koruyacak diyor. Trump geliyor diye Ankara'da olağanüstü hal uygulayan rejim bir yandan da ABD başkanı için adeta bir film platosu kuruyor demiş. Her şeyin yasaklandığı kent, iktidar eliyle bir ülkenin bağımsızlığının nasıl teslim edildiğinin fotoğrafı oldu. ABD sevdaları yeni değil demiş. Ankara'da yaşananların benzeri 1950'li 60'lı yıllarda İstanbul'da da yaşandı. ABD'nin 6. filosuna karşı protesto edilenler tutuklanırken sağcılar secde durdu. Mahalleler, hatta genel ev bile boyandı. Yeter ki emperyalizm memnun olsun. Sağcıların NATO ve Amerika sevdası tarihsel bir süreklilik arz ediyor diye sayfasına taşımış Bir Gün Gazetesi.
3: Sözcü gazetesindeyiz. Hemen baktığımızda CHP'deki sular durulmuyor. Biliyorsunuz ki son zamanlarda partiden istifa eden isimler arka arkaya geldi. Butlan meselesi de sıradaki teyze ile Erdoğan'ın arasındadır mesajı veren Özgür Özel. Özel 65 yaşında teyze geçinemiyor, domates serasında çalışıyor dedi. Bu sefalet düzenine itiraz edenlerin Butlan'la susturulduğunu vurguladı. Başlıktaki tespiti yaptı. CHP'nin seçilmiş lideri sera örneğini geçen haftaki Burdur ziyaretinde vermişti. Milyonların açlık çektiğini söyledi. Butlan kararının ardında bunun olduğunu belirtti. Bu düzene çomak sokan CHP'ye operasyon yapıyorlar. Bu mesele Kemal Bey ile benim aramda değil, seradaki teyze ile Erdoğan arasındadır mesajını vermişti. Dün de CHP'nin meclis grubunda Özgür Özel konuşmuştu. Söze de bu kürsüye milletten aldığım yetkiyle geldim diyerek başlamıştı.
1: Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü konuşmalarını sayfalarına taşımış. Putin hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda Moskova'nın Ukrayna krizindeki müzakere pozisyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu biliyorsunuz ve İstanbul'a işaret etti Rus lider. 2022 yılında İstanbul'da Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar temelinde Kiev'le barış görüşmelerine hazır olduklarını belirtti. Putin'in bu açıklamaları bir hayli ses getirdi. Biz de takip etmeye devam ediyoruz.
2: Cumhuriyet gazetesinin manşeti de Butlan'ın olağan kurultay ısrarı şeklinde. Kılıçdaroğlu seçilmiş yönetimin ve demokratların çağrılarını duymadı diyor. Özgür Özel'in dünkü grup toplantısına da yer vermiş gazete, sonuna kadar direniş başlığıyla. Özgür Özel'in grup toplantısına büyük ilgi vardı diyor Özel. Sonuna kadar direneceğiz, ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ama önünde sonunda iktidara kavuşacağız ifadelerini kullanmıştı. Cumhuriyet gazetesi de bunu sayfasına taşımış yine. Bir başka haberde tatil değil mesleki zorunluluk diyor. Hekimlere engel demiş bazı özel hastane yönetimlerinin hekimlere yazı göndererek kongre, sempozyum ve kurs sürelerini yıllık ücretli izinlerden düşüleceğini belirttiği öğrenildi. Hekimler yenilikleri izlemek hasta güvenliği için mesleki bir zorunluluk diye karşı çıkıyor bu uygulamaya Cumhuriyet Gazetesi'nde.
3: Akşam gazetesindeyiz. Manşeti aslında Türk polisinin başarısına değineceğiz. ABD 3,7 milyar dolar çarpan kişi polis ekiplerinin radarına düştü ve yakalandı. Sonrasında FBI'ye teslim edildi. FBI'nin en çok aranan dolandırıcılar listesine yer alan ve Mayıs 2025'ten bu yana firari olan İbrahim Haldun Hilmi'nin izine Türkiye'de ulaşıldı. ABD makamlarının başvurusu üzerine harekete geçen polis Hilmi'yi kıskıvrak yakaladı ve ABD'ye teslim etti. Bu kişi sahte faturalar hazırlayan bir isimdi. İbrahim Haldun Hilmi ve suç ortakları engelli ve diyaliz hastaları için kurulan sigorta programına hedef alan isimlerdi. Sahte faturalar ve olmayan hastalarla en az 3,7 milyar dolar ABD'de dolandırıcılık işini yapıyorlardı. Ve diğer haberimize bakalım, dış gündemle yine devam edeceğiz. Hürmüz tehdidi sürüyor. Tahran uluslararası düzenlemelere uyulacak ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek derken diğer taraftan yaramaz adam Trump şartlar ihlal edilirse abluka sürer mesajına veriyor.
1: O halde ben de Takvim Gazetesi'yle başlayalım. Takvim Gazetesi'nin manşetinde milyonda bir ihtimalle uyum gerçekleşti diyor ve bir organize mucize demiş efendim. Bir hayatını kaybeden evladımız var. Diğer tarafta da onun bağışladığı organla hayatını kazanan bir evladımız var. Efendim Nisanur Yavuz mantardan zehirlendi. Karaciğer iflas etti ve doktorlar dedi ki 24 saat içinde organ bulunmazsa hayatını kaybedecekti. Biliyorsunuz organ bağışı, organ sırasına girmeniz bunlar o kadar zor ilerleyen şeyler ki ve sadece bir 24 saat veriliyor size, düşünün. Ve aynı dakikalarda bir güzel evladımız Asel Hafsa İnan yüksekten düşerek hayatını kaybediyor ve onun organları bağışlanıyor. Uyum ise tamdı, yani uyumun, ikisinin uyumunun tam olması da şaşırtıcı ve Nisanur kendisine yapılan nakille hayata tutunuyor, hayata kurtuluyor. Gerçekten inanılmaz bir şey. 24 saat içerisinde milyonda bir ihtimalin olması, bu uyumun gerçekleşmesi. Gerçekten Nisanur kendisini hayata bağlayan doktorların hiç unutmayacağını ve büyüyünce doktor olmak istediğini söyledi. Ama Nisanur bence Asel Hafsa'nın ailesini de asla unutmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten organ nakli ülkemizde maalesef hala böyle farklı farklı şeyler söyleniyor ama organ nakli gerçekten çok önemli. Bakın bir evladınızı kaybediyorsunuz ama bir başka evlat onun organıyla can buluyor. Gerçekten çok kıymetli bir durum. Ben buradan Asel Hafsa'nın ailesini de tebrik ediyorum.
2: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Böyle hem siyasetten hem de biraz böyle farklı bir şekilde ele almış. İngiltere'de bu başbakanlar sürekli değişiyor biliyorsunuz. Ama değişmeyen tek bir isim var. Evet, Larry. Kim bu Larry? Tabii prens biz. Larry değil.
1: Senin için prenstir ama
2: benim için prens, çünkü bir prens görüntüsünde böyle Larry başbakanlığın kedisi. 11 yıldır da istikrarlı bir şekilde başbakanlık konusundaki görevine devam ediyor İngiltere'de. Ve şöyle bir başlık kullanılmış: 6.'yı gönderdi, 7.'yi bekliyor diye. Kimler kimler geçmiş, diyor ki Larry için İngiltere 10 yılda 6 başbakan gördü. Larry 7.'yi bekliyor. İşte David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ve en son da Keir Starmer istifa etmişti. Hepsini gönderdi ama Larry koltuğunu koruyor. 2011 yılından bu yana da görevde diyor. Yeni başbakanını bekliyormuş. Bakalım iyi geçinirler umarım yeni başbakanla.
1: Fotoğrafı da çok güzel boynunda. Evet. Değil mi? İngiltere bayrağının simgeleyen
2: evet, bir şey papyonu var. İngiliz bayrağından
1: ama
2: bir
1: bizim,
2: papyonu
1: aynı
2: var.
1: Aynı bizim kediler ama.
2: Bizim kedilerimizden farksız, klasik.
1: Çok benziyor.
2: Tekir böyle beyaz boyunlu.
1: Çok güzel.
2: Bir tekir kedimiz. Bizim CHP'nin bir kedisi vardı benim hatırladığım. Şero isminde. İki sene önce o da çok ünlüydü. Hani bizim siyasette isim yapmış kedilerden. O da iki yıl önce ölmüştü. CHP Genel Merkezi'nin bahçesine defnedilmişti. Güzel böyle hayvanlarla birlikte olmak.
1: Böyle
2: bence
1: haberler olsun değil mi?
2: Evet. Evet.
3: Yeni Şafak gazetesindeyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İstanbul mesajı var. Hemen onu aktaralım. Rusya-Ukrayna krizinde ateşkes için girişimler yeniden arttı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile 2022 yılındaki İstanbul müzakerelerini temel alan barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. İstanbul'daki müzakereler tarafları ateşkese yaklaştıran en önemli zemin olmuştu ki daha öncesinde birkaç kez müzakere masasında oturulmuştu ama son anda işte batılı ülkelerden özellikle İngiltere tarafından yapılan bir müdahaleyle barış anlaşmaları maalesef sona erememişti.
1: Peki o halde Milli Gazete ile devam edelim. Milli Gazete birçok konuyu sayfasına taşımış ama özellikle Milli Gazete'nin manşeti siyasetin gündemi oldu diyor ve kendi yaptıkları haberlere bir atıfta bulunuyorlar. Efendim Avrupa Parlamentosu'nun ülkemiz için hazırladığı bir rapor vardı. Skandal bir rapor bu. Kamuoyunun dikkatini çekmiştik. Rapora en üst perdeden tepkiler gelmeye devam ediyor diyor Milli Gazete. Milli Gazete bu nasıl rapor, bu nasıl kafa başlığıyla vermişti Avrupa Parlamentosu'nun raporuna ilişkin böyle bir manşet kullanmıştı. Ve işte Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna gösterdiği sert ve haklı tepki, gazetenin sert ve haklı tepkisi siyasetin zirvesinde de yankı bulmaya devam ediyor demiş ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü meclis konuşmasının büyük bir bölümünü Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporuna ayırmasını sayfalarına taşımış Milli Gazete. Milli Gazete'nin manşeti gündem oldu diyor. Bir haber daha var. Turka araç muayenelerinde kartlı ödemelerden komisyon almayacak. Bu kartlı ödemelerle komisyon maalesef hala birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama o anda itiraz ediyorsun etmiyorsun ama olan olmuş oluyor. İşte efendim Turka yani araç muayene istasyonunda 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartıyla yapılacak ödemelerde komisyon uygulanmayacağını duyurmuş.
2: Evet, Türkiye Gazetesi'yle devam edelim. Yaz geldi ama bizim lahmacun tartışmamız başlamadı. Her sene klasik bir lahmacun tartışması yapıyoruz aramızda. Bodrum'da. Bu Bodrum'daki lahmacunların fiyatlarının yüksek olduğundan şikayet ediyor Serkan. Hep orada böyle bir çelişki yaşıyoruz aramızda ama ben o zaman size sorayım. Bir lahmacun en ucuz kaç liraya satılabilir? Böyle eti de düzgün etten yani
1: Bodrum'da
2: kurallara
1: mı?
2: Uygun.
1: Bodrum'da
2: bir,
1: mı?
2: Yani Türkiye'de bir ilde.
3: Olması gereken fiyat aslında söylesek iyi.
2: Söyle.
3: Yani en fazla şu dönemde olması gereken fiyat tanesinin 30-40 liradan satılması.
2: 30-40 yani. Lira.
1: Ne yaptın Serkan?
3: 30-40 lira. Dur, ekonomiyi biraz dizginleştirmeye çalışıyorum.
2: Etin kilosu kaç lira?
3: Serkan, etin sen kilosu ne yaptın?
1: Yani ben en kötü ihtimalle 250 falan diye düşünüyorum. Tanesini. 220-250 bandında diye düşünüyorum.
2: Biraz daha böyle bir şey yaparsan hani daha indirim yaparsan en fazla ne kadar olur? En
1: bak
2: az
1: şimdi
2: ne kadar
1: hemen
2: olabilir?
1: Bana kopya geldi. Sivas'ta 50 lira diye.
2: Kim diyor onu?
1: Tam da vallahi karşımda bilmiyorum dinleyicim.
3: Ben bir şey söylememişim bence.
1: Ben ya şöyle söyleyeyim. Ben kendi aldığım böyle yerlerden bir kıyaslama yaparak söylediğim zaman yani İstanbul'da 200 ile 250 lira arasında değişen
2: tamam,
1: bir ücreti
2: peki,
1: var biliyorum.
2: 50 liraya lahmacun yesen şüphelenir misin o lahmacundan? Acaba ne etidir bu diye?
1: İstanbul'da yemem.
2: İstanbul'da yemezsin, Sivas'ta yer misin? Sivas'ta 50 liraya lahmacun
1: i̇şte
2: satan.
1: Dinleyicimiz de onu atmış bana zaten.
2: Ben de ondan bahsedecektim. O yüzden önceden yoklamak istedim. Ne olabilir sizin için? 50 liraya bir simit zaten İstanbul'da 20 lira, 25 lira.
1: Burada 50 lira biliyorsun.
2: Burada bizim bizim bulunduğumuz plazada 50 lira ama 50 liraya lahmacun satıyor diye bu Sivas'taki işletmeciyi rakipleri şikayet etmişler. Ama yapılan denetimlerde hiçbir uygunsuzluk da tespit edilmemiş. Yani bu işletmeci gayet kurallara uygun bir şekilde hijyenik
1: bir
2: şekilde.
1: Ve o 50 liradan da kazanıyor.
2: Ve 50 liradan da aynen öyle diyor. Diyor ki yaklaşık 15 senedir lokanta sektöründe hizmet veriyorum. Vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz ürün sunuyoruz demiş. Kiram yok demiş. Şu an lahmacun çoğu yerde 200-300 TL'ye satılırken biz 50 TL'ye satıyoruz. Cimer'e ucuz satıyor, at eti satıyor, menüsü bulunmuyor şeklinde şikayette bulunmuş rakipleri. Ama diyor biz kullandığımız ürünlerin hepsini faturalı yerlerden alıyoruz, kaliteli et kullanıyoruz. Ben bu şekilde kazanıyorsam diğerleri ne kadar kar ediyor tahmin edemiyorum diyor. Bize karalama kampanyası yapanları da vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum demiş. Kirası olmadığı için de böyle bir fiyat politikası uyguladığını söylüyor ama rakipleri tarafından da şikayet edilmiş.
1: Ebru, sen haberi sunmaya başladın ve bizi sorduğun andan itibaren mesajlar geliyor. Genel olarak dinleyicilerimiz en fazla 100 lira olmalı şeklinde 100 lira da ortada buluşmuşlar. Birkaç öyle tane mi? Mesaj 100 lira. Var. 100 lira
2: ben de 100-150 bandında diye düşündüm kendi adıma.
1: Bir tabii dinleyicimiz bilmem kaç yılında yaşıyorsunuz siz. Eminönü alt geçitte vardı bir aralar. Şimdi olsa 10 liraya bile olabilir. Kaç yılında yaşıyorsunuz ben sizi bilemedim şu anda.
2: Diyorum ya,
1: o Eminönü'nde alt geçitte
2: değil.
1: Olanlar ben eski Türk filmlerinden hatırlıyorum. Adamlar böyle çantalarında ahşap çanta falan da böyle satarlardı.
2: Ha bir de şu evet.
1: Beyefendinin 150 yaşında o.
2: Beyefendi çağımıza gelin lütfen. Evet, 10 lira cebimizde bile yok değil mi bozuk yok. Para olarak? En düşük yani. 50 lira var. Cebinde hani benim yok.
3: Bahşiş kutusuna falan atıyoruz yani.
1: Tedavülde var.
2: Tedavülde var ama çok dolaşımda çok fazla yok.
1: O, ona doğru söylüyorsun.
3: Neyse, zamanında 7-8 liraya yediğimiz lahmacun artık 200 liraya bile
2: ben hiç hatırlamıyorum
3: yani.
2: Serkan 7-8 liralık lahmacun.
3: Ben çok net hatırlıyorum.
2: Sen çok.
1: Vallahi burada lahmacun demişken dinleyeceğimiz adres falan vermeye başlamışlar. Böyle Aksaray Yusufpaşa'da bir lahmacuncu varmış. Çok güzelmiş, meşhurmuş falan böyle anlatıyorlar. Başka neler var? Bir anda bir sürü mesaj gelmiş
3: lahmacun
1: efendim.
3: Lahmacun nasıl gündemimizi değiştirdi?
1: Lahmacun görüyorsunuz
2: lahmacun,
1: değil mi?
2: Lahmacun çünkü Türk
1: Konya'ya davet edildik. Gidince etli ekmeği diyor burada ikram edeyim demiş Nuri
2: Şimdi
1: Bey.
2: Şimdi bizim
1: teşekkür
2: işlerimizde
1: ediyoruz.
2: De çok Sivas'ta arkadaşımız var. Dolayısıyla Sivas'tan bir davet bekliyoruz. Değil mi? 50 TL'ye hem
1: 10 lira diyen beyefendi diyor ki küçük ve içinde et yoktu ondan öyle dedim. Yok gene de olmaz.
2: Olmaz.
1: O gene de olmaz.
2: Standartlara uygun olması lazım.
1: Yok,
2: değil mi?
1: Okay. Aynen o gene olmaz. O halde haydi sporla bitirelim diyeceğim ama bu spordakilerin üzerine yani foto maç yine her zamanki gibi Aslan'dan Gomez hamlesi demiş. Fener'den Watkins bombası demiş. Kartal'dan Amrabat girişimi demiş. Fırtına'dan da Hammer harekatı demiş. Dört farklı, dört güzide kulübümüzün dört farklı transfer dedikodularını yine sayfalarına taşımış. Bunlardan hangisi gelir hangisi gelmez bilmiyorum ama ben program bitmeden Ebru'ya tabii her zamanki gibi Türkiye-ABD maçını soracağım. Ne olur sence? Türkiye-ABD
2: ya,
1: maçı.
2: Ya üzgünüm ama ben 2-0 Amerika diyeceğim.
1: Ya.
2: Evet.
1: Eyvahlar olsun.
3: Gruptaki maçlarına baktığımızda inşallah biz kazanırız ama
1: bir gol sesimizi duyaydık arkadaşlar.
3: ABD bizi yener, skor vermeyeceğim.
1: bir golü bulalım gerçekten. Gol müziğimizi merak ediyorum. Bu arada Üsküdar'dan da davet aldık efendim.
2: Üsküdar çok yakın bize. Geliriz hemen.
1: Lahmacun için Üsküdar'dan da davet aldık. Teşekkür ediyoruz efendim.
3: Son bir rekordan bahsedelim mi?
1: Hadi bahset o zaman.
3: Onu gördüm çünkü.
1: Hadi bahset.
3: Söyleyelim. Messi tarihi geçti. Mbappe takipte. Arkasından Ronaldo da geliyor bu arada.
2: Evet.
3: Arjantin yıldız futbolcu Messi, Dünya Kupası tarihinde Alman Miroslav Klose'ye ait 16 gollük rekoru turnuvanın ilk iki maçında attığı gollerle geçti. 18 gole ulaşan Messi, Fransız futbolcu Mbappe 16 golle takip ediyor. Dün iki kez fileleri havalandırıp toplam gol sayısını 10'a çıkaran Ronaldo ise 6 Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşayan tek futbolcu.
1: Evet, ben de özellikle onu söylemek istedim bir Ronaldo'cu olarak. Messi'nin de bu arada Dünya Kupası tarihinde en çok penaltı kaçıran oyuncu olduğunu da söylemek isteriz.
3: Kolay
1: tekrar.
3: Ben de
2: buradan Ronaldo'cu olduğumu ilan etmek isterim. Galatasaray'dan sonra ben Ronaldo'cu da oldum aynı zamanda. Dün bu kararı vermiştim Selin'le birlikte onu da söyleyeyim.
3: Bunu söylemişken iki takım da grupların lider tamamlarsa çeyrek finalde karşı karşıya gelecekler. O zaman çekişmeniz daha fazla olacak.
1: Eyvahlar
3: size.
1: Olsun. İnşallah tabii ki ben sonuna kadar Portekiz.
3: Bizim çocuklar artık Arjantin bana göre.
1: Sen direkt.
3: Bizimkilerden hayır yok.
1: Tabii şimdi Dünya Kupası devam ediyor sonuçta. Çok isterdik Türkiye'nin devam etmesini böyle bir finale kadar gidelim bir şeyler görelim. Olmadı ama.
3: Bizimkiler biraz gitsinler. 41 yaşındaki Ronaldo'dan biraz futbol.
1: Bu arada
3: işte
1: Ronaldo yaşıyla alakalı olarak da bir rekor kırdı. Kendi ülkesinde Ösöbya'yı geride bıraktı. Hem 10 golle Ösöbya'yı geride bıraktı. Ve 41 yaş 138 günle Roger Milla'nın ardından Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak da tarihe geçti.
2: Dün doğum günüydü değil mi? Biz seninle konuştuğumuzda
1: Ronaldo'nun
2: doğum günü müydü?
3: Bugün
2: ne zaman kutlayacaktı?
3: Bugün Messi'nin doğum günü.
1: Ben bilmiyorum kimin doğum günü.
3: Evet.
2: Pardon karıştırdım. Messi'nin
1: kutlamayalım
2: doğum
1: günü o zaman.
3: 39 yaşına giriyor bugün.
1: Kutlamayalım biz Ronaldo'cuyuz kutlamayalım.
2: Evet.
1: Bir gün bununla ilgili de bir anket açabiliriz. Dinleyicilerimize sorabiliriz. Ronaldo'cu musunuz yoksa Messi'ci misiniz
3: bunu
1: diye.
3: Bunu çok istiyorum lütfen. Değil mi? Ama Sputnik dinleyicisi tabii ki de Messi'den yana haklarını kullanacak diye düşünüyorum.
1: Bir
2: bakalım masada ikiye karşı birsin.
1: Bakalım yani.
2: Dinleyicilerde ne olacak?
1: Sonuna kadar ben Ronaldo. 3 pardon Özgür de Ronaldo.
3: Messi diyor, Messi,
2: hoş
3: Messi.
2: Geldin Özgür.
1: Hayır Ronaldo diyor. Arkadan Kemal'den ve Alkan'dan da alalım. Alkan da Ronaldo diyor. Şahane bir ekibimiz var Kemal.
2: Zaten burada kaybettin Serkan masada.
1: Kemal ne diyor? Kemal ooo süper o zaman Radyo Sputnik'te ciddi bir Ronaldo fanlığını görüyoruz.
2: Gözlerindeki şaşkınlığı.
1: Tek başına kaldın.
3: Evet, evet şu an tek başıma tek kaldım başına ama dinleyiciler kaldım. Bana yardım edecektir.
1: Vallahi ankette. Yani şu an için bu konuyla ilgili mesaj gelmedi. Başka bir sürü dinleyicilerimiz hala ısrarla lahmacundalar. Ama 13.30'da kupanın günlüğü var efendim. Kupanın günlüğünde isterseniz Ronaldo mu Messi mi bu tartışmayı başlatabiliriz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: Basın turu. Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Amerika güdümlü Dünya Kupası tarihin en rezalet kupalarından biri. Irkçılık, ayrımcılık, kibir budalalığı, güç gösterisi. Ama bir an var ki siyasetin ve emperyalizmin uşaklığının tam göstergesi. Messi rakibine basıyor, hakem oralı bile değil, tam tersi olsaydı ne olurdu? Kıpkırmızı kart. Peki hakem neden görmezden geldi? Trump Beyaz Saray'da İran'ı nasıl vurduklarını anlatırken Messi alkışlıyor ve gülüyordu. O alkış ve sırıtışın ödülü dün sahada verildi. Messi futbol sevdalıların hafızasında kötü bir insan olarak tarihe yazılacak.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.
2: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonyalı mevkidaşını ağırladığı görüşmelerde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunuldu. Türk savunma sanayi ihracata güç katıyor. Güven endeksi Haziran'da hizmet, inşaat ve perakende sektörlerinde arttı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,09 yükselişle 14.552 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,12, holding endeksi %0,15 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran %0,58 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen %0,27 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Serbest piyasada dolar 46.49 liradan güne başladı, euro ise 52.86 lirayı gördü. Küresel piyasalar yön arayışına girdi. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişelerin neden olduğu satış baskısının hafiflemesiyle yön arayışı öne çıkıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı yapabileceği beklentileri güçlendi. Analistler yarın açıklanacak büyüme verileriyle kişisel tüketim harcamalarının Fed'e ilişkin öngörülerin şekillenmesinde etkili olabileceğini kaydetti. Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da resesyon riskleri belirginleşiyor. Avrupa borsaları mevcut gelişmelerin yanı sıra ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleriyle oluşan resesyon endişeleri nedeniyle negatif seyretti. Almanya'da imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Haziran'da 0,8 puan azalarak 48 puana düştü. Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyen ve büyüme eşiği olan 50 puanın altında kalan veri Alman ekonomisindeki daralmanın sürdüğüne işaret ediyor. Ve Asya tarafına bakalım. ABD ve Avrupa tarafındaki satış baskısının yeni günde Asya tarafında yatıştığı görülürken Güney Kore'de KOSPI endeksindeki toparlanma dikkati çekti. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker trafiğinin kademeli olarak normale döndüğüne dair işaretler bölge piyasalarındaki risk iştahının toparlanmasına katkı verdi. Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın son para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda üyelerin bir kısmının Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artırımı yapılması yönünde görüş bildirdiği ortaya konuldu. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının normale döndüğüne yönelik beklentilerin güçlenmesiyle aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yaklaşık %0,6 azalarak 76,35 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün varili de 72,72 dolardan alıcı buluyor. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6108 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10181 liradan, Cumhuriyet altını da 40553 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da bugün %0,6 düşüşle 4088 dolardan işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile dün bir araya geldi. Görüşmelerde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine erişilmesinin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirlediklerini açıkladı.
5: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
2: Türk savunma sanayi ihracata güç katıyor. Türk savunma ve havacılık şirketleri ulaştıkları ekonomik büyüklük yanında ihracat performanslarıyla da ülke sanayindeki yerlerini güçlendiriyor. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki öncü şirketleri İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2025 yılı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında ihracat performanslarıyla üst sıralarda yer aldı. Araştırmada yer alan 13 savunma ve havacılık şirketinden ihracat verisine yer verilen 11'inin toplam ihracatı 6 milyar 773 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın yaklaşık olarak yarısına Arka savunma imza attı. 2 milyar 916 milyon 425 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Arka sektörel liderliğinin yanında ISO 500'de genel ihracatta 5. sırada yer aldı. Güven endeksi Haziran'da hizmet, inşaat ve perakende sektörlerinde arttı. Güven endeksi Haziran'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %1,1 ve perakende ticaret sektöründe %0,3 artış gösterdi. İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi %0,2 azaldı. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi %4 arttı. Elektrikli otomobil sayısı 450 bine yaklaştı. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Mayıs itibarıyla yıllık bazda %78 artarak 436.474'e yükseldi. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183.776'ya, 2025'te 370.591'e ulaştı. Türk araç muayenelerinde kartlı ödemelerden komisyon almayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde mutabakat sağlayan şirket 15 Ağustos 2027'den itibaren 20 yıl süreyle devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyon almayacağını duyurdu. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
6: paranın hareketi.
7: Şirketler bundan sonra her çıkarttıkları ürünü önce Beyaz Saray'a sunacaklar, icazet alacaklar, ondan sonra piyasaya sunacaklar. Belki de orada şöyle bir şey olacak. Mesela ben ChatGPT 18.3'ü çıkarttım mesela. Götüreceğim bunu, diyeceğim ki Beyaz Saray'a, ben bunu çıkartıyorum. Dur ya, bunu Çinliler görürse çok şey olur, sen bunu çıkartma deme hakkı var mı Beyaz Saray'ın? Var. Hani inovasyon, yenilikçilik, özgürlük? Ya da hani bunları böyle çıkartmayalım da şöyle yapalım falan derlerse, buna karşı bir şey söyleyebilecek mi mesela Sam Altman ya da genç irisi Mark Zuckerberg? Bence diyemeyecek. Bakmayın siz Batı'nın böyle höttüre zöttüre yaptığına. Yani o kadar basit değil hiçbir şey.
8: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Enerjinin seyri.
3: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Aksa Enerji'nin Manisa Rüzgar Enerji Santrali lisansı onaylandı. Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasının incelenmesini istedi. ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi. Ayrıntılar bültenimizde. Aksa Enerji'nin Manisa Rüzgar Enerji Santrali lisansı onaylandı. Aksa Enerji Üretim AŞ, Manisa ilinde geliştirdiği depolamalı rüzgar enerjisi santralinin elektrik üretim lisansı başvurusunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylandığını açıkladı. Şirket bu gelişmeyi 24 Haziran 2026 tarihinde kamuoyu aydınlatma platformunda yaptığı özel durum bildirimiyle duyurdu. Manisa depolamalı RES projesi 82 MW elektrik, 88 MW kurulu güç ve 95 megawatt saat depolama kapasitesiyle planlanıyor. Lisans onayı projenin inşaat ve işletme süreçleri için yasal zemini oluşturdu. Şirketin depolamalı güneş ve rüzgar enerjisi santrali portföyü 13 proje ve 891 megawatt kurulu güçten oluşuyor. Buna ek olarak da 50 megawatt kurulu güçlü bir müstakil depolama tesisi projesi de portföyde yer alıyor. Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasının incelenmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na inceleme talimatı verdiğini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından ABD'deki petrol fiyatlarına ilişkin paylaşım yaptı. Büyük petrol şirketlerinin petrole ödedikleri keskin biçimde düşük fiyatlarla orantılı olarak pompadaki fiyatları düşürmediklerini kaydeden Trump, fiyatların hızla düşmesine rağmen müşterilerin kazıklandığını iddia etti. Adalet Bakanlığı'na konuyu derhal incelemeye başlaması talimatı verdiğini aktaran Trump, benzin fiyatlarının çok daha hızlı düşmesi gerektiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayınladığını duyurdu. Bessent, yaptığı açıklamada İsviçre'de devam eden görüşmeleri verimli olarak tanımladı. Bu doğrultuda İran'ın Hürmüz Boğazı'nda serbest ve açık geçişi sağlama ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye girişine izin verme taahhüdünde bulunduğunu aktardı. Bessent bu çerçevede hazine İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayınlamıştır ifadelerini kullandı.

0: Akkuyu nükleer güç santraline temsili yakıt yüklemesi yapıldı. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali unvanıyla faaliyete geçmesi beklenen Akkuyu nükleer güç santrali dün Rusya'dan gelen misafirleri ağırladı. Akkuyu nükleer güç santralini korumayı üstlenen Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Alexey Likachev başkanlığındaki heyet Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu nükleer güç santrali sahasını ziyaret etti. Likachev ve saha turu kapsamında birinci güç ünitesinin reaktör binası merkez salonunu ziyaret etti. Burada kendisine reaktörü temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi işleminin ve reaktör montajının başarıyla tamamlandığına ilişkin raporlar sunuldu. Temsili yakıtın yüklenmesinin ardından uzmanlar koruyucu boru bloğuyla reaktör üst bloğunun montajını da tamamladı. Böylece reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testlerine hazırlanması sürecindeki en önemli aşamalardan biri başarıyla tamamlanmış oldu. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 76,35 dolardan işlem görüyor. Dün 77,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 76,80 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,6 azalarak 76,35 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili 72,75 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının normale döndüğüne yönelik beklentilerin güçlenmesiyle aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Farklı fikirler var. Adım adım gerilime evrildiğini düşündüğümüz bir farklı fikir. Ekrem İmamoğlu ve ekibi diyor ki bir an önce ayrılalım ve artık parti hazırlığını yapalım veya başka bir partiye katılalım. Mesela bir rivayet İyi Parti'ye katılım noktasında Ekrem İmamoğlu'nun sıcak baktığı yönünde. Çünkü İyi Parti çağırdı. Özgür Özel ve beraberinde hareket ettiği Cumhuriyet Halk Partileri bize gelin katılın. Mutlak bir plan kararından sonra Musabat Dervişoğlu'nun yaptığı ziyarette bu söylendi. Şimdi Ekrem İmamoğlu da şöyle bakıyor olaya. Kulağımıza gelen bilgileri söylüyor. Bir sıfırdan bir parti teşkilatlanması şuyu buyu bayağı zaman alabilir. Biz var olan teşkilatlanması olan bir partiye katılalım, anlaşmayı sağlam yaparak bir güç olarak katılalım ve oradan yürüyelim diye kulağımıza gelen bilgi bu yöndeydi. Bir an önce harekete geçilmesini istiyor. Özgür Özel ve ekibi de şunu söylüyor. Ayrılma bir seçenek ama burada kalıp içeride mücadelenin sonuna kadar gidelim.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile ticaret hacmi hedefinin 15 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı. CHP'de Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı geldi. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te %25,2 arttı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi. Görüşmelerde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine erişilmesinin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirlediklerini açıkladı.
2: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
1: CHP'de Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, kurultay için delege imzalarının CHP Genel Merkezi'ne teslim edildiğini söyledikten sonra Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaptı.
3: Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, bu ülkede yaşayan ve yaşamından memnun olmayan, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, her yönüyle, hocaların görüşleriyle, delegelerin imzasıyla, sokağın öfkesiyle, inancıyla, kararlılığıyla ama bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
1: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Akpolat'la Turgut'un haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları hatırlatıldı. İki ismin de geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi. 42 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 128 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 128'i tutuklanırken 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi. Datça açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Akdeniz'de saat 11.25'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8,39 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü, Ege Denizi ve büyüklüğünü de 5,1 olarak duyurdu.
0: Ekonomi.
1: Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te %25,2 arttı. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. En fazla göç alan il ise %42,2 ile İstanbul oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.426 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 83 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.187 lira, çeyrek altın 10.103, tam altın 40.247, atı altın ise 41.322 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Portekiz 5, Özbekistan 0, İngiltere 0, Gana 0. Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçları da hemen hatırlatalım. Saat 02'de başlayan Panama-Hırvatistan mücadelesi 1-0 Hırvatistan galibiyetiyle, 05'te başlayan Kolombiya-Demokratik Kongo maçı da 1-0 Kolombiya üstünlüğüyle sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3. maçlar bu akşam itibariyle başlayacak. Bugünün programı da şöyle: saat 22'de Bosna Hersek Katar ve aynı saatte İsviçre Kanada maçları oynanacak. Dünya Kupası'nda yarınsa 6 maç var. Saat 01'de Fas Haiti, İskoçya Brezilya, 04'de Çek Cumhuriyeti Meksika, Güney Afrika Güney Kore ve saat 23'te Curaçao Fildişi Sahili, Ekvador Almanya.

0: haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Nasılsınız? Kemal nasılsın? Teknik masada sevgili kardeşim Kemal var. Çok şükür iyisin. Öznur'cum, sevgili editörüm gayet iyi. Her şey yolunda. Var mı bir dedikodu medikodu? Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kemal abi sende kesin vardır dedi Öznur. Ne bileyim bir şey var mı? Yok, kayda değer pek de bir şey yok gibi ya. Ronaldo tarihe geçmiş, o var, onu hepiniz biliyorsunuz. Ben hani daha çok radyodan dedikodu, her radyodan dururdu bir düşüneyim. Böyle Kemal'de hareketler böyle yalnız. Ha, radyodan. Ney? Vallaha mı? Şaka yapıyorsun. Ciddi misin sen? Yalnız var ya, o kadar komik ki. Yani siz zaten duymuyorsunuz. Şimdi Kemal'in de önünde mikrofon var. O mikrofondan konuştuğunda ben onu duyuyorum. Kısık sesle söylüyor. Abi var ya, bizim Alkan'la İknur küsmüş. Doğru mu dedim? O kadar mı dedim? Evet dedi. Ya küstük nereye kadar abicim ya? Hakikaten mi ya? Niye? Benim yüzümden mi? Benimle bir alakası yoktur diye düşün. Bende ne alakası var ya? Allah Allah, hayret bir şey. Vallahi billahi ya. Başka da bir şey yok. Bugün çok da bir şey yok sevgili dinleyiciler. Bizim Nurcan Hanım'ımız var sağ olsun. O bir zehirlenmişti. Ne kadar rahat söylüyorum ha. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. Bir gördü geldi. Ondan sonra balık yemiş, biliyor musun? Vallahi bana bir gün önce anlattı Öznur. Dedi ki balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş, dün yoktu burada. Ya baya baya bir ki kaldı ki Nurten Sırma, konuşmuştuk biz bunu canlı yayında. Bu zehirlenme konuları, özellikle balık zehirlenmeleri falan. Evet yani ne böyle bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Ondan sonra bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Neyse yemiş. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. Yani öyle ilk zamanlar falan, ilk saatlerde falan değil. Nurten Hanım'la konuşmuştuk sağ olsun, anlatmıştı bize falan. Yani dikkat edelim, ne diyeyim, ama orası da şimdi Kemal yani ünlü

0: yayına girelim dedim. Ondan sonracıma güldü ve sessizce oradan uzaklaştı kendisi, değerli dinleyiciler. Biraz da siz anlatın yani. Hiç kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Her zaman sevgi sözleri söyleyecek halimiz yok. Tamam, seviyoruz meviyoruz, kıymetlimizsiniz, başımızın tacısınız. Ama birazcık da anlatın yani. Varsa bir dedikodunuz, gıybetiniz. Lütfen yani. Hayat böyle çekilmez. Böyle sürekli olumsuzluklarla, sürekli sıkıntılarla, problemlerle, şunlarla, bunlarla. Ha bir şey daha. Ben stüdyoya girmeden evvel klimayı 25'e getirmiş biri. Benim içerideki ekiple anlaşmam 21 derece. Aynı klimadan serinlediğimiz ya da ısındığımız için böyle bir anlaşmamız var. Anlaşmayı da Kemal'le yaptım yalnız direkt. Diğerleri de buna katlanmak zorunda. Şimdi kıymetli dinleyiciler, Nilüfer Hanım, gayrimenkul uzmanı Nilüfer Hanım'la, Nilüfer Kas. Birazdan konuşacağız. 2026 yılında bugüne gelene kadar şu gayrimenkul piyasasına bir bakalım. Ne olmuş, ne bitmiş, rakamlar ne alemde, yaz geldi. Bodrum, Antalya, şura bura, bilha macun bir dünya para, kiralar ne kadar onu bir konuşuruz. İkinci bölümde de saat 13'ten sonra da Özgür Erdursun'la emekli maaşları ne kadar zamlanacak, asgari ücrete ara zam gelecek mi gelmeyecek mi, kademeli emeklilik ne olacak, şudur budur falan, bunların hepsini konuşacağız. Radyo Sputnik Twitter hesabında, sosyal medya hesabında adresimiz. Sputnik Türkiye Telegram'da değerli dinleyiciler. 24 şehirde karasal yayındayız. İstanbul frekansımız 97.8. WhatsApp mesajlarınız için numaramız da sevgili kardeşim Kemal'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Hep şu cümleyi duyuyoruz ya arkadaşlar, her taraf böyle kan ağlıyor, iş yok güç yok ama bu kadar ev alınıyor, ev satılıyor, bu nasıl oluyor dendiğinde sebep ne?
2: Şöyle aç kalabiliyor muyuz?
0: Kalamıyoruz.
2: Aç kalamıyoruz. Kafamızda bir dam olmadan yaşayabiliyor muyuz? Hı-hı. Yaşayamıyoruz. Kiralar aldı başını gidiyor. Yani bugün için baktığımızda kiraların fiyatları mı daha çok arttı yoksa konut fiyatları mı daha çok arttı derseniz, kiralıklardaki fiyatlar çok daha artmış durumda Okan Bey. Hı-hı. Bu da şu demek, insanlar kiracı olmak istemiyorlar artık.
0: Protest eden çok sayıda üniversite öğrencisi ev hapsi kararı verildi. Ev hapsi kararı verilenlere biliyorsunuz elektronik kelepçe takılıyor. Stok tükenmiş. Elektronik kelepçe kapı. Valla şimdilik yok. Sen git bize gez dolaş. Yeni bir kelepçe boşaldığı zaman biz o şeyi yaparız. Ya küçücük bir çocuğa yapılanları gördüm. İnanın var ya, kendimizi zor tutuyoruz. Neyse ki bu insan görünümlü canavar, pis yaratık yakalandı ve tutuklandı. Mini minnacık bir çocuğa, kendi çocuğuna yaşatmış oldukları, yerden yere vuruyor çocuğu. Bu insan görünümlü yaratığa bir daha gün yüzü göstermemek lazım. Çocuk da zaten koruma altına alınmış.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün...

Kıymetli dinleyiciler, şimdi devam edelim. Birazdan sevgili Nilüfer Hanım'la konuşacağız. Kıymetli dinleyiciler.

0: Haftanın ortasından herkese selamlar. Abi Nurten Hanım'a geçmiş olsun. Eminönü'ndeki ızgara balıklar Norveç, Uskumruh, Türkiye'ye girişi, buzdolabında bekleyişi, tezgaha çıkışı, bunlar hep bir zaman alıyor. Kimseyi kötülemek istemiyorum ama balıkların taze olma ihtimali çok zor. Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlar bilir demiş sevgili Ömer Avacıoğlu. Göndermiş selamlar sevgili ama doğru da tespitler. Bu arada Nurcan arkadaşım iletiriz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun, var olun. Ankara Valiliğinden bir açıklama geldi. Bir duyuru geldi. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde değerli dinleyiciler, biliyorsunuz NATO zirvesi var. Ankara'da gerçekleşecek. Bazı tedbirler alınıyor. NATO zirvesi Ankara'da uygulanacak, güvenlik önlemleri artırıldı. Neler var burada? İşte kritik bölgelerde araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde olacak. Bazı güzergahlar geçici olarak kısıtlanabilecek. Esenboğa Havalimanı çevresi ve devlet konuklarının konaklayacağı değerli dinleyiciler, bölgelerde güvenlik çemberi oluşturuluyor. Oteller ve rentekar firmaları sıkı denetimden geçiriliyor. Özel harekat, yunuslar, narko ekipleri kritik noktalara konumlandırılmış. Sivil ekiplerle zirve güzergahları üzerinde yoğun önlemler alınıyor. Uzun süredir firari olan şahıslara yönelik özel operasyonlar düzenleniyor. Düzenlendi daha doğrusu. Kafe, eğlence mekanları, parklar gibi kalabalık alanlarda denetim talimatı gelmiş bu arada. 9 ilçede 215 ayrı noktada, 151 ayrı parkta, 120 mekanda, 39 tim, 450 personelle uygulamalar yapılmış hanımlar beyler. Ankara'dan gelen haber. Kalemim nerede benim? Ha burada, pardon. Buldum. Evet, şimdi Ümit Dikbayır İYİ Partili milletvekiliydi biliyorsunuz. İYİ Parti'de sıkıntılar yaşadı, işte disiplin, hatta o dönemki tartışmaları hatırlarsınız değerli dinleyiciler. Ümit Dikbayır'ı şöyle de daha çok hatırlarsınız. Eşiyle beraber markete gidip markette asgari ücretle harcama yapıp her ayda düzenli olarak o harcamayı yapıp enflasyon rakamını çıkarıyordu ortaya. İşte marketlerdeki değişiklikleri, her ay aynı şeyleri alıyordu, malzemeleri alıyorlardı, ürünleri alıyorlardı hanımlar beyler. Ve daha sonra İYİ Parti'den istifa etti ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de istifa etti bu arada Ümit Dikbayır. Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir, dedi Ümit Dikbayır yapmış olduğu açıklamada. Şimdi yakın zamanda herhalde erken seçim haberi gelir diye düşünüyoruz. Bilmiyorum yani, o iyiden iyiye. Bir de Ömer Çelik mesela, AK Parti sözcüsünün yapmış olduğu açıklamayı da, adayımız tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'dır, Recep Tayyip Erdoğan'dır deyince, şimdi hep genelde taşları daha sonra, olaylar gerçekleştikten sonra dönüp geriye bir bakarız, taşları oturturuz falan filan ya. Burada biraz daha şimdiden yapılan açıklamalara bakmak lazım. Hep biz zaman geçtikten sonra geriye dönüp bakıp bir şeyleri yerine oturtup, aa bak bu böyleymiş, aa bak görüyor musun o orada o açıklamayı yapmış falan filan demiştik. Şimdi mekanizmayı biraz daha tersine çevirip öncesinden bazı şeyleri, açıklamaları görerek değerli dinleyiciler, gerçekleşme ihtimali olan şeyleri biraz şekillendirebiliriz. İşte Ömer Çelik'in açıklamaları, Sayın Bahçeli'nin, genelde biliyorsunuz bir şeyler gerçekleşmeden evvel Sayın Bahçeli'nin açıklamaları önemlidir. Yani anayasa değişikliğinden bu sisteme, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde bu yönetim sistemine başbakanlık kaldırıldı falan, hep böyle oldu biliyorsunuz değil mi? Sayın Bahçeli açıklamalar yaptı. O açıklamalar sonrasında nelerin ülkede değiştiğini hep birlikte gördük. Şimdi bugün de şeyde de, en son nerede bu terörsüz Türkiye sürecinde de gördünüz İmralı ile görüşmeleri falan. Hep öncesinde Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının nasıl olduğuna, bugün de bakın o açıklamalara, bugün de bakın parti sözcüsünün, yani AK Parti sözcüsünün Sayın Ömer Çelik'in açıklamalarına bakın vesaire, bir takım açıklamalara bakın. Bir şeyleri yerine oturtabiliriz. Yani önümüzdeki süreçte değerli dinleyiciler, neler olabileceği. Bir de ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani Türkiye'nin ana muhalefet ama son dönemlerde başarı elde etmiş, son seçimlerde ciddi bir başarı elde etmiş, birinci parti olarak çıkmayı başarmış bir partinin şu an içinde bulunduğu duruma da bakarsanız, kaldı ki burada aslında birilerinin istediği şey gerçekleşmiş gibi duruyor. Yani hani Cumhuriyet Halk Partisi çok iyi gidiyordu. Bu süreçte artık oylar, yani bir seçim olacak olsa birazdan bakarız açıklamalarına. Özgür Özel'in açıklamaları, belli ki yeni bir siyasi oluşum geliyor. Hatta ilk milletvekili oranın bildiğimiz kadarıyla Cemal Enginyurt olacak. Çeşitli isimler söyleniyor. İstiklal diyen var, yürüyüş diyenler var falan. Parti ismi açısından söylerim ama şu anda bir şey belli değil, ama duyacağız, geleceğiz. Gelecek, belli bu. Bu anlaşıldı artık. Fakat şöyle bir görünen bir şey var ki Cumhuriyet Halk Partisi bu çıkış haliyle çok güzel bir ivme yakalamış. Birinci parti olmuş. Öyle değil mi? Yani hani seçim gerçekleşecek olsa seçimden de hem de iyi bir aday, güçlü de bir adayla, Ekrem İmamoğlu'ydu aday, Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ama yeni bir adayda bile yine güçlü bir tarafı olacaktı. İnsanları tercih olacaktı. Anketler öyle söylüyor, yaşananlar öyle söylüyor, sonuçlar öyle söylüyor vesaire. Şimdi ne oldu? Şimdi işin rengi değişti. Yeni bir parti gelecek ama bu bölünmenin önüne geçiyor mu? Geçmiyor elbette. Tamam, yani Özgür Özel tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kemik yapısı, evet, o tarafa kayacak, yeni destek olacak belki, ama diğer tarafta öyle ya da böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bile biliyorsunuz bir kısım orada kalmış vaziyette. Bu ne demek oluyor? Bu ciddi bir bölünme ve o büyüyüşün, o yükselişin, o güzel çıkışın bir anlamda hani önünün kesilmesi demek. Burada tabii diğer siyasi partilere büyük rol düşüyor, önem düşüyor. İşte İYİ Parti, diğer siyasi partiler, yani muhalefette olan partilerden bahsediyoruz. Oradaki o kaybı, o açığı onlar kapatır mı kapatmaz mı? Tüm bunların hepsini zaman gösterecek bize. Şimdi Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Kemal, var mı Özgür Özel'in grup toplantısından sesler? Bir kontrol et canım kardeşim, sana zahmet. En azından kendi sesinden duyarız. Grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar vardı. Varmış. En azından iki ses vardır diye düşünüyorum. İki tane sesini dinletelim. Dünkü açıklamalarında bakalım neler söylemiş Özgür Özel.
1: Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, bu ülkede yaşayan ve yaşamından memnun olmayan, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, her yönüyle, hocaların görüşleriyle, delegelerin imzasıyla, sokağın öfkesiyle, inancıyla, kararlılığıyla, ama bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum. Maalesef Cumhuriyet'ten önce kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi hedeftedir. Maalesef sarayın atamasıyla, sarayın planınca işgal altındadır. Şimdi saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. CHP'lilerin seçtikleri değil, AKP'nin talimatıyla bir yargıcın atadıkları partidedir. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız.
0: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Partide büyük bir mücadele veriyoruz, sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi Özgür Özel. Namusuma, şerefime söylüyorum, bu mesele Kemal Bey'le aramda değildir. Butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele Sera'daki teyzeyle Tayyip Erdoğan'ın arasındadır dedi Özgür Özel. Değerli dinleyiciler, başka neler söyledi? Kılıçdaroğlu'na çağrı, bu mesele Kemal Bey ve benim aramda değildir dediği gibi Sera'daki teyzeyle Tayyip Erdoğan arasındadır dedi. Ve tarihi bir karar alma çağrısında bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuşuyor. Bir 10 dakika sonra konuğumuzu alacağız. Bir gidelim grup toplantısına, sonra yolumuza devam ederiz.
2: 81 ilimizin yanı sıra Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde milletimizi başarıyla temsil eden bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Çeşitli zorlukları göğüsleme pahasına izzetli bir hayatın, haysiyetli bir duruşun mücadelesini veren tüm soydaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki her bir kardeşime aynı şekilde saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Grup toplantımızı her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla, tam bir kardeşlik atmosferi içinde gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımıza katılımlarıyla onurlandıran kıymetli misafirlerimize, özellikle sevgili genç kardeşlerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Kelimelerin tarif etmekte yetersiz kaldığı şu içten sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha AK Parti'nin millete hizmet davasını omuzlayan tüm yol ve dava arkadaşlarıma, partimize, hareketimize yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyor. Cenab-ı Allah'a, şahsıma böyle bir teşkilatla Türkiye'ye hizmet etme bahtiyarlığı bahşettiği için hamd ediyorum. Kavganın, belaltı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. İç politikadan dış politikaya her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle, bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz. Hüseyin! Ne diyordu İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Evet, ilhamını mazimizden, enerjisini istikbalimizden alan bu kutlu hareket Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklarımızın kıvanç duyduğu, geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda inşa edecektir. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Son nefesimize kadar bizi bu aziz millete hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın diyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün bir hususun altını önemli çizmek durumundayım. İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, millete hizmet mücadelesinin kurmay aklıdır, merkez üssüdür, lokomotifidir. Meclisimiz bu misyonu ne kadar etkin yerine getirirse, bunun kazananı sorunlarına çözüm bekleyen 86 milyon olur. Halkın umut kapısı olan siyaset kurumu olur. Bu mesuliyet bilinciyle parlamento çatısı altındaki yasama görevimizi en iyi şekilde ifa etmenin çabasındayız. Yakın dönemde halkımızda şikayetlere konu olan fahiş site aidatlarından Türkiye'nin yatırım cazibesini artıracak çeşitli teşviklere, tarım arazilerinin korunmasından iklim kriziyle mücadeleye kadar farklı başlıklarda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Her birinizi fedakarane gayretlerinizden ötürü yürekten tebrik ediyorum.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Değerli dinleyiciler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğumuzla beraber özledik kendisini. Sevgili Nilüfer Hanım, hoş geldiniz.
4: Okan Bey merhaba, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim, iyi gördüm sizi, gayet güzel görünüyorsunuz. İyi, güzel enerjinizle de geldiniz.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Nilüfer Hanım, şimdi biz bir bu senenin ilk yarıyı geride bıraktık, değerlendirme alacağım ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın az önce son cümlede tam biz dönerken site aidatlarından işte tarımla ilgili alanlarda çeşitli düzenlemeler yaptık dedi ya. Hı hı. O site aidatları ile ilgili olarak, yani fahiş site aidatları ile ilgili olarak var mı söyleyeceğimiz bir iki cümle? Değişti mi, düzeldi mi, sistem nasıl artık, nasıl oluyor yani, ne söyleyebiliriz?
4: Şunu söyleyebiliriz, artık Türkiye'de gerçekten site aidatları o kadar yüksek bir seviyeye geldi ki Okan Bey, hı hı, bununla ilgili mecburen bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Çünkü bugün bir kiracı kira miktarı kadar neredeyse bir site aidatı ödüyor. Bu da şu demek, iki kira bedeli kadar bir ödeme yapıyor. Hı hı. Ev sahiplerine gelince, vatandaş ev aldım, rahat ettim, bundan sonra kira ödemeyeceğim derken yine kira bedeli kadar aidat ödeyince ömür boyunca hem tapusu oluyor bir de ekstra kira ödemesi oluyor. Bu nedenle Pandemiden sonra %200'lere varan bir aidatlarla birlikte gerçekten herkesin çok ciddi şikayeti vardı. Bununla ilgili düzenleme şu oldu. Artık şey üzerinden, TÜFE üzerinden o dönemki enflasyonun üzerinde bir zam yapılamayacak. İkincisi de çok büyük siteler var İstanbul'da. 2000 konutlu, 3000 konutlu içinde olan birimi olan siteler var. Oranın yönetimleri neredeyse bir şehri yönetir gibiler. Çok ciddi paralar dönüyor oralarda ve kimseye de bu yönetimleri bırakmıyorlar. Yani burada da artık bir de denetlenebilir olmadıkları için herkes diyor ya kafasına göre bir yönetim şekliyle ciddi paralar yönetiyorlardı. Şimdi artık onun da önüne geçildi. Ciddi bir üst denetim getirildi. Her yıl denetlenebilir oldular. Yani rakamsal olarak bir üst sınır getirildi. Denetlenebilir oldular ve vatandaşın da hesap sorma yolu açıldı. Yani artık parasını neye veriyor, hangi masraf hangi şeye gidiyor, bunu öğrenme hakkı doğdu. Bu çok iyi oldu. Tarımsal arazilere gelince bu da çok önemli bir sorundu. Şimdi vatandaş haklı olarak diyor ki ya ben tarlama bir şey yapamaz mıyım? Yani bir işte bungalov koyamaz mıyım? Tabii ki koyar. Bununla ilgili zaten bir sorun yoktu. Fakat bu ticarete döküldü. Ve gerçekten tarım arazileri, bizim geleceğimiz olan ekmeğimiz, gıdamızın önündeki olan tarım arazileri tamamen ticariye dönüldü. Hepsinin üzerine birer bungalov, yani suyu, elektriği, yolu, bununla ilgili sıkıntılar oldu. Bir de bunlarla ilgili biliyorsunuz güvenlik sorunları çıktı Okan Bey. Ölümler oldu, insan kayıpları oldu, kriminal olaylara neden olan yerler oldu. Bu da bir kurala bağlandı. Yani bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın aktarımları doğrultusunda doğru düzenlemelerdi diyebiliriz.
0: Şimdi gelelim biz 2026 yılına. 2026 yılının ilk yarısını geride bıraktık ve sürece baktığımız zaman yüksek faiz ortamı, krediye erişim zorlukları, değişen mevduat getirileri falan, bu gayrimenkul piyasasını nasıl şekillendirdi sevgili Nilüfer Hanım? İsterseniz bir değerlendirmeyi alayım önce sizden, her zaman olduğu gibi. Sonrasında da bundan sonra, yani 2026'nın ikinci yarısı için, ikinci bölümü için beklentiler ne yönde olacak? Sizin öngörüleriniz ne yönde olacak? İsterseniz bunlara bir bakalım.
4: Tamam. Şimdi ilk 6 ayı geride bıraktık ama bizim elimizde ne verisi var? İlk 5 ayın verisi var Okan Bey. İlk 5 aylık veri de diyor ki geçen yılın aynı dönemine göre konut satış adetlerinde artış var. Fiyatlara gelince fiyatlarda da reel olarak bir düşüş var. Yani enflasyonun altında bir konut fiyatlarında artış var. Eskisi gibi yani bir yılda %100, %200 artışlar artık söz konusu değil konut fiyatlarında. Şimdi satış adetleri niye arttı dersek, özellikle finansmanı hazır olan, evet banka kredileri bu tarafta çok ciddi, faiz oranları 2,65'in altında, maalesef şu anda konut kredi faizi yok. Bir de bankalar hala çok iştahlı değiller. Tutup işte ne diyor? Eğer A sınıfı enerji, B sınıfı, C sınıfı değilse ben sana artık kredi de vermiyorum kardeşim diyor. Ya da veriyorum ama çok kısıtlı veriyorum diyor. Eğer ikinci konutunu alıyorsan o kadar meraklı değilim sana kredi vermeye diyor bankalar. Fakat burada çok güçlü alternatif bir sistem doğdu. Yani bu yatırım evim şirketleri var ya, o evim şirketleri ciddi anlamda bankalara alternatif oldu. Çok sayıda vatandaş eğer bir ön ödemesi, elinde bir birikimi varsa 5. 6. ayda parası hazır oluyor. Ve biz şunu gördük. Geçen sene ipotekli konut satışı neredeyse her 100 konuttan 14'ü falandı. İpotekli satılıyordu. Bu seneye geldiğimizde bu 20'lerin üzerine çıktı. Yani her 100 konuttan 24'ü, 25'i artık 4'te 1'i krediyle satılır oldu. Aslında burada normali ne dersek her 3 konuttan birinin kredili olarak satışı olursa aslında o ülkede işte mortgage sistemli konut satışı düzenli olarak devam ediyor diyebiliriz Okan Bey.
0: Evet.
4: Henüz daha oraya gelmedik. Ama büyük ihtimalle seçim sinyali verildiği andan itibaren biz o üçte bir belki de üçte iki oranında kredili satışları göreceğiz. Yani geçen yıla özetleyecek olursam geçen yıla göre daha fazla konut satıldı. Geçen yıla göre krediyle ipotekli konut satışlarında artış var. Bir önemli artış daha nerede var derseniz ilk el konutlarda çok ciddi bir artış var. Neredeyse %40'a 60 oranında ikinci ellerle baktığımızda bu da şunu gösteriyor. Vatandaş diyor ki artık ben eğer konut alırsam deprem ülkesindeyim, daha güvenli bir konut alayım diyor. Şehir merkezi yerine şehrin çeperlerine taşınmayı göz alıyor açıkçası.
0: Fiyatlar düştü dediniz bu arada. Bu fiyatlardaki düşüşü nasıl anlamlandırabiliriz? Ne diyebiliriz? Yani geçen seneye göre fiyatlar ya da çok mu daha yükselmedi? Oradaki tam ifadeye ne diyebiliriz Nilüfer Hanım?
4: Geçen seneye göre fiyatlar enflasyonun altında kaldı. Bu da aslında reel olarak düştüğünü gösteriyor. Eğer biz enflasyonun üzerinde yani geçen sene 10 milyon liralık olan konut bu sene 15 milyon olsaydı fiyatlar arttı diyebilirdik. Ama geçen sene 10 milyon olan konut 12 milyona satılıyor bu sene. O yüzden reel olarak düşüşünü söyleyebiliyoruz. Yani %30'un enflasyonun altında bir düşüş söz konusu, yükseliş söz konusu. O yüzden de fiyatların aslında bir gıda enflasyonu karşısında gıdaların artışına göre çok daha geride olduğunu söyleyebiliriz. Bu da şunu getiriyor aslında. Vatandaşın neden konuta yöneldiğini ya da satış adetlerinin neden yüksek olduğunu biz buradan çıkarıyoruz. Vatandaş diyor ki bu fiyatlar çıkacak. Yani önümüzdeki dönemde hele seçim dönemine girince eğer bir gevşeme olursa faizlerde ben bu fiyatları bir daha bulamam diye finansmana hazır olan ya da hazırlığı olanlar hepsi konut almaya gitti. Ama bir kesim vatandaş da Okan Bey konut almayla arasındaki hayal mesafe o kadar uzaklaştılar ki artık o grup vatandaş ya nasıl olsa konut alamıyorum diye kendini yemeye, içmeye, gezmeye verdi. Yani kazandığını günlük harcamaya verdi. O yüzden alışverişler artmış. O yüzden bu etrafımızda gördüğümüz restoranlar dolup taşıyor. Onlar konuta ulaşım hayalini kaybeden vatandaşlar.
0: Doom spending dediğimiz olayı gerçekleştiriyoruz yani bugünlerde. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi kiralamayı da konuşacağız sizinle. İstiyorum oradaki gelişmeleri de duymayı ama öncesinde yani bu önümüzdeki sürecin beklentisini de önce sizden bir alacağım lütfen. Öngörünüz ne olacak? Kalan dilim için söylüyorum 2026. Ama arada şu geldi aklıma siz konuşurken şöyle bir soru geldi. Şimdi ev sahibi olmak isteyenler ya da konut almak isteyenler ama parası olanlar için söylüyorum. Doğru zamandır diyebilir miyiz yani hani fiyatlar geçen seneye göre düştü enflasyonun altında bir rakam ortaya çıkınca aslında buna yükseldi diyemeyiz diyoruz. Peki
4: Evet.
0: doğru bir zaman mıdır yani konut almak için ne diyorsunuz? Buradaki sizin düşünceniz nedir?
4: Şu anda bir konutun 5 ile 10 milyon lira aralığında olan bir konutun ilanda kalma süresi 90 günü aştı. Bu ne demek biliyor musunuz? Süreler uzuyor. Bu da şu anlama geliyor. Satıcıların eğer ihtiyacı olan gerçek anlamda satıcıysanız onun inadı kırılıyor. Bu da şu demek. Aslında bu dönem konut almak isteyenler, finansmana hazır olanlar için hala avantajın devam ettiğini gösteriyor Okan Bey. Bu da şu demek aslında. Yani gittiğinde 15 milyonluk konuta bir 3 yıl önce, bir 5 yıl önce en fazla 14,5 milyon bir teklif verirken bugün 12 milyon teklifi verebiliyorlar. Neden? Çünkü nakdin gücünü kullanıyorlar. Hala bu avantaj varken finansmana hazır olan vatandaşlar önümüzdeki süreçte daha düşer mi diye beklemek yerine bugünden harekete geçerlerse avantajlı olurlar. Çünkü bir şeyin gevşemesi, kredi faiz oranlarında bir gevşeme aslında onların aleyhine işleyecektir. Çünkü O eskiden aldıkları indirim oranları %25-30 oranındaki bir geriye geliş artık hayal olacak. O nedenle de finansmanı varsa, konuta ihtiyacı varsa mutlaka alsınlar. Yatırımcı ise 1+1 konutu tercih etsin. Kolay alınabiliyor, kolay satılabiliyor. Kira getirileri de yüksek bu Türk
0: Tam
4: dairelerin.
0: bu noktada dinleyicimiz soru göndermiş. Yetkin Bey demiş ki finansmanı hazır olan ne demek acaba? Alacağımız konutun fiyatının yüzde kaçı elimizde nakit olarak bulunmalı diye sormuş. Bununla ilgili bir cevabınız olur mu acaba?
4: Tabii ki şöyle, finansmanı hazır olan demek aslında elinde bir peşinatı olandan bahsediyorum. Yani 0 lirayla hiçbir şekilde bir yere almak çok mümkün değil. Çünkü bankalar, eğer sizin hiçbir konut üzerinizde tapunuz yoksa ve az enerji sınıfına tabi ise %90'a kadar veriyor. Fakat oradaki faiz oranları çok yüksek. İkincisi, finansmanı hazır olandan, mesela dün bir vatandaşla konuşuyorum. Dedi ki, Nülfer Hanım, biz 6. ayımızdayız ve bize 10,5 milyonluk bir bu evim sisteminde paramızın hazır olduğunu söylediler. Bizim hemen bir ev almamız lazım, yoksa bu orada kalmış olacak. Fiyatlar yükselmeden gitmek istiyoruz, ya almak istiyoruz. Yani alacakları konutun %25'ine sahip bir önde bir paraları varsa, birikimleri var ise harekete geçsinler. Ya bankadan ya bu tür konut
0: Finans.
4: finansmanı evlerinden. Evet, ya bu finansmanı hazır olduğundan bahsettiğim şey bu. Yoksa 10 milyonluk ev için cebinde 10 milyonu hazır olsun demiyorum. Yine bir taksit, yine bir kira öder gibi ev sahibi olma yönteminden bahsediyorum Okan Bey.
0: Şimdi 2026 yılının çok kısacık mini minnacık süremizi de iyi değerlendirelim istiyorum.
4: Tamam.
0: Kalan süredeki sizin öngörünüz, düşünceleriniz neler? Neler konuşuluyor? Yani gayrimenkul piyasası için öngörüler neler? Bu 2026 yılının ikinci dilimi için soruyorum.
4: Şimdi yaz biraz sıcak geçecek. Şöyle sıcak geçecek. Kiralıklarda alev olacak. Fakat satılıklarda biraz daha böyle bir durgunluk yaşayabiliriz. Mayıs ayında 93 bin konut satıldı. İşte Haziran'da belki de 90 ya da 85 bin konut satılacak. Yaz zaten satış konusunda daha böyle sayıların azaldığı bir mevsimdir. O nedenle, ama Eylül'den sonra, ya ülkemiz öyle bir siyasi ortamda ki yarın ne olacağını hiçbirimiz tahmin etmiyoruz. Sürprizlere uyanıyoruz. Ha, hepimizin bu konuda şeyimiz var. Şerbetliyiz aslında tüm krizlere. Fakat şu olur diyemiyorum. Çünkü bir hafta sonra başka bir şey oluyor ve ona bağlı olarak da her şey hop baştan değişiyor. Ama mesela biz yılın başında konuşmuştuk hatırlarsanız. İlanlar silinecek, bu EIDIS, elektronik ilan doğrulama sistemiyle dedik. Ve geçen ay bir baktık ki gerçekten %26 kadar ilan sayısında azalma var geçen yılı oranla. O nedenle de bazı şeyler, özellikle satılıkta, çok hızlı gelişmeler olmuyor. Ama Eylül'den sonra son 4 ayımız ya da son çeyreğimizden bahsedecek olursak, orada bir hareketlenme söz konusu olacak. Fiyatlar yükselişe geçebilir. Çünkü faizlere bağlı olarak bir yani at başı gidiyor. Birisi yükseliyor, birisi düşüyor, öteki yükseliyor. Faiz düşecek, fiyatlar yükselecek. O nedenle de son çeyreğe bırakmamalarını öneriyorum. Böyle daha herkesin sakin olduğu yaz döneminde bir tapu işlemi onların elini rahatlatacaktır.
0: Peki gelelim kiralama konusuna. Evet, yani siz dediniz ki yaz döneminde satışlarda gayrimenkulde satışta düşüşler olabilir, bu normaldir. Ama diğer taraftan kiralamalarda da sanki bir durgunluk var gibi geliyor. Bir de bu soruyla bağlantılı olarak biz sizinle hep konuşuyoruz. Yaz sezonuna girdik ve biz burada çok haberini yapıyoruz. Bir lahmacunun bilmem ne kadar 1600 liralara, 1500, 1600 liralara falan satıldığı yerlerde kiralama fiyatlarında da çok şaşırtıcı rakamlar duymuştuk hep. Bu sene oradaki manzara nasıl? O bölgelerdeki durum nasıl? Fiyatlar nasıl? Kiralamalar nasıl? Onlarla ilgili de söyleyeceğiniz bir iki bir şey vardır diye düşünüyorum. Söz sizde. Buyurunuz.
4: Söyleyeyim, 8 milyon kadar kiralık, yani kiracı var bu ülkede Okan Bey. Şu anda özellikle mevcut evinde yaşayanlar, devam edenlerin birçoğunun kira bedeli yeni kiralıklara göre çok daha yüksek. O yüzden de mesela neden diyecek olursanız, kiracı diyor ki ya ben yeni bir yere geçersem bunun içerisinde taşınma ücreti var, 2 aylık depozito var, işte emlakçı parası var. Ben 4 aylık şeye kiramı ona vereceğime, mevcut evimden düzenimi bozmayayım, mevcut evimin üzerine koyayım ve ayrılmayayım diyor. Bu da neyi getiriyor? Kiralıklarda olan talebin geriye çekilmesini getiriyor. Bu nedenle de mevcuttaki kiralamalar biraz daha uzun sürüyor. Bir arkadaşım geçenlerde Ümraniye'de çok bilinen bir sitede, normalde dedi kiralığa çıktığım gün 3-5 tane aday çıkardı ve ben o adaylar içinde o piti piti yapardım. Fakat dedi 8. ayda kiraladım ilk defa. Bakın bu da bir örnek. Çok uzun sürüyor. Çünkü aidatlar yüksek, her şey maliyetli. Artık vatandaş bilinçlendi ve maliyet hesabı yapıyor. O nedenle de mevcut evinde kalmaya çalışıyor. Ama mevsimsel olarak öğrenci hareketliliği, tayin hareketliliği, evliliklerin olması nedeniyle tam evlilik dönemi, şey dönemi, düğün dönemi. Bu nedenle orada bir hareketlilik olabilir ama çok zorlayıcı bir fiyat, yukarıya yönlü bir fiyat olacağını düşünmüyorum. Çünkü yukarıdan giren, etiket olarak giren kiralıklarda takip alıyorum çoğunluğunu ben. Ne oldu diye. Bir hafta 10 günde %5'lik, %10'luk indirimler gelmiş oluyor.
0: Bir dinleyicimiz şey demiş, ben kiracım normalde Eylül ayında çıkacakken Haziran ayında evi boşalttı. Daha öncesinden, 2 ay öncesinden haber verdi. Fakat şey demiş, zamanında evi kiralarken aldığı depozito ücretinin günümüz kira bedeliyle olması gerektiğini söylemiş. Böyle midir?
4: Şöyle, yasal olarak aslında yapılması gereken şu: siz ev sahibi olarak aldığınız depozitoyu bir bankada bir hesap açarsınız, oraya koyarsınız, mevduat olarak onun faizi işler ve siz onu çıkarken teslim edersiniz. Kira kontratınızda eğer işte 45 bin lira, mesela 45 bin lira alındı diyorsanız 45 bin lira olarak ödersiniz, ama 2 aylık kira bedeli karşılığı olarak aldım diye yazıyorsa o zaman güncel kiradan o depozitoyu ödemek durumunda kalırsınız. Eğer dövizle bir anlaşma yapılmadıysa.
0: Ha, başlarken yapılan
4: Sözleşmeye bakacak.
0: Sözleşme önemli. Yani 2 sene öncesinde alınan kira depozito bedeli, kiralama depozito bedeli 45 bin TL denirse, aradan 2 sene de geçse, 3 sene de geçse ödenecek olan para yine 45 bin TL'dir
4: Evet,
0: mi?
4: 45 bin lira.
0: Bu
4: Evet.
0: oradaki yazan
4: Evet.
0: ifadeye göre yani, öyle mi?
4: Evet. Evet.
0: Anladım.
4: Ama 2 aylık kira bedeli alınmıştır diye yazarsa o zaman güncel rakamdan 2 aylık kira bedeli ödenir.
0: Evet. Nilüfer Hanım, bir de bu paylaşımlı ev oda kiralama dönemi, burada bununla ilgili bir yorumunuz var mı? Çünkü biz kiralama ile ilgili sayfalara falan girip baktığımızda, bir incelediğimizde falan genelde bu tarz fiyatı biraz daha düşük görüyoruz. Bu nedir falan diye böyle girip içine bir baktığımız zaman oda kiralama. Gençler özellikle bu modeli galiba tercih ediyorlar. Türkiye'de bunu hızla yayılıyor diyebilir miyiz? Buna bir yorumunuz var mı? Ne diyorsunuz?
4: Bu son 2 yılın trendi oldu aslında Okan Bey. Neden derseniz, gerçekten büyük şehirlerde İstanbul'da kira bedelleri 30-35 bin liradan başlıyor. Hangi öğrencinin ailesi hem çocuğunu okutacak, özellikle şehir dışından gelenlerde, hem işte gıdasını verecek, hem okul masrafını, mümkün değil. Yani gelirle gider arasındaki makas o kadar açık ki doğal olarak öğrenciler de çözümü bunlarda buluyorlar. Ama burada tehlikeli olan şu var: güvenmedikleri, yani burada da güvenlik sorunu var çocuklar için. Tanımadıkları insanlarla aynı evi paylaşmış oluyorlar. Yani belki aynı okuldan birileriyle ev arkadaşlığına başlasalar çok daha iyi olur. Yani ben bunu en azından tavsiye ederim. Çünkü geçmiş yıllarda bununla ilgili çok ciddi güvenlik açıkları oldu, kriminal olaylar oldu. Yani bu bir çocukları, bu gençleri mecburiyet nedeniyle bu işleme sürüklenen bir durum. Bir de öyle bir şey ki kira bedelleri evet çok yüksek ama mesela şehir içinde dün mesela bir haber okudum. Hı hı. Nişantaşı'nda otoparkın aylık ücreti 20 bin lira.
0: Hadi buyur bakalım.
4: 20 bin lira. Ya 12,5 metrekarelik biliyorsunuz bir alan kaplıyor bir aracın evet. Şeyi kapladığı yer. Oysa işte Nişantaşı'nda bir metrekare 700 bin 700 lira kira bedeli metrekaresi. Ya 12,5'ta çarptığımızda 8.500 lira konutun kirası arabanın kirası 20 bin lira yani ikiye katlamış durumda. O yüzden şehrin merkezinde yaşamak artık çok ciddi sorun oldu, çok ciddi maliyet oldu. Ya hem otopark nedeniyle, hem kira bedelleri hı-hı. nedeniyle, hı-hı. hem de aidatlar nedeniyle.
0: Son bir soru gelmiş dinleyicimizden veda etmeden evvel vaktimiz buyurun. Tamamladı. Çok teşekkür ediyorum size. Okan Bey 15 yıl önce lansmanken peşin parayla bir daire aldım. Kaldı bitiremediler. O zaman fiyatlar düşmüştü. Şimdi cesaret edebilirler mi demiş. Dinleyicimiz Menekşe Hanım göndermiş.
4: Niye cesaret edebilirler mi? Ben onu anlamadım Okan Bey.
0: Ben de bir anlamadım. 15 yıl önce lansmanken peşin para daire aldım. Kaldı bitiremediler demiş. O zaman da fiyatlar düşmüştü demiş. Şimdi cesaret edebilir. Yani şimdi böyle şeyler yapılabilir mi diye mi sormak istemiş Menekşe Hanım?
4: Maalesef daha... yapılıyor. Şöyle benim anladığım şu. Yani yine böyle şeysiz bırakabilirler mi? İnşaatı bırakabilirler mi anladım. Yani yapmadan bırakabilirler mi? Evet günümüzde de çok devam büyük ediyor. Firmaların finansman sorunları nedeniyle bu sorunu yaşayan çok vatandaş var maalesef.
0: Gündemde de böyle haberler var hatta doğru söylüyorsunuz.
4: Evet.
0: Nilüfer Hanım ben kırmadınız yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
4: Her zaman.
0: Sağ olun var olun tekrar görüşmek üzere.
4: İyi yayınlar dilerim Okan Bey.
0: Hoşça
4: sağ olun.
0: Hoşçakalın. Nilüfer Kas gayrimenkul uzmanı hanımlar beyler önemli detayları konuştuk kendisiyle radyonuz Radyo Sputnik'te. Saat başına yavaş yavaş gidelim Özgür. Sonrasında tekrar sizlerle birlikteyiz. İkinci bölümde sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun konuğum olacak.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Tuba hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Daha bir gençleşme. Aşağı doğru gidiyorsun maşallah böyle.
2: Ya geriye doğru. Kancım, kova burcunda varmış bu, biliyor musun?
1: Ciddi misin sen?
2: Senin burcun değil.
1: Kova.
2: Süperiz işte ya.
1: Tuba Özay ismi burada da işte fark
2: ya
1: ediyorsun.
2: Ya tabii ya. Yani. Şimdi ilişkiler çok, çok önemli. İlişkileriniz iyi olursa eğer bazen paradan çok çok daha değerlidir insan kazanmak. Hatta şarkının bir yerinde de diyor. Ne yana baksam hep bir zulüm, her yerde şiddet, her yerde ölüm. Haydi durma sen de söyle, bu düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de billahi de deliriyorum, deliriyorum. Sustukça ben deliriyorum, sustukça ben deliriyorum. Söylerken bir sonra söyleyeceğim cümleyi düşünerekten adım atıyorum, merak etme sen.
1: Dişli duruyor, bak, cümleyi bak atıyor şimdi, böyle.
2: Tabii tabii, bak hızıma yetişemezsin.
1: Tuba'cığım ayağına sağlık. İyi çok ki geldin, iyi ki varsın. Seni
2: sen
1: çok seviyoruz.
2: De, ben de seni çok seviyorum. Bizden. Çok teşekkürler Radyo Sputnik'e ve sana Okan Aslan.
1: Canım sen.
2: Selamlıyorum.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Okan Aslan.
1: Canım sen.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Şimdi birazdan sevgili Özgür Erdursun'la konuşacağız, sosyal güvenlik uzmanı, ama öncesinde bir iki haber aktaralım. İBAN mağdurları için yapılacak bir düzenleme 12. yargı paketine eklenecek. Şimdi hesabım bloke oldu, senin IBAN'ına para gelecek, onu bana çeker misin diye. Ondan sonra arkadaşı tarafından mağdur edilenler var, böyle çok sıkıntı yaşayanlar var. Hatta bir tanesi Amerika'ya gitmiş bu durumdan dolayı. Kırmızı bülten falan çıkarıldı, geri iade edildi falan, böyle şeyler var, yaşanıyor. İnternette reklam izleyerek para kazanma ya da hesabını kirala, ayda 5-10 bin kazan ilanına kanıp IBAN ve internet bankacılığı şifresini dolandırıcılara teslim edenler, farkında olmadan, bu dolandırıcılık kastı taşımadan bir para transferine aracılık eden sıradan vatandaşlar. Değerli dinleyiciler, şimdi baktığımızda mevcut yasalara göre dolandırıcıların IBAN'ınıza geldiği an siz dolandırıcılığı bizzat organize etmeseniz bile hukuken nitelikli dolandırıcılığa iştirak suçuyla yargılanıyorsunuz. Ağır ceza mahkemeleri görüyor. Alt sınır 4 yıldan başlıyor. Çok ciddi şeyler yani. Hapis cezaları, devasa adli para cezaları var. İşin acı tarafı da asıl vurgunu yapan, parayı kriptoya ya da başka yerlere kaçıran şebeke liderleri arkada gizli kalıyor. Sistem faturayı paranın izninin çıktığı ilk ve en zayıf halkaya, yani hesap sahibine kesiyor. Yani bilmeden aracılık eden öğrenci, ev hanımı, işçi bir anda nitelikli dolandırıcı olarak ne oluyor? Hapse girme riskiyle karşı karşıya kalıyor. 12. yargı paketine ne eklenecek derseniz, cezanın düşmesi, müstakil suç tanımı, banka hesabını, IBAN'ını veya kredi kartını haksız kazanç sağlamak amacıyla başkasına kullandırmak artık doğrudan nitelikli dolandırıcılık sayılmayacak. Bu fiil için Türk Ceza Kanunu kapsamında müstakil bir suç tipi oluşturulacak. Dolandırıcılık kastı olmadığı sürece bir yıl ceza, bir yıl, üç yıl hapis seviyesine çekilebilecek, büyük oranda düşmüş olacak ya da ertelenebilecek. Yine eğer hesap sahibinin dolandırıcılık organizasyonuna doğrudan katıldığı, şebekenin üyesi olduğu somut delillerle ispatlanırsa ancak o zaman nitelikli dolandırıcılık cezası almaya devam edecek. Yine etkin pişmanlık, yani eğer dolandırılan meblağ çok düşükse veya hesap sahibi mağdurun zararını karşılayacak etkin pişmanlıktan yararlanmak isterse cezada büyük indirimler yapılacak hanımlar beyler. Önemli tabii bu konu. Burada tabii kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal güvenlik uzmanı çok kıymetli sevgili Özgür Erdursun. Özgür Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Okan Bey, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için, bizi kırmadınız her zamanki gibi. Şimdi siz hesaplamalarınızı yaptınız tabii, bu hesaplamalarında genelde çıktığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Herkesin merakla beklediği Temmuz ayı geldi, çattı. Tabii Temmuz ayının gelmesiyle birlikte kenarda, kıyıda, köşede bekleyen soru işaretleri, ne olacak soruları karşımızda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakıyoruz, ona bakıyoruz, siz takip ediyorsunuz. Şimdi birçok başlık var ama önce Temmuz ayında neler yaşayacağız, neler olacak, bizleri neler bekliyor, bir sizden dinleyelim sevgili Özgür Bey.
1: Evet Okan Bey, Temmuz ayında ne olacağını, hatta 2027 yılının Ocak ayında ne olacak, ortalama ne olabilir daha doğrusu. Onunla ilgili de sizin için bir çalışma yaptım.
0: Harikasınız.
1: Bu kayıtlar tabii esas alınıyor. Bunlar saklanıyor. 6 ay sonra, 8 ay sonra durumlar netleştiğinde bizim de öngörülerimiz ne kadar gerçekçi değil, biz de bunları görebiliyoruz. %4.84 Ocak ayında, Şubat ayında 2.96, Mart ayında 1.94, Nisan ayında 4.18, Mayıs ayında 1.71 TÜİK tarafından enflasyon açıklanmıştı. Haziran ayının enflasyonu bu ay bittikten sonra Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak. Biz %1.20-1.30 arasında bir enflasyon bekliyoruz. 1.20 ya da 1.30 çıkmasının bir önemi de yok. Yani 1.20 çıkarsa ya da 1.30 çıkarsa bir şey değişir mi? Değişmez. Ortalama SSK ve Bağkur emeklilerine Temmuz ayından geçerli olmak üzere %18 gibi bir enflasyon farkı çıkacak. Ben bunu birkaç aydır söylüyorum zaten. Memur ve memur emeklilerine de 13,5'la %14 arasında bir enflasyon farkı çıkacak.
0: Evet.
1: Memurlarda toplu sözleşmeden kaynaklı biraz daha düşük oranlı artış olacak. Çünkü 2026 yılının Ocak ayında memurların biraz yüksek olmuştu. Şimdi memurların bir miktar düşük olacak. Asgari ücrete bir ara zam olmayacağını düşünüyorum. Zaten hükümet yetkilileri de bu konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Sadece asgari ücreti ilgilendirmiyor tabii. Asgari ücrete bir ara zam yapılmazsa diğer ücretlerde de bir artış söz konusu olmaz. Yani Temmuz ayında ücret artışları beklemiyoruz. Asgari ücret ve diğer ücretlerde bir artış olmayacak. Emekli aylıklarında SSK ve Bağkurların emekli aylıklarında bir artış söz konusu olacak. Fakat yaklaşık 4,7 milyon en düşük emekli aylığını alan kişilerin büyük bir kısmı aynı aylığı Temmuz ayında da alacaklar. Çünkü en düşük tamamlanan aylık 20 bin liraya biliyorsunuz şu anda tamamlanıyor ama bu otomatik olarak enflasyon farkı üzerine eklenmiyor. Bunun için ayrıca yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olacak. Enflasyon açıklandıktan sonra büyük ihtimalle Temmuz ayında bu yasal düzenleme yetişmeyecek. Ağustos ayına kalacak. Ağustos ayında Temmuz farkını da alacaklar ama Temmuz ayında 20 bin lira alan milyonlarca kişinin cebine yine 20 bin lira girecek. Peki bu 20 bin lira ne olur diye bakarsak, enflasyon oranı da artış olursa yaklaşık 23.600 lira olur ama Temmuz ayına yetişmez. Dediğim gibi Ağustos ayında 23.600 lirasını Temmuz'dan kalan 3.600 lirasını da Ağustos ayında verirler kendilerine. En düşük emekli aylığının 23.600 lira olacağını görüyoruz. Şu anki enflasyon hedefleri doğrultusunda açıklanan enflasyonlara göre en düşük emekli aylığını belki 24 ya da 25 bin liraya da tamamlayabilirler. Ama onun dışında ayrıca bir refah payı, ayrıca bir seyyanen artış, ayrıca bir oransal artışın yapılmayacağını Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarından net görüyoruz. Çünkü enflasyon düşme eğiliminde olduğunu zaten ifade ediyorlar. Amaç geçen yıl işte %30 enflasyon çıktı. Bu yıl %30'un altında %28, %29, %30 bu bantlarda bir enflasyon çıkacak Okan Bey.
0: Harika.
1: Buna göre de
0: Yani harika derken şöyle bilgilendirmeniz harika. Orada yanlış anlaşılma olmasın. Belirlenen rakama harika dediğimiz falan yok. Ama siz çok güzel toparladınız. Yalnız ben arada bir şeyi kaçırmayayım. Soracağım size, unutmadan sorayım. Şimdi siz dediniz ya 23.600 tahmininiz, yani 23.600 olacak gibi görünüyor. 24 ya da 25'e tamamlanabilir diyor. Burada ne diyorsunuz siz? Böyle bir şey olacağına inanıyor musunuz gerçekten? Olur mu? Ne diyorsunuz?
1: Olabilir. Olabilir. Ha, olabilir. Mesela 19 bin lira olacaktı Ocak ayında. 20 bin liraya tamamladılar. Normalde %18,4 gibi bir artış oldu en düşük emekli aylığına ama diğer SSK ve Bağkurlara %16,57'lik artış oldu ama en düşük tamamlanan aylık %18,4 artışla düz 20 bin lira yapıldı. Şimdi yine düz 24 ya da 25 bin lira yapabilirler. Çok da önemi de yok
0: Şimdi
1: açıkçası.
0: en düşük emekli maaşını Ağustos ayında hesabında böyle 26 bin küsür lira görenler, maaşım 26 bin lira oldu falan diye düşünmesinler. O Temmuz farkı olarak hesaplara gelecek olan para, bunu da belirtmek lazım. Siz zaten söylediniz, öyle değil mi? Önemli.
1: Yani şöyle olacak büyük mesela 20 bin lira bugün eline para geçen birisinin Temmuz'dan itibaren 23.600 lira civarında olur ama bakın 20 bin lira geçenlerin eline Temmuz ayında bu para geçmeyebilir. Ağustos ayında yasal düzenleme sonrasında fark Ağustos ayında verilebilir.

0: 41.300 lira olur. 40 bin lira da 47.240 lira olur diyebilirim.
1: Evet. Evet, gayet güzel bir çalışma.
0: Peki bu rakamlar 2027 yılının Ocak ayında ne kadar artar? %28 enflasyon çıkarsa yıl sonunda Ocak ayında da %8,47 SSK ve Bağkurların emekli aylıkları %8,47 artar. Yıl sonunda %29 enflasyon çıkarsa %9,32 artar. %30 enflasyon çıkarsa 2027 yılının Ocak ayında da %10,17 oranında artar. En düşük emekli aylığı 23.600 lira olacak diyorum ya
1: Evet,
0: Okan Bey.
1: evet, evet.
0: Diyelim ki hükümet buna hiç müdahale etmedi. Tamam, dediler ki
1: Böyle
0: enflasyon
1: kaldı.
0: farkı neyse biz bunu veriyoruz.
1: Tamam.
0: 20 bin lira 23.600 lira oldu. Sonrasında ayrıca bir yasal düzenleme yapmazlar ise 2027 yılının Ocak ayı geldiğinde %28 ile yılı bitirirsek 23.600 lira da %8,47'lik artışla beraber 2027 yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere 25.600 lira olur.
1: Evet.
0: Peki bu rakamlar bize neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Emeklilerin, çalışanların maalesef alım gücü, cebine giren paranın alım gücü değeri bir miktar daha düşecek.
1: Düşecek. Yani
0: Yani yoksulluk, açlık ve yoksulluk sınırları daha hızlı artarken cebinize giren para aynı oranlarda artmıyor. Cebinize giren para gerçek anlamda hayatınızı, yaşamınızı sürdürebilmeniz için markete, pazara, alışverişe gittiğinizde ya da kullandığınız hizmetlerle ilgili ödediğiniz paralara yapılacak artışlar, zamlar daha yüksek oranlı olmasına rağmen devletin belirlediği sınırlı oranlarda ücretler, emekli aylıkları artacağı için enflasyonu artık yakalayamayacak bir noktada olduğu için maalesef alım gücü değeri her artış sonrasında alım gücü değeri biraz daha düşüyor. Yani mantıklı baktığımızda aslında enflasyon farkı verilerek bizim alım gücü değerimizin korunması gerekirken biz enflasyon farkını alıyoruz. Alım gücü değerimiz biraz daha düşüyor. Örnek veriyorum işte siz her hafta markete gittiğinizde 1 kilo peynir alıyorsanız sonra 750 grama 500 grama düştüyseniz aylığınıza artış sonrasında 400-450 grama düşecek alacağınız peynir bütçenize göre.
1: Yani sizin Özgür Bey verdiğiniz rakam şu açıdan da çok enteresan. Yani sevgili dinleyiciler, Özgür Erdursun sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında konuğumuz. Bu şekilde dediğiniz gibi olursa bu ay ve 2027 yılının Ocak ayındaki toplam artış 20 bin lira emekli maaşı alan en düşük emekli maaşı alan biri toplamda 5.600 lira gibi bir fiyat yükselişiyle karşı karşıya kalacak. Yani 20 bin liralık maaşı Ocak 2027'de 25.600 liralar seviyesine falan çıkmış olacak
0: Evet,
1: ama
0: o da 2027 yılının Haziran ayının sonuna kadar da o rakam
1: Ha
0: geçerli
1: tabii
0: olacak.
1: tabii bir de öyle bir şey var. 2027 Ocak'ta bu rakam gelmiş olacak ama haklısınız. O da harika bir detay. Ama diğer tarafta söylediğiniz çok önemli bir gerçek var ki bu Türkiye gerçeği. Diğer fiyatlar, hizmetlerimiz, aldığımız her şeydeki zam oranları bu şekilde değil, çok daha ciddi artışlar var orada da. Yani emekliyi yine sevindirecek bir şeyler yok.
0: Sadece şöyle küçük bir ekleme yapabilirim Okan Bey.
1: Buyurun.
0: 2023 yılında devlet memurlarına 8.077 lira seyyanen bir artış yapıldı. Maaşlarına ilave
1: Hı
0: edildi.
1: hı.
0: Devlet memurlarının aylıklarına bu artış ilave edilmeseydi devlet memurlarının o 8.077 liranın TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre ben aylık bazda hep enflasyon açıklandığında 2023'ten bu yana o 8.077 liranın kaç lira olduğunu hesapladım. 8.077 liranın şu anda değeri 25 bin lirayı geçmiş durumda. Yani 2023 yılında devlet memurlarının alım gücü değeri düştü diye 8.077 lira seyyanen artış devlet memuru emeklilerine verilmedi. SSK ve Bağkur emeklilerine maalesef verilmedi.

0: verilmiş olsaydı bugün SSK, Bağkur emekli sandığı emeklileri, banka emeklileri de dahil, özel sandık emeklileri de dahil en az 25 bin lira daha fazla emekli aylığı alacaklardı. Yani bugün 20 bin lira alan kişi 20 bin lira değil 45 bin lira eline para geçecekti. O
1: Evet.
0: da çok büyük ve önemli bir ayrıntı. Çünkü o dönemde devlet memurlarının alım gücü değeri düştü diye 8.077 lira ilave oldu. Her 6 ayda artışla beraber de bu rakam yükseldi. Yoksa devlet memurlarının dediğim gibi alım gücü değeri çok düşerdi. Bir nebze olsun devlet memurlarının alım gücü değeri bir nebze olsun diyorum. Yani yanlış anlaşılmasın, devlet memurları da bizleri dinliyorlardır. Bir nebze olsun emeklilere göre bir 25 bin lira artış sağladı. O dönemde de bu artış olsun diye o dönemde muhalefet partisi genel başkanı Kemal Bey olaylara daha mantıklı bakıyordu. Şu anda ne olduğunu biz de anlayamadık. O dönemde ben de danışmanlığını yapıyordum. Hatta bu konuyla ilgili bilgileri de kendisine ben vermiştim. Sonrasında tam seçime giderken de çok da karşılığı oldu seyyanen artış devlet memurlarına. Sonrasında hükümet Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti Genel Başkanı da evet biz de öyleyse devlet memurlarına 8.077 lira vereceğiz dedi ama bu fikir de aslında bizden gitti. İyi de oldu ama keşke emeklilere de verilseydi ve şu anda emeklilerin durumu daha iyi olurdu.
1: Evet.
0: Zamanımız varsa memurlarla ilgili de iki kelime
1: Lütfen
0: söyleyebilirim.
1: lütfen dinliyorum. Bir yaklaşık ne kadar bir var? Zamanımız var biraz daha. Buyurun lütfen hiç bölmeyeyim, devam edin.
0: Şimdi devlet memurlarının da biliyorsunuz en alt hizmetli kadrosunda çalışan bir devlet memurunun şu anda aylığı 55.763 lira. Devlet memurlarına %13.86 gibi bir artış bekliyoruz biz. %1.3 enflasyon çıkarsa en düşük devlet memurunun aylığı da 63.491 liraya çıkar. İşte infaz koruma memuru 9'a 1 şu anda 62.765 lira alıyor. 71.462 liraya çıkar. Bir öğretmenin 8'e 1 bir öğretmenin aylığı şu anda 64.466 lira. Büyük ihtimalle 73.400 liraya çıkacak. 8'e 1 bir polis memurunun şu anda aylığı 76.308 lira. 86.787 liraya çıkacak. Bir araştırma görevlisinin şu anda aylığı 80.118 lira. Temmuz'da 91.229 lira olur. Bir profesörün şu anda aylığı 130 bin lira. Büyük ihtimalle 149 bin liraya çıkar. Şimdi ben bu rakamları söylüyorum Okan Bey ama şunu söylüyorlar. Özgür Bey siz bu rakamları söylüyorsunuz ama bu rakamlar bizim cebimize girmiyor diyor devlet memurları. Haklılar. Bu rakamlar evet bu rakamlara ulaşıyor devlet memurlarının aylıkları. Fakat kağıt üstünde ulaşıyor. Gerçekte vergi kesintilerinden dolayı ceplerine daha az giriyor. Bir de orada da vergi kesintisi durumu devreye giriyor biliyorsunuz.
1: Daha önce
0: Bu
1: siz
0: nedenle bu
1: bahsetmiştiniz bundan.
0: rakamlar olmuş gibi gözükse de ellerine bu para geçmiyor.
1: Evet. Bir dinleyicimiz Okan Bey, en düşük emekli maaşı kök maaşı üzerinden mi enflasyon farkı verilecek diye sormuş. Siz bunu anlattınız az önce ama Koray Bey göndermiş. Buyurun.
0: Şöyle söyleyelim. Diyelim ki bir kişinin kendi primleriyle emekli aylığı 15 bin lira.
1: Evet.
0: Kendi primleriyle 15 bin lira ama devlet ne yapıyor? 20 bin liraya tamamlıyor.
1: Tamamlıyor.
0: Şimdi %18'lik bir enflasyon çıkarsa o hemen bu %18 15 bin lira olan aylığına yansıyor. Yani 15 bin lirası 17.700 lira oluyor. En düşük emekli aylığı ne kadar? 20 bin lira. Öyleyse o kişinin aylığı yine 20 bin lirada kalıyor.
1: Evet.
0: Yani 20 bin lirasına yansımıyor. 20 bin lira eline geçen paraya yansıması için yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Yasal düzenlemeyi de maalesef mecliste geç yaptıkları için Ağustos ayına sarkıyor. Yani elinize geçen paraya otomatik olarak en düşük emekli aylığı alanlar için söylüyorum. Elinize geçen paraya enflasyon farkı eklenmiyor. Gerçekte sizin kök aylığınız 13 bin lira mı 15 bin lira mı neyse onun üzerine %18 ekleme yapılıyor.
1: Şimdi vaktimiz daralıyor Özgür Bey. İki tane konu kısaca böyle bir özet geçebilirsek sevinirim. Bir tanesi kademeli emeklilik, bu staj mağdurları unutuldu mu? Ne oldu orada bir? Çünkü her yeni gelen günde böyle haber duyuyoruz, EYT sonrasında bir günle bir ayla kaçıranlar falan. Onlarla ilgili gelişmeler, son durum ne? Bir de bu Bağkur 7200 sözü Temmuz'da gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Sizdeyim.
0: Kademeli emeklilik konusunda beklentiler var. Fakat hükümetin bu konuyla ilgili hiçbir çalışması yok. Muhalefet bu konuyla ilgili söz veriyor. Ama hükümetin bu konuyla ilgili bir çalışması yok. Seçim öncesinde bir düzenleme yaparlar, yapmazlar onu bilmiyoruz. Fakat hükümetin bu konuyla ilgili bir çalışması yok. Çünkü hükümet yetkilileri EYT yasasını çıkardığımıza dair pişman olduk dediler. Kademeli emeklilik hükümet açısından AK Parti devam ederse böyle bir yasa çıkmaz. Ama hükümet değişirse muhalefet bununla ilgili sözler verdi. Bizler de takip ediyoruz. Zaten kısa vadede ben böyle bir yasanın çıkacağına inanmıyorum ama işte televizyonlara çıkıp sürekli yani çıkacak, bu hafta çıkacak, bir dahaki ay çıkacak, 3 ay sonra çıkacak diyen kişileri de görüyorum. Niye böyle bir açıklama yapıp insanları umutlandırıyorlar onu da anlamış değilim açıkçası. Stajyer ve çıraklarla ilgili de durum aynı. Stajyer ve çıraklarla ilgili de maalesef yasal bir düzenleme yapılmadı. İlk işe giriş tarihlerinde kendi adlarına yatırılan prim, iş kazası meslek hastalığı primi, tüm kollara tabi yani emeklilik primi olmadığı için kabul edilmiyor şu anda. Diğer bir konu daha sordunuz.
1: Bağkur 7200 Temmuz ayında bu çıkan.
0: Bu çok önemli. Mesela Bağkur'la ilgili en yetkili isim Çalışma Bakanı. Evet. Bu konuyla ilgili çalışmamız var diyor. Muhakkak çalışma varsa artık biz de bekliyoruz ama çalışma var dedikten sonra sanki bakan böyle bir açıklama yapmamış gibi sonradan unutuluyor. Biz ne olacak falan diye soruyoruz. Sizler de soruyorsunuz haklı olarak. Şu anda AK Parti önce bu konuyu ortaya attı bakan. Şimdi ne olacak diye sorduğumuzda yani ne olmuş, kim ne demiş, haberimiz yok, bir şey mi var gibi böyle olaya yaklaşıyorlar, haberleri yok gibi. Büyük ihtimalle seçim öncesinde böyle bir yasal düzenlemeyi yapacaklar gibi gözüküyor. Kademeli emeklilik, staj, çıraklık ya da Bağkur 7200 gün diye değerlendirdiğimizde sonuca en yakın olan 7200 gün Bağkur. Çünkü bu konuyla ilgili Çalışma Bakanı net açıklama yaptığı için söylüyoruz. Ama kısa vadede şu anda torba yasalar çıktı, içine bunu koymadılar maalesef. Büyük ihtimalle seçim öncesinde bunu yapacaklar gibi gözüküyor.
1: Ama yakın zamanda da seçim gerçekleşirse ki söylentilere de bakınca, ülke durumuna bakınca da o zaman bu saydıklarımızın gerçekleşme ihtimali, yani en azından bir kısmının gerçekleşme ihtimali de var gibi görünüyor. Ama o tabii alınacak olan kararları beklemek lazım özetle.
0: Ya hükümet açısından seçimi kazanabilecek bir durumda olduklarını görürlerse hiçbir yasal düzenlemeyi yapmazlar.
1: Bu çok önemli bir final oldu. Özgür Bey çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, var olun.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, sosyal güvenlik uzmanı sevgili Özgür Erdursun canlı yayında bu kısa zamanda önemli detayları bizlere aktardı. Veda vaktimiz geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yarın aynı saatte, yarın bu arada çok özel bir konuğum var. Bir arp sanatçısı burada olacak. Türkiye'de de yerli arpı yapan isim eşiyle birlikte sevgili Zeynep Hanım burada olacak. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupanın günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı, başlıyoruz. Kupanın günlüğüne her zaman olduğu gibi dün oynanan karşılaşmalarla başlayacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki karşılaşma oynandı. Akşamın ilk maçında K grubunda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Houston Stadyumu'nda oynanan mücadele 5-0 Portekiz üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Portekiz K grubundaki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı. Özbekistan ise 0 puanda kaldı. Günün diğer maçında ise L grubu ikinci karşılaşmasında İngiltere ile Gana kozlarını paylaştı. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla beraber İngiltere ve Gana puanını 4'e çıkardı. L grubunun bir sonraki ve son maçında İngiltere Panama ile, Gana ise Hırvatistan'la mücadele edecek. FIFA Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan mücadelelerle devam edelim. Türkiye saatiyle 02'de başlayan maçta Hırvatistan 1-0'la Panama'yı yendi. Son iki Dünya Kupası'nda final ve yarı final oynayan Hırvatistan zorlandığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Budimir'in golüyle ilk galibiyetini aldı ve gruptan çıkma umudunu korudu. Panama ise ikinci maçından da puansız ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti. Öte yandan Hırvat yıldız 40 yaşındaki Luka Modrić Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı. Türkiye saatiyle 05'te başlayan K grubu mücadelesinde ise Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı. Kolombiya karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılarak son 32 turuna kalmayı garantiledi. İlk maçını da kazanan Kolombiya 6 puanla gruptan ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise grupta son maçlar öncesinde 1 puanda kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3. maçlar bu akşam itibariyle başlıyor. Bugün kupada 2 karşılaşma oynanacak. B grubunda varlıklarını sürdürmek isteyen 2 güçlü ekip Bosna Hersek ve Katar bu akşam saat 22'de kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da birer puanı bulunuyor. Beraberliğin iki ekibi de turnuva dışına itebileceği bu zorlu 90 dakika mağlubiyet alan taraf Dünya Kupası hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Ve bu akşam aynı saatte başlayacak olan B grubunun diğer maçında ise İsviçre ile Kanada karşı karşıya gelecek. Son maçlar öncesi iki takım da 4'er puana sahip. Kazanan ekip lider olarak son 32 turuna yükselecek. Beraberlik halinde ise iki takımla birlikte gruptan çıkarken ilk sıra Kanada'nın olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarının programını da aktaralım. Kupada yarın 6 mücadele oynanacak. Türkiye saatiyle 01'de Fas, Haiti, aynı saatte İskoçya, Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 04'de ise Çek Cumhuriyeti, Meksika ile, Güney Afrika'da Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Ve Türkiye saatiyle saat 23'te Curaçao, Fil Dişi Sahili ile, Ekvador'da Almanya ile mücadele edecek. Kupadan diğer haberlerle devam edelim. Portekiz farka koştu, Ronaldo ise tarihe geçti. 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz Özbekistan'ı 5-0 yendi. Portekizli yıldız Ronaldo Özbekistan ağlarına gönderdiği 2 golle tarihe geçerek 6 farklı Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran ilk ve tek oyuncu oldu. Özbekistan karşısında 2 gol kaydeden Ronaldo Dünya Kupalarındaki gol sayısını da 10'a yükselterek Ösöbya'yı geride bıraktı ve Portekiz'in turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. 41 yaş 138 günle Roger Milla'nın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo attığı 2 golle organizasyonda bir maçta duble yapan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti. İran'a seyahat kısıtlamaları kalkıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı 2026 Dünya Kupası'nda İran milli takımına uygulanan kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu. Ev sahibi ülke İran'ın bir sonraki maçı için ülkeye erken girişine izin verecek. Buna göre İran futbol ekibine Mısır'la oynayacağı maça 2 gün önceden seyahati için izin verilecek. Ancak takımın maçtan sonra Meksika'daki ana kampına dönmesi gerektiği kaydedildi. Ve hemen hatırlatalım, bu değişiklik İran Futbol Federasyonu'nun ABD'yi FIFA'ya şikayet edeceği söylentilerinin duyulmasının ardından geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük yolculuğun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Ben Ali Çağatay.
3: Ben Güçlü Özgan.
2: Okan Aslan'la gün ortası.
4: Eksenden merhabalar efendim.
5: Ben Mustafa Hoş.
6: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız.
7: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
8: Ben Serhat Ayan.
9: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
10: Ben Selin Yazıcım.
11: Ben Ebru Danmez.
12: Ben Serkan Baştımaş.
13: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
14: Ben Serhat Sarı Sözen.
15: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hindistan sınır polisi dünyanın en yüksek zirvesinde hayatını kaybeden bir dağcının cansız bedenini tahliye etmek için harekete geçti. Yaklaşık 30 yıldır Everest'in kuzey yamacında 8200 metre yükseklikte bulunan ve parlak yeşil çizmeleri nedeniyle yeşil botlar olarak anılan dağcının naaşını getirmek üzere yüksek irtifa arama kurtarma şirketlerinden teklif toplanmaya başlandı. Resmi belgelere göre görevlendirilecek uzman ekibin naaşı Ekim ayına kadar Yeni Delhi'ye ulaştırması gerekiyor. Ancak tecrübeli dağcılar bölgedeki ağır hava şartları nedeniyle bu takvimin gerçekçi olmadığını ve operasyonun ancak ilkbaharda yapılabileceğini belirtiyor. Bu tahliye girişimi Everest tarihinde şimdiye kadar denenmiş en zorlu ve riskli kurtarma operasyonlarından biri olmaya aday. Uzmanlar bu irtifadaki bir çalışmanın normal bir tırmanışa kıyasla iki kat daha tehlikeli olduğunu vurguluyor. Oksijen seviyesinin insan yaşamını destekleyemeyecek kadar düşük olduğu ölüm bölgesindeki bu görevin son derece eğitimli 10 kişilik bir ekiple bile en az bir hafta sürebileceği ifade ediliyor. Uzun yıllar boyunca bu naaşın 10 Mayıs 1996'daki Büyük Everest felaketinde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Hindistanlı dağcı Tsepenk Pajor'a ait olduğuna inanılıyordu. Söz konusu facia dağcılık tarihinin en ölümcül günlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş ve ünlü arama kurtarma edebiyatına da konu olmuştu. Ancak Hindistan makamlarının hazırladığı yeni ihale belgeleri ve ortaya çıkan DNA testi sonuçları naaşın aslında aynı ekipte yer alan bir diğer Hindistan askeri Dorje Morup'a ait olduğunu kesinleştirdi. Fırtınada kaybolan 3 dağcıdan bugüne kadar sadece Morup'un bedenine ulaşılabildi. Everest'te bugün hala 200'den fazla dağcının cansız bedeni bulunuyor. Bu naaşların çoğunun tahliye operasyonlarının aşırı maliyetli ve tehlikeli olması sebebiyle hayatını kaybettikleri noktalarda bırakıldığı biliniyor. Dağcılık camiası ise bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf hayattaki kurtarma ekiplerinin canını tehlikeye atmamak adına cenazelerin dağda kalması ya da en fazla gözden uzak bir yere taşınması gerektiğini savunuyor. Diğer tarafsa hayatını kaybedenlerin ailelerine ulaştırılması ve onlara duyulan saygı gereği ne pahasına olursa olsun aşağı indirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest'te uzun yıllardır bekleyen bir dağcının naaşı için Hindistan sınır polisi tarafından kapsamlı bir tahliye süreci başlatıldı. Yetkililer zorlu koşullarda gerçekleştirilecek operasyon için yüksek irtifa kurtarma konusunda uzman şirketlerden teklif toplamaya başladı. Planlamaya göre seçilecek ekibin naaşı Ekim ayına kadar Yeni Delhi'ye ulaştırması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çinli ticaret devi Alibaba, ABD Savaş Bakanlığı'na Çin askeri şirketi olarak nitelendirilmesi nedeniyle dava açtı. Dava dilekçesinde bu tespitlerin gerçek veya hukuki hiçbir dayanağı yok. Alibaba hiçbir üyesinin askeri bağlantısı olmayan bağımsız bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor ifadeleri yer aldı. Şirket sunduğu ürün ve hizmetlerin yalnızca perakende, lojistik ve kurumsal bilgi teknolojileri alanlarında kullanıldığını vurguladı. Alibaba sözleşmelerinde ve uyum politikalarında askeri amaçlı kullanımı açık şekilde yasakladığını, bunun yanı sıra herhangi bir askeri sertifika veya lisansa sahip olmadığını da belirtti. Pentagon Haziran ayının başında yaptığı açıklamada Alibaba'nın yanı sıra Tencent ve BYD gibi şirketlerinde bulunduğu Çin'in askeri sanayi yapısıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 188 şirketi daha listeye eklediğini açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine dahil ettiği Alibaba, Pentagon'a dava açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Bu seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Bunlar Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarıyla birlikte artan sıcaklar tatlı severlerin tercihlerine dondurma eklemesini beraberinde getirdi. Sıcak hava nedeniyle ağır şerbetli tatlıların tüketimi azaldı, menüler güncellendi. Tatlıcılar gelen yoğun talep üzerine dondurma ağırlıklı ürün sayılarını arttırdı. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyrettiği kentte bunaltıcı havadan kaçmak isteyen Adanalılar özellikle dondurmalı tatlılara yoğun ilgi gösteriyor. Artan talep üzerine birçok işletmede menülerini yaz sezonu özel serinleten tatlılarla zenginleştirmeye başladı. İşletmeler müşterilerine ferahlatıcı seçenekler sunmak amacıyla menülerini yaz sezonuna özel olarak güncelledi. Tatlı işletmecileri bu doğrultuda menülerine dondurmalı künefe, dondurmalı katmer ve çeşitli meyveli tatlılar gibi serinletici alternatifler eklediklerini belirtiyor. Yaz aylarında hafif ve ferahlatıcı tatlılara olan ilginin belirgin bir şekilde arttığı vurgulanıyor. Yerel işletmelerin menülerini tamamen revize ettiği bu dönemde dondurmalı tatlılara olan talep adeta patlama yaşadı. Şerbetli tatlıların yerini serinleten lezzetler aldı. Adana sıcağının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte vatandaşlar hem tatlı krizlerini çözmek hem de serinlemek için tatlıcılara akın ediyor. Sektör temsilcileri fırından yeni çıkmış sıcak şerbetli tatlıların bu hava şartlarında tüketilmesinin zorlaştığını, bu yüzden de dondurmanın kurtarıcı bir rol üstlendiğini belirtiyor. Sıcak havada ağır tatlıların rahatsızlık verdiğini belirten vatandaşlarsa yeni akımdan oldukça memnun. Tatlıcılarda dondurmalı porsiyonları tercih eden Adanalılar, bu sıcakta canımız tatlı çekiyor ama şerbetli olanlar ağır geliyordu. Dondurmalı kombinasyonlar tam aradığımız serinliği ve lezzeti sunuyor diyerek memnuniyetlerini dile getiriyor. Uzmanlar da sıcak havalarda tatlı tüketmek isteyenlerin vücudu yormayacak hafif ve dondurmalı alternatiflere yönelmesini olumlu karşılıyor. Adana'da sıcaklar rekor kırarken tatlıcılar dondurmalı lezzetlerle serinlik sunuyor. Adana'da 35 dereceyi aşan sıcaklar dondurmalı tatlılara olan talebi arttırdı. İşletmeler de menülerine dondurmalı künefe ve dondurmalı katmer gibi serinletici seçenekler ekleyerek müşterilerine ferahlık sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi için tehlikeli olduğunu söyledi. CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Kanada'ya gidiyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP içinde yaşanan krizi, yüce meclis siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır sözleriyle eleştirdi.
2: Yüce meclis siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın?
1: Güçlü bir muhalefetin demokrasinin parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi için tehlikeli olduğunu söyledi.
2: Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse, toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündemine sıkışmış, politika ve değer üretemeyen bir muhalefet de aynı ölçüde risklidir.
1: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
1: CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye geçti. Özdemir'in rozetini AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklama yapan Özdemir, "Aynı nimetim, değişen bir şey yok, aynı misyonla devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Kanada'ya gidiyor. Fidan ziyaretin ilk gününde Toronto kentindeki Darlington nükleer tesisine gidecek. Tesis ziyareti vesilesiyle Kanada'nın nükleer enerji alanında sahip olduğu yeteneklerin yerinde incelenmesi amaçlanıyor. Bakan Fidan'ın iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin iştirakiyle düzenlenecek toplantıya katılması, ziyaretin ikinci günü de başkent Ottawa'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la görüşmesi planlanıyor. 42 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 128 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 128'i tutuklanırken 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.
0: Ekonomi.
1: Elektrikli otomobil sayısı 450 bine yaklaştı. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda %78 artarak 436.474'e yükseldi. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183.776'ya, 2025'te 370.591'e ulaştı. Öte yandan elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı %2,5 olarak kaydedildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.406 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 46.49, euro 52.76 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.164, çeyrek altın 10.069, tam altın 40.102, atı altını da 41.172 liradan işlem görüyor.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Portekiz 5, Özbekistan 0, İngiltere 0, Gana 0. Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. 0-2'de başlayan Panama-Hırvatistan mücadelesi 1-0 Hırvatistan galibiyetiyle, 5'te başlayan Kolombiya-Demokratik Kongo maçı da 1-0 Kolombiya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Dünya Kupası'nda 3. maçlar bu akşam itibariyle başlayacak. Bugünün maçlarının programı şöyle: 22'de Bosna Hersek ile Katar, aynı saatte İsviçre ile Kanada maçları oynanacak. Dünya Kupası'nda yarın 6 mücadele var. 0-1'de Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya, 4'te Çek Cumhuriyeti, Meksika, Güney Afrika ve Güney Kore, 23'te Curaçao, Fil Dişi Sahili ve Ekvador, Almanya maçları var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
4: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftalık tatilin ardından sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için, valla tatil mi yaptım yoksa yeni şeyleri mi takip ettim? Orası tartışılır. Gerçekten de bu dünyadan kopmak istemeyen insan, tatilleri olsa o yeni şeyleri takip etmek isteyen insan, bunu da size söylemiş olayım yani. Gazeteciliğinde maalesef böyle şey yönleri var. Neyse, bugün size biraz haberler vermek istiyorum ama haberleri de böyle enteresan bir kategorizasyona gittim. Orada mesela dönüşümle ilgili haberler başlıkları çıkarttım size. Nasıl dönüşüm? Ya mesela 2030 yapay zeka hep geldi geliyor, işte şunu yapacak bunu yapacak diyoruz ya. Mesela neler yapacak? 2030 için sizden 5 yapay zeka tahmini hazırladım sizler için. Bu Forbes'ta Rob Tews diye bir abi yapmış bunu. 2030'a kadar yapay zekanın 5 büyük alanda kırılma yaratabileceğini savunuyor. Bunlar da tahmin olarak şunlar. Mesela Anthropic'in yaşam bilimlerinden çok önemli bir oyuncuya dönüşmesi, işte TSMC ve ASML gibi o iletken devlerinin, o çipleri hazırlayan devlerin bugünkü temel konumlarının sarsılması, beyin bilgisayar arayüzlerinde telepatik iletişime, telepatiye benzer bir iletişimin yaygınlaşmasından bahsediliyor. Yapay zekanın birim çıktı başına çok daha az enerji tüketmesine yönelik çalışmalardan biraz bahsedeceğim. Biraz da yapay zeka sistemlerine koruma verilip verilmemesinin ana akım tartışmaya dönüşmesini biraz anlatacağım. Şimdi bu Anthropic'ten girelim isterseniz. Bu konuda zaten bayağı bir konuşacak şey var. İlk tahmine göre Anthropic'in yalnızca Claude gibi modeller üreten bir yapay zeka şirketi olmaktan çıkıp yaşam bilimleri alanında büyük bir oyuncuya dönüşeceği tahmini var. Bu böyle bir iddia tabii. Bu iddianın arkasında ileri yapay zeka modellerinin o bilimsel literatürü taraması, deney tasarlaması, biyolojik veri yorumlaması, ilaç keşfi yapması, klinik araştırma süreçlerini hızlandırması kapasitesi gibi konular var. Şimdi Anthropic'in sağlık ve yaşam bilimleri alanına dönük ürünler geliştirmesi bu tahmini daha da anlamlı kılıyor. Bu aralar bunu yapıyor çünkü sürekli. Bu noktada mesela Anthropic'in doğrudan ilaç üretmesi değil, ilaç keşfinde, yani araştırma tasarımında ya da işte ne bileyim biyolojik akıl yürütmelerde zihinsel altyapıya yerleşmesi durumu söz konusu. Şimdi ikinci tahminde de şöyle bir şey var, 2030'a kadar olacaklar arasında. Mesela bugünkü yapay zeka ekonomisinin fiziksel kalbinde o yapay zeka üreten TSMC gibi, yapay zekanın o çiplerini üreten TSMC gibi şirketler bulunuyor. Şimdi çip üretiminde böyle o litografi baskı makineleri kritik konumda. Bu araştırmaya göre dünya bu kadar stratejik bir teknolojiyi birkaç şirketin ve birkaç coğrafi merkezin insafına bırakmak istemeyecek. Ya öyle ya, şu anda Tayvan'da bir şeyler yapılıyor. Tayvan'da işte başına bir işler geliyor. Ne bileyim petrol krizi oluyor. Yok bilmem işte tehdit alıyor ülke falan. Bir anda dünyada çip fiyatları uçuyor. İşte bu yüzden de 2030'a kadar alternatif üretim ve paketleme, malzeme, ekipman ve mimari arayışları güçlenecek diyor araştırmalar. Bu dünyanın her tarafına yayılacak deniyor. Üçüncüsü bence en enteresanı şu, beyin bilgisayar arayüzleri yapılacak. Yani beyninize takılan cihazlar ya da işte kafanıza taktığınız cihazlarla telepati benzeri iletişimin yaygınlaşacağı yönünde çalışmalar var. Ya bu tabii filmlerde gördüğümüz böyle telepati falan değil. Ama beyin sinyallerini alıp bunları yorumlayıp aslında sizin beyin sinyalleriyle neyi söylemeye çalıştığınızı anlayıp bunları bilgisayar aracılığıyla metne, sese, işte dijital komutlara çevrilmesi kalsın.

düşünce gücüyle bunu yapabilirsek. Yani parmaklarımız açık kırı çıkkırı bir şey yazmadan sadece kelimeyi düşünerek o kelimeyi ekranda bir yazıya dönüştürsek ne güzel olurdu değil mi? İşte o bambaşka bir yer olur. Çünkü o zaman bir sürü şeyden çıkarıyoruz kendimizi. İşte ne bileyim ekrandan çıkarıyoruz artık klavyeyi kendimizi. İşte ne bileyim ekrandan çıkarıyoruz artık klavyeye ihtiyacımız olmayacak. İnsanların ortasında böyle işte hey Siri bana şunu söyle falan dememize gerek kalmayacak. Sadece düşünerek böyle bir şeyler yapacağız. Son tahminde de artık şimdi yapay zeka sistemlerin haklarıyla ilgili tartışmaların ana akıma girip girmeyeceği tartışılıyor. Yani mesela bugünkü modellerin bilinçli olduğuna dair bir kanıt yok. Evet yok. Bilinçliler mi? Değiller. Hatta soruyorsun sen bilinçli misin diyorsun. Yok yok öyle bir şey yok ki diyor. Ama ya bir gün bilinçli hale gelirse bunlar. O zaman yapay zeka daha verimli olur ama acaba buna bir hak vermemiz de gerekir mi? Yani mesela abi yapay zekayı da işte bu çok çalıştırıyoruz ya yani, çok çalıştırmayalım. Haftada 20 saat çalışsın falan gibi konulara gelebilir mi? İşte bu bilinç iddialarıyla hukuki sorumluluk gibi konular bambaşka bir yere doğru evriliyor efendim. Bunları bekleyip göreceğiz. Peki bir diğer haberimize isterseniz hep beraber el birliğiyle geçelim. Şimdi insanı yapay zekadan ayrıştıracak beceriler bu aralar çok fazla konuşuluyor. Neden çok fazla konuşuluyor bunlar? Şundan dolayı. Yani biz hep diyoruz ya yapay zeka gelecek işimizi elimizden alacak. Yapay zeka gelecek işte biz işsiz kalacağız, güçsüz kalacağız, şu olacak, bu olacak. Ya peki de yapay zeka gerçekten de insanın yapamadığı şeylerin hepsini yapabilecek mi? Yani yapay zeka insandan ayıran şeyler yok mu? İşte bunlar konuşuluyor. Şimdi Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis, yapay zekanın 2030 civarında yapay genel zekanın yani insan seviyesinde olan yapay zekanın 2030 civarında gelebileceğini öngörüyor. Ona göre bu dönemde insanları makineden ayıracak beceriler yalnızca teknik özellikler olmayacak. Zaten teknikte makineyi geçmemize imkan yok. Asıl değerli beceriler zevk olacak mesela. Tasarımın sezgisi olacakmış efendim. Özgün düşünme, farklı alanları sentezleme, empati kurma ve mentörlük ve anlama kurma olacakmış. Yani şey diyor mesela bir taste kelimesi var ya İngilizce'de estetik şeyi burada. Her zaman estetik zevk anlamına gelmiyor bu. Mesela kaliteyi anlama, iyi ile vasatı birbirinden ayırma, işte bağlama uygun olanı seçme. İşte parlayan ama boş fikirleri diğerlerinden ayırma filan gibi beceriler bu işin içine girecek. Yani buradan böyle en az bir 20 başlık size çıkartabiliriz. Şimdi yapay zeka size 10 tane kampanya fikri verebilir ama hangisinin markayı daha ucuz ve kötü göstereceğini o karar veremiyor, anlayamıyor. İşte hangisinin mesela kültürel olarak doğru damara basacağını anlayamıyor. İşte bunu da insan sezinliyor. İşte bu yüzden de tasarım sezgisi yalnızca görsel tasarımla alakalı bir şey değil. Bir ürünün işte ortaya çıkarttığınız metnin, hizmetin ya da deneyimin nasıl kurulacağını sezme becerisi bu insana ait bir şey. Yapay zeka bunun parçalarını üretebiliyor. Ama bu bütünlük deneyimini kurmak, işte kullanıcıyı düşünmek, bunu okuyan ya da izleyen adamın nerede kopacağını görmek, işte yöneticinin hangi cümlede savunmaya geçeceğini hissetmek bu insana özgü bir şey. İşte özgün düşünme de yapay zeka çağında daha değerli hale geliyor. Çünkü herkes aynı modellerle, yapay zekayla bir sürü benzer modeller, metinler çıkarıyor, görseller çıkarıyor. Birbirinin aynısı olan fikirler üretiyor. Yani mesela ben oturduğum zaman yapay zekanın başına evet yani çok hızlı üretiyorum. Ama o çok hızlı ürettiğimiz şeylerde acaba okur bunun neresini sever, dinleyici bunun neresini hoşlanır filan bunları bulmak o apayrı bir iş. Mesela sizlerle sevgili Selin ve Fethi'nin yaptığı burada şey programı vardı. Dünya Kupası programı vardı. Evet ya bunların verilerini yapay zeka destekli araçlarla çıkarttık ama şimdi orada insanların hoşuna gidecek olan şeylerin ne olduğunu yine biz çıkarttık. Orada anlaşılması gereken başka bir şeyler vardı. Ben bunların içeriğini, altyapısını hazırlarken hep böyle düşündüm. Yani mesela diyor ki işte 1930'lardaki Dünya Kupası'nda ne yapmış adamlar? Şu kadar gol atmışlar, bu kadar kafa gol atmışlar bilmem ne. Yani tamam bunlar güzel ama mesela biz oradan
insan sezgisiyle şunu çıkarttık. Ya adamlar hep birlikte gemiye binmişler.

Ondan sonra gemide o Güney Amerika'ya doğru giderken yapay zeka şey için Dünya Kupası için Güney Amerika'ya doğru giderken gemide ne yapmışlar? Uzun süre gidiyorlar tabii, sıkılmışlar ve kendi aralarında maçlar yapmaya başlamışlar. Antrenman yapmışlar falan. İşte bunlar önemli ve bunların değerini sezinleyebilmek önemli. İşte o yüzden de insan zekasına karşı yapay zekanın kazanabilmesi çok kolay gözükmüyor. Neyse efendim, bunları da böylece geçmiş olalım. Şimdi gelelim bir başka haberimize. Şimdi yapay zeka korkusu aslında diyor uzmanlar teknoloji korkusu değil, kimlik korkusu diyor. Enteresan değil mi? Şöyle yapay zeka korkusunun basit bir işimi ya kaybedersem ne olacak filan cümlesinin ötesine geçmemiz lazım diyor uzmanlar. İş modern insan için yalnızca gelir kaynağı değil. İnsan kendisini mesela mesleğin üstünü tanımlar. Ya bir gazeteci için düşünelim. Ben gazeteciyim, işte ben ne bileyim yazılımcıyım, ben analistim, işte ben bu kurumun hafızasıyım. Ben işi herkesten önce çözerim, iyi çözerim filan gibi cümleler aslında işin o kişinin kimliğine nasıl yerleştiğini gösteriyor bize. Şimdi bu alanlara girdiğimizde insanın yalnızca görevi değil, bireylik hissi de sarsılıyor. Şimdi bir analisti düşünün, 10 yılda bir raporlama becerisi geliştirmiş. Yapay zeka 10 saniye içinde onu hop yaptığını takdir ediyor. Ondan sonra alıyor. İşte buradaki olay sadece abi benim yaptığım işleri yapay zeka 10 saniyede yapmaya başladı, benim maaşım ne olacak değil. Orada insanlar şunu düşünüyorlar. Benim uzmanlığım hala değerli mi? İnsanlar değerli olup olmadıklarını sorgulamaya başlıyorlar. Yani bu yüzden de işte şirketler hep şunu anlatmaya çalışıyor. Merak etmeyin. Yapay zeka sizi değiştirmeyecek. Yapay zeka sizi güçlendirecek diyorlar. Ama bu da çoğu zaman yeterli değil. Çünkü çalışan bunu şöyle duyabiliyor. Ya yıllarca üzerinde kimlik kurduğunu, işte uzmanlığın artık tek başına yetmiyor. Yeniden acemiliğe dönmen gerekiyor. İşte bu rahatlatıcı değil. Korkunun bizzat ta kendisi. İnsanlar bundan korkuyorlar. Yani deneyimli çalışanların işte yapay zekaya direncini hemen işte cahillik ya da inatçılık falan diye okumamak gerekiyor bu yüzden. Yani bir editör mesela yapay zeka yazı aracına değil cümle kurma ustalığının sıradanlaşmasına direniyor olabilir. Çünkü evet ya cümleler kuruyor yapay zeka ama şimdi şöyle bir şey var. Siz mesela bir yerde işe girerken şunu söylersiniz gazeteciyseniz. Ya ben bu haberi herkesten daha komik yazarım, daha iyi yazarım. Ama şimdi mesela ben yapay zeka kullandığımda herkes gibi yazarım diyorsanız o zaman siz kendinize hakaret etmiş oluyorsunuz. Yani burada benim bambaşka bir durum var. Şimdi bu korkunun anlaşılır olması, o eski dünyanın dondurulması gerektiği anlamına da gelmiyor. Doğru yaklaşım şu, insanların neyi kaybettiğini dürüstçe adlandırmak gerekiyor ve aynı zamanda yeni değer alanını göstermek olmalı. Eski ustalık tamamen bitmiyor, bitmez zaten. Ama işte o çıplak haliyle de yetmiyor o ustalık. Adamın eskiden yaptığı şekilde yetmiyor. Bir gazeteci günde bir tane haber yazıyorsa onun yerine günde 8 tane haber yazabilecekse abi boş ver ya sen ustasın günde bir tane haber yaz diyemeyebilir ona sistem. İşte eski ustalık tamamen bitmeyecek ama yetmeyecek de belki. Yeni değer ne olacak? Yapay zekanın ürettiğini denetlemek olacak. Bağlam kurmak olacak. Hataları ayıklamak olacak. Oradaki etik sınırı görmek olacak ve karar kalitesini arttırmak olacak. Yani şöyle bakın bir gazetecilikten örnek vereyim. Birazdan şarkı arasına da gireceğiz. O arada ben size bu örneği vermiş olayım. Şöyle bir şey var. Mesela ben ilk gazeteciliğe başladığımda bir tane şey yazısı geldi önüme. Bir sağlık yazısı geldi. İşte kan kanseriyle ilgili işte yeni bir şeyler bulunmuş, araştırmalar yapılmış. Bunlar gibi falan. Aa çok güzel dedik. Ben o zaman gencim, ateş gibi gazeteciyim ve yaptığım işleri de çok beğeniyorum bu arada. Çok bilerek yapıyorum. Dediler ki bana bu işe habere görsel lazım. O zaman da yapay zeka falan yok. 90'ların başından bahsediyoruz. Yapay zeka falan yok. O dedim ki arşivden bir tane böyle işte bir hasta resmi alalım. Ağzı böyle bantla vesaire falan şeyli maskeli. Ondan sonra bunu kullanalım dedim. Tamam dediler. Ondan sonra aldık biz bunu kullandık. Böyle güzel de bir resim. Ama bir çocuk işte resmi sadece gözleri gözüküyor falan. Ondan sonra oradaki insanlar da tamam dediler. Ama ertesi gün benim telefonum çaldı. Dediler ki ya
Ben işte o resmini kullandığınız çocuğun babasıyım. Yani biz Allah'tan çocuğumuz şu anda çok iyi. Evet, bunu şey hastalığı atlattı. Ama biz onu bugünleri unutturmaya çalışıyorduk. Gazetede kendini görünce gerçekten de çok kötü hissetti. Kesinlikle bunu düşünmemiştim. Kesinlikle aklımın ucundan geçmemişti böyle bir şey olabileceği. Ve o yüzden de kendimi çok kötü hissettim. Yani etik bilgisayarın, yapay zekanın anlayabileceği bir şey değil. Sizin de tek başınız, hatta gençken de anlayabileceğiniz bir şey değil. Bunu zaman içinde yaşanan kötü şeylerle öğreniyorsunuz. Ha, ben ondan sonra kimseye böyle bir şey yaptırtmadım mesela. Bu tecrübeyi alttan gelenlere aktardım ki üstten gelenler bana bu tecrübeyi aktartmamışlardı. Vermemişlerdi. Ama ben bunu öğrendikten sonra bir sürü insana bunun için vesile oldum. Ama işte dediğim gibi, yani o ahlaki etik konular böyle yapay zekanın çözebileceği konular değil. Çünkü insani değişkenler çok fazla efendim. Neyse, bunları söyledikten sonra hadi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız.

Evet, sevgili yapay zeka ile birlikte hayata geçirdiğimiz bir cover'ı size dinletmek istedim. Painted Black şarkısını böyle enteresan, benim Spike Cover dediğim bir yeni tarzla sizler için baştan yarattık. Bu şarkıları severseniz bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabiliyorsunuz, biliyorsunuz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bu gibi şarkılara Serhat Ayan yazarak YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Hani böyle deneme amaçlı yaptığım şeyleri orada mutlaka dinleyin derim ben size. Enteresan oluyor gerçekten de. Yani ben denerken eğleniyorum. Ortaya çıkan ürünler de çoğu zaman çok enteresan ürünler oluyor. Neyse, geçelim şimdi. Yapay zekanın çok daha enteresan bir tarafına doğru gidelim. Yani ne var biliyor musunuz? Yapay zekanın zorunlu mu yoksa yasak mı olduğu konusu polemik haline dönüştü. Yani bir şey hem zorunlu hem yasak olabilir mi? Oluyor efendim. Kesinlikle oluyor. Şimdi mesela üniversiteler yapay zekayı tehdit olarak görmeye başladı. İş dünyası verimlilik aracı olarak benimsedi. Bunda bir tartışma var mı? Yok, evet yani. Üniversiteler için tehdit, iş dünyası için verimlilik. Peki, şimdi ChatGPT ve benzeri araçlar yaygınlaştığında akademinin ilk refleksi kopya çekmek, birisinden intihal yapmak ve dürüst olup olmamak oldu. Yani tamam, anlaşılır bir refleks. Ama işte tam değil, eksik bu. Çünkü aynı dönemde şirketler yapay zekayı iş akışlarının içine sokmaya başladı. Ve zorunlu olarak sokmaya başladı. İnsanlar diyorlar ki abi yapay zeka kullanmalısın. Kullanacaksın işte, o kadar diyorlar. Allah Allah falan diyor millet böyle. Şimdi buradaki mesele yalnızca öğrenciler yapay zeka öğrensin değil. Ama yani şu var, öğrenciler hem yapay zekasız düşünebilsin hem de önüne yapay zeka geldiğinde onunla beraber doğru çalışabilsin. Eğer eğitim sistemi yalnızca yapay zekayı yasaklarsa öğrenci iş dünyasına eksik olarak hazırlanıyor. Ya eğer eğitim yalnızca yapay zekaya teslim olursa o zaman da öğrenciler düşünmeyi öğrenemeden, kendi düşünme kaslarını, beynini geliştirmeden mezun oluyorlar. Doğru model ne? Açık kullanım politikaları. Amerika'da bu yapılıyormuş. Bazı ödevler var, tamamen yapay zekasız yapılsın ödevleriymiş bunlar. Bazıları da yapay zeka ile yapılmalı, öğrenci yapay zekayı nerede nasıl kullandığını belirtmeli diyor sistemler. Bazı mesela ödevlerse doğrudan yapay zeka çıktısını eleştirmek, doğrulamak ve iyileştirmek üstüne kurulmalı diyorlar. Çünkü niye? Çünkü iş dünyasında beklenen şey yapay zekaya yazdırdım değil. Yapay zekanın yazdığını kontrol ettim, düzelttim ve bir bağlama oturttum olmalı. İşte işverenlerin de bu konuda tabii sorumluluğu var. Üniversitede yapay zeka kullanımı yıllarca şüpheli görüldüyse yeni mezundan profesyonel bir yapay zeka kullanıcısı gibi davranmasını beklemeyecekler. Abi burada yasaklıyorlar çünkü sen bir gel bakalım yapay zekayı gerekirse baştan öğretelim sana diyecekler. Şimdi şirketler gençlerden yapay zeka becerileri istiyorlarsa staj ve ilk iş süreçlerinde bunu onlara öğretmekle yükümlüler. Yani tabii haber şunu veriyor aslında. Yapay zeka çağında eğitim sisteminin nasıl hazırlıksız yakalandığını görüyoruz aslında. Yapay zeka o kadar hızlı geldi ki eğitim sistemi buna hazırlanamadı. Gençler de yeni dünyaya hazırlanması böyle yasakçı bir refleks değil. Ama işte yapay zeka okuryazarlığı gerekiyor. Bu yapay zeka okuryazarlığın da evet şirketlerde öğrenmesi de doğru olabilir ama keşke okullarda da öğrenebilseler. Neyse, geçelim. Bir diğer habere geçelim. Şimdi Business Insider'dan aldım bu haberi. Kariyerin son dönemindeki beyaz yaka çalışanları, beyaz yakalı çalışanlar, yani şimdi belki benim yaşıtlarım bunlar, 50-55 yaşındaki, 60'a yaklaşmış olan insanlar yapay zekayı yüzünden ikilem yaşamaya başlamışlar. Allah şükür ben de yok bu ikilem. Neyse. Şimdi gençler kariyere girememe korkusu yaşarken yaşça büyük çalışanlar da ya birkaç yıl daha çalışabilir miyim, dayanabilir miyim, yoksa erken mi emekli olayım filan sorusuyla yüzleşmeye başlamışlar. Şimdi bu insanlar birçok teknolojik dönüşüm görmüş, bu yaşlı olan insanlar, ama yapay zeka farklı çünkü yalnızca yeni bir araç gelmiyor hayatlarına. Doğrudan beyaz yakalı işin tanımı değişiyor. Adamın 50 yıldır çalıştığı şirketteki iş yapma şekli değişiyor. Bazıları yapay zeka öğrenip işte kalmaya çalışıyormuş. Bazıları ise oyunun değiştiğini görüp abi tamam ben bundan başa çıkamam deyip emekli olmaya gidiyormuş. Şimdi tehdit deyince, yani yapay zeka tehdit deyince şimdi herkes bunu farklı yaşıyor tabii. Şimdi
mesela 23 yaşındaki biri için yapay zeka 40 yıllık kariyerin nasıl şekilleneceği sorusu. Yani önümüzdeki 40 yıl ben ne yapacağım arkadaş? 58 yaşındaki biri için yapay zeka daha kısa ve pratik bir soru getiriyor. Abi ben burada 5 yıl daha kalabilir miyim? 2 yıl daha çalışabilir miyim? İşte aynı teknoloji ama farklı yaş grubundaki insanlar farklı kaygılar yaşıyorlar ama lanet olsun hepsi de kaygı yaşıyor. Şimdi deneyimli çalışanların avantajı var. Mesela alanı biliyorlar, alan bilgileri yüksek. Sistem düşüncesi var, kurumsal hafıza var. İşte müşterinin ne olduğunu biliyor, müşterinin davranışlarını sezinleyebiliyor. Krizler görmüş, kriz yönetimi yapabiliyor. İşte insan ilişkileri çağında, işte insan ilişkileri o yapay zeka çağında böylece değerli olabiliyor. Çünkü yapay zeka hızlı çıktı üretiyor ama çıktının gerçek hayatta işe yarayıp yarayamadığını anlamak da deneyimli insanların işi. Deneyimli çalışan bir tek o bağlamı yerine oturtabiliyor. İşte bu avantajın işlemesi için yeni araçlarla birleştirmek gerekiyor yapay zekayı. Yapay zekasız tecrübe eksik kalıyor. Tecrübesiz yapay zeka kullanımı daha da tehlikeli bir yerlere gidiyor. İşte en değerli profil yılların o alan bilgisiyle yapay zekayı birleştiren insanlar olacak. Bakalım insanlar bunun altından kalkabilecekler mi? Hep beraber bunu göreceğiz efendim. Şimdi bir haber daha okuyacağım. Bu haberden sonra yine güzel bir şarkıya gideceğiz. Onu da ben size söylemiş olayım. Şimdi bilgi işinin geleceği olarak şu gösteriliyor. Yapay zeka ikinci beyin. Enteresan değil mi? Şimdi yapay zekanın bilgi işinde asıl dönüşümü görünür çıktılarda değil, görünmeyen o düşünce süreçlerinde yaratacağını söylüyor uzmanlar. Yani şirketler yapay zekayı e-posta yazmak, ne bileyim toplantı notları çıkartmak, metin düzeltmek için falan kullanıyorlar. Günlük rutin, zöttürük işler için kullanıyorlar. Ama bilgi işinin asıl kısmı o düşünme, bağlantı kurma, planlama, hatırlama, işte ilk taslağı zihinde oluşturma aşamasında gerçekleşiyor. Esas olay bu. İşte o yüzden de yapay zekayı second brain, yani AI second brain diyorlar buna. Yapay zeka ikinci beyin diyorlar. Yani yapay zeka destekli ikinci bir beyin oluşturun siz diyorlar. Bu sistemde yapay zeka o kişinin dosyalarını, notlarını, eski projelerini, işte yazı tarzını, karar geçmişini, iş bağlamını öğreniyor. Böylece her sohbet sıfırdan başlamıyor. Yapay zeka kişisel ve kurumsal hafıza ile birlikte çalışıyor. Şirketler yapay zekayı evet bu anlamda e-posta falan dedi ki yanlış kullanıyorlar. Ama işte o AI second brain dediğimiz o ikinci beyin modelinde bu görünmez düşünce anlamına giriyor. Kullanıcı kritik dosyalarını, toplantı notlarını, eski sunumlarını, fikir taslaklarını, proje gelişmelerini falan veriyor yapay zekayı ve kendini için düşünecek bir yan beyin hazırlıyor. Böylece tek beyinle değil kendi gibi olan ikinci bir insanla birlikte düşünmek başlıyor. Burada tabii insanlar şey diyecekler. Bana herkes bunu söyleyecek. Söylüyorlar da zaten. Kiminden yapay zekayı tartışmaya girsek herkes bana bunu söylüyor. Ya yapay zeka işimizi elimizden alacak. Ya yapay zeka şunu yapacak. Bunu. Ya tamam. İşimizi elimizden almaması için gelen yapay zekayı bizim göğsümüzde yumuşatıp onunla bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım. Yani hepsinin kendine göre riskleri var. Ama biz yapay zekaya bakın ben deneyimlerime dayanarak size bunu söylerim. Yapay zekayı yanımıza aldığımızda, onu bizim düşüncelerimizi hızlandırmak için kullandığımızda gerçekten inanılmaz sonuçlar çıkıyor ortaya. Bunu şarkı yaparken de görüyorum, görsel oluştururken de görüyorum, yazı yazarken de görüyorum, şiir yazarken bile görüyorum. Yani bakın yapay zeka gerçekten çok şey katıyor. Ve bu ikinci beyin kavramını hiç boş geçmeyin. Bambaşka bir şeyler doğacak oradan. Ve bunu bisiklet kullanmak gibi bir şey bu. Nasıl hani bisiklet kullanırken şunu düşünmezsiniz değil mi? Bisiklet sağa doğru devrilirken sola kır, sağa sola kır devrilirken sağa kır. Ayağını aşağıya doğru doğru zamanda koy. Belli bir hızın üstüne çık falan. Bunları düşünmezsiniz. Yeterince bisiklet kullanırsanız bir de bakarsınız ki yedek tekerleri artık kullanmadan o kenardaki denge tekerlerini kullanmadan siz kullanabilmeye başlamışsınız. Kimse nasıl bisiklet kullanmaya başladığını analitik olarak yazamaz. Çünkü beyin bir şekilde o denge kavramını kavrar, alır, özümser ve size bisiklet kullanabilmeyi başlamanızı sağlar. İşte yapay zekada da tam olarak böyle oluyor. Yapay zekayla karşınıza çıkan şey şu.
Siz yapay zeka ile birlikte çalışmaya başladığınızda bazıları buna şey diyor tabii. Beyin düşünce kaslarını zayıflatır falan falan. Peki abi zayıflatır. Siz öyle diyorsanız öyle olsun. Ama yapay zeka ile birlikte çalışmaya başladığınızda nasıl olduğunu anlayamadığınız bir şekilde daha hızlı düşünmeye başlıyorsunuz. Daha hızlı kararlar almaya başlıyorsunuz. Ve bu gerçekten de hepinizin başına gelecek eğer yeterince etkin bir şekilde o yapay zekayı kullanırsınız. Ya ben demiyorum ki yapay zekaya kahve falına baktırmayın. Ben demiyorum ki yapay zekaya gidip de böyle hadi söyle bakalım bu dünya kupasını kim kazanacak falan. Bunları sorun. Ama günlük düşünce alanlarınızda gerçekten size çok şey katacak yapay zeka. Ve birlikte çalışmayı siz nasıl yaptığınızı anlamadan öğreneceksiniz. Deyip hadi o zaman bir müzik arasına doğru gidelim. Müzikten sonra tekrar burada birlikte olacağız efendim.

Yine YouTube Sarıtayan kanalından bir şarkıyı çaldık birlikte. Yes Sir I Can Boogie şarkısını benim o size demin de söylediğim Spike Cover modeline getirdim. Orada böyle bir şekilde size dinletmiş oldum. Hadi haberlere geçelim. Şimdi Meta'ya doğru gidelim isterseniz. Burada deminden beri aslında size anlatmakta olduğum o yapay zekanın kullanılması, ikinci beyin vesaire gibi olayları değişik bir yüzünü sizlerle inceleyelim istiyorum. Şimdi Meta'nın programı, Meta bir program yapmış çalışanlarına, şöyle bir şey yapmış. Yapay zekanın iş akışlarına nasıl yerleştirdiği gösteren bir örnek teşkil edecek bir şey yapmış. Şirket çalışanların iş bilgisayarlarındaki davranışlarını kaydetmeye başlamış ve bunlarla yapay zeka modellerini eğitmek istemiş. Neleri kaydediyor? Mesela klavye vuruşlarınız, fare hareketleriniz, tıklamalarınız, ekran üzerinde yaptığınız aktiviteler, işte hangi dosyayı nereden açıyorsunuz, neresine tıklıyorsunuz filan gibi. Yapay zeka ajanlarının insan bilgisayarlar üstünde nasıl çalıştığını öğrenmesi için bunları bir veri haline dönüştürmüş. Şimdi mantık olarak anlaşılabilir bir şey bu. Nedir? Yapay zeka ajanlarının gerçek yazılım ortamlarında görev yapması için insanların nasıl çalıştığını görmesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. İşte bir insanın uygulamalar arasında geçiş yapması, form doldurması, işte kurumsal araçları kullanması, kısa yolları nasıl tercih ediyor mu falan onlara bakması, dosyalar arasında gezinmesi için yapay zeka. Bunların hepsi yapay zeka için bir eğitim verisi. Ama işte çalışan açısından mesele biraz daha rahatsız edici bir halde. Yani insan yalnızca işini yapmıyor aslında o sırada. Aynı zamanda bir tane de program eğitiyor. Aslında programlıyorsunuz siz bir yere tıkladığınızda, bir dosyayı açtığınızda, kısa yolu kontrol C, kontrol V yaptığınızda aslında bir şeyi eğitiyor oluyorsunuz. Yani bir insan aynı anda hem emekçi oluyor, hem veri kaynağı oluyor, hem de deney faresi gibi oluyor. İşte baştan beri zaten bu program çalışanların tepkisini çekiyordu Meta içinde. İnsanlar iş bilgisayarlarında bu kadar ayrıntılı davranış kaydı tutulmasından son derece rahatsızdı. Daha sonra yaşanan o iç veri sızıntısı bu kaygılarında haklı olduğunu göstermiş. Hassas verilerin şirket içinde gereğinden fazla erişilebilir hale gelmesi, o veriler nasıl korunacak abi vaadini şeyini zayıflatmış. Ya burada asıl sorun yalnızca kötü niyetli erişim olup olmaması değil. Veri güvenliğinde mesele verinin yetkisiz erişime açık hale gelip gelmediği. Bir kapıyı açık bırakıp henüz hırsız girmedi buraya Allah'tan o filan demek iyi bir şey mi? Yani kapıyı kapat abi. Yani her gün kapı açık kaldı bak hırsız girmedi ne güzel ya filan diyerek bu dünya döner mi yani? Neyse. Şimdi yine bir enteresan yapay zeka robotları konusuna gidelim sizlerle isterseniz. Ya şu konuda enteresan, bu konuda çok fazla çıkmaya başladı bu haberler. Fütürizmden aldım bu haberi. Robotik ve yapay zeka girişimlerinin gerçek dünya verisini toplamak için insanların evlerini ücretsiz olarak temizlemeye başladığını anlatıyor. Temizlik yapan kişiler başlarına kamera takıp ev içinde işleri birinci bakış açısıyla kaydetmeye başlamışlar. Yani aynı hakemler böyle kafaya kamera takıyorlar ya. Onların nasıl gördüğünü görüyoruz biz. Burada da işte temizlikçi nasıl yaptığını görüyoruz. İşte bu görüntüler ne yapacak? İleride ev işi yapılan robotları eğitmek için kullanılacak. Şimdi buradaki bedel aslında para değil, mahremiyet. Şimdi düşünsenize evinize bir temizlikçi çağırmışsınız. Temizlikçi sizin bir kenara attığınız çorabınızı görüyor, iç çamaşırınızı görüyor bilmem ne filan falan. Şimdi buradaları tamam ya ne güzel bak evimi ücretsiz temizlediler diyor ama siz yere attığınız kirli çoraplarınızı yapay zeka kanalıyla dünyaya göstermiş oluyorsunuz. Yani olur mu bu? Olmasa daha iyi olur sanki. Neyse. Google'a doğru gidelim o zaman. Hiç Google'dan bahsetmedik bu aralar. Haydi gidelim Google'a. Google Hollywood için yapay zeka araçları üretmeye doğru yelken açmış. Enteresan değil mi? Şimdi A24 diye bir film prodüksiyon şirketi var. Google DeepMind ile birleşmişler. Sinema üretiminde yapay zeka araçları geliştirmek için böyle uzun yıllara yayılan bir ortaklık kurmuşlar. Amaç doğrudan yapay zekaya film yaptırmak değil ama işte yönetmenlerin ve yaratıcı ekiplerin iş akışına girebilecek araçlar geliştirmek. Yani onların aslında işine yarayacak araçlar geliştirmek. Yani burada Spielberg çıkıp o siz benim emeğimi çalacaksınız ben ileride film yapamayacağım demeyecek. Ama mesela Spielberg daha hızlı film çekecek belki.
İşte nasıl olacak ona bakalım. Şimdi ortakların hedefi ne? Film yapımı süreçlerinde kullanılabilecek yapay zeka araçları geliştirmek. Mesela öne çıkan şeyler alanlardan biri storyboard'muş. Storyboard nedir? Belki filme aşina olmayanlar için bunları anlatmak gerekiyor. Film çekimlerinden önce filmi nasıl çekeceğinizi, kameranın nerede duracağını, arka planda ne görüleceğini falan filan böyle bir çizimle görselleştiriyorsunuz. Bunun bir planını çıkartıyorsunuz. İşte kamera oradan buraya kayacak, arkada şu gözükecek, o sırada arka planda işte esas kahraman gözükecek falan gibi şeyleri çiziyorsunuz. Şimdi yapay zeka destekli storyboard araçları çıkınca yönetmen sahneyi daha erken görecek. Biri çizmeden önce görecek. Ve diyecek ki abi burada bunu yapıyoruz ama bak arkadan da güneş vursa daha acayip olur filan. Böylece işte yeni çekim seçenekleri düşünecek. Belki denemeler yapacak. İşte bu prodüksiyon maliyetlerini de düşürme imkanı verebilirim filmcilere. Ama işte yine aynı şey geliyor. Emek tartışması. İşte storyboard sanatçıları ne olacak? Konsept tasarımcıları ne olacak? Pre-prodüksiyon ekipleri ne olacak? Ya, ölecekler mi? Yani ne bileyim abi, bunlar da başka bir şey yaparlar. Belki bunu storyboard, elektronik storyboard'u onlar yaptırırlar. Bilmiyorum ki. Ama yani şimdi bu adamlar bunu yapabiliyor diye bunu yaptırtmamak mı lazım? Şimdi ne bileyim elektrikli testere çıkınca işte ne bileyim balta kullanan ormancılar çıkıp da böyle vay bu işimizi elimizden alacak dediniz mi? Dememişlerdir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Ama sanki denmemesi gerekiyor gibi geliyor bana. Yani ne bileyim daktilo mesela şey daktilocular bilgisayar çıkınca vay bu bilgisayar bizim işimizi elimizden alacak falan dediler mi? Zannetmiyorum. İşte Hollywood'da yapay zeka korkusu burada başlıyor. İşte önce yardımcı olur diyor herkes. Sonra abi işimizi elimizden alırsa diyor. Yani ne bileyim ben bilmiyorum ama yani bu böyle şeylere ihtiyaç var efendim. Böyle şeylere ihtiyaç var yani. Neyse bir Oxford'a gidelim. Oxford'da bir matematikçi ve düşünür John Lennox. Yapay zekayı yalnızca teknik bir gelişme olarak değil, ahlaki ve teolojik, bakın teknolojik demiyorum, teolojik yani dini bir risk olarak görüyormuş. Ona göre yapay zeka insanın güç, kontrol ve tanrılaşma arzusuyla birleşirse totaliter ve yıkıcı bir araca dönüşebilir diyor. Ya tamam abi de şimdi ne bileyim ben bununla her şeyi yapabiliyorum o zaman ben tanrıyım. Enel Hak mı diyecek adam yani. İşte yani adam diyor ki dili dini ve apokaliptik olsa da diyor bu adamın dili. Seküler karşılığı da var bunun diyor. İşte mesela yapay zekanın gözetim tarafı, manipülasyon tarafı, propaganda ve davranış yönlendirme işte bunlar için bir araç olacak diyor. Ama yani insan yapay zekayı kullanırsa çok şey yapabilir. Bu da onu tanrılaştırabilir. Ya yok ya. Uf o kadar da değil yani değil mi? Değil o kadar değil ya. Neyse. Bezos'a gidelim. Hadi bakalım. Jeff Bezos'a gidelim. Şimdi Jeff Bezos'a atfedilen bir laf var. Diyor ki Jeff Bezos, insanların su tüketimi yapay zekanın potansiyelini sınırlıyor demiş. Yani burada gerçek mi bu laf değil mi bu hala tartışmalı. Ya hiciv olarak mı söyledi bilmiyoruz. Hatalı mı aktarıldı? Başka bir şey söylerken oradan cımbızladılar. Başka bir şey mi söylediler? O da bayağı bir tartışma yaratmış. Yani yapay zeka ve veri merkezlerinin soğutma kaynaklarından mahrum bırakılmaması gerektiğini söylediği iddia ediliyor. Bu yüzden de insanlar çok su tüketiyorlar. Yapay zekamızda su kalmıyor. Yapay zekamız sıcak mı dursun? Bozulsun mu makineler? Dediği söyleniyor. Eğer böyle bir şey söylediyse gerçekten de Allah onu bir şekilde bir yerde belasını verir bence. Ama dememiştir diye düşünüyorum. Hiçbir yönetici, hiçbir C-level insan bu kadar salak olamaz zannetmiyorum ben yani. Ama işte bir de şöyle bir tarafı var işin. Bakın burası esas konuşulması ve tartışılması gereken bir yer bence. İnsanlar buna inanıyorlar. Ya bunu söylemiş olabilir ha. Yok, yok artık Jeff Bezos demiyorlar. Yok be Jeff Bezos da o kadar mal bir adam değil demiyorlar. Ulan kesin söylemiştir ha filan diyorlar. Zaten en büyük şeyimiz bu bizim. Yaşadığımız şey bu. Şimdi su demişken isterseniz yapay zekanın o bedensel ihtiyaçlarına doğru gidelim. Neye ihtiyaçları var? Suya ihtiyacı var yapay zekanın. Çipe ihtiyacı var. Veri merkezine ihtiyacı var. Ama en önemlisi jeopolitik bir düzene ihtiyacı var.
Nvidia yeni nesil yapay zeka veri merkezlerinde su tüketimini azaltacak sıvı soğutma teknolojisini öne çıkarttığını söylemiş. Yani şirketin iddiasına göre 45 dereceye kadar çalışabilen kapalı döngü sıvı soğutma sistemleri geleneksel soğutma kulelerine ve yoğun su kullanımı ihtiyacı azaltabilir diyor. Ama işte bu yapay zekanın tüm sorunu çözdüğü anlamına da gelmiyor. Veri merkezi içindeki o soğutma suyu azaltabilir. Evet, suyu daha az su kullanabilir. Ama işte elektrik tüketimi var bunun, çip üretimi var, orada kullanılan su var, tedarik zinciri var. İşte burada su enerji baskısı hala kafamızda böyle Damokles'in kılıcı gibi sallanıyor efendim. Ne olacak bilmiyorum gerçekten de. Nereye gideriz bu işlerle bilemiyorum. Geçelim hadi bir Çin'e doğru gidelim. Çin'in Amerika'daki karşılığına doğru gidelim. Şimdi Çin ne yaptı? Çin enteresan bir şey yaptı. Hani eskiden derdik ya böyle bilgisayarlar çıkıyor, bir de Çin'in çakma bilgisayarları var. Onlar da onun yaptığı işi yapıyor arkadaş falan diyorlardı ve herkes Çin pazarındaki o ucuz aletleri falan almaya başlamıştı. Hatta ülkemiz o yüzden Çin mallarının girişi yasaklandı. Önce 200 liraya kadar falan düşürdüler. Ancak 200 liralık mal alırsınız dediler. Sonra yok ya külliyen yasaklıyoruz dediler. Ne yaptılar? Aynı modelleri biz şu anda Türkiye'deki üreticiler, şeylerden, satıcılardan 3 katı parayı alıyoruz. Yani yaptılar bunu. Tamam. Peki. Bunun yapay zekadaki tarafına bakalım. Şimdi ucuz, güçlü ve açık kaynaklı Çin yapay zeka modelleri Amerika pazarında çok ciddi bir şekilde müşteri kazanmaya başlamış. İşte kimler var? DeepSeek var mesela bunun içinde. Qwen var. Minimax var. Tencent var. Bu modeller maliyette de hız ve performansta da insanları tatmin etmeye başlamışlar. Yani tamam hani mesela şey vardı ya ben iPhone'dan başka telefon kullanmam. Adamlar iPhone'un yaptığı işi ne bileyim dörtte bir fiyatına telefonlarla yapmaya başlayınca yok ya bunlar da fena değilmiş ben iPhone'dan başka bir şey kullanırmışım demeye başladılar mesela. İşte yapay zekada da bu var. Şimdi yapay zeka yarışında yalnızca en iyi model kazanmayacak. Birçok şirket için en pahalı ve en güçlü model en iyi model değil. Yeterince iyi, ucuz ve kolay entegre edilen modeller daha cazip olabilir diyor sistem. Şimdi bu durum Amerika için iki yönlü risk haline gelmiş durumda. Birinci risk ekonomik risk. Yani Amerikan şirketleri en iyi modelleri üretse bile aciz ve açık kaynaklı ucuz modeller işte geliştiricinin açık şeyin alışkanlığı yerleşirse pazarın önemli bir kısmını kaybedebilir diyor. Adam diyecek ki abi niye buna 1.000 dolar veriyorum ki? Burada 50 doları yaptırabiliyorum bunu diyecek mesela. En iyi model vitrinde en güzel yeri kapar ama en çok satılan model olur mu? Onu işte ekosistem belirliyor. İkincisi de güvenlik ve jeopolitik risk. Şimdi Çinli modellerin kökeninde veri güvenliği, tedarik zinciri bağımlılığı ve işte gelecekteki yasak ihtimalleri falan şirketler için ciddi sorular doğuruyor. Yani bir gün Trump erken kalkıp da ya bu Çinli modelleri de kapatıyoruz falan derse o ana kadar güven kullanmış adamlar ne yapacaklar? Hadi oturup buna cevap verin. Yani hangi model kimin tarafından geliştirildi? Yarın yasaklanırsa ne olur sorusu insanların kafasında böyle zır zır zır diye dönüyor. Bakalım ne olacak. Avrupa'ya gidelim. Avrupa'ya hiç gitmedik bu aralar değil mi? Hadi Avrupa'ya gidelim. Reuters'ın bir haberinden çıkarttım bunu. Avrupa'daki büyük şirketler yapay zekada tek bir Amerikan sağlayıcısına bağlı kalmamak için Amerika, Çin ve Avrupa modellerini birlikte kullanmaya başlamışlar. İşte bu size demin bahsettiğim jeopolitik risklerden dolayı Avrupa böyle bakıyor işe. İşte kimler var bunun içinde? Siemens var, Renault var, Orange var filan böyle bütün Avrupa'nın devleri farklı modelleri birbirine entegre ederek riskleri dağıtmaya başlamış. Şimdi bu yaklaşım aslında yapay zeka egemenliği tartışmasını da daha gerçekçi bir hale getirmiş. Yani Avrupa için mesele yalnızca kendi OpenAI'mizi yapalım filan değil. Kritik işlerde tek kapıya, tek altyapıya mahkum olmayalım şeklinde bakıyor Avrupalılar buna. Türkiye'mde bu işler nasıl? Of ya, hiç bilmiyorum. Gerçekten Türkiye'de bu şirketlerin nasıl bu işleri yaptığını hiç bilmiyorum. Şimdi Amerika'da mesela bazı gelişmiş yapay zeka servislerine erişimi ulusal güvenlik gerekçeleri sınırladı biliyorsunuz Trump.
Mesela Antrop'un yeni ürün çıkaracak. Yok yok, bu çok kuvvetli ya, çıkartma bunu diyor. Diyor bunu gerçekten de, diyor yani. İşte bu yüzden Avrupa şirketleri farklı model kaynaklarını birlikte kullanmaya yöneltmeye başlamış insanları. Şimdi Amerika'nın o kapalı modelleri, Çin'in açık kaynak modelleri, Avrupa'nın merkezli modelleri, işte yerel altyapılar falan, hepsini bir araya getirip kullanmaya başlamışlar. İnşallah bu ülkemiz içinde önemli bir şey olur. Yani önemli bir bakış açısı olur. Hadi son habere gidelim o zaman. Son haber şu. Kaliforniya'da yapay zeka fiyatlama davası başlamış. Kaliforniya'da sürücüler büyük akaryakıt zincirlerine karşı dava açmışlar. İddia şu. İşte Amerika'daki o benzin istasyonlar, BP, işte Circle K, işte Marathon, 7-Eleven, Walmart falan gibi böyle o şirketler yapay zeka fiyatlama aracını kullanıp benzin fiyatlarını rekabetçi bir biçimde belirlemek yerine yukarı tarafta bir yerde hizalamışlar efendim. Yani kendi aralarında bir katakulli kurmuşlar ve diyorlar ki hani biz bu fiyatları nasıl yapacağımızı yapay zekaya yaptıralım. Yapay zeka bize en yukarıda bir yer versin. Hepimiz kazanalım bundan. Tüketici kaybetsin, kullanıcı kaybetsin diye yapay zeka kullanarak bunları şey yapmaya başlamışlar. Böylece dava açılmış. Yapay zeka destekli fiyatlama sistemlerinin rekabet hukukunu nasıl zorladığı ortaya çıkmış. Kartel deyince bir insanların bir araya gelmesi gerekmiyor. Karteller artık yapay zeka içinde birleşmeye başlamışlar. Dedikten sonra programın da sonuna gelmiş olalım efendim. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine yapay zekayı konuşmak için burada olacağız. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. Hollanda'da 12 yaş altındaki çocuğa ötenazi uygulandı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Grup toplantısında Erdoğan, CHP'ye sert eleştiriler yöneltti. Gereksiz polemikler içine girmediklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi.
2: Hükümet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak, dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz.
1: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değindi, örgütün tahsiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalıştıklarını belirtti.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
1: Erdoğan'ın konu başlıklarından biri de İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarıydı. Bölgede kalıcı barışın İsrail'e rağmen sağlanabileceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşen her adım atmaya devam edeceğini söyledi.
2: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edecekler. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
1: CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrası partiye katılan Özdemir'e rozet taktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı nimetim, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim dedi. Datça'da deprem meydana geldi. AFAD, Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Datça açıklarındaki depremin derinliği 8,39 kilometre olarak ölçüldü. 12 yaş altındaki çocuğa ötenazi uygulandı. Hollanda'da yürürlüğe giren tartışmalı yasa kapsamında 12 yaşın altındaki bir çocuğa ilk kez ötenazi uygulandığı açıklandı. Ölümcül hastalığı nedeniyle dayanılmaz acılar çektiği belirtilen çocuk hastanın yaşamına son verilmesi, ülkede etik tartışmaları alevlendirirken savcılık yasal prosedürlerin uygunluğu için geniş çaplı soruşturma başlattı.
3: Ekonomi.
1: Güven endeksi Haziran'da hizmet, inşaat ve perakende sektörlerinde arttı. Güven endeksi Haziran'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %1,1 ve perakende ticaret sektöründe %0,3 artış gösterdi. İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi %0,2 azaldı. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi %4 arttı. Elektrikli otomobil sayısı 450 bine yaklaştı. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Mayıs itibarıyla yıllık bazda %78 artarak 436.474'e yükseldi. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183.776'ya, 2025'te 370.591'e ulaştı. Öte yandan elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı %2,5 olarak kaydedildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.351 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 50 kuruş, euro 52 lira 78 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.164, çeyrek altın 10.066, tam altın 40.090, ata altını ise 41.162 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Peki Reichstag'a yani Alman parlamento binasına orak çekiçli kızıl bayrak Kızıl Ordu askerleri tarafından göndere çekildi. Rusya'da Büyük Vatansever Savaşı olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı Rus halkının ulusal hafızasında önemli yer tutuyor. Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı kapsamında Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinden sonra Kızıl Ordu tarafından Kızıl Meydan'da Lenin'in mozolesi önünde 24 Haziran 1945 günü tarihi askeri geçit töreni düzenlendi. Bu geçit törenlerine Moskova Zafer Günü Geçit Törenleri adı verildi. Geçit törenlerinin ilki 24 Haziran 1945'te düzenlendi. Daha sonra da 9 Mayıs tarihinde törenler yapılmaya başlandı. Stalin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi yöneticilerinin Lenin'in mozolesi üzerinde izlediği törenin başlangıcında Sovyetler Birliği Mareşali Georgi Zhukov ve Konstantin Rokossovski sırasıyla beyaz ve siyah at üzerinde alana gelmişlerdi. Törende Kızıl Ordu askerleri ve orduya ait savaş araçları Kızıl Meydan'dan geçiş yapmıştır. Kızıl Ordu'ya ait savaş araçları törenin önemli odak noktalarından birini oluşturmuştu. Askerler Nazi Almanyası'nı sembolize eden orijinal pankartları taşımış ve onları Lenin'in mozolesinin önüne atmışlardı. Bu kare törenin en çok kayıtlara geçen anlarından birisi oldu. Atılan flamalardan birisi de Panzer tümeni Adolf Hitler flamasıdır. Bu tümen Adolf Hitler'in kişisel koruma tümeniydi. Kötü hava şartları nedeniyle savaş uçakları geçidi ve sivil halkın geçişi iptal edildi. Eğer hava şartları uygun olsaydı, Alexander Novikov ve Alexander Golovanov önderliğinde çeşitli geçitler daha olacaktı. Tüm bunlara rağmen yaklaşık 2 saat süren tarihi askeri geçit, Kızıl Meydan'da gerçekleşen en uzun ve en büyük askeri geçittir. Törene 40 bin asker ve 1850 askeri araç ve diğer askeri malzeme katılmıştı. Geçit törenleri Zafer Sancağı'nın bir kopyası taşınarak başlamakta ve çok sayıda asker ve askeri aracın geçişine sahne olmaktadır.
1: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya Tur Operatörleri Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre Rusya'da 2026 yazı için yurt dışı tur rezervasyonları Mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. Türkiye yaz sezonu rezervasyonlarında %57 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye'ye yönelik 2026 yazı için rezervasyonlar yıllık bazda %5 artış kaydederken Türkiye, Rus turistin yurt dışı tatil tercihlerinde açık ara liderliğini korudu. Türkiye, Rusya'daki büyük tur operatörlerinin tamamında satış listelerinin ilk sırasında yer aldı, toplu verilerde de yaz sezonunun lider destinasyonu olarak öne çıktı. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin tahminine göre Haziran-Ağustos döneminde Antalya, İstanbul ve Ege kıyıları dahil olmak üzere Türkiye'yi 2,9 ila 3 milyon Rus turistin ziyaret etmesi beklenirken Rusya'dan yurt dışına yaz tatili talebinin ana gövdesini yine deniz tatili oluşturuyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'a göre 2026 yazında Rusya çıkışlı yurt dışı tur talebinin %95 ila %97'si plaj tatillerinden oluştu. Bu tablo, Türkiye'nin Antalya, Ege kıyıları ve İstanbul üzerinden sahip olduğu geniş tatil altyapısını öne çıkarıyor. Haziran satışları da Türkiye'nin güçlü konumunu teyit etti. Rus turistlerin Haziran 2026'daki arama taleplerinde Türkiye %49,7 payla ve satışlarda da %39,4 payla liderliklerini sürdürdü. ATOR'un Haziran satışlarına ilişkin analizinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Haziran 2025'te satışlardan %7 pay aldı. Bu aysa Orta Doğu krizi ve tur satış kısıtlamaları nedeniyle mevcut listeden çıktığı kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin satışlardan çıkmasıyla oluşan boşluk diğer destinasyonlara dağılırken Haziran 2026 satışlarında Türkiye'nin payı geçen yılın aynı ayındaki %37,2 seviyesinden %39,4'e çıktı. ATOR, Türkiye'nin Haziran satışlarında %39'u aşan payla koşulsuz lider olduğuna işaret ederken paydaki artışın önemli bölümünün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik satışların durmasından kaynaklandığını bildirdi. Körfez ülkelerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Rus turistlerin tatil talebinde Türkiye ile birlikte Mısır, Vietnam ve Çin de ön plana çıkıyor. Rusya, uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli turizm pazarları arasında yer alırken, iki ülke arasındaki yoğun hava trafiği, vizesiz seyahat imkanı ve Türkiye'nin Rus turistler nezdindeki bilinirliği talebin sürekliliğini destekliyor. Antalya, özellikle deniz tatili için Rus turistlerin başlıca tercih olmayı sürdürürken, İstanbul'da kültür, alışveriş ve aktarmalı seyahatler açısından Rusya pazarındaki ağırlığını artırıyor. Ege kıyıları ise Antalya'ya kıyasla daha sınırlı paya sahip olmasına rağmen Rus turistlerin ilgi gösterdiği bölgeler arasında bulunuyor. Türkiye'nin Rusya pazarındaki güçlü konumu son yıllarda salgın, uçuş kısıtlamaları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yaşanan dönemsel dalgalanmalara rağmen korundu. Türkiye, Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği yurt dışı destinasyonları arasında geleneksel olarak ilk sıralarda yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çinli ticaret devi Alibaba, ABD Savaş Bakanlığı'na Çin askeri şirketi olarak nitelendirilmesi nedeniyle dava açtı. Dava dilekçesinde bu tespitlerin gerçek veya hukuki hiçbir dayanağı yok. Alibaba, hiçbir üyesinin askeri bağlantısı olmayan bağımsız bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor ifadeleri yer aldı. Şirket sunduğu ürün ve hizmetlerin yalnızca perakende, lojistik ve kurumsal bilgi teknolojileri alanlarında kullanıldığını vurguladı. Alibaba sözleşmelerinde ve uyum politikalarında askeri amaçlı kullanımı açık şekilde yasakladığını, bunun yanı sıra herhangi bir askeri sertifika veya lisansa sahip olmadığını da belirtti. Pentagon, Haziran ayının başında yaptığı açıklamada Alibaba'nın yanı sıra Tencent ve BYD gibi şirketlerinde bulunduğu Çin'in askeri sanayi yapısıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 188 şirketi daha listeye eklediğini açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine dahil ettiği Alibaba, Pentagon'a dava açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci ve spor yorumcusu Gökhan Dinç, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle Dünya Kupası'na gruptan çıkma şansını kaybetti. Büyük umutlarla girilen 2026 Dünya Kupası hayal kırıklığıyla sonuçlanırken teknik direktör Montella ve oyun anlayışı ise tepki çekti. BTV isimli YouTube kanalında maçı değerlendiren gazeteci Gökhan Dinç'in milli takımın organizasyonu yaptığı tepkili açıklamaları dünyada viral hale geldi. Radyo Sputnik'te Yol Arkadaşı programının konu olan Gökhan Dinç canlı yayında yaşadıklarını anlattı.
2: Önce o bir yorumun Türkçe halini bir dinleyelim mi?
3: Stopere, stoper, diğer stopere, bu stoper sol beke, sol bek Hakan'a, Hakan stopere, stoper Hakan'a, Hakan stopere, stoper sağ beke, sağ bek sağ öne, sağ ön, sağ öne. Lan böyle top oynanır mı? Lan böyle 630 değil, abi 830 tane yapsan ne olacak? Ne yapacaksın lan burada topu? Ne yapacaksın burada yaptığın pasla?
4: Abi maç biter bitmezdi.
2: Ha anında, o evet, bütün öfke, biter, bütün biter. O kızgınlıkla, bütün adrenalin yükselmişken.
4: Aynen abi şöyle aslında bunu hızlı okuyunca bu hale geliyor. Aslında hani gün yani normal oynattığınızda da çok farklı bir anlam çıkmıyor ama hızlı oynattığınızda daha da böyle bir farklı moda geçiyor. Yani ben zaten dil yani normalde seninle sohbet ederken neysem yayında da uyum aslında. Yani neysem uyum ne düşünüyorsam onu da söyleyebiliyorum. Ben o reaksiyonu zaten mesela seninle beraber maç seyretsek de aynısını yapardım. Yani
2: seyretmişliğimiz de vardır daha önce de.
4: Seyretmişliğimiz var tabii. Abi şöyle yani ben neysem olduğum için dolayısıyla hani ben o reaksiyonu insanlar ne der? İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu ne düşünür? Hakan Çalhanoğlu ki telefonda milyon kez konuştuğum insanlardan bir tane birçok oyuncu var. Hakan da birçok kez konuştuğum oyunculardan bir tanesi. O ne der, ötekisi ne der, işte Montella ne düşünür diye düşünen ve çalışan bir gazeteci değilim. Yani 30 yıldır yayın bitti, abi farkında mısın falan diye o sırada yayın sırasında korkunç mesajlar geldi. Abi ben ne demeye çalışıyor bu insanlar, ne oldu acaba falan derken Uygun acaba yanlış bir şey mi yaptık abi? Çalışma arkadaşlarım şey diyor ya, 1 milyarın üzerinde görüntülenme almış dünya genelinde. Halit Ergenç'ten daha fazla tanınan Güney Amerika'da bir Türk'ümüz daha var. Yani insandan tutun da.
2: Şu birkaç tane dile çevrildi ya, onları peş peşe bir dinleyelim mi beraber?
3: Stopere, stoper, diğer stopere, bu stoper sol beke, sol bek Hakan'a, Hakan'a, Hakan'a, stoporo, stopoga, Hakan'a, Hakan'a, stoporo.
5: Siz konstantes con Hakan, y vuelta a empezar. Hal hada la'ib, hatta lau zadil vakt, lan yatagayil.
3: Ne yapacaksın lan burada topu?
2: Gökhan.
4: Abi,
2: hepsini anladım abi. Ama olacak iş değil. Ben bu kadar dili bilmiyorum. Zaten başka bir dilde bildiğim de yok.
4: Hani İran Devlet Kanalı'ndan röportaj talebi geldi az önce. Senin yayına bağlanmadan önce.
2: Hemen kabul et.
4: Abi kabul ettim. Şöyle abi yani hani bir şeylerin yani ne olacağını bilmiyorum. Buradan sonra nereye gideceğini de bilmiyorum.
2: Vallahi bilmiyorum. Yani ama bundan sonra seninle nasıl görüşebileceğiz onu da bilmiyorum.
4: Birazcık global olduğum gerçeğini de unutuyorum. Yani karşılaştığımızda ona göre selam verirsen.
2: Büyük bir ihtimal. Hayır benim asıl korkum da o işte.
4: Yani hakemleri odaya kilitleyen bir adamın Futbol Federasyonu olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bir ülkeden bahsediyoruz. Ama şu var, bir şeylerin değişebilmesi için bir şey yapmak lazım. Hani bunu evet izledik, güldük, eğlendik. Arapçasını dinledik, Korece, yani gerçek Flemenkçesini falan dinledim abi ben. Birisi şey yazmış abi, ben adamın dediklerinden tek kelime anlamıyorum ama kalem her şeyi anlatıyor diyor.
2: Yani bilirsin sen şu anda yorum yapanlar içerisinde gazeteciliği en eski olan, spor muhabirliği olan, spor yöneticiliği olan, belki de gazetecilik temeli olan en de birkaç kişiden birisin. Bir de o kağıtta ne vardı, şey mi vardı, taktik mi yaptın ne?
4: Aklım evet abi işte sağ bek sol beke veriyor ya.
2: Onu ha onları mı oraya çizmiştin?
4: Tabii tabii sağ bek sol beke veriyor. Sağ bek stopere veriyor. Stoper sağ beke veriyor. Sağ bek sağ öne veriyor. Sağ ön Hakan'a veriyor. Hakan stopere veriyor. Stoper sol beke veriyor falan.
2: Ha böyle daha iyiymiş ya. Hızlandırmadan.
4: Evet abi. Evet hızlandırmadan daha iyi. Aslında hızlı söylüyorum zaten. Yani zaten hep bunu söylüyorum. O yüzden belki de viral olmuş olabilir.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan gazeteci ve spor yorumcusu Gökhan Dinç, milli takımın Paraguay mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamanın dünya genelinde viral olmasını canlı yayında anlattı. Milli takımın oyun anlayışını ve taktik düzenini YouTube'da yapılan bir programda eleştiren Gökhan Dinç'in siniri saatler içerisinde bütün dünyanın gündemine oturdu. Yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında anlatan Gökhan Dinç, maç biter bitmez yaptığım yorumdu. Hızlandırılınca daha komik hale geldi ama normalinde de çok farklı bir anlam çıkmıyor, dedi. dünyanın farklı ülkelerinden röportaj taleplerinin geldiğini söyleyen Dinç, 1 milyarın üzerinde görüntüleme aldığını söyledi. İran'dan bile röportaj talebi geldi. Bundan sonra nereye gideceğini ben de bilmiyorum diye konuştu. Videoda yaptığı davranışların doğal olduğu için dünyaca viral olduğunu söyleyen Gökhan Dinç, İbrahim Hacı Osmanoğlu, Montella ya da Hakan Çalhanoğlu ne düşünür diye konuşan bir gazeteci değilim. Maçı arkadaşlarla izlesem de aynı tepkiyi verirdim ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yükseköğretim sistemine öğrenme anlayışını dönüştürecek bir düzenleme hayata geçirildi. Yükseköğretim Kurulu, üniversitede yeni dönemle birlikte mikro kredi uygulamasının başlayacağını duyurdu. Buna göre üniversite dışında edinilen bilgi, beceri ve sertifikalar ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilecek. Öğrencilerin edindikleri yetkinlikler belirli kriterlerle tanınıp Avrupa standartlarıyla uyumlu AKTS kredisine dönüştürülecek ve transkriptlerle diploma eklerinde yer alacak. Mikro yeterlilikler, belirli bir konuda kısa süreli ve hedef odaklı öğrenme süreçlerinin sonunda kazanılan, ölçme ve değerlendirmeyle doğrulanan yetkinlikler olarak tanımlanıyor. Düzenleme özellikle yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler gibi hızla gelişen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilerin kazanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Öğrenciler böylece diploma programlarının yanı sıra iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri de edinme fırsatı bulacak. Programları başarıyla tamamlayanlara uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar verilecek. Kazananlar dijital rozetlerle kayıt altına alınabilecek ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek. YÖK'ün açıkladığı sisteme göre öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün %10'una kadar olan kısmını mikro yeterliliklerden elde ettikleri kredilerle tamamlayabilecek. Hangi eğitimlerin ve sertifikaların akademik olarak tanınacağına ise üniversitelerin senatoları karar verecek. Üniversiteler önümüzdeki eğitim döneminden itibaren kendi mikro yeterlilik programlarını uygulamaya başlayabilecek. Yeni sistemle birlikte Türkiye'de kazanılan yeterliliklerin uluslararası tanınırlığının artırılması ve yaşam boyu öğrenme anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yükseköğretimde mikro kredi uygulaması başlıyor. Yeni sistemle öğrenciler kampüs dışında yapay zeka, veri bilimi gibi alanlarda edindikleri yetkinlikleri AKTS kredisine dönüştürerek transkriptlerine işletebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz dedi. Suça sürüklenen çocuk taslak raporu tamamlandı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metrosunda rekor kırıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında CHP'ye sert eleştiriler yöneltti. Gereksiz polemikler içine girmediklerini belirten Erdoğan, muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz dedi.
2: Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz.
1: Ana muhalefet partisinin içindeki tartışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığının düşmesine neden olduğunu belirten Erdoğan, çok başlılığın Türkiye siyasetine zarar verdiğini de ifade etti.
2: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık muhalefet ile birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor.
1: Grup toplantısı çıkışında ise gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la NATO zirvesinde büyük ihtimalle baş başa görüşme olabileceğini söyledi.
3: Peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörist Türkiye süreci için?
4: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştiririz.
3: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğini, baş başa ikili bir görüşmez olacak mı zirve dışında?
1: Suça sürüklenen çocuk taslak raporu tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu 3 aylık süresinin ardından aldığı 1 aylık ek sürede de çalışmalarını sürdürerek taslak raporunu bitirdi. Üyelere gönderilen rapor milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek meclis başkanlığına sunulacak. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit etti. Bu ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanlarıyla çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiği belirlendi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen 12. Primakov Okumaları Forumu'nda küresel siyaset ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Batı'nın Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditlerini ve bölgedeki Rusça konuşan nüfusun hak ihlallerini görmezden gelemeyeceğini belirten Lavrov, hasımlarımız uyarılarımızı sonsuza kadar ve cezasız kalacaklarını düşünerek kulak ardı edemezler dedi. Lavrov, Rusya'nın her an masaya oturmaya hazır olduğunu ancak masada ciddi bir teklif olması gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusundaki mevcut duruşunu sağduyudan uzak olarak nitelendiren Lavrov, yapıcı fikirlere açık olduklarını söyledi.
0: Ekonomi.
1: Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metrosunda rekor kırıldı. Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosu olarak açılan Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro hattının 22 Haziran Pazartesi günü 53.396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdığı bildirildi. Halkalı Arnavutköy kesiminin açılışı yapılan 5 istasyonunda 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet verilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.336 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 46.49, euro 52.71 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.062, çeyrek altın 9.907, tam altın 39.461, atı altın ise 40.508 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.

0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 24 Haziran 2026 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Amerika ve İran mutabakatı geçtiğimiz hafta sonu pazar günü, pazartesi bu hafta başına da sarkmıştı. Sonrasında gelişmeler, güncellemeler var. Bürgenstock'ta taraflar ilk tur görüşmeleri yaptılar. Mutabakatta yazılı olanlar var, bir de tabii söylemler var. Orada farklılaşmalar oluyor. Amerika Birleşik Devletleri diplomasi yürütmek kolay değil. Aktaracağım size. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıktı. İran Cumhurbaşkanı savaş sonrası ilk ziyareti Pakistan'a yaptı. Mesajlar var. İran'ın baş müzakerecisi Meclis Başkanı Galibaf da Bakü'deydi. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında onun da mesajları oldu. Amerika'nın Netanyahu problemi var. Netanyahu yolsuzluklarla ilgili son bir türlü veremediği, tamamlayamadığı ifadesini nihayet tamamladı. Amerika ile biraz papaz olmuş görünümünde. Seçimler var hem İsrail'de hem Amerika'da, hep aktarıyorum size. Şimdi tabii mutabakatla birlikte Lübnan düğümü nasıl açılacak, buna bakılıyor. Pek çok notu var, aktaracağım size. Unutulan Gazze'den notlar var. Hindistan, Yeni Delhi, BRICS dönem başkanı, onların Ulusal Güvenlik Konseyi toplantıları var. Çok sayıda üst düzey yetkili katılıyor. Bu vesileyle Orta Doğu krizi de tabii ele alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de haberler eksik değil. Senato Trump'a savaş yetkileri konusunda dur dedi. Aynı zamanda tabii İran çatışmasını bitirmekte etkili olan mühimmat eksikliğiyle ilgili Donald Trump'ın otomotiv şirketlerini militarize etme söylemleri devreye sokulmuş durumda. Avrupalılarla da Amerika'nın ilişkileri sıkıntılı. NATO zirvesi yaklaşıyor. G7 zirvesi sonrası dikkatler NATO'da. Mark Rutte genel sekreter Trump'la görüşecek. Avrupalıların Trump'la dertleri tabii bitmek bilmiyor. İtalya ile bile arası çok iyiydi Amerikan başkanının. Papaz oldu Donald Trump. Ve tabii dün bir parça aktardım size. İngiltere, Britanya tabii bir istifayla sarsıldı. Aslında uzun süredir bekleniyordu ama bunca skandala rağmen ittir kaktır Keir Starmer koltuğa yapışmıştı. Nihayet istifa etti. Bugün de aslında biraz buna bakacağız. İngiltere'de olup bitenlere, Keir Starmer'ın koltuğuna, Manchester'ın namlı belediye başkanı Andy Burnham aday gözüküyor. Başka da aday yokmuş gibi gözüküyor. Sevgili Sedat Aral'a bağlanacağız programın son bölümünde. İngiltere'de yaşıyor kendisi ve Keir Starmer'ın gidişi, yeni dönemi konuşacağız. Aynı zamanda tabii size Avrupa'dan aktaracağım notlar da olacak. Pek çok ülkeden yine notlar var. Aynı şekilde Ukrayna krizinden de notları size aktaracağım. Dediğim gibi son bölüm Sedat Aral'la biraz İngiliz politikasına bakacağız. Bu vesileyle Amerika-İran cephesi kısmen yatışmışken biraz daha başka yerlere bakmak fırsatı elimizde. Evet. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'yi internet üzerinden de takip edebilirsiniz. Web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Radyo Sputnik TR X hesabı canlı yayın buradan veriliyor. Ve tabii Telegram hesabı, hem canlı yayın linkleri hem de kayıt linkleri program bittikten sonra arkadaşlarım paylaşıyorlar. Kaçıranlar oradan da takip edebilirler diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat geçtiğimiz hafta imzalar kondu. Pazar günü de pazartesiye sarktı. J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, İran heyetiyle Bürgenstock'ta buluştu. Meclis Başkanı Galibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı ile ve oradan da arabulucu Pakistan ve Katar'ın bildirisi geldi. 4 çalışma grubu kuruluyor ve tabii Lübnan kilidi var. İran için çok önemli gözüküyor. Burada bir pek de oyun oynamıyorlar gibime geliyor. Hakikaten en son mutabakata giden süreçte İsrail'in Amerika'nın sözünü dinlemeden Beyrut'un güneyini vurması üzerine İranlılar harekete geçip İsrail'i vurmuşlardı. Hatırlayalım. Şimdi tabii ortada bir mutabakat var. Mutabakatı defalarca aktardım geçmiş programlarda. 14 maddelik bir mutabakat. Lübnan'la başlıyor birinci maddesi. Lübnan cephesinde ateşkesin olması, İsrail'in çekilmesi. Aslında tüm cephelerde diyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Bir tek Lübnan değil, tüm cepheler derken Yemen'i var, Gazze'si var bu işin. Bunu da düşünmek lazım. Tabii bunlar ön anlaşma ya da mutabakat belki çerçeve diyelim. Anlaşma yapmak için konuşmak üzere hazırlanmış metinler bunlar. Ve şimdiden tabii Amerika ile müzakere yapmak zor. Yazılı bir metin ortaya koysanız bile daha sonra o öyle değil aslında diyebiliyorlar. İlk bakışta tabii İran kazançlı gibi gözüküyor ama ben hep söylüyorum, bence Donald Trump burada zaman kazandı. Ara seçimler var Kasım ayında, dolayısıyla Amerika'da buradan mağlup çıktı görüşte çok katılmıyorum. Benzin fiyatları artıştaydı Amerika'da. İran petrolüne muafiyet tanıdılar 60 günlüğüne. Bütün bunları da İran'ın babasının hayrına yapmıyor Amerikan yönetimi, bunu unutmamak gerekiyor. Aslında Hürmüz kozu dediğimiz dünya ticaretini kitlemek, petrol piyasalarını kitlemekle alakalı bir şeydi. Tabii ki İran'da çok zarar gördüğü için onlar da toparlanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bence burada karşılıklı taviz mekanizması söz konusu. Amerika'da Amerika'nın işine gelmeyen bir iş olduğunu ben doğrusu düşünmüyorum. Neyse, şimdi tabii 3 konuda yine de bir kapışma hali var. Ortada mutabakat var ama dün Trump aktarmıştım dün size 19 milyon

60 günlüğüne almayacağını söyledi. Sonrasını başka bir şeye attı. Umman'la birlikte kara sularını teşkil ediyor Hürmüz Boğazı. Ki bu konuda tabii Sultan Tarık'la görüştüklerini dün aktarmıştım. Umman'a gitti Galibaf ve Arapçı ve orada bir ortak komisyon oluşturuyorlar. Aynı zamanda bütün bunları anladığım kadarıyla denizcilik örgütüyle de işbirliği halinde yürütüyorlar. Umman bu arada açıklama yaptı. Ulaştırma Bakanlığı geçici bir deniz koridoru oluşturulduğunu söyledi. Tüm ticari gemiler oradan ücretsiz geçecek. Yani İran para alacak diye Amerikan medyasının Trump'a yüklenmek için bas bas bağırmasına en azından şu an için gerek yok. Sonrası bir takım çevresel düzenlemelere girebilir mi? Girebilir. Ben aktarmıştım daha önce size. İran kıyıdaş ülkeler uzlaşırlarsa denizcilik örgütüne başvurabilirler. Şimdi birlikte koordineli hareket ediyorlar ve denizcilik örgütüyle de aslında bunu Uluslararası Denizcilik Örgütü İMO'yla koordine ediyorlar. Öyle anlaşılıyor. Bu arada tabii aslında nasıl etmesinler? Çünkü bu krizle birlikte pek çok denizci mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda. Şimdi hatta Uluslararası Denizcilik Örgütü Körfez'de mahsur kalan yaklaşık 11 binden daha az diyebiliyordum ama 11 bin diyorlar şimdi. 11 binden fazla denizcinin tahliyesine başlanacağını duyurmuş güvenli geçişle birlikte. Tabii Hürmüz Boğazı için bu mutabakat sonrası ilk turda bir acil iletişim hattı da açılmış durumda Amerika ve İran arasında. Katarlılar bunu sürüklüyorlar. Katar Dışişleri Bakanı'nın bu konuda açıklamaları var. Böyle bir hattın gerekli olduğunu Financial Times'a konuşmuş, altını çizmiş. Bu sayede hani bir sorun çıksa bile çözülebilecek. İkinci mesele Hürmüz dışında İran paraları ile ilgili, İran varlıkları ile ilgili. Donald Trump tabii İran'ın varlıklarının bir kısmı serbest bırakılacak ama bunun karşılığında Amerikan tarım ürünlerini satın alacaklar demişti. J.D. Vance de öyle söylemişti. Sadece hani bizim kontrolümüzde olacak bunlar ve yalnızca Amerika'dan gıda ve yani İranlılara Amerikan ürünlerini tükettirecek. Buğday, mısır, soya fasulyesi vesaire. Tabii İran dışişleri bunu yalanladı. Öyle bir şey söz konusu değil dedi. Amerikan tarafı eğer bir gün dondurulmuş varlıklar serbest bırakılırsa diye bir söylem tutturmuş vaziyette ama baş müzakereci Galibaf da toplam 12 milyar dolarlık dondurulmuş İran fonunun iki diliminin de serbest bırakıldığını söyledi. Daha önce iddialar yarısı bırakıldı diye uçaklar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mehrabat'a inmişti. İddialar gündeme gelmişti. Şimdi tabii ortada belirsizlik var, işin doğrusunda bilmiyoruz. Üstelik bir de mutabakatta 300 milyar dolarlık bir fon oluşturma meselesi var. Burada tabii baştan beri söyleniyor. Biraz muğlak. Amerikalılar doğru söylüyorlar, bizim cebimizden çıkmayacak diyorlar. Kimse de öyle bir şey pek bir çeşit tazminat diye düşünün. Körfez ülkeleri daha çok bir takım şirketler, yatırımcılar ama tabii ne zaman olacak, nasıl olacak bunu bilmiyoruz. İşin hani bu kısmı da tamam, 300 milyar dolar cepte İran'da demek zor, doğrusunu söylemek gerekirse. Ve üçüncüsü de Uluslararası Atom Enerjisi hikayesi. Amerikan tarafı denetimlere başlayacak, BM'ye bağlı Atom Enerjisi Ajansı diye açıklama yaptı. İranlılarda öyle yeni bir anlaşma yok. Zaten verili olan mevcut kararlar doğrultusunda bu iş sürdürülecek. Yani bazı nükleer tesisler zaten açık tutuluyordu. Bu da geçen sene Haziran ayındaki 12 günlük savaş sırasında bu çatışmaya yol açan da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporu olmuştu. Ondan sonra ilişkiler bir süre askıya alınmıştı. Evet, gördüğünüz gibi 3 konuda Hürmüz, finansal varlıklar ve nükleer dosya, ki nükleer dosya ilk etapta konuşulmayacak zaten. Çalışma grupları kuruldu. Bunlar üzerinde şimdiden iki tarafta farklı şeyler söyleyebiliyor. Donald Trump tabii dün Beyaz Saray'da çıkıştı. Eğer anlaşmaya İran uymazsa o zaman gereklerini yerine getireceğim dedi. Bize saygı duydukları sürece sorun yaşamayacağız. Böyle son derece üstten konuşuyor tabii. Anlaşmalara genel olarak uymayan bir taraf varsa onun kim olduğunu bütün dünya, artık Sağır Sultan bile doğrusu biliyor. Pezeşkiyan da bu arada İran Cumhurbaşkanı'nın da üzerinde sorumluluk var. Çünkü hatırlayacaksınız, geçen hafta aktarmıştım. Müçtebah Hamaney rehber, yani İran'da en üst düzeydeki isim.
Açıkça bu mutabakat

olmaktan aslında memnun kalmadığını ama Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın sorumluluğu üstlendiğini duyurmuştu. Dolayısıyla hani işe yaramazsa onun hatası olacak. Gerçi bu konuda farklı görüşler var ama neyse, sonuçta Pezeşkian da çıktı. Amerikan tarafını mutabakat metni dışına çıkmayın, açıklama yapmayın dedi. Üzerinde mutabık kalınan metin dışında açıklamalar olumsuz etkileyebilir süreci, sorumlulukları yerine getirmek lazım dedi. Böylece bir, o da bir düzeltme yaptı. Efendim, Marco Rubio bu arada Körfez turuna çıktı. Amerikan Dışişleri Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri ilk durağı, yanılmıyorsam Kuveyt ve Bahreyn'e de gidecek. Tabii Körfez hattı Amerika konusunda ne yapacak bundan sonra? Yeniden o Amerikan üsleri, askeri varlıkları bütün oralara konuşlanacak mı bilmiyoruz. Amerika'da nefes aldı bu duraklamayla ve silah ve mühimmat üretimini hızlandırırken buradaki üsleri de elden çıkarmayacaktır herhalde diye düşünüyorum. Ama tabii Körfez'in tutumu burada önemli. Rubio bir takım açıklamalar yaptı. Diyor ki Hürmüz Boğazı'na ücret sistemi getirilemez. Yani kim, sen Allah mısın, sen mi karar veriyorsun? Belki Umman'la İran denizcilik örgütüne başvuracak, iki ülke belki de makul bir ücret getirebilirler. Hiç bunun bir yasaklayan bir şey yok, doğrusunu söylemek gerekirse. Uluslararası hukuktan bahsediyorsak eğer, tabii Amerikan hukuku gangster hukuku elbette. Neyse, İran'a Amerikan hükümeti paraları gitmeyecek diye bir kez daha tekrarladı. Çok, yani zaten bu daha 300 milyar dolar çok ileriki aşamalar, ilerlemeye bağlı dedi. Lübnan'la ilgili de benim yanlış görmediysem, eğer Hizbullah böyle ya da işte Irak'tan oradan buradan füze atılırsa o zaman düşmanlıklar bitmez gibi değerlendirmeleri var. Mutabakat böyle demiyor tabii açıkçası. Trump'la da Netanyahu yönetimine sıkıntılar yaşadığı yansımıştı. Öte yandan dün aktarmıştım ama içerik biraz akşam geldi tabii, eksene yetişmedi. İran Cumhurbaşkanı arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Zerdari ve Başbakan Şerif tarafından ağırlandı, karşılandı. Bayağı da görkemli gözüküyor. 21 pare top atışları, efendim tören kıtaları vesaire. Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı, aynı zamanda askeri kanatla da görüştüler ve Şahbaz Şerif mutabakat zaptında İran'ın balistik füzelerinin hiç yer almadı, zaten hiç konuşulmadı dedi. Hani Amerikan tarafı, çünkü konuşulmayan şeyler konuşulmuş gibi sunabiliyorlar, manipüle edebiliyorlar herkesi. Ayrıca dedi, yani bazı ülkelerin balistik füze sistemleri olacak, bazıları İran'ın olmayacak, böyle bir çifte standart olmaz dedi açıkça Şahbaz Şerif. Bayağı bir İran övgüleri var. İranların küllerinden yeniden doğduğu, şanının zirvesine ulaşması, bunun istenmemesi gibi gerçekten çok ilginç söylemleri var Şahbaz Şerif'in bu arada. Ve tabii Pakistan'ın Katar'la birlikte diğer arabulucu ülkelere, Türkiye gibi ülkelere teşekkürleri ve arabuluculuğu sürdüreceği. Pezeşkian da füze gücü konusunda o da tekrarladı ve eğer savunma silahlarımız olmasaydı Gazze trajedisindeki gibi bizim de başımıza böyle işler gelebilirdi. Hiçbir zaman caydırıcılık koşullarını sağlayan bu aygıtları bırakmayacaklarını tekrarladı. Aynı zamanda tabii Pakistan'la bir İran arasında stratejik işbirliğinde yeni sayfa açıldığını söyledi. Batı Asya'da Basra Körfezi'nde barış istikrar bölgesel işbirliği mesajları verdi. İran olarak dedi, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye dahil tüm İslam ülkelerine dostluk eli uzattıklarını söyledi. O zaman bu sayede zorluklarla başa çıkabiliriz dedi. Bir yandan da bölgeye tabii bu mesajları bence önemliydi. Şimdi salı günü teknik görüşmeler artık ilk tur yapıldı. Teknik görüşmeler yapılacak, Pakistan duyurdu. Salı günü olarak Pakistan Dışişleri Sözcüsü duyurdu. Önümüzdeki, yani haftaya salıyı kastediyorum. Göreceğiz nereye ilerleyecek. Bugün tabii bir de Azerbaycan'da İslam İşbirliği, Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın parlamento birliğinin toplantısı var. Galibaf katıldı bu toplantıya ve önemli mesajlar verdi. Özellikle de Lübnan'daki ateşkesin ve savaşın sona ermesinin İran'da ateşkes ve savaşın sona ermesiyle eşdeğer olduğunu söyledi kendileri için.
Ve tabii bize iradelerini dayatamadılar dedi. Direnişin sonuç verdiğini söyledi. Bu yüzden mutabakat belgesini Amerika'nın yenilgi bildirgesi olarak nitelendirdi. Ben katılmıyorum son tahlilde siyaseten ama Galibov'un görüşü bu tabii. Batı Asya'da tabii kalıcı bir güvenlik istiyorsak Filistin meselesini çözmemiz gerekiyor dedi. Tüm uluslar gibi yani onların da kendi kaderini tayin hakkı var dedi. Bölgesel güvenlikte Pezeşkian'ı yankıladı o da. Özellikle kıyıdaş ülkeler dahil aynı zamanda bölge geleceği yani birlikte yaşama vurgusu yaptı. Dışarıdan ithal edilen güvenlikle olmaz bu işler dedik Körfez'dekilere. Yani bu Amerikalılar bakın size güvenlik sağlamıyorlar zaten sizi de pek iplemiyorlar bir tek İsrail'i savunuyorlar dedi. 40 günlük sıcak savaşta da olan aslında biraz buydu tabii ki. Dolayısıyla biz karşılıklı saygı iç işlerine karışmama temelinde iyi komşuluk vesaire ortak çıkarlar temelinde her türlü ticaret ekonomi yani ülkeler ne yapacaklar barış içinde yaşamanın koşulu tabii her türlü ilişki başta ticaret olmak üzere ekonomik olmak üzere ilişki kurmak güvenlik mekanizmaları o da tekrarladı. Evet böyle bir resim var İran tarafında Amerika İsrail tarafında ise tabii sıkıntılı bir resim hala var en azından görüntü o şekilde. Bu arada New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan bir kitap yazmışlar. Taze yeni anladığım kadarıyla Eylül 2025'te tabii İran savaşı ile ilgili değil ama Trump'la Netanyahu ilişkisindeki sıkıntıları gösterme bakımından kitapta Trump'ın Gazze anlaşması sırasında Netanyahu'ya çıkışmasına dair notlar var kaynaklara dayanarak ve Eylül 2025'te Donald Trump anlaşma yapmak istemeyen Netanyahu'ya geri adım atamazsın. Ben İsrail'in en büyük dostuyum, en iyi dostuyum. Herkes senden nefret ediyor. bu anlaşma İsrail için kazanım. Tüm Yahudiler senden bıktı falan gibi laflar etmiş. Bu kitabın iddiasına göre zaten 10 Ekim'de bu anlaşma yürürlüğe girmişti. Gerçi anlaşmanın ne kadar Filistinlilere hizmet ettiği ayrıca tartışma konusu ama Amerika-İsrail ilişkisi bakımından dikkat çekici. Bugüne dönersek Amerikalılar İsrail'e yığdıkları son dönemde yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başlamışlar. Zaten Ben Gurion havaalanında Tel Aviv'de büyük sıkıntı yaratmıştı sivil uçuşlar bakımından. Lübnan'da da bir ateşkesi izleme mekanizması kurulduğu söyleniyor. Resmi duyuru görmedim ben ama belki atlamışımdır. CENTCOM'un bu işe giriştiğini söyleyen Amerikalı yetkililer Marco Rubio, Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un telefon trafiğinin ardından bu mekanizma kurulmuş. Normalde tabii İsviçre'de varılan sonuç İran'ın diretmesiyle İsrail'in içinde olmayacağı ama İran'ın içinde olacağı bir mekanizmaydı. Bu başka bir mekanizma mı diye akla geliyor doğrusu. Ama bir ateşkesi izleme mekanizmasından bahsediyorlar. Ne ola ki onu kestirmesi zor. Çünkü İsrail'de Netanyahu, işte Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir filan bunlar Lübnan işgali devam edecek diyorlar. Çekilmekten bahsetmiyorlar. Kuzey Cephesi Komutanı'nın da katıldığı bir toplantıda tekrarlamışlar. Ortak yazılı açıklama yapmışlar. Ve İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü saldırıyı engellemek için güvenli bölgedeki varlığın korunacağını söylüyorlar. Ama Amerikan tarafının bir takım kısıtlamalar getirdiği iddia ediliyor. Sınırsız hareket yetkisinin sona erdiği söyleniyor. Yani her yeri istediği gibi İsrail vuramayacak deniyor. Valla yani vuruyorlar vurmuyorlar değil açıkçası. En son işte bugün sabah gördüğüm güneyde Nebatiye bölgesinde yol temizleme çalışmaları yapan bir ekskavatörün yakınında enkaz temizleme çalışmaları yapılırken ateş açmışlar. İki kişiyi öldürmüşler. Yani Allah'tan siviller dağınık ve uzakta duruyorlar yoksa daha fazla can kaybı olacak. Ali Tahrir tepeleri ele geçirmeye çalışıyor İsrail. İsraillerin iddiası bu tepelerde Hizbullah'ın tepelerin altında öyle diyeyim ya da yeraltı sığınakları olduğu iddiasındalar ama çok kayıp veriyorlar. Dolayısıyla orada da ateş açılmış Hizbullah elemanlarına.
Aynı zamanda bir güneyde Hades'te cenaze defin işlemi, mezarlığa gidenler varmış, onlara ateş açılmış. Yani çok da bitmiyor bu işler. Fakat tabii Güney Lübnan İsrail ordusu için çok zorlayıcı hale geldi. Özellikle Hizbullah'ın SİHA saldırıları İsrail medyasında tartışılıyor. Bayağı ciddi psikolojik travma yaratıyor. Operasyonel olarak da felç ediyor diyorlar. Zorlu bir durum. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım açıklama yaptı. Tamamen çekilmekten başka seçeneği yok diyor İsrail'in. Hiçbir bahane kabul etmiyoruz diyor. Lübnan'ın bağımsızlığı, egemenliği, bunun tek bir garantisi var, o da direniş diyor. Tabii Lübnan hükümetine sesleniyor ve Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı, bu arada Lübnan hükümeti ve Cumhurbaşkanı Aoun da onay veriyor buna. Washington'da temaslar sanıyorum 5 tur yapılmıştı. Amerika Lübnan'la İsrail'i doğrudan büyükelçiler seviyesinde buluşturuyor. Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Aoun bir yandan işte müzakerenin doğruluğunun ortaya çıktığını söylüyor ama müzakerenin mümkün olması aslında İran'ın diretmesiyle oldu. O sanki kendileri İsrail'le doğrudan görüştükleri için ateş bir nebze, ki tam kesilmedi de, bu örnekleri aktardım size, kendisini doğrulamaya çalışıyor aslında. Ve işi de tabii açıkça söylüyoruz ki tamamen güneydeki işgal son bulmadan, herhangi bir şekilde ortadan kalkmadan hiçbir seçeneği kabul etmeyeceğiz. Hani biraz orada diretmiş, zaten onda da diretmese o zaman ne diyeceğiz? Evet, Reuters haber ajansına göre bir formül geliştiriyor Amerikalılar. O formülde şöyle bir şey, doğrudan çekilemeyeceği için İsrail bu koşullarda, İsrail'deki tartışmalar yüzünden de bir pilot bölgeler oluşturmak, güvenli bölgeleri İsrail oluşturacak, sonra Lübnan ordusuna devredecek. Amerika sanıyorum böyle bir formül bulmaya çalışıyor ama o Lübnan ordusunun içerisinde de Hizbullah'la bağlantılı birileri olabilir tabii. İsrail tarafı ABD tarafından eğitimden, güvenlik taramasından geçmelerini bu isimlerin istiyor. Ve tampon bölgede de askeri varlıklarını sürdüreceklerini söylüyorlar. Yani nereye varacak bilmiyorum. Öte yandan tabii Netanyahu bütün bu süreçte biraz sıkışmış durumda. Ya Trump'tan zılgıt yiyor ya içerideki muhalefetten. Ve en son 18 aylık sürenin sonunda da 3 yolsuzluk davasından yargılanıyordu. Bu savaşlarla uzamıştı bu işler. En son Aralık 2024, yani epey bir zaman geçmiş, 1,5 sene. Sağlık sorunları, efendim yurt dışı ziyaretler, şu bu falan derken ifadesini savcılara nihayet tamamlamış, vermiş. Amaç bir şey bulmaktı, didik didik ettiler, suç aramıyorlardı, hiçbir şey bulamadılar falan diyor. Ama bilmiyorum, bu yolsuzluk sürecinde af hikayesi de Trump'ın devreye girmesiyle bir yılan hikayesine döndü. Hep beraber göreceğiz yolsuzluk meselesini, İsrail siyasetinin alacağı biçime. Bir kısım tabii Lübnan'da görev yapan askerlerin babaları, aileleri Netanyahu'ya açık mektup yazmışlar. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na da diyorlar ki, yani askerlerimiz siyasilerin kayıtsızlığı, dış etkenlerle feda ediliyor. Ve savaşla ilgili sizin yani bir takım bakanların şuyun buyun oğulları gitmiyor. Eğer cepheye oğullarını göndermiyorlarsa o zaman karar mekanizmalarında yer almasınlar. Aslında mantıklı bir şey. Bir an önce tabii belirsizlik içerisindeler. Ya düşmanı yenin, işi bitirin, ya da evlerine bırakın, dönsünler çocuklar diyorlar. Evet. Böyle bir durum var İsrail'de de. Şimdi tabii sonbaharda seçimler var. Netanyahu'nun siyasi akıbeti hacı yatmaz gibi bir de. Hakikaten bu sefer işi bitecek mi, bitmeyecek mi? Herkes bunu merak ediyor ama işi bitse yerine kim gelecek, ne değişecek sorusu da var elbette. Rakibi eski başbakan Naftali Bennett'in açıklamaları var. Yahudilerin Uluslararası Politika Zirvesi'nde, Yahudi Ajansı'nın açıklamalar yapmış. Öncelikle zaten diyor ki İran'da bu isyan kalkışmasına Starlink göndererek biz destek verdik, Netanyahu batırdı. Yani kendileri başlatmışlar protestoculara yardım için.
rejim değişikliği için. Aslında yani Netanyahu'yu sorumlu tutmaya gerek yok. Naftali Bennett bu işi yapmış. Ne yazık ki hükümet işi durdurdu. Durdurdu değil. Hükümet yani zaten İran'a saldırdı ve beceremedi demek gerekiyor. Neyse. Bennett diyor ki aynı zamanda bu iş böyle olmaz. Düşmanı öldürmekten bahsediyorsanız diplomatik sermayeyi tüketmeyeceksiniz efendim. Dünya İsrail'in Gazze'yi, Lübnan'ı ilhak etmek istediğini düşünüyor. O zaman farklı bir vizyon sunacaksınız diyor Naftali Bennett. Hedefim yeni bir Gazze, yeni bir Lübnan diyeceksin. Yani işgali makyajlayacaksın diyor. Ben hep söylüyorum size, herkes Donald Trump'a kızıyor mesela. Ama Donald Trump mı daha tehlikeli, yoksa böyle güzel makyajlar yapan Joe Biden mı tehlikeliydi? Aynı hesap İsrail'de de var. Netanyahu mu daha tehlikeli, yoksa Netanyahu'nun aynı politikaları uygulayacak olan ama bunu çok güzel makyajlayacak olanlar mı? Bilmiyorum, artık siz karar verin. Velhasıl kandırmayı bilmiyor diyor. Yani yeterince beceremiyor diyor. Yani Göya eleştiriyor tabii. İmajdan bahsediyor. İmaj oluşturmaktan bahsediyor. Tabii bir noktada uzun savaşların olmaması gerektiği, İsrail'in küçük bir ülke olduğu, işte ekonomiyi yıpratacağı, bunlar doğru tabii. Ben Gurion doktrinine geri dönmek, böyle her yere ele geçireceğim diyebilecek bir insan sermayesi yok, toprak yok. Yani normal koşullarda rasyonel akılla böyle şeyler beklenmemesi gerekiyor. O açıdan tabii Netanyahu ve aşırı sağcı kabinesi İsraillerin başını çok büyük belaya soktu diyebiliriz rahatlıkla. Evet, şimdi tabii İsrail'de böyle bir çerçeve var. Nereye gidilecek göreceğiz. İran'la ilgili bir küçük notta, milli futbol takımı ile ilgili tabii onlar da Dünya Kupası'ndaydılar. Amerikan eziyetinden geçtiler. Maç oynayacakları zaman içeri giriyorlar, oynuyorlar, çıkıyorlar. Yorgunluk oluyor sonuç itibariyle. Meksika'da Tijuana kentinde ana kampa dönmek zorunda kalıyorlar. FIFA'ya şikayet etmişler, biraz hafifletmiş. İşte iki gün önce, maç öncesi gidebilecekler ama bitince hemen çıkacaklar gibi. Yani yaptıkları da bu. Amerika zaten eziyete çevirdi. Bir de kupayı kazanacak takıma kupasını Trump'la vereceklermiş. Infantino FIFA başkanı böyle açıklamış. Trump'ın elinden alacaklar yani Dünya Kupası'nı. Evet, şimdi İran'ın dışında, İran Savaşı ile birlikte hepimizin unuttuğu, ihmal ettiği, ara ara bilgi aktardık ama bir de Gazze'den notlarım var. Birleşmiş Milletler'e rapor sunulmuş durumda. Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından BM'ye bağlı. UNICEF'in de raporları var bu arada, onu belirteyim. 1.7 milyon yerinden edilmiş insanın çok kötü koşullar altında yaşamak zorunda kaldığını aktarıyorlar. BM Genel Sekreter Sözcüsü, işe yaramayan BM Genel Sekreteri diyelim, Sözcüsü Stefan Ducar için açıklamaları var. İnsani İşler Koordinasyonu Ofisi'nden de bilgiler almış. Hala topçu ateşi, hava saldırıları, silahlı çatışmalar var diyor. Çocuklar dahil sivillerin korunmasından bahsediyor. 1.7 milyon insan, yani nüfusun %80'i zor durumda, yerinden edilmiş durumda. Sağlık hizmetleri, su meselesi, konutlar zaten yıkılmış durumda. Hakikaten barınma sorunu var. Herkesin bildiği şeyler tekrarlamışlar raporda. Yaralılarla ilgili dikkat çekici bilgiler geliyor. 20 binden fazla yaralı acil tedavi bekliyor. Kim yani bir insan yaralandığında, değil mi, hastaneye gideceğini bilir. Oradakiler yani gidemiyorlar, sağlık hizmetlerine erişemiyorlar. Gazze Ticaret Odası Başkan Vekili bir açıklama yapmış. İnsani yardımların 6 aydır yaklaşık tamamen durduğunu söylüyor. Dolayısıyla büyük sıkıntılar var. Bir de üstelik tabii İsrail'de de Gazze'den göçü teşvik için toplantılar yapılıyor. Haaretz gazetesi bunu haberleştirmiş. Netanyahu'nun danışmanı Samuel Ben Ezra Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik etmek için acil bir toplantı yapmış ama Mossad temsilcileri toplantıda gidecek, onları kabul edecek ülke bulamıyoruz demiştir. Kendi topraklarından neden gitsinler? Evet, bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Karambol'de Hamas siyasi büro üyesi Bassam Naim'le görüşmüş. Desteklerini iletmiş tekrar Gazze ile ilgili İsrail ihlallerini konuşmuşlar.
Böyle notlar var. Çin bu arada Dışişleri Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisiyle Wang Yi Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ile görüşmüş. Hammed El Şamsi ile Yeni Delhi'de BRICS toplantısı var. O vesileyle tabii kapsamlı stratejik ortaklık, iki ülke ilişkileri, onun dışında Hürmüz odaklı mesajlar var. En kısa sürede her şeyin normale dönmesi teması Wang Yi'nin vurguladığı. Rusya'da da Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'un açıklamaları var. Primakov okumaları, 12. Primakov okumaları forumu var. Rusya'da o vesileyle yapmış. Yani bu anlaşma nihai bir anlaşma değil diye hatırlatıyor. Kendilerinin bir an önce anlaşmayı temenni ettiklerini söyledikten sonra tabii biz de katkıya hazırız diye, destek sunmaya hazırız diye hatırlatmış tekrardan. Sergey Lavrov'un dün büyükelçilerle yuvarlak masa toplantısı vardı. O da Araplarla ilgili yorumlar yapmıştı. Arap ülkelerinin İran'a karşı birleşmeye kalkışmasının hata olacağını söylemişti. Neyse ki hani bundan vazgeçtiler diye. Bir de Filistin sorunu tabii uzun yıllardır sonuç vermedi çözüm çabaları. Bu hepimiz bundan utanmalıyız ifadeleri çok çarpıcı Sergey Lavrov'un. Aynı şekilde Trump'ın barış kurulundan bahsediyor. Barış kurulu karar tasarısında meseleyi Filistin devletine bağlayan hiçbir şey olmadığını hatırlatmış. Aslında tabii çekimser kalmak istemişti Rusya, veto etmek istemişti Rusya ve Çin, ama Arap müttefikleri istemedikleri için çekimser kalmışlardı, onu hatırlatmış Sergey Lavrov. Evet, şimdi böyle bir çerçeve var efendim. Buradan nereye gidilecek bakacağız. Ama Amerika'da da tartışmalar yoğun tabii. Trump eleştiriliyor. Özellikle Amerikan Senatosu'nda bir tasarı vardı, size aktarmıştım daha önce. Amerikan ordusunun İran'a karşı saldırıları durdurma yönünde Kongre iradesini ortaya koyan bir karar çıktı buradan. Üstelik 4 cumhuriyetçi savaş yetkisi tasarısında Trump'tan ayrılarak demokratlara katıldı. Bu sayede askeri adımlara izin vermeme kararı çıktı Senato'dan. Tabii Trump öfkelendi bu duruma ve vatan hainleri, düşmana yardım yataklık ediyorsunuz diye savaş yetkileri yasası meselesi üzerinden Kongre üyelerini ve cumhuriyetçi senatörleri itham etti. Donald Trump diyorum ya baştan beri zaman kazandı diye, gerçekten hem ara seçim yaklaşıyor, petrol pahalanmış durumda, çok fazla stratejik rezervden yedi Amerikalılar, toparlanmak için vakte ihtiyaçları var. Mühimmat sıkıntısı Batı medyası yazdı, ben de aktarmıştım size. Trump en son tüketilen mühimmat stoklarını yenileme hamlesine girişmiş durumda ve Amerikalı otomotiv devlerine seyir füzeleri, hava savunma sistemleri dahil silah üretimine başlama talimatını da vermiş. General Motors silah üretmek için çok heyecanlı diyor Donald Trump. Aynı zamanda tabii diğerleri, Avrupa'da da benzer durumlar olmuştu, aktarmıştım size. Mercedes, BMW, Audi otomotiv devleri üretim hatlarını savunma sanayisine kaydırma planları yapıyorlar. Batı'da giderek böyle bir kayma oluyor. Ford ve GM, yani Tomahawk füzeleriyle Patriot füzeleri üretmeye başlayacak, öyle anlaşılıyor. Evet, yani İran savaşında binden fazla Tomahawk ve binlerce Patriot ateşlenmişti. Ukraynalılar, banderacılar ağlıyordu ki evde bize vermiyorsunuz diye. Evet, Pentagon şefi Pete Hegseth'in açıklamaları var. Altın Kubbe, Trump'ın meşhur ilk başkan olduğunda duyurduğu ilk testinin başarılı olduğunu duyurmuş. Altın Kubbe sistemi, savunma sistemini. Ama tabii bu daha yeni, daha çok zaman var. Asıl kapsamlı testler 2028'de filan başlayacak. Pentagon aynı zamanda hassas vuruş sahibi füzeleri üretmek için Lockheed Martin'e 8.4 milyar dolarlık bir sözleşme vermiş. Bu da zamana yayılacak tabii, yani 2032'ler filan burada söz konusu, ama gördüğünüz gibi full silahlanma meselelerine el atılmış vaziyette. Bir de tabii Tulsi Gabbard ayrıldı. Ulusal İstihbarat Direktörü, vekil olarak da Bill Pulte getirilmiş. Atama henüz
normal atama yapılmadı çünkü henüz. Ve Amerikan medyası kaynatıyor kazanı, pek çok insan işten çıkarılıyor diye söylentiler almış başını gitmiş durumda. Amerika'dan bu haberler var. Tabii bir de transatlantik hattı var. Trump dün Grönland'la Trump sürekli Grönland'ı ağzına doluyor da, Trump'ın atadığı Arktik Araştırma Komisyonu Başkanı Tom Daines bir ara Grönland krizi derinleştiğinde atanmıştı. New York Post gazetesine konuşmuş ve demiş ki Grönland'ı ilhak etmek Amerikan restoran zinciri Red Lobster için acayip deniz ürünleri işte bol karides yiyeceğiz. Yani işin esprisini yapıyor herhalde burada, ama Danimarkalıların çok hoşlandığını zannetmiyorum. Grönland'la ilgili Amerikalıları etki operasyonları yürütmekle suçluyorlar. Çok da yüksek sesle bir şey diyemiyor Danimarkalılar, bunu belirtmek gerekiyor tabii ki. Trump işte stratejik güvenlik, efendim mineral zenginliği, Danimarkalılar beceriksiz, biz daha iyi yönetiriz diye Grönland'ı istiyor. Bakalım, İran krizi teskin olmuşken NATO zirvesi de yaklaşıyor. Trump belki yeniden gündeme taşıyabilir. G7'de çok konu olmadı bu, çünkü İran gündemi çok yüklüydü tabii, onu hatırlatmak lazım. Şimdi Mark Rutte NATO Genel Sekreteri Trump'la buluşacak bugün yarın ve Avrupalılar teyakkuz halinde. Çünkü G7 zirvesinde çok süslü açıklamalar yaptılar ama Amerikan tarafından böyle açık destek alma, Ukrayna çatışmasını sürdürme kararlılığı konusunda öyle bir tavrı yoktu Donald Trump'ın. Tam tersine farklı şeyler söyledi, idare etmeye çalıştı diyebiliriz. Mark Rutte ile ilgili değerlendirmeler var Batı medyasında. Örneğin New York Times gazetesi Trump'ı sakinleştirme yeteneği sayesinde Mark Rutte'nin genel sekreter olduğunu söylüyor. Babacık diyor biliyorsunuz Donald Trump'a Mark Rutte. Koca koca adamların düştüğü halleri düşünün. Politico internet sitesi de tabii Rutte'nin Trump ile 31 NATO müttefiki arasını dengelediğini yazmış. Tabii zorlu bir görevi var. Çünkü tabii ittifakın taleplerini karşılamak için Trump'a daha fazla yumuşatma, yani Trump'ı yumuşatması gerekiyor. İki hafta sonra Ankara'da NATO zirvesi var. %5'lik savunma harcamalarını arttırma meselesinde Avrupa'da arttıracağız diyorlar ama iş uygulamaya geldiği zaman tabii ki zorlanıyorlar. Ve kendi içlerinde krizleri var elbette, onu söyleyeyim. Yani Trump ne yapacak, fırça mı atacak NATO'da? NATO zirvesine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricalarıyla geldiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bilmiyorum işin doğruluğunu, eğriliğini. Avrupalıları her fırsatta kalaylıyor Trump biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada bugün bir açıklama yapmış ve NATO zirvesinde baş başa büyük olasılıkla görüşeceklerini söylemiş. 7-8 Temmuz'da Ankara'daki zirveyi kastediyor. Tabii durum o kadar Avrupalılar açısından trajik hal alıyor ki Amerika ile görüntüdeki ilişkileri, işin özü bence çok önemli değil. Çünkü Amerika ne istese Avrupalılar yapacaklar yani. Hiç yani Avrupalılar özellik istiyorlarmış, şuymuş buymuş. Ya açıkçası hiç kanmıyorum ben bunları ama neyse. G7 zirvesinin sonunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile kriz çıkmıştı, aktarmıştım Cuma günü size. Benimle fotoğraf çektirebilmek için yalvardı deyince Meloni video yayınlamıştı, yok öyle bir şey diye. En son Trump beni üzdü ama Meloni beni üzdü ama bu işi büyütmek istemiyorum diye açıklama yapmış. Ve yani kulislerde Dışişleri Bakanı Antonio Tajani falan bu işi yatıştırmaya çalışıyor, Pentagon'la temaslarda bulunuyor falan diyorlar. Tabii Trump'la da Ankara'da Meloni görüşebilir hakikaten. Herkes çok iyi biliyor ki İtalya tek başına Avrupa içerisinde, hani Trump'la Meloni'nin yakın ilişkisinden ötürü bir daha bir farklı yeri vardı. Şimdi o da Trump'la papaz oluyor. Yani bütün bunları İtalya'yı kalkıp Amerikan karşıtı bir tavra itmeyecek. Yani çok
Onlar hayal, yani şöyle şeyleri düşünmenin alemi yok. Evet, tabii son bölümde tartışacağız, çok fazla yer ayırmayacağım ama İngiltere tabii İsrail'den sonra Amerikan yönetiminin en büyük ortağı. Keir Starmer NATO zirvesine katılacak, halbuki istifa etti ve gördüğüm kadarıyla İngiliz yasalarına göre başbakan kalması için hiçbir sebep yok. Yani hani başka yerlerde yeni başbakan atanıncaya kadar geçici olarak başbakanlığı sürdürme falan, bunlar İngiliz yasal çerçevesinde şart olan şeyler değil. Ama tabii katılıp savunma harcaması duyuracak ve Andy Burnham bunu destekliyor mu, yerine İşçi Partisi'nde tek aday o gözüküyor. Birazdan Sedat Aral'la konuşacağız ama sırf adam yani Ukrayna dosyası için NATO zirvesine katılıp hakkı da olmadığı halde belki de bir sonraki başbakan farklı politikalar üretecek. İcraatları çok eleştirildi, yetersizliği. Hatta Starmer politikalarına bakıp İngiltere'de hiçbir şey yapmadığını söylüyorlar. Akla tek gelen dosya var, o da Ukrayna. Başka hiçbir şey yok. Evet, tabii ekonomik tablo kötü. Kamu borcu çok yüksek. Verimlilik, ordunun durumu vahim. Brexit'e bağlıyorlar ama bence kötü yönetim yani, ama gördüğünüz gibi koltuğa da yapıştılar. Genel seçim olacak mı olmayacak mı? Nigel Farage'ın Reform Partisi liderinin tabii genel seçim çağrıları var. Andy Burnham da halk adamı olarak böyle iç siyasette biraz sosyal demokrat bir tip ama dış politikada onun da Keir Starmer'dan çok bir fark oldu. Liberal sol işte. Hemen hemen hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı nakarat, öyle diyelim. Evet, göreceğiz bakalım ne olacak. Almanya efendim. Almanya tabii Friedrich Merz. O, Trump ondan da çok haz etmiyor. Arada eleştirince o da papaz olmuştu Trump'la. Savunma Bakanı Boris Pistorius açıklama yapmış. NATO ittifakını, ABD ile ittifakı korumak için Avrupalı olmalı demiş. Çözümü bulmuş, basit formül, Amerikalıları yanımızda tutma formülü, tek dertleri o yani. Yok özellikmiş falan, yalan yani onların hepsi. Ayrıca çok doğru şeyler de söylemiş, tespitler de yapmış tabii. Diyor ki Amerikan sistemine bağlı olmayan kredi kartı bile bulamazsınız diyor. Yani biz vasalız diyor, biz bağımlıyız diyor Amerika'ya. Bizim hiçbir şeyimiz yok, dijital egemenlik yani. Baktığınız zaman hakikaten teknolojide falan çok geride Avrupa. Yani Amerika, Rusya mesela. Ben bu son St. Petersburg gidişimde şok geçirdim. Gerçekten o kadar dijitalize bir ekonomi var ya. Var ki yani ben yaygın ve de çok yaygın. Herkes kullanıyor. Her şey QR kodlarıyla falan ödeniyor. Çok acayip. Evet, Avrupa öyle değil. Gerçi ben uzun süredir Schengen'im de yok. Gitmiyorum zaten. O yüzden tam biliyormuş gibi yapmayayım ama... nihayetinde bunu diyen Pistorius, her şeyimiz Amerikan sistemine bağlı diyor. Evet, Bundeswehr, Alman ordusu geçenlerde Rusya ile savaş çığırtkanlığı yapmıştı. Hava Kuvvetleri Komutanı Belarus sınırına komşu olan Litvanya'ya 5000 asker göndermişler. Alman yayılmacılığı yeniden başlamış durumda. İşte yani içlerinde çok azı Hitler Almanyası'nın tekrarını akıllarına getiriyor tabii. Kiev'de de 600 adet patriot füzesi için sözleşme imzalamışlar. İddiaya bakılırsa Amerikalılar üretim lisansı vermişler. Bir takım lisanslar var tabii, Japonya vesaire, Almanya belki oradan kaynaklanıyordur. Amerikalılar da bu arada Avrupa'dan çekilmiyorlar. Yani çekiliyormuş gibi 3000-4000 asker bunun üzerinden kaynatılıyor ama Polonya'da mesela aynı şekilde Polonya'yı önemsiyorlar elbette. Polonya'nın yalnız başı Ukrayna ile dertte, aktarmıştım size geçen gün. Zelenski ile papaz oldular çünkü Zelenski Polonyalı, 100.000 Polonyalıyı katletmiş adamları, Nazi işbirlikçilerini onurlandırdı. Ukrayna birliklerine isimlerini verdi, UPA'nın ismini koydu. Böyle Avrupalılar, hani hukuk, demokrasi, insan hakları diyen Avrupalılar açıkça
faşistleri ululandıranların yanındalar. Çok çarpıcı. Ama tabii bir noktada Polonya'da Cumhurbaşkanı Navroçki patladı. Ya, yetti artık, bizim insanımızı öldürdü bunlar. Bunlar onları onurlandırıyor, nasıl oluyor diye kapıştılar Zelenski ile, biliyorsun. O da saldırdı. Aktarmıştım size. Şimdi Ukrayna için Gdansk'ta, Gdansk kentinde Polonya'nın yeniden inşa konferansı yapılacakmış. Zelenski gitmiyor efendim. Donald Tusk başbakan, Polonya'nın başbakanı, o da bir liberal. Gördüğünüz gibi liberalizmin öbür yüzü faşizme çıkabiliyor kolaylıkla. Ya bu işi de çok abartıyorsunuz. Gerginlik vardı, duygusal tepkiler var. Ya adamın umurunda değil, kendi halkını katletmiş Nazileri onurlandıran birileri Polonya'nın liberal başbakanının umurunda bile değil. Böyle adamlar. Evet, bu arada Aselsan Ankara'yı ziyaret ediyor Polonya Cumhurbaşkanı. Aselsan'da teknoloji üssünü, Aselsan'ın teknoloji üssünü ziyaret etmiş. Türkiye ile savunma işbirliği ile ilgili mesajları var. Bunu da aktarmış olayım. Evet, AB'nin bir Uluslararası Af Örgütü raporlamış. Guantanamo benzeri diyorlar. Af Örgütü diyor. Sınır dışında hukuksuz bölgeler kuracaklar. Bu uzun bir geçmişi var bunun aslında. Ruanda, İngilizler buna soyunmuştu. Tunus, Mısır, Uganda, Orta Asya ülkeleri, onlarla anlaşıp sığınmacıları boca etmek, hiç öyle insan hakları falan umurlarında değil. Kendi insanların da çok hakları bence umurlarında değil, ama hala Türkiye'de Avrupa'yı hukukla, insan haklarıyla özdeşleştirenler var tabii. Maalesef dünyayı takip etmiyorlar diyebilirim. Evet, ve Avrupa'nın Rusya'yla müzakere arayışı, Antonio Costa bakıyoruz, diyalog kurmak filan demişti, sonra vazgeçmişler, gündeme almamış durumdalar. Bir ara çok konuştular bunu. Şimdi Avrupa basınında Amerika'nın icraatlarına dair haberler var. Die Welt gazetesi, bilişim şirketlerine Ukrayna'ya destek olmaları için Trump'ın gizlice talimat vermiş olabileceği yansımış. Valla ben New York Times'ta mı, CNN'de mi ne görmüştüm. Yani CIA'ye istihbaratı Ukraynalılara siz verin demiş zaten Trump, herkes biliyor bunu. Bugün yine Rusya'nın enerji altyapısına drone saldırıları konusunda, şu içine mazot koyuyorlar biliyorsunuz çok komik. O drone saldırılarının bir tanesinde St. Petersburg'daydım ben, gördüm yani, aktarmıştım size. Neyse, o kadar koyu duman çıkmasının sebebi şiddeti falan değil, mazot koyuyorlarmış görseli güzel olsun diye. Gördüğünüz gibi Batı'nın aklı fikri Hollywoodçuluk oynamakta, hani ne kadar iyi vurduk demek için mazotlu İHA atıyorlar. Neyse, bu SİHA saldırılarını Amerika istihbaratı Financial Times'a göre Moskova rafinerisine Amerikalılar sağlamış. Hiç şaşılacak bir şey yok, çünkü zaten bilinen bir şey bu. Haber çok yeni gelmedi bana yani. Rusya'dan da tabii dün aktarmıştım size Uşakov'un açıklamaları. Ankor 3 ruhu, yani Amerikalılar buna sahip çıkmıyor. Biz özel harekatı sürdürüp başaracağız, sona erdireceğiz diye. Ryabkov'un Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın da açıklamaları var. Amerika ile sorunları aktarmış. Aynı zamanda otomobil üreticilerinin silah üretimi üzerine çalışmasını endişeyle karşıladıklarını belirtmiş. Putin'in açıklamaları var tabii. Aslında hükümet üyeleriyle toplantıda durumu anlatıyor ve Rusya'nın müzakere pozisyonunu hatırlatıyor. Defalarca söyledi, yeni bir şey yok burada. Hükümet üyeleriyle konuşurken diyor ki 2022'de İstanbul'da mutabakat sağlanmıştı, Ukrayna imza koydu. Biz hazırız yani, biz hiçbir zaman fikir değiştirmedik, aynı yerdeyiz. Tabii onun üzerine Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklama da eklendi, onun üstüne Ankor 3'te eklenmişti. Kiev'deki rejimi ancak neonazi olarak nitelendirebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey görülmedi demiş. Evet, tabii yani bu Dmitri Peskov da benim dediğimi sonra söylemiş. Yani birileri çünkü çok heyecan yapmış, İstanbul mutabakatına geri mi dönülüyor diye. Yani bu bir tekrar. Peskov tutumunda Rusya'nın değişiklik yok, Putin'in tutarlı tutumudur, kendisi bunu sürekli söylüyor demiş. Evet. Tabii Sergey Lavrov'un bugün Primakov okumalarında açıklamaları var. O da tabii diyor ki top bizde değil, biz hep masaya oturmaya hazır olduğumuzu söyledik, yeni bir şey yok. Batı'nın burada samimiyetsizliği var. Yani
Ankoruç'u hatırlatmış, İstanbul şartlarını, Avrupalıların sağduyusuz, sağduyudan uzak hareket ettiklerini söylemiş ve çok kutuplu hazmedemeyen bir batı var karşımızda demiş. Yani aslında bildiğimiz eleştirileri tekrarlamış ama bir şekilde Amerikalılarla en azından Rusya konuşabiliyor elbette. Dün de eleştirileri olmuştu Zelenski ile ilgili olarak. Sergey Lavrov o bir führer demişti. Evet, ve cephe durumu son olarak aktaracağım. Konstantinovka bölgesi artık gidiyor, Ukrayna kaybediyor. Ray Aleksandrovka, Kramatorsk, Slavyanska 10 kilometre mesafede Rusya Federasyonu ordusu, gelen haberlere göre efendim. O yüzden bir an önce müzakereye ihtiyacı olan taraf Avrupa tarafı gibi gözüküyor. Evet, şimdi Sedat Aral'da konuşacağız. Az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Sedat Aral var. Belgeselci, gazeteci, meslektaşım. Hoş geldin Sedat yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Yine keyifli bir program olacak gibi görünüyor.
1: Evet, öyle. Evet, şeytanın bacağı kırıldı. Kurtuldunuz öyle diyelim. Pazar gününden beri ben de aslında ben çok şaşırdım. Bazıları İngiliz, muhtemelen siz tabii farklı düşünüyorsunuzdur İngiliz sisteminde, çünkü Starmer'ın istifa etmemesi şaşkınlık yarattı değil mi? Yani genelde onlar için sorun buydu. Ben istifasına şaşırdım çünkü koltuğa yapıştı diye düşünüyordum doğrusu. Ama artık bardak taşmış herhalde, işçi partisi devirdi. Öyle gözüküyor. Trump da bu arada ilk duyuran da o olmuş sanki. Yani İngiliz basında çıktı tabii ama istifayı gözyaşları ile açıklamadan önce. Trump da işte göç, enerji meselesi, başarısız olduğu falan gibi laflar etmiş. Şunu soracağım sevgili Sedat. Keir Starmer tabii 2 yıl önce 14 yıl sonra ilk defa İşçi Partisi'ni iktidara taşıdığında herkes çok umutluydu. Ben de şey diyordum, yahu adam başbakan oldu ama kendi bölgesinde oyları düşmüş durumda. Biraz İngiliz seçim sisteminin azizliği orada vardı. Ama neyse. Fakat Keir Starmer denince, iç politikada ne yaptı denince, ben hani tabii dışarıdan bir insan olarak yine de izlemeye çalışıyorum. Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. İngilizlerin geliyor mu? Benim aklıma bir tek Ukrayna ve savaş geliyor. Başka adamın hiçbir icraatı gelmiyor. Var mı bir takım icraatları? İşçi Partisi darbeyle mi devirdi? Bunları sorarak başlayayım.
2: Ya şimdi şöyle, Avrupa'nın düzelme ihtimali politikacılara bağlı değil artık. Yani politikacıların düzeltebileceği veyahut da bozabileceği bir durumda değil. Olay şundan kaynaklanıyor. Avrupa'daki katman katman İsrail, Amerika ve liberallerin beslediği bir politik yapı var Ceyda. Bu politik yapı savaş ekonomisine dayandırılmış bir sistemi yürütmeye çalışıyor. Yani keşifler döneminden itibaren var olan bir sömürü sistemiyle ayakta durmaya çalışıyor. Bu sistem tıkandı. İki yolu tıkandı. Bir tanesi zaten liberaller Avrupa'daki bütün istihdam alanlarını kapattılar. Madenler kapandı, metalürji kapandı, hizmet endüstrisine dönmeye başladılar, bankacılığa dönmeye başladılar. Mal satın almaya başladılar. Mal satın aldıkça bir takım ülkeler bunların önüne geçmeye başladı. Bugün Çin, bundan 100 yıl önce İngiltere'nin %10'luk ekonomisi iken, o nüfusa rağmen, şimdi herhalde içerisine bir 500 tane falan İngiltere'yi sığdırabilir. Keza Rusya aynı şekilde, Hindistan aynı şekilde. Şimdi genç kesim ve halkın çok büyük kısmı politikacıların artık savaş ekonomisinden çekilmesini istiyor. Artık barış ekonomisine doğru yol alınmasını. İngiltere'nin de benzer bir hikayesi var. İngiltere artık bir emperyal ülke değil, bir kolonileri olan bir imparatorluk falan da değil, sıradan bir Avrupa ülkesi aslında. Fransa gibi, Almanya gibi bir ülke. Ve üretime geçmesi gereken ülkeler bunlar. Üretmezse yaşayabileceği bir alan kalmadı. Ya artık Afrika'da kendini sömürtmüyor. Savaştan da sömürtmüyor. Gidip dövsen de sömürtmüyor çünkü vermek istemiyor artık kimseye bir şey. Yani biz bunun örneğini İran'da çok iyi gördük. İran'da petrolünü almak istiyordu Venezuela'dan sonra. İranlılar vermek istemediler. Hadi buradan yak yani adam benim malım vermiyor.
1: Evet, ama bir şey soracağım, yani bunun içinde bir siyasi lider gerekiyor. Yani siyasi hareket gerekiyor, kadrolar gerekiyor. Yani yeniden bir üretim ekonomisi vesaire kuracak. Şimdi bu adamlara bakıyorsun. Yani adamın Göya İşçi Partisi bu arada, hani İngiltere standartlarında sol dememiz lazım. Ben Keir Starmer'ın iç politika ile ilgili çalışan haklarını ellerinden almaya çalışmak dışında bir icraatını hatırlamıyorum haberlerde. Yani var mı yani?
2: Zaten,
1: hani bir...
2: zaten şöyle, yani İşçi Partisi sol bilmem ne filan değil. İşçi Partisi'nin yönetimi en azından yani Tony Blair'e kadar inersek, o döneme kadar inersek, İsrail'in İngiliz dostları diye bir klik var. Yıllardır o klik yönetiyor İngiltere'yi. Ve ne pahasına olursa olsun savaşlar üzerinden gidiyor. İngiltere'nin dış borcunun %80'i girdiği aptal savaşlardan oluşmuş durumda. Yani şeyi yapamıyor artık, dönmeleri gerekiyor. Bugün belirleyici olan şeylerden bir tanesi, bakın bir tanesi Ukrayna Savaşı. Tamam, halk Rusları sevmiyor. Yani Rusya'yı sevmiyor İngiliz halkı. O kesin. Ama savaşmak da istemiyor. Yani savaşmak denilen, tamam yani sevmeyebiliriz, küselim, tamam mı? Ama savaşmayalım. Çünkü savaşacak bir gücün yok senin.
1: Evet.
2: İkincisi de politikada belirleyen şeylerden bir tanesi, ikincisi de İsrail'le olan ilişki. Bugün İsrail gelişmiş bütün ülkeleri sömürüyor. Hepsini ama. Almanya'yı, İngiltere'yi, Amerika'yı ne varsa sömürüyor. Ben sizin buradaki haklarınızı koruyorum diyor. Hangi haklar? El-Kaide diyor. Oysa El-Kaide'nin saldırmadığı tek ülke var, İsrail. Herkese saldırmış. İsrail'e saldırmıyor. Niye acaba? Yani dünyanın geldiği yerde, yani kabul edebiliyorum. Yani Çin Komünist Partisi, Rusya keza öyle, bir takım meritokratik ülkeler var. Artık ben demokratik de demiyorum ya da diktatörlük de demiyorum. Ama bunlar meritokrasiler sonuçta. Şimdi, ama bu ülkelerin düzeneği çalışıyor. Çünkü kendi ülkesi bütünlüğü ve halkı için uğraşıyor bunu. Yani şey diyorlar ya efendim, işte Çin kendi halkını takmıyor. Niye? Çin kendi halkını takıyor. Son 40 yılda.
1: O kadar yılda insanı yoksulluktan halkı takmadıkları için mi çıkarmışlar yani?
2: Yani Ceyda, 1980'lerdeki Çin'i hatırla.
1: Tabii tabii. Yani.
2: Geldiği yer şu anda uzay çağına gelmiş durumda Çin.
1: Evet.
2: Bu bizim mesleki hayatımızda olan bir şeyden bahsediyoruz. Keza Rusya öyle. Tabii. Bunlar zenginledi bu ülkeler. Ve evet, halk da zenginledi. Evet. Yani bugün artık Ruslar yurt dışına gidip çalışmıyorlar. Ruslar kendi ülkelerinde yaşıyorlar.
1: Evet. Ayrıca gidip gelen birisi olarak söylüyorum. Yani taşla da benzer. Tabii Moskova, yani her ülkede olduğu gibi, her ülkede olduğu gibi büyük kentleri, iki önemli kenti çok güzel. Tataristan'ın başkentinin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Yani güzellik derken, yani çiçek gibi öyle söyleyeyim, ve yaşam standartları bakımından da satın alma paritesi bakımından da gayet durumları bunca şeye göre yerinde. İnsanların haberi yok tabii Batı medyasından her şeye. Ya yani kendi Sovun, son örnek vereyim. Kendi Sovun gitti St. Petersburg Forumu'na. Kadın hayran kaldı tabii, yani gözleri ışıldadı. Avrupa'da böyle şeyler çok göremiyorlar son dönemde. Neyse, meselemiz bu tabii, değil. Buyur. Yani, evet.
2: Şimdi İngiltere'de de Keir Starmer'ın başına gelen iki tane büyük şey vardı. Bir tanesi Peter Mandelson'ın hikayesini biliyorsun.
1: Evet, yani
2: adamın açıktan Epstein'le çok uzun zamandır ilişkisi vardı.
1: Evet.
2: Keir Starmer dedi ki ben bunu bilmiyordum. Oysa bildiğini biliyorlardı.
1: Beni herkes dinlese Sedat, yine lafını kesiyorum ama çok gülüyorum. Geçen sene bu saatlerde, bu aylarda atama yapıldığında ben radyodan Mandelson'un Epstein bağlantısını anlatıyordum. Beni dinlese haberi olacak. Ben biliyorsam Keir Starmer nasıl bilmez, yani çok komik. Yani.
2: Ya bir de şöyle Ceyda. Mendelsohn'un başka sabıkaları da var.
1: Tabii canım.
2: Yani
1: tabii.
2: Bunlar şimdi dile getirilecek şeyler değil ama yani aslında sistemin içerisinde politikada tutulmaması gereken bir adam. Aslında öyle bir adam.
1: Evet.
2: İkincisi zaten solcu değil. Keir Starmer da solcu değil.
1: Tabii.
2: Evet. Yani biz bir Tony Benn'den bahsetmiyoruz. Jeremy'den bahsetmiyoruz. Yani bunlar sol adamlar. Yani Tony Benn soldu. Hatta belediye başkanı bile bunlardan daha sol. Bunlar liberal.
1: Liberal, evet.
2: Yani Keir Starmer, hiç duydun mu yani bir Sir şeyin başına geçecek, Labour'ın başına gelecek, geçecek.
1: Ya,
2: yani Labour'ın 1950'lerden itibaren kurumsallaşması zaten Republican, yani cumhuriyetçi kökteki adamların geldiği bir yer. Hı-hı. Yüzlerin başlattığı bir hareketten başlıyoruz. Yani, yani sonuçta Labour dediğimiz şey tamam İngiltere'nin sorunu oluşturuyor ama aynı zamanda Fransız ihtilalinden gelen o cumhuriyetçi kökler var Labour'da. Hı-hı. Başına getiriyorsun, bir tane sör koyuyorsun. Adam şey. Şimdi bu şeyi getirecekler. Andy Berman'ı getirecekler.
1: Evet, onu soracaktım. O ilginç bir adam. Çok özür diliyorum, lafını kestim. Yani tabii dış politikada çok farkı yok anladığım kadarıyla. Ben çok az takip ettim. Çok bilmiyorum çünkü. Ama iç siyasette daha sol bir adam galiba. Ne dersin? Yani nasıl
2: ya
1: anlamak
2: şöyle,
1: lazım?
2: Şimdi farkı. Etnik, yani Manchester biliyorsun. Etnik yapısı çok güçlü bir alanlardan, hı-hı, bir tanesi. Manchester'ın, hı-hı, belediye başkanı bu adam sonuçta.
1: Evet.
2: Manchester'daki doğulu komüniteden oy alıyor. Hı-hı. Ama emin ol, gelen gideni topayla aratacak.
1: Evet. İşte.
2: Çünkü nedeni şu, bir programları yok.
1: Hı-hı.
2: Yani mesela Jeremy Corbyn eline aldığında listeyi dedi ki ben kardeşim artık güneş enerjisi bilmem nesine yatırım yapacağım, hı, ve üretime bu şekilde gireceğim. Yeni üretim enerjisini bu şekilde sağlayacağım dedi. Bir program var elinde. Bunların elinde bir program falan yok.
1: Hı.
2: Ne yapıyor adam? İşte efendim immigration olacak mı olmayacak mı? Olsun veyahut da olmasın. Sen bunu kontrol etmek zorundasın. Zaten bu senin elinde değil ki, devlet kontrol ediyor bunu.
1: Hı.
2: Yani sen hükümetsin. Oradaki şoförsün. Devlet diyor ki immigration olmayacak. O zaten olmuyor devlet dediği zaman bu.
1: Hmm.
2: Yani sen istediğin kadar yırtın orada. Ama asıl şu anda politikacıların dünyadaki, bakın bütün dünyadaki, Avrupa'daki özellikle ve İngiltere üzerine konuştuğumuzda belirleyici kavramlardan bir tanesi Ukrayna Savaşı. Müthiş, evet, bir kaynak israfına neden oldu.
1: Evet.
2: Müthiş bir pahalılığa neden oldu. İkincisi de bitmeyen savaş manyağı İsrail.
1: Evet.
2: Bitmiyor adamların derdi. Ve bu savaşlarla toplumların her kesimini çok yormaya başladılar. Demokrasinin altını kazımaya başladılar. Bugün Avrupa demokrasileri İsrail'i korumak için kendini bitirmeye başladı. İntihar ediyorlar. Yani Almanya'da öyle, Fransa'da öyle, İngiltere'de keza öyle. İngiltere'de geçenlerde büyük bir kabus haline geldi. Halk bayağı gergindi zaten bu. Labour olan tepkinin nedenlerinden bir tanesi buydu. Meğerse Yahudi bölgelerinin kendi polisi, kendi ambulansı, kendi sistemi varmış.
1: Hmm.
2: Biz bunu bilmiyorduk. Biz 25 dakika ambulans bekliyoruz bir şey olduğu zaman. Onlar beklemiyorlarmış.
1: Allah Allah.
2: Bütün kendilerine ait polis sistemi var. Bütün her şeyi kontrol ediyor bilmem ne. Bizim çocuklarımız Londra'da dolaşırken bıçaklanabiliyorlar mesela.
1: Hmm.
2: Böyle ayrı bir elit kitle yaratabilir misin toplumun içerisinde? Buna izin verilmiş yıllarca.
1: Hmm.
2: Buna muhafazakarlar da izin vermiş. Ama artık halkın gördüğü şu. Muhafazakarlarla Labour arasında bir fark yok. O yüzden, ha, ne yaptı son seçimlerde? İki tane kutup buldu kendine. Ekstrem soldaki yeşilleri, ekstrem sağdaki British Nationalistleri buldu. Ve onları, ha, yükseltti. Dünyanın her tarafında biz bu yükselmeleri göreceğiz. Bu yükselmeleri Türkiye'de de göreceğiz. Çünkü şimdi siyah bütün pisliğini dağıtınca beyazı da griye çevirdi. Arada bir renk kalmadı. Yani bizim gördüğümüz yelpaze, siyasi yelpaze, İngiltere dahil olmak üzere birçok demokratik olarak adlandırdığımız ülkede sadece kirlenmiş bir beyaz. Çok, evet, kirli.

0: bundan sonraki demokratik seçimlerde İsrail'e yanaşan hükümetler olmayacak. Ukrayna'da savaşan hükümetler olmayacak. O yüzden bütün o lobi var ya, warmonger dediğimiz, yani savaş delisi bir grup var. Siyasi katman var. Bu siyasi katman bu savaşı sürdürecek hükümetleri ayakta tutmak için elinden geleni yapacak. Ama durabilir mi bilmiyorum. Yani İngiltere temelinde konuşayım. Biz iyi başbakan atarız. Yani alır ensesinden pıt diye fırlatırız adamları. Partileri çökertebiliriz. Yani keskin bir demokratik bilinci olan bir halk aslında İngiliz halkı. Özellikle ben yaş grubundaki insanlar. Çok temizdir o, nettirler. Şimdi sonuçları gördük. Yani Boris Johnson'un durumunu da gördük. Boris Johnson İngiliz tarihindeki gelen en güçlü iktidarlardan bir tanesiydi. Yani Churchill'de o güç yoktu. Zaten kendini Churchill'i zannetmeye başlamış zaten. Yani iktidara geldi. Meclis çoğunluğu elinde. Adam kabine yapıyor. Kabinede istifa etmeden en uzun duran bakan 8 dakika kalıyor. Çünkü constituents'lar, yani halk, sen ona bakan olursan ben sana bunun hesabını sorarım diye mesaj atıyor herif. Şimdi seçim sistemleri, Avrupa'daki seçim sistemleri lokal döner Ceyda, çok daha iyi bilirsin bunu.
1: Yok,
0: Yani
1: estağfurullah.
0: Hastings'e veyahut da Brighton'a şeyden, Newcastle'dan adam getirip seçtiremezsin kolay kolay. Lokaldir o insanların hepsi. O lokal insanları halk kolay tehdit ediyor. Çünkü oradaki ofislerinde duruyor bu adamlar. Halk gidip parmak sallayabiliyor. Da Türkiye'nin en büyük şanssızlıklarından bir tanesi odur. Adam Urfa'dan geliyor, İstanbul'u yönetmek istiyor, tamam mı? Yani yap da İstanbul'a niye Urfa gibi davranıyorsun? Adam
1: Evet, tabii,
0: bir şey
1: öyle bir şey de
0: demiyor.
1: var. Tabii. Doğru, evet.
0: Yani
1: Zaten 10 yılda 7 başbakan, yani az buz değil hakikaten, böyle başbakanı eskitmiş
0: tabii, bir
1: görevini
0: tanesi
1: doldurmadan
0: hangisiydi
1: bırak.
0: o? Hangisiydi o şeyden?
1: Lahana, marul, lahana diyorum.
0: Maruldan daha az dayandı.
1: Listras, evet. Onda hakikaten
0: O,
1: kadın enteresan bir kadındı.
0: evet, yani benim buzdolabındaki marul gitmeden o bitti.
1: Bir de tabii Avrupa ile bağlayarak son olarak şunu da sormak istiyorum. İkimizde de bir iyimserlik yok tabii bunlara dair. O yüzden kolay gidiyor. Şimdi tabii Starmer İngiltere'yi ya bir şey başardıysa Brexit sonrası o bağımsızlıkçı damarı birazcık nasıl diyeyim yıprattı ve yeniden bir AB'cilik rotasına sokmuş gözüküyor anladığım kadarıyla. Andy Burnham da o
0: O
1: taraftan
0: taraftan geliyor, evet.
1: Brexit'i tersine çevirebilirler. Bu koşullar, yani bu konjonktürde Amerika ile böyle bir türlü uyumu tam sağlayamazken vasallığı artık kabulleniyorlar tabii bir yandan ama yani tekrardan İngilizler bir AB şemsiyesine girmek gibi bir şeye dönebilirler mi sence?
0: Dönerler. Dönme ihtimalleri çok yüksek. Yani Andy Burnham ona çalışır. Destek de alır. Özellikle Yeşillerden de destek alır o konuda. Liberallerden de destek alır. Geriye kalıyor bir tek o şey, Nigel Farage. Ama Nigel Farage'ın tam olarak artık halk karıştırıyor. Niye karşı bu adam diye.
1: Evet,
0: Çünkü
1: o da var.
0: tepki oylarıyla yaşayan bir parti o.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: ekstrem sağ, ama atıyorum mesela Yorkshire'ın milliyetçisi hala aslında muhafazakar. Sadece muhafazakarlara kızgın olduğu için bunlara oy veriyor. Bir kızgınlıkla oy veriyorlar. Ama mesela bunu Keir Starmer yapmadı. Yani halkı Brexit'e Keir Starmer döndürmedi aslında. Ekonomik durumlar döndürdü. Çünkü halka yalan
1: Kötü
0: atıyorlar.
1: yönetim. Kötü yönetim. Brexit'le
0: Tabii
1: alakası
0: kötü
1: yok
0: yönetim.
1: olayın.
0: Tabii Brexit'le, tabii. Yani kötü yönetimle dediler ki, ya bizi Brexit'e niye soktunuz peki? Yani ne yaptınız siz? Çünkü adamlar bütün kızgınlığın başladığı yeri biliyorsun değil mi? Balıkçı hikayeleri. Yani İngiltere'deki balıkçılar İspanyol balıkçılarla sorun yaşıyorlar. İspanyollar daha otonom, İngilizler daha kota tarafında, kotalı balıkçılık yapıyorlar. O ayaklanma halka yansımaya başladı. Yoksa halkın Brexit'ten bir sorunu yoktu ki. İkincisi de Avrupa Birliği bürokrasisi. Yani Allah kimseye vermesin o bürokrasiyi. Yani

0: Yani arabalara bilmem ne taktırıyor adamlar. Arabalar geri sayımlı duruyor. Yollarda felaketler izliyorsun ondan sonra. Böyle tuhaf. Yani çocuksuz kadınların çocukları tartıştığı. Hayatı boyunca hiç işçilik yapmamış insanların işçi hakları üzerine konuştuğu falan bir bürokrasi var ortalıkta. Yani tümüyle uyumsuz bir sistem kurmuşlar Avrupa'da ve şahane yaşıyorlar. Yani böyle %5'lik bir kesim çok ciddi maaşlarla necisin abi sen diye sorduğunda biz Avrupa Birliği'ndeyiz diyor. Tamam mı? İşin ne? Avrupa Birliği diyor işte diyor. İşimiz o. Tamam. Yani bir şey yapılmıyor.
1: Elit bürokratlar yani
0: Tabii
1: kaymak tabakası.
0: şahane şahane bir saray takımı çıktı ortaya. Tamam. Herifler hiçbir şey yapmıyorlar. Atıyor adam Bulgaristan şarap üretsin mi üretmesin mi? Az üretsin diyor. E niye? Az üretsin yani onların şarapları o kadar iyi değil diyor. Yani tuhaf
1: Çok
0: kararlar
1: ilginç.
0: veriyorlar. Vallahi billahi. Ya
1: Tabii.
0: yani o kadar absürt kararlar veriliyor ki Ceyda şey yemiyorsun ya şeftali ya. Şeftali yiyorsun Avrupa standartlarına göre ithal edilmiş şeftali. Tadı yok.
1: Tatıyor. O zaman niye şeftali
0: Kesiyorsun.
1: var?
0: Satırla kesmek zorundasın. Bilmem nesi bu kadar olacak. Ya bu kadar regüle edemezsin hayatı. Hayat o kadar komplike bir şey değil ki bu kadar regüle edeceksin. Sen suçları, adaleti regüle. Boş ver meyveyi. Meyveyi insanlar yapıyorlar. Yemekleri yapıyorlar. Okulları regüle etsin. Ne işin var? Kalkıyorsun üzümün tanesinin bu kadar olması gerekiyor diye. Ya yani oraya daldı herifler. Çünkü onunla uğraşmak daha kolay. Bu liberallerin hikayesiydi. Yani everywhere frictions. And everything on the friction. Her şey sürtüşme üzerinden. Öyle bir sürtüşme yarattılar ki herkes alev almaya başladı. Yani sürtünmekten alev alıyoruz biz Avrupa'da. Geliyorsun bir yerlere. Efendim işte benzin alınacak. Benzin işte Euro bilmem ne standartlarında olması gerekiyor. Arada Meksika açlıktan ölüyor. Çünkü Meksika'nın mısır tarlalarına benzin üretmek için bilmem ne yağ üreten bir şey ekiyorsun. Yani dünyayı aptallaştırdı adamlar. Avrupa, wokizm denilen hikayesi dünyayı aptallaştırdı.
1: Şimdi
0: Ve
1: bedellerini o kendileri ödeyecekler ama herhalde böyle
0: kendileri
1: gitmez.
0: tabii kendileri ödüyorlar. Bugün Macaristan'da, Yunanistan'da, İtalya'da insanlar isyan ediyorlar. Adam bildiği formülle limonata bile yapamıyor ya. Bu ne? Yani evinde limonata yapacaksın bir dakika öyle olmaz diyor. Şekeri şundan alacaksın diyor. Bana ne ya?
1: Evet, peki Sedat, çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi
0: Ben teşekkür
1: doldurduk.
0: ederim.
1: Son derece keyifliydi. Çok şey de öğrendik hakikaten. Hep orada yaşayınca bir başka oluyor. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Görüşmek üzere. İyi
1: Tamam.
0: günler.
1: Evet, sevgili Sedat Aral bizi aydınlattı. Starmer politikaları, tabii bunların perde arkasına bakmak lazım. Yoksa tabii o pek çok şey var. İşte ağlayarak terk etmesi, işte yerine geçecek Andy Burnham, bunları okuyabilirsiniz. Ama Sedat'ın anlattıklarını her yerde tabii okumanız mümkün değil. Bakalım, 9 Temmuz deniyor. Manchester Belediye Başkanı şimdi meclise de seçildi. O sayede İşçi Partisi'ne liderlik yapacak ama Sedat'ın dediği gibi manevra alanı ne olabilir onu kestiremiyoruz. Adama bir eleştirenler flip flop diyorlarmış. Kaptan flip flop, yani sık sık hani fikir değiştiriyor anlamında. Savunanlar da halkı dinlediğini söylüyorlar. Bakalım buradan ne çıkacak İngilizlere, hep beraber göreceğiz. Bugünlük bu kadar efendim. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: Çinli ticaret devi Alibaba, ABD Savaş Bakanlığı'na Çin askeri şirketi olarak nitelendirilmesi nedeniyle dava açtı. Dava dilekçesinde bu tespitlerin gerçek veya hukuki hiçbir dayanağı yok. Ali Baba hiçbir üyesinin askeri bağlantısı olmayan bağımsız bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor ifadeleri yer aldı. Şirket sunduğu ürün ve hizmetlerin yalnızca perakende, lojistik ve kurumsal bilgi teknolojileri alanlarında kullanıldığını vurguladı. Ali Baba sözleşmelerinde ve uyum politikalarında askeri amaçlı kullanımı açık şekilde yasakladığını, bunun yanı sıra herhangi bir askeri sertifika veya lisansa sahip olmadığını da belirtti. Pentagon Haziran ayının başında yaptığı açıklamada Alibaba'nın yanı sıra Tencent ve BYD gibi şirketlerinde bulunduğu Çin'in askeri sanayi yapısıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 188 şirketi daha listeye eklediğini açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine dahil ettiği Alibaba Pentagon'a dava açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik özel haber.
5: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
6: Yayında.
5: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP'de il ve ilçe belediye başkanlarının istifalarına bir yenisi eklendi. Üst düzey IŞİD lideri etkisiz hale getirildi. 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor, ayrıntılar bültenimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne il ve ilçe belediye başkanlarının istifalarına bir yenisi eklendi. Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. Özcan'ın istifasıyla birlikte CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısı 23'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Grup toplantısında Erdoğan CHP'ye sert eleştiriler yöneltti. Gereksiz polemikler içine girmediklerini belirten Erdoğan şunları söyledi.
4: FET cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak, dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz.
3: Ana muhalefet partisinin içindeki tartışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığının düşmesine neden olduğunu belirten Erdoğan, çok başlılığın Türkiye siyasetine zarar verdiğini ifade etti.
4: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık muhalefet ile birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor.
3: Üst düzey IŞİD lideri etkisiz hale getirildi. ABD Merkez Komutanlığı Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde gerçekleştirilen stratejik bir hava saldırısında üst düzey bir IŞİD liderinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terör örgütünün lider kadrosuna yönelik düzenlenen nokta operasyonunun ardından bölgedeki askeri hareketlilik ve güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Trump, İran'ın Hürmüz'den geçişlerde para alması durumunda müzakerelerin sona ereceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir şekilde geçiş ücreti ya da ek maliyet talep etmediğini ABD'ye bildirdiğini açıkladı. Trump, bu bilginin yanlış çıkması halinde müzakerelerin derhal sona ereceğini söyledi. İran'a herhangi bir para verilmediğini belirten Trump, İran'ın ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerinin kontrol altındaki İran fonları kullanılarak ABD'li çiftçilerden satın alınacağını ifade etti. Ebola Fransa'ya ulaştı. Fransa, mevcut Ebola salgını sırasında ülkedeki ilk vakayı doğruladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki görevinden dönen bir doktorun testinin pozitif çıkması üzerine sağlık makamları harekete geçti. Yetkililer, hastayla temas etmiş olabilecek kişilerin belirlenmesi için epidemiyolojik soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Ekonomi.
3: 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor. Türkiye'nin nükleer enerji yatırımları ve net sıfır karbon hedefleri 30 Haziran 2026'da İstanbul'da düzenlenecek olan 12. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında mercek altına alınacak. Yeni nükleer çağ temasıyla başlayacak 2 günlük dev zirvede Akkuyu NGS ve Sinop Nükleer Güç Santrali projelerindeki en son gelişmeler paylaşılacak. Zirve 30 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde kapılarını açacak. SGK 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Başvurular 26 Haziran'da başlayacak ve 12 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden kariyer kapısı kamu işe alım platformu aracılığıyla yapabilecek. Şahsen posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.391 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 50 kuruş, euro 52 lira 77 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.122, çeyrek altın 10.005, tam altın 39.831, atı altını ise 40.910 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
5: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Önce o bir yorumun Türkçe halini bir dinleyelim mi?
6: Hakan stopere, stoper Hakan'a, Hakan stopere, stoper sabete, sabit sağne, sabit sağne.
7: Abi maç biter bitmezdi.
5: Bütün öfke, bütün o kızgınlıkla, bütün adrenalin yükselmişken.
7: Aynen abi şöyle. Aslında bunu hızlı okuyunca bu hale geliyor. Normal oynattığınızda da çok farklı bir anlam çıkmıyor ama hızlı oynattığınızda daha da böyle bir farklı moda geçiyor.
5: Bir de o kağıtta ne vardı, şey mi vardı? Taktik mi yaptın?
7: Sabek sol bekevi, sabek stopere diyor. Stoper sağ beke veriyor. Sağ bek sağ öne veriyor. Sağ öne Hakan'a veriyor. Hakan stopere veriyor. Stoper sol beke veriyor falan.
5: Böyle daha iyiymiş ya. Hızlandırmadı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'da olacak. NATO dünyanın en kanlı örgütüdür ama dünyanın kurtarıcısı rolünü oynar. Türkiye NATO'ya 1952 yılında dahil oldu ama NATO'ya girmek için bağlılığını ispat etmesi lazımdı. Bunun için 721 Türk askeri feda edildi. Kore Savaşı'nda şehit 721, kayıp 175, esir 234, yaralı 2147'dir. Kalsın bu aklımızın bir köşesinde, NATO ve kanlı Türkiye geçmişini daha çok konuşacağız. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın ve diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
4: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak yaptığı konuşmada, gelinen noktada örgütün tahsis sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan söz konusu düzenlemeyi meclisin takdirine sunacağız, dedi. 2017'de İYİ Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Nimet Özdemir, 2023'teki genel seçimlerde milletvekili seçilmiş, 24 Temmuz 2024'te ise İYİ Parti'den gönül bağımı kopardım diyerek partisinden istifa etmişti. Daha sonra CHP'ye katılan Özdemir, 17 Haziran 2026'da CHP'den de istifa ederek bugün AK Parti'ye katıldı. Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil. Özel grubuyla hareket edeceğim ve kuracakları partide yer alacağım, dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcaklıkların küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızlı arttığını ve kıtadaki sıcak hava dalgası nedeniyle insanların sağlığının riske girdiğini bildirdi. Hollanda'da 2024'te yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında ilk kez 12 yaşından küçük bir çocuğa ötenazi uygulandığı açıklandı.
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin diyoruz ama hala trafikte çakarlı araç terörü sürüyor. Çakarlı araçlar emniyet şeridi hadi bir kenara, iki şeritli dar yolda bile şeridimizden çıkarıp kenara çektirip yol istiyor. Anlamıyorum bunları, diyor sevgili dinleyicimiz. Ve şimdi sırada organik doğal zeka haberleri var. Yılın ilk gurbetçilerin "Ah benim güzel memleketim, memleketimiz çok güzel" sezonu başladı. Yaz tatili için Avusturya'dan yurda gelen gurbetçiler konuşmuş Kapıkule sınır kapısında, bir dinleyelim.
7: Kendimizi yalnız hissediyoruz orada. Bir yani eş yok, dost yok, bir akrabamızın düğünü oluyor, bir cenazesi oluyor. Gelemiyoruz bazı zamanlar, gelemediğimiz günler oluyor. Bir özlem, bir hasretlik var. Toprağımız başka ya, memleketimiz başka. Buradakileri kıymetini bilsin. Ha biz zamanında gittik, 34 senedir ben Viyana'dayım.
8: Ben 4 senedir Avusturya'dayım. Geldim, çok özlüyorum. Orada kendimi çok kötü hissediyorum alışamadığım için. Sık sık gidip geliyorum. Buraya giriş yaptıktan sonra çok rahat hissettim. Çok güvende hissettim. Çok mutluyum şu anda vatanıma, toprağıma gideceğim için.
0: Gelin birlikte olsun ülkede, birlikte yaşayalım. 1 euro 52.75. Yani 52.75 kat daha uyguna geliyorsunuz Türkiye'ye. Bak bir de nasıl, hani çok güzel ülke de, bak şöyle bir durum da var. Servet dağılımının %1'i 860 bin kişi, yani %1'lik bir kesim servetin %41'ine hükmediyor. Yani 30 trilyon liraya %1'lik kesim. %9'luk kesim servetin %28'ine hükmediyor. 20 trilyon lira. Ve şu anda açlık sınırı 36.042 lira. Çok güzel memleketimiz değil mi? Asgari ücret 28.075 lira. Yoksulluk sınırı 114.500 lira. Hadi buyurun birlikte yiyelim, birlikte yaşayalım bu ülkede. Devam edelim. Kemal, sıra sende.

yalan zirvesinin her zaman en tepesinde yer alan Trump diyor ki, İran her şeyi kabul etti, uranyumu para ödemeden çıkarıp Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyacağız. İran yanıt veriyor. Her zamanki gibi yalan söylüyor. Bir yalancı Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyor. Trump, 4 ay önce İran güçlü bir hava kuvvetine sahipti. Şimdi yok oldu. İran'ın yanıtı. Kes sesini yalancı, birkaç gece önce Apache helikopterinizi düşürdük. Devam edelim.

0: Yunus Emre Vakfı, çok konuşulduğu tartışıldığı gazeteci İsmail Arı'nın da cezaevine girmeden önce haberini yaptığı, duyurduğu önemli bir haberdi. Burada inanılmaz bir yolsuzluk iddiası vardı. Bu yolsuzluk iddialarından sonra vakfın genel müdürü, bilin bakalım ne oldu? Onu da Cemal Enginyurt anlatıyor.
1: Yunus Emre Vakfı'nda 4 milyar doların üzerinde hırsızlık var, soygun var, dolandırıcılık var. Aslı Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü Birol Akgün Bakü Büyükelçisi oldu. Yahu böyle bir soruşturma varken, böyle bir operasyon ortaya çıkmışken, böyle bir hırsızlık ortaya çıkmışken ve bunun da Yunus Emre Vakfı ile ilişkilendirildiği ortada iken Yunus Emre Vakfı'nın Genel Müdürü Birol Akgün nasıl büyükelçi olabilir ya? Hangi vicdan yapar? İşte vicdansız yapar. Saraydaki vicdansız yapar. O sebeple ben diyorum ki Umut, ben şunda, yani beni biraz sert buluyor olabilirsiniz, ters gelebilir size, ama mücadele sert olmadığı müddetçe adam bize sürekli kroşe yumruklarla sağlı sollu saldırıyor. Yani biz hakem düdük çalmış dur diyor, Recep Tayyip Erdoğan düdük müdük dinlemiyor. Habire saldırıyor, habire yumruk atıyor. Yahu Yunus Emre Vakfı, bakın bir Maarif Vakfı var. Şimdi bütün belgeleri topluyorum. Bütün sizden de CHP olarak bana göre daha avantajlısınız. Biz bağımsız milletvekiliyiz. Bu Maarif Vakfı'nın dünyanın her yerinde şikayetleri var hakkında. Öyle az uz değil. Bunları ortaya koymalıyız biz.
0: Cemal Enginyurt bu iddialarını bağımsız milletvekiliyken yaptı. Sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Orada da aynı iddiaları tekrar etti. Peki değişen ne oldu? Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü halen Bakü Büyük Elçisi. Devam edelim.

0: Yolculuğumuzun başında söyledim, 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'da olacak. NATO dünyanın en kanlı örgütü. Türkiye'de çok büyük kötülükleri olmuştur NATO kurulduğundan bugüne kadar. Ama bu zirve için öyle bir hale geldi ki neredeyse Ankara özelinde NATO sıkı yönetimi ilan edildi. Güzergahta olan her şey zapturapt altına aldı. Eylem yapma ihtimali olan, hani eylem daha yapmamış, bunlar eylem yapabilir diye onlarca insan gözaltına alındı. Bir de Esenboğa Havalimanı güzergahında yola cephesi olan işletmelere de bir yazı gönderildi. O yazı da çok tuhaf. Dinliyoruz.
1: Burada araçlar olmazsa müşteri nasıl girecek içeri? Nereye park edecek? Benim o günkü zararımı kim karşılayacak? Biz burada küçük esnaflarız. Biz burada reklamla işimiz dönüyor, afişle. Ben burada sabah bir kuyruk oluyor. Tek tek müşteriye içeride ne sattığımı, onun tanıtımını mı yapacağım mesela? Ama dışarıda afişimi görüyor, giriyor içeri. Ona göre o da ne alacağını biliyor. Sabah trafiği yoğun oluyor burada. Ama dediğim gibi burada araç durmazsa, burası bir benzinlik içerisi. Burada araç durmazsa, transit giderse burada ben kime satış yapacağım burada? Tabii ki doğru olmaz. Doğru bulmuyorum.
0: Yani havalimanına havalimanı güzergahında yer alan işletmelerin önüne araba park edilemeyeceğine, araba park etmek yasak diye yazı gönderilmiş. Esnaf da ona isyan ediyor. Ben parayı nereden kazanacağım? Daha henüz 15 gün var. Bu 15 gün öncesinde olan güya önlem, abartılı önlemler o kadar abartılı ki, mesela tema piknikçileri Nallıhan pikniği dönüşü karşılaştıkları Ankara yürüyen madencilerle görüşen tema gönülleri operasyonla gözaltına alınmıştı. Bunlar da o zaman eylem vardı, madenci eylemi onlara destek oluyor diye. Aynı tema piknikçileri bu sefer de yine NATO gözaltısı olmuş ve gözaltına alınmışlar. Ama işin ilginç tarafı, hepsi tema gönüllüsü olmasına rağmen temadan tek bir ses çıkmadı. Bir taraftan da Ankara'da parklarda Macron nerede koşsun seçimi yapılıyor. Parklardan parklar beğensin diye. Macron koşacak diye parklar o gün Macron'un koşacağı saatlerde halka yasaklanacak. Hani Macron kendi ülkesinde böyle bir şey yapsa ertesi gün istifa eder. Ama Türkiye'de Macron'un koşması için parklar halka yasaklanacak. Yine NATO ile ilgili zirveyi takip etmek isteyen birçok gazeteciye akreditasyon verilmiyor. Neye dayanarak belli değil. Yıllarca NATO zirvesi izlemiş gazeteciler de var aralarında. Onlara da akredite olamayacaklarına dair yanıt verildi. Yarın bu akreditasyonda nasıl bir kriter var, onu ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Yani iki hafta öncesinden NATO'ya yaranmak için her şey yapılmaya başlandı. NATO zirvesinde neler olacağını artık tahmin etmek bile zor. Devam edelim Kemal.

0: FIFA mafyanın en sevdiği futbolcu Messi için tartışmalar sürüyor. Sosyal medyada özellikle son maçtaki yeniden hakem hatalarının damga vurmasıyla birlikte Messi daha çok tartışılır oldu. Şunlar yazıyor. Diyorlar ki finallerin %100'ünü kaybediyordu 34 yaşından önce Messi. Bu yüzden uluslararası emekliliğini seçti. FIFA'yı yolsuzlukla suçladı. 34 yaşından sonra FIFA onun kaprislerine boyun eğdi. 5 yılda 4 Copa America düzenledi. Ta ki sonunda Arjantin kazanıncaya kadar Dünya Kupası'nda maç başına bir penaltı verdi. Kırmızı kartlarını vermedi. Ona Dünya Kupası'nı hediye etti. Küçük yardımlı çocuk istediğini aldı. Yoksa zavallı tatlım emekliliğine asla çıkamazdı diye yazıldı sosyal medyada. Yine Mourinho Messi ve Arjantin hakkında konuştu. Diyor ki arka arkaya Dünya Kupaları kazanmak kolaydır. Özellikle hakem kararlarının %90'ı sizin lehinize işlediğinde. Bu 2022'de oldu ve yine oluyor. Neredeyse her maçta lehinize penaltı kararları alan tek ülke olduğunuzda kupa size adeta sunuluyor. Ama bu sadece eleme turlarında başlamıyor. İlk günden itibaren başlıyor. FIFA her zaman Messi'yi en kolay grup aşamalarıyla koruyor. Avrupa devleri ölüm gruplarında birbirini parçalarken Arjantin sezon öncesi dostluk maçına benzeyen takımlara karşı VIP geçiş alıyor. Bu futbol başarısı değil, turnuva başlamadan önce yazılmış mükemmel bir pazarlama kampanyasının senaryosu diyor Jose Mourinho. Yine sosyal medyada bu Messi tartışmaları için yazılanlar vardı. Onlardan birkaç örnek size aktarayım. Mesela bir sosyal medya kullanıcısı diyor ki Arjantin her oynadığında bir takımın hakkının yenmesi ne kadar üzücü farkında mısınız? Teknik direktörler, gazeteciler herkes bundan bahsediyor ama hiçbir şey değişmiyor. Geçen Dünya Kupası'nda da oldu, bu sefer de oluyor. FIFA'nın tek derdi Messi'yi nasıl öne çıkaracağı, bunun dışında hiçbir başka çabaları olmuyor. Yine Messi için ağladı, Dünya Kupası'nı kazanamadığı için milli takımı terk etmekle tehdit etti. Tam o sırada FIFA devreye girdi. Milli takımdan emekli olma ünlü sözüyle kurum oyununun kurallarını Arjantin'i kayırmak için baştan yazdılar. Dünya Kupası bir hile oyununa dönüştü diyorlar. Devam edelim Kemal.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

0: İki maçta sıfır çeken A milli takım, futbol takımı tartışılmaya devam ediyor. En çok konuşulan konulardan birisi de milli takımın Arizona'daki kamp merkezi. Bu kamp merkezinin çok olumsuz koşullarda olması, futbolcuların bundan etkilendiği, özellikle aşırı sıcaktan etkilendiği ve bu kamp merkezinin neden değiştirilmediği soruluyordu. Aslında değiştirilebileceğini ama değiştirdikten sonraki başka kamp yerindeki bütün ek masrafların federasyon tarafından karşılanması gerektiği ama böyle bir çaba içerisinde olunmadığı söyleniyordu. Eleştirilerin odağında Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Hacı Osmanoğlu son ana kadar gelen bütün eleştirileri tehditle karşıladı. Kurtlar Vadisi replikleriyle konuştu. Gelene atar yaptı, gidene atar yaptı. Ama şimdi konuştu. Bu konuşmada atardan eser yok, dinliyoruz.
1: Bizim tek üzüntümüz bunlara hayal kırıklığı yaşattığımız. Dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar. Bunların yüzünü güldürecek. Allah nasip etmedi. Önümüze bakacağız. Avrupa Şampiyonası var. Orada inşallah onları güldürürüz.
0: Yılanlardan, sırtlanlardan, Adalet Bakanlığı'na tutuklayın bunları, hepsini tutuklayından şimdi özür demeye kadar geldi. Belli ki şöyle bir şey oldu. Hani zaten bir milli takımdan daha çok propaganda karması olarak Dünya Kupası'nda yer aldı milli takım. Gönderilişinden itibaren tanıtımlarda, paylaşımlarda İHA'lar, TOG'lar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'lı konuşmalar, orada bakanın bulunuşu, federasyon başkanının konuşmaları böyleydi. Orada büyük bir hezimet olunca, bak tam bu hezimette üstünden atacak fırsat kollamaya başlar. Böyledir, 23 yıllık bir deneyimden söylüyorum. Bu açıklamalarla birlikte bütün şey milli takımdan çıkıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dönmüşken işte bu özür dilemeler geldi. Spor Bakanı Amerika'yı terk etmişti. Şimdi Amerika maçı için tekrar Dünya Kupası'nı izlemeye gideceği söyleniyor. Bütün bunlar ne için? İşte tepkiler milli takımı aşıp bunu koordine eden, orada o baskıyı yaratan Adalet ve Kalkınma Partisi ve o yöneticilere gelince hemen iş değişmeye başladı. Hep böyle olur. Bir alınganlık hali olduğundan konuşmuştuk milli takım futbolcularının. O alınganlık hali devam ediyor. Veli Yiğit spor yorumcusu futbol ve orada oynanan oyunla ilgili konuşmuş. Önce bir dinleyelim.
2: 2024'teki bu tanıdığım oyuncularla 2026 arası fark var. Mütevazı kalmayı beceremeyen insanlar var burada yani. Çok değişmişler.
3: Belli duruşu.
2: İyi tanıyorum.
3: Profesyonelliği var.
2: Ya, güzel versin de küsünler abi, önemli değil. İsim de vermeyeceğim şimdi tabii ki ama herkes kendini ölçsün tartsın yani. Çok havaya girmiş olan oyuncular var ne yazık ki.
0: Dedi şöyle, çok havaya girmiş oyuncular var, isim vermeyeceğim diyor. Bu konuşmadan sonra ne oluyor? Merih Demiral kendisini takipten çıkıyor. Bak, o kadar sosyal medyayla yaşıyorlar ki, o kadar hani orada alışmamış yani eleştiriye, bilmem ne, isim verilmiyor. Oradaki olan bir durumla ilgili küçük bir yorumda bulunuyor. Hakaret yok, bir şey yok ama hemen karşılığında bu şekilde sert bir tavır geliyor. Niye? Çünkü böyle olmaları gerektiği onlara öğretildi. Başka bir ezberleri yok. Dün konuştuk işte, voleybolcularla futbol arasındaki fark dünyalar kadar, uçurum kadar. Devam edelim.

Dünyanın garip halleri, garip tuhaflıklar dünyadan, Amerika'dan geliyor. Amerika, İsrail-Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş ve sonrasında uzun ateşkes süreci, sonra da bir ileri iki adım geri giden mutabakat süreci ve bu mutabakat sürecinde bir metin üzerinde anlaşmaya doğru giden bir süreç. Şimdi İran'a soruyorlar, diyorlar ki İran Dışişleri Bakanı Arakçı'ya, neden Amerika Birleşik Devletleri ile ateşkes talep etmiyorsunuz? O da diyor ki, çünkü onlara öyle sert bir ders vermek istiyoruz ki düşmanlar bir daha asla İran'a saldırmayı akıllarından bile geçirmesinler. İsrail ve İran'a ilişkin konuşurken saat başına gidelim, sonra ilginç bilgilerle devam ederiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Son günlerde en çok duyduğumuz suçlamalardan bir tanesi halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. İktidarın gazeteciler için son dönemde en çok kullandığı argüman bu. Bununla ilgili şimdi önemli bir gelişme oldu bugün. Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Şaban Sevinç için suç duyurusunda bulundu. Yani Butlan sonrası ilk dava açtığı bir gazeteci oldu. Bunu konuşacağız Şaban Sevinç'le. Ona birazdan gideriz. Şu İran meselesine kaldığımız yerden devam edelim. Reuters bilinen dünyanın önemli bir haber ajanslarından bir tanesi. İlginç bir haber vardı orada. Çok dikkatimi çekti. Genelde Reuters'ta İsrail aleyhine haber olmaz. Ama bu sefer Reuters resmi sosyal medya hesabından şöyle bir haber yayınlandı. Bağımsız bir Birleşmiş Milletler soruşturması İsrail makamlarının ve güvenlik güçlerinin Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığını, Gazze'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına, işgal altındaki Batı Şeria'da ise savaş suçlarına yol açtığını belirtti diye başlıkta bir haber vardı. Yani dünya tersine dönse anca olur denilen haberlerden bir tanesi bu. Reuters'ın haberini olduğu gibi size aktardım. Bu müzakere görüşmeleri sırasında en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Mesut Pezeşkian'dı. O da diyor ki kendimizi savunmak için sahip olduğumuz füzelerimiz olmasaydı İsrail ve ABD İran'ı da Gazze'ye yaptıkları gibi yerle bir ederdi. Yaşlıya da gence de merhamet göstermezlerdi. İnsan haklarından söz ediyorlar, bu büyük bir yalandır. Kendimizi savunmasaydık ülkemize kesinlikle merhamet göstermez, gücümüzü yok ederlerdi. Bu nedenle savunma kapasitemiz konusunda hiçbir koşul altında hiçbir kimseyle müzakere etmeyeceğiz diyor Pezeşkian. Konumuz hazır mı? Tamam. Şimdi halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. İktidarın gazeteciler için son dönemde en çok kullandığı bir argüman. Bu kez Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Şaban Sevinç için halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Butlan sonrası ilk dava açtığı gazeteci Şaban Sevinç canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo, merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi ilginç şurada, hani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma başlığı altında suç duyurusunda bulunca, hani son dönemde de en çok bu argümanı kullanan iktidarın kullandığı bir argüman bu. Bu kadar öfkelendirecek ne oldu ki size, ilk dava açtığı siz oldunuz?
2: Evet. Valla şöyle, neyse ki sabah evimi polis basmadı yani.
1: Şimdilik.
2: Şimdilik, evet. Şimdi ya şöyle, malum Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte arınma arınma deyip duruyor, biliyorsun bu belediye davalarını kastederek. Ve maalesef birkaç da örneği dile getiriyor, işte bu Uşak Belediye Başkanı, efendim Antalya'daki olaylar vesaire. Onlar üzerinden bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bütün yargılanan belediye başkanlarını, başta Sayın İmamoğlu dahil, sanki bu hırsızlık, işte rüşvet, yolsuzluk iddiaları gerçekmiş gibi bir algı oturtmaya çalışıyor. Kendisine meşruiyet sağlamak için. Tabii biz de Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani 13 yıllık genel başkanlığını biliyoruz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyoruz, takip ediyoruz, görüyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de işte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bizzat Kemal Bey'in hani talimatıyla, işte talebiyle bir takım parti işleri için finansör olarak kullanıldı. Buna bunun tanıkları var. Benim kendi bilgim var. İşte dolayısıyla ben bunları anlattım. 2017 yılında Konya'da bir belediye başkanları toplantısı yapılmıştı. Orada işte belediye başkanlarına bir genel başkan yardımcısının danışmanının IBAN numarasını veriyorlar ve diyorlar ki işte herkes nüfusuna göre işte 50 bine kadar şu kadar, 100 bin nüfusa kadar bu kadar, 100 binden fazlası olanlar şu kadar her ay buraya para yatıracak. İşte ve bununla biz diyorlar işte bize yakın televizyon kanallarına destek yapacağız falan diye böyle düzenli bir gelir oluşturmaya çalışıyorlar belediye başkanlarına. Ben onu anlattım. Bunu biliyorum yani bu konuyu. Onun üzerine işte dün akşam Atakan Sönmez, Kemal Bey'in basın danışmanı arkadaşımızın o tweetini gördüm. Şaban Sevinç'e dava açıyor Kemal Bey diye. Böyle oldu. Tabii halkı yanıltıcı bilgi falan diye de belirtmişler. Böyle yani durum. Başka çok örnek var. Mesela bugün maalesef, bugün gene işte görmüşsünüzdür siz de Cemal Can Polat'ın
1: konuşması vardı.
2: 2023'teki İstanbul Kongresi'nde yaptığı konuşma var yani. Kongrede yapıyor ya. Biz 10 milyon liralık işte bilet dağıttık diyor. Bunları belediyelere sattık diyor falan. Ama diyor Ekrem İmamoğlu senin diyor sen 1,5 milyon lirayı vermedin diyor. Hani 1,5 milyon liralık bilet verdik sana, sen o parayı vermedin diyor kongre satımında. Açık yani. Hani Kemal Bey'in bu düzeni kendi döneminde bolca kullandığı, yani bir finansman kaynağı olarak belediyeleri kullandığı açık yani, herkesin bildiği bir konu. Ama öyle bir evrende yaşıyor ki Kemal Bey, hani sanal bir dünyada yaşıyor. Bugün işte mesela Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlarken bu belediye davaları üzerinden kendisinin hiç böyle bir şey yapmadığını filan düşünüyor olsa gerek. Yani garip bir durum gerçekten Mustafa Bey. Yani ben de izah edemiyorum. Ya
1: şöyle bir durum var aslında. Şimdi yıllardır CHP'yi takip ediyorsunuz. Daha öncesinde biliyorum hani uzun yıllar önce ben de Ankara'da muhabirken aynı dönemde de çalıştık. O zamandan beri gelen bir takip var. Bu aşamada şimdi yalanlanacağı belli. Ya daha doğrusu şöyle, hani bu bilgiyi verilince örnekler çok olacak. Bu biline biline nasıl oluyor da böyle bir tavır gösteriliyor? Bunu anlamakta biraz zorlanıyorum ben artık.
2: Ya şimdi ya şöyle, o kadar garip bir durum ki. Mesela şunu hepimiz biliyoruz değil mi? Hani ben hani CHP'yi izlediğim için belki daha net biliyorum. Sen gazeteci olduğun için biliyorsun. Ama onun dışında kamuoyunun da bildiği mesela. Şimdi Ataşehir Belediyesi mesela ve Maltepe Belediyesi. Bu her iki belediye başkanı da Battal Bey ve Ali Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok çok çok yakın adamı. Yani ailesinden biri gibiler. Ve 2017'de mesela Battal İlgezdi görevden alındı. İşte ihaleye fesat karıştırmak, efendim yolsuzluk falan filan iddiasıyla. O davası sürerken 2019'da Kemal Bey yargılama devam ederken tekrar aday yaptı Battal İlgezdi Ataşehir'e ve seçildi. Keza Ali Kılıç için aynısı oldu. Şimdi çıkıyor diyor ki Sözcü Televizyonu'ndaki bu işte geçen haftaki röportajında, efendim ben Özgür Özel'e 4 tane isim verdim. 4 belediye başkanının ismini verdim. Bunları tekrar adaya gösterme haklarında işte iddialar var, dosyalar var partide dedim diyor. Yani kimmiş onlar? İşte Rıza Akpınar'mış, efendim Ahmet Aras'mış, o dönem Bodrum Belediye Başkanı o tarihte. Kemal Bey'in o Özgür Bey'e onu söylediği tarihte. Ve 2 belediye başkanı daha. Ya şimdi bakıyorsun, ya kardeşim sen de yaptın aynısını yani, işte Battal Bey'e yaptın, Ali Kılıç'a yaptın. Rıza Akpınar, yani Rıza Akpınar değişimci oluncaya kadar son dakikada yani senin İstanbul'daki şeylerinden, siyasetinin temel ayaklarından birisiydi Erdoğan Toprak'la birlikte. Gökhan, üçüncüsü de Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı, onu da yapma demiş. Gökhan Yüksel'le Keza o da hani Rıza Aşpolat gibi Erdoğan Toprak ilerinden sana bağlıydı, direkt sana bağlıydı vesaire falan filan. Yani böyle garip garip açıklamalar yapıyor Kemal Bey. Milleti hafızası sanıyor. Ya inanılmaz bir şey, inanılmaz bir süreç çekiyoruz. Ya şimdi bana açtığı dava canı sağ olsun ama eminim pişman olacaktır yani. Çünkü yani benim kafamdaki bilgiler net ve şeyden beri, dün akşamdan beri bana bir sürü telefon geldi belediye başkanlarından. Görmüşler Kemal Bey'in o benim hakkımda dava açtığını. Bir sürü yeni hikaye anlatıyorlar filan.
1: Yani onları da tanık mı göstereceksin?
2: Tabii tanık olacak olan 3-4 tane belediye başkanı var yani, ben de söylerim diyor.
1: Bu kadar yakından tanıdığınız bir partideki bu sertlikteki bir ayrışma ya da kavga şaşırttı mı sizi? Ya da hani zaten ya, buraya adım adım mı geldi?
2: Ya şöyle, şimdi ben hani ta 88'den beri bu işte CHP ve öncüsü partileri diyeyim, CHP falan takip ediyorum Ankara'da gazeteci olarak. Cumhuriyet Halk Partisi içinde hani CHP'yi de katarak görüyorum. Böyle bir şey var Musa Bey, yani CHP döneminde de vardı bu durum. Hani hatırlayın, hani Deniz Baykal, Erdal İnönü şeylerinde, mücadelelerinde genel başkanlık yarışlarında Deniz Baykal'ın da ayrılması, CHP'yi yetiştirmesi vesaire tekrar.
1: Ya bu sertlikte, bu nefret ve öfkede ben hatırlamıyorum. Belki de unutmuşum.
2: Evet. Bugünkü nefret de yoktu. Bugünkü nefret de yok. Bugünkü dediğiniz kelime çok doğru. Nefret ve kin. Belki. Nefret ve kinli bir davranış var Kemal Bey ve Çekirdek ekibi tarafında içinde. Ben bunu hani çok da tabii net konuşamıyorsun kamuoyu önünde. Bunu biraz ben mezhepçi ve etnikçi siyaset anlayışına dayandırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içinde maalesef, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu döneminde, ki CHP döneminde de vardı ama bu kadar kuvvetli değildi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi döneminde, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığı döneminde Kemal Bey parti içinde bir çekirdek örgütlenme yaptı. Yani CHP örgütü içinde kendi örgütünü yaptı diyeyim. Hani şimdi CHP içinde oluşturduğu kendi örgütü CHP ile savaşıyor bugün. Ve ben bu iki yapının, yani iki yapı derken hani Özgür Özel ve Sayın İmamoğlu'nun ifade ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani daha merkez, daha Türkiye sosyolojisini kucaklayan bir yapı olduğu, olması gereken yapı olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey'in hani kendi örgütlenmesi dediğim yapının da o tüm Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olma mücadelesi olarak görüyorum. Toplumda o karşılıkları yok maalesef. Ama ona rağmen işte bu süreçte iktidarın da desteğiyle bir takım hani işte mahkeme kararı vesaireyle iktidara giden Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Bey'in o hırsı, kini, nefreti kullanılarak, değerlendirilerek iktidar tarafından parti bu hale düşürüldü. Benim kanaatim ve şeyim bu, gözlemim bu. Bundan sonra da hani şimdi üçüncü yolcular var, uzlaştıralım ya, ayrılmayın, yeni parti kurmayın vesaire diye Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iyi niyetli arayışlar da var ama ben onlardan sağlıklı bir sonuç çıkacağına ihtimal vermiyorum ve asıl yani uzlaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni ifade eden muhalefet kanadı diyeyim, hani CHP'yi Kemal Bey ve Özgür Bey diye farklı şey yaparsak görerek artık ayrışmalılar. Yani o CHP içindeki
1: yeni parti kurulsun tarafında mısınız?
2: Kesinlikle, kesinlikle yeni parti

0: olarak, Kudüs olarak bu yeni partiyle ilgili bir şey var mı?
1: Ya şöyle, belki siz de görüşüyorsunuzdur. Yani yeni partinin kaçınılmaz olduğunu kendileri de biliyor. Yani Özgür Bey'in çevresi de ya yeni parti kaçınılmaz diyor. Yani illaki olacak, yani olmak zorunda ve oraya doğru gidiyoruz diyorlar. Ama işte hani Cumhuriyet Halk Partisi gibi işte Türkiye'nin kurucu partisini de böyle hani kolay kolay terk etmiş olmak istemiyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala örgütlerinde insanlar, her ne kadar bu yapıda, bu kavgada Özgür Özel'in yanında olsalar da bir kısmı ya işte ben CHP'den nasıl ayrılacağım falan diye bir tereddüt yaşıyor. Tereddüt yaşayanlar var. Dolayısıyla onların da ikna olması için yani yeni partiye, parti içindeki bu işte hukuki arayışların, yargısal itirazların tamamlanması bekleniyor diye şey yapıyorum, hani görüyorum. Bunu zaten ifade ediyorlar ya Özgür Bey ve ekibi.
0: Yani bu Temmuz ayında mı belli olacak?
1: Temmuz ayında belli olur gibi, evet. Yani 20, şimdi 20 Temmuz'a kadar işte şey var, adli tatil var. Yargıtay'ın adli tatilden önce karar vermesini umuyorlar ama bu güçlü bir beklenti değil. İşte hani kulislerde efendim Devlet Bahçeli, efendim Yargıtay bir an önce bu konuda karar versin dedi. Dolayısıyla Yargıtay Bahçeli'nin bu talebini dikkate alarak karar verebilir diyenler var. Keza Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı, o da benzer şey söyledi. Yargıtay CHP krizini bir an önce çözsün, nihai kararı versin diye falan. Yani oradan kaynaklı bir böyle bir beklenti var. Hani 20 Temmuz'a kadar Yargıtay karar verebilir falan diye. Ama güçlü bir umut yok o konuda yani. Dur bakalım. Madem böyle bir işte talepler oldu Yargıtay'dan. Yargıtay da belki evet ya Türk siyasetinin içine düştüğü bu krizi bir an önce öncelikli konu olarak değerlendirelim diyebilir diye zayıf bir umut var. Ama benim kanaatim, ben Yargıtay'dan öyle bir karar beklemiyorum. Yani bilakis uzatabildikleri kadar uzatacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni olabildiğince seçimlere bu kavgalı halde sürüklemeye çalışacaktır. Yani
0: bu kavga devam etsin.
1: Tabii devam etsin. Bu işte kendi işlerinde kavga etsinler. Milletin gözünden düşsünler. İtibarsızlaşsınlar. Bu arada 3-5 belediyeye daha operasyonlar yapılır işte böyle. Bir hafta arayla, iki hafta arayla vesaire.
0: Pek belediyede kalmadı zaten.
1: Evet. Şimdi Tuzla Belediyesi ile ilgili bir şey var. Tuzla Belediyesi'nin işte AK Parti'ye geçebileceğine dair takip iddialar konuşuluyor. Yani hani baktığımızda işte bugün hani Nimet Özdemir İYİ Parti'den CHP'ye katılmış. Şimdi bugün AK Parti'ye katıldı filan. Böyle hani dışarıdan vatandaş baktığında Anadolu'da işte kahvede oturan bir vatandaş işte televizyonda haberleri izlerken bakıyor işte ya CHP'li şu belediye başkanı mesela 3 gün önce AK Parti'ye katıldı. Bakıyor 3 gün sonra işte CHP'nin şu milletvekili AK Parti'ye katıldı. Sonra işte bakıyor işte Kemal Kılıçdaroğlu şöyle dedi, Özgür Özel böyle dedi filan. Diyor ki ya bunlardan adam olmaz.
0: Bu yani, şeyin bu aşamaya, bu bunlardan adam olmaz aşaması bir strateji ya. Bunun tamamen bir planlı mı yürüdüğünü düşünüyorsunuz bu zamana kadar? Ya da bir anda bir yerde kırılma oldu, orada anlık öfke ve nefret devreye girdi ve bu acayip ortam mı oluştu?
1: Ya şimdi şöyle, Kemal Bey bu değişim kurultayında genel başkanlığı kaybetmeyi içine sindiremedi.
0: Siz hiç konuştunuz mu ondan sonra onunla?
1: Yok, konuşmadım.
0: Hiç temas, yani yok, o kongreden sonra hiç konuştunuz mu diye merak ettim de.
1: Yok, konuşmadım. Benim Kemal Bey'le 2018'den sonra hiç diyaloğum olmadı. Yani birebir diyaloğum olmadı. O değişim kurultayı genel başkanını kaybetme işine sindiremedi.
0: Nedir bu kadar sindirilemeyen, bir başka bir şey mi? Hani bir koltuk, ya, sadece bir şöyle, koltukla ifade etmesi zor.
1: Şöyle, Kemal Bey kendini böyle uhrevi bir kişi gibi görüyor. Yani hani biliyorsunuz Ensar Öğüt Ardahan Milletvekili Kemal Bey hakkında bir kitap yazmıştı. Orada Kemal Bey'in seyit olduğunu, hani Hazreti Peygamber'in

0: soyundan evet, geldiğini falan yazmıştı.
1: Öyle şeyler vardı evet.
0: Herhalde Kemal Bey de ona inanmış olmalı. Bir de biliyorsunuz Piro diye hani belli bir çevre Kemal Bey'e adeta böyle tapınıyorlar falan. Kemal Bey de kendisini herhalde o pozisyona oturtmuş olmadı ki. Ya siz kim oluyorsunuz da beni genel başkan seçmiyorsunuz? Yani daha işte yani Özgür Özel'i seçiyorsunuz ben varken. Beni nasıl işte genel başkanlıkta indirirsiniz diye bir kin içine girdi. İktidar da o kini değerlendirdi. Yani devlet olanaklarıyla falan diyeyim ve sonra işte bu Butlan davası vesaire. İşte o tanıklıklar falan filan.
1: Anladım.
0: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kurultaylarını izlemiş biriyim. Yani hani şeyden yani 88'den bu yana CHP'nin bütün kurultaylarını izlemiş biriyim. Bu değişim kurultayının da diğer kurultaylardan hiçbir farkı yoktu. Bakın bilerek söylüyorum. Bunu da çok çok yakından izledik. Bu değişim kurultayını da kongreler sürecinden itibaren ilçe kongreleri, il kongreleri çok yakından izledik. Hiçbir şey yoktu yani. İptal edilmesini gerektiren bir şey yoktu. Daha önceki kurultaylarda yani Kemal Bey'in kazandığı kurultaylarda hani tek başına girip de kazandığı kurultaylarda parti meclisi üyesi olmak için insanların o kurultay salonunda neler yaptığını ben gözlerimle görmüş biriyim. Yani başka arkadaşlar da gördü yani.
1: Ya Ankaralı gazetecilerin şöyle bir ezberi vardır. Delege avı diye. Heh, ya bütün otel avı odalarında ta bu şeyde Adalet Partisi'nde de vardır, Doğru Yol Partisi'nde de vardı. Delege avı diye bir şey vardı. Eskiden bir çanta olurdu bazen. İşte bir bloknot bile olurdu. Sonra başka bir şeyler olurdu. Doğruluğu yanlışlı ayrı ama böyle bir delege avı diye bir şey vardı. İlk defa böyle kriminal bir hale geldi. Kriminal hale gelince de iş başka bir yere doğru gitti.
0: Kriminal hale gelmedi de yani ben öyle düşünmüyorum yani kriminal gösterilmeye çalışıldı. Rutin eylemler yani kurultaylardaki kongre süreçlerindeki rutin çekişmeler hele ki böyle iddialı iki aday varsa burada kriminal bir suç gibi sunuldu. Ben öyle görüyorum yani.
1: Evet, yani sonuçta bir suçmuş gibi davranılmaya başlandı, onu konuşuyoruz. Yani bu mesele aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurultaylarında da kongrelerinde de çok fazla tartışmaların olduğu bir dönem olmuştu. Delegelerle ilgili tartışmalar olmuştu. Özet olarak aslında şöyle bir durum var. Yeni parti kesin olarak görüyorsunuz ve bu davada da Kılıçdaroğlu'nun açtığı davada da tanıklarla birlikte aslında Kılıçdaroğlu döneminde belediyelerle rant ilişkisi olduğunu da ispatlayacağım diyorsunuz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Evet. Yok Mustafa Bey, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler, kolay gelsin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Butlan sonrası yönetime geldikten sonra ilk dava açacağını söylediği gazeteci Şaban Sevinç'le konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu duruma nasıl gelindiği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar sert bir öfke ve nefret ortamında siyaset yapmayı neden göze aldığını konuştuk. Şaban Sevinç anlattı, hepimiz dinledik. Biz devam edelim yolculuğumuza.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: Hukuk devletinde belediye başkanları operasyonlar yapılıyor belediye başkanlarına ve operasyondan sonra da tutuklanıyorlar. En son Adalar Belediye Başkanı gözaltına alındı. Sonra da gözaltından sonra Ali Ercan Akpolat tutuklandı. Gazeteci Fatoş Erdoğan hangi belediye başkanının ne zaman tutuklandığını çıkarmış. Çok uzun. Hani bu kadar çok belediye başkanının içeride olduğunu tek tek bakınca daha iyi görüyorsunuz. İstanbul'da 39 ilçenin 26'sını kazanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bunların büyük bir çoğunluğu şu anda cezaevinde. Mesela Ahmet Özer tutuklandığında 7 aylık, Resul Emrah Şahan ve Alaaddin Köseler 1 yıllık belediye başkanıydı. 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı %37,81 olarak gerçekleşmişti. CHP bu sonuçta 1977 yerel seçimlerinden beri ilk kez birinci parti olmuş ve yerelde iktidar konumuna geçmişti. Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyükşehir, 21 il, toplamda 35 il, 337 ilçe ve 48 belde kazanmıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı %51,14 olarak gerçekleşmişti. CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4.432.862 oy almıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da kazandığı bazı ilçelerin ve AK Parti'den alınma süreleri şu kadardı. Üsküdar 35 yıl sonra alınmıştı. Çekmeköy 3 dönem sonra, Eyüp Sultan 4 dönem sonra, Sancaktepe ilk kez, Tuzla 7 dönem sonra, Silivri ise MHP'den alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesine operasyon yapıldı. 13 belediye başkanı tutuklandı. Notları böyle Fatoş Erdoğan'ın. O hukuk devletinde Merdan Yanardağ 241 günü tamamladı. Çiğdem Mater 1524. Selçuk Kozağaçlı 3153. Selahattin Demirtaş 3520. Ekrem İmamoğlu 468. Tayfun Kahraman 1524. Murat Çalık 462. İnan Güney 311. Aykut Erdoğdu 387. Ramazan Gülten 454 günü tamamladı. Ramazan Gülten'in 3 yıldır devam eden Salacak sahilinde saldırıya uğradığı davanın duruşması vardı. Ramazan Gülten'in sosyal medya hesabında bugün 3 yıldır devam eden Salacak sahilinde uğradığım saldırıyla ilgili davanın duruşması vardı. Duruşmaya fiziken katılma talebim uygun görülmedi ve cezaevinden Segbis aracılığıyla katılmamın yeterli olduğuna karar verildi. Hiçbir sanığın katılmadığı duruşmaya Marmara Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Segbis üzerinden katıldım. Bir kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla saldıran, yaralayan ve linç etmeye çalışan kişiler bugün özgürce hayatlarına devam ediyor. Kamu alanlarında ticaretlerini sürdürüyor. Ben ise kamu görevimi yaptığım için tutukluyum. Sonucun ne olduğunu merak edenler olacaktır. Dosya için Aralık ayına yeni bir duruşma günü verildi. Böylece dava 4. yılına doğru ilerliyor. Kamu görevlisi olan kaçak yapıyı yıktığım için ben cezaevindeyim. Kaçak yapı yapanlar özgür olarak dolaşıyor diyor Ramazan Gülten. Osman Kavala 3157, Resul Emrah Şahan 462, Tunç Soyer 363, Oya Tekin 384, Ömer Günel 100, Mine Özer'den 1524, Gürkan Akgün 466, Hakan Bahçetepe 387, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1524 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize ya, evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Mecliste Suudi Arabistanlı şirketlere imtiyazları onaylayan yasa geçen hafta meclisten geçmemişti. 76 iktidar vekilinin sahte imzalı pusulaları ortaya çıkınca şimdi yasa tekrar geldi ve onaylandı bu kez. Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Suudi Arabistanlı şirketlere verilen bu imtiyazları kapitülasyon olarak nitelendirdi ve şunları söyledi.
10: Suudi Arabistan'la yapılan bu anlaşma çok açık bir kapitülasyondur. Ve bu kapitülasyon anlaşmasının onaylanması için meclise getirilmesi, kapalı kapılar ardında kotarılmış bu projenin meclis onayına sunulması ayrı bir skandaldır. Bunu kabul etmiyoruz. Bu anlaşma neler içeriyor? Bakın, Sivas ve Karaman'da güneş enerjisi santralleri kurulacakmış. Ya Allah aşkına, bu proje nerede? Avrupa'da mı? Türkiye'de. Niye euro bazında pazarlık yapıyorsunuz? Niye euro bazında 30 yıl sözleşme yapıyorsunuz? ÖTV yok, KDV yok. Gel ne istersen yap diyoruz adamlara. Gel ne olursun yine gel, arazi veriyoruz sana diyoruz Araplara. Devlet arazileri zaten harcı alem, rahatlıkla veriyoruz. Özel mülkiyetteki arazileri de yine biz kamulaştıracağız Araplar için. Doymadınız ormanları talan etmeye. Orman arazilerini de veriyoruz. Yeter ki sen beğen diyoruz. Yer beğen diyoruz Araplara. Ne istiyorsan veriyoruz diyorlar. Peki anlaşmazlık çıkarsa ne olacak? Arap diyor ki ben senin mahkemeni tanımam. Ya şeriat mahkemelerini tanırım veyahut da Londra'daki mahkemeleri tanırım. Bıkmadınız mı, doymadınız mı Londra'daki tahkim mahkemelerine boyun bükmeye? Bu bir yatırım teşviki falan değil. Bunun arkasında ne olduğunu zaman bize gösterecek. Bir süre sonra hem kamuoyu, aziz Türk milleti hem de bu parlamento öğrenecek. Acaba bunun arkasında bizim bugün öngörmediğimiz ve bilmediğimiz swap anlaşmaları mı var? Yoksa başka para akışları mı olacak? Bizim bugün bilemediğimiz kapalı kapılar ardında yapılmış anlaşmalar veya sözleşmeler mi var? Türkiye'nin Araplara kapitülasyon vermesini ve bu kapitülasyonlar için Gazi Meclisi aracı kılmasını kabul etmiyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Peki niye bu kadar büyük imtiyaz, destek ve kapitülasyonları bizim yerli sanayicimize, yerli iş adamlarımıza vermiyorsunuz? Bu sorunun cevabını bekliyorum ben. Bu çok açık bir kapitülasyondur. Tarihe not düşmek için söylüyorum. Gazi Meclisi bu kapitülasyon anlayışına teslim etmenizi onaylamıyoruz ve bu sözleşmeyi reddediyoruz.
1: Devam edelim Miko.

0: Milli takım kaybetti. Herkes konuştu. Konuşanlar tartışıldı ama en tartışmalısı, en tuhafı Kandil'den geldi. PKK'lı Duran Kalkan milli takımı analiz etti. Dinleyelim bakalım.
1: Tabii şunu söyleyeceğim. Dünya Kupası'na gidişleri barış ve demokratik toplum süreci sayesindedir. Hiç gol atamadan elenmiş olmaları da ırkçı, milliyetçi, şöven duygular ve düşüncelerin dayatmaların sonucudur. Daha gitmeden o basın, televizyonlar o kadar şey dayattılar ki, o kadar ırkçı, milliyetçi. Sahada insan görüyordu, ayakları titriyordu gençlerin. Topa vurmuyor. Oysa ki en tecrübeli, en yetkin oyunculardılar. Bir gol bile atamadılar. O kadar yani baskı oluşturuldu. Haydin savaşa gidiyorsunuz der gibi. Ya maça gidiyorlar, kazanırlar da yenilirler de. Bu spordur yani. Spor değil, sporu savaş gibi ele aldılar. Yani bu Kürt sorunu, Kürt gençlerinin akranlarıyla spor sahalarında yarışabilme sorunudur. Türk sorunu da Türk gençlerinin rahatça spor yapabilme sorunudur. Yani o üzerlerinde her şeyi milliyetçi duygu ve savaşa da benzetmeden kurtarılması sorunu yani. Böyle ele alınırsa doğru olabilir. Yazık oldu ama sorumlusu belirttiklerindir. Eğer düzelirlerse bundan sonra başarılı olurlar. Barış ve demokratik toplum sürecine sahip çıksınlar, derinleştirsinler. Türkiye'nin genç daha çok spor müsabakalarına katılırlar, daha çok başarılı olurlar.
0: İlginç. Yani şöyle, yazık oldu diyor. Hani Türk milli takımının aldığı sonuçlara, hani Türkiye ile savaşan yıllardır onu yok etmeye çalışan birisinin yazık oldu aşamasına gelmesi ilginç bir değerlendirme. Bunu şuradan algılamalıyız. Hani şimdi bir yön çiziliyor ya, bir rota çiziliyor. Türkiye, Irak, Suriye Federatif Devleti. Birazcık o öyle barak tarafından bakınca ne denmek istediği anlaşılabilir bunun. Öyle yoksa kendi içinde anlaşılması biraz zor. İşte o barağın seslendirdiği federatif bir Türkiye kafasıyla bakınca o zaman işte yazık oldu aşamasına geliniyor. Yoksa diğer türlü umrunda mı olurdu ki? Devam edelim.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Sosyal medya, anlatıyorum burada sosyal medyadaki insanların hallerini, o sosyal çürümenin en acayip davranışlarını, çok örnek oldu. Ama bunu konuşurken hep böyle bir eğitim meselesinden yürütülüyor. İşte eğitimsiz insanlar gibi bir algı oluşuyor. Oysa Türkiye'nin sorun hani eğitimli eğitimsiz tartışmasından çok öte, derinleşmiş bir çürüme var bu anlamda. Korunabilen hiçbir değer kalmadı. O yüzden herkes çok ünlü olmak istiyor. Herkes çok kazanmak istiyor. Herkes sadece kendi kazanmak istiyor. Herkes sadece kendi ünlü olsun istiyor. Böyle olunca artık hani önünde hiçbir engeli tanımayan insanlara dönüştü. Bu eğitimli eğitimsiz meselesi önemli. Niye önemli? Çünkü hani eğitimlisi eğitimsizi de bu gösteri toplumunda sosyal çürüme anlamında eşitleniyor. Şimdi bak, bir ses dinleteceğim size. Bu eline bir tane sopa almış bir doktor, ortopedi doktoru. Bir dinleyelim bakalım.
3: Evet, bugün kayıtta çalışanların ayakkabılarını puanlıyoruz. Başak Hanım, diyetisyenimizin ayakkabısı 10 üzerinden 0. Çok pahalı bir ayakkabı ama hiçbir işe yaramaz. Kesinlikle sağlıksız. Yine fizyoterapistimiz ayakkabısı 10 üzerinden 9. İyi bir seri bu. Diz ve kalça rahatsızlıkları olanlara ve bel rahatsızlıkları olanlara önemli bir seri. Abla, senin ayakkabını hep baksak. Bu markanın olayı outdoor ayakkabı üretmektir. Yani doğa yürüyüş ayakkabısı üretmektir. Bu yüzden tabanları sert olur. Bunları doğa yürüyüşünde kullanacağız. Klinikte 10 bin atım atarken bunlar dizlerini artır. O yüzden 10 üzerine 6 verdi. Evet, fizyoterapistimizin ayakkabısı berbat bir tercih. Bir de fizyoterapist olacağım. Olmaz. 10 üzerinden 2. Yani abi, kadınlar bahane üretirken, yani doktor olsa da bahane üretiyor. Abi işte bu ayakkabı sağlıksız, tamam. Bir de bak, benimkine de bak. 10 üzerinden 10 çünkü benim.
0: Hihi mi? Abi işte bu kadar ya, bir hihilik kadar mesafe var arasında. İnsanların, hani ortopedi kliniğinde çalışan bir doktorun, ya reklam yapamıyor ya doktorlar, Böyle bir şey yapıyorlar işte. Şaklabanlık yapıyorlar reklam yapamayınca. Niye? Çünkü bu yeni çağın böyle olduğunu düşünüyor. Hani buradan o ranta ulaşabileceğini, paraya işte fark etmiyor. İşte evinde acayip acayip TikTok videoları çeken birisiyle arasında bir fark yok. O da aynı şeyi istiyor. Daha çok kazanmak istiyor. Daha çok paraya ulaşmak istiyor. Bütün ahlaki değerleri yok sayarak bir şeyler yapıyor o TikTok'ta. E bu da işte farkı yok ki. Hepsi bir yerde eşitlenebiliyor işte. Niye? Burası Türkiye. Devam edelim.
4: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Vallahi ağzımızın tadı öyle bir bozulsun ki bir daha yerine de gelmesin. Acayip öfkelendim. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde yüzgecine parke taşı bağlanmış halde ölü bir karette bulunmuş. Ya kötülüğün hani zirvesi bu işte, bir çürümeden bahsediyorum ya, zaman zaman konuşuyoruz ya. Bu sanki bir konuşma işte, orada tepki çeken bir konuşmaymış gibi, böyle çürüme denilen şeyi buradan algılıyoruz. İşte bu da onun parçalarından biri. Çürüme öyle bir şey ki, şiddet, öfke, nefret, hani her şeyi tetikleyebilecek bir halde. Yani bir karettanın yüzgecine parke taşı bağlayıp denize atıp onun ölmesini sağlayan öfke önemli. Yani bunun araştırılması lazım, bulunması lazım. Bakın bu yakın tarihteydi yine İstanbul, bu surlarda sevdiği kızın kafasını kesip annesinin önüne atmış insanlar olduğu çıktı. Nereden oluyor bütün bunlar? Yani bir yerden bu öfke nefretin kaynağını giderme konusunda bir şey yapılmazsa sonu yok bunun. Bu öfke ve bu nefret hepimizi boğacak bir yerde. Hepimizin başına, yani bugün karette yapılan her şey daha yakın bir zamanda herkesin başına gelebilecek bir tehdit. Büyük bir tehdit. Yani şu haberi okumak bile bu ülke açısından çok büyük bir yara ya. Karettaya parke taşı bağlayıp öldürmek, boğmak. Yani. Şimdi devam edelim Miko.
5: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
6: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
0: Hafızamızda ilginç bir isim var. Dün akşam Kongo-Kolombiya maçında tribünlerde dikkat çekici bir adam vardı. Dimdik duruyordu. Kırmızı ceketi, sarı gömleği ve mavi pantolonuyla tribünlerin önünde dimdik duran, maç boyunca da hiç kıpırdamayan bir adam vardı. Bu adam kim diye çok konuşuldu. Bu adam Kongo'nun kurucu önderlerinden Lumumba'ydı. Onu temsil eden bir ünlü taraftar tribünde yerini almıştı. Lumumba'yı onurlandırmak için oradaydı. Peki Lumumba neden öldürülmüştü? Ve onu neden anıyor Kongolular? Yani savaş isteyenlerin, Kongo'yu iç savaşa sürükleyenlerin ve aynı zamanda Kongo'nun yeraltı, yerüstü kaynaklarını yağmalamaya çalışan emperyalistlere karşı duran bir isimdi Lumumba. Ülkesinin yağmalanmasını istemiyordu. Bu yağmalanmaya direniyordu kendisi ve şunu söylüyordu öldürülmeden önce: beni öldürmeye çalışacaklar ve Kongo'yu bitmeyen savaşlara sürükleyecekler. Çünkü birleşik ve bağımsız bir Afrika'nın hem politik hem de ekonomik olarak onların egemenliğinin sonu ve bizim gerçek özgürlüğümüzün başlangıcı olacağını biliyoruzlar diyordu Lumumba. Anti sömürgeci bir liderdi. 1960'ta Kongo'da olanları öngörmüştü. Bu sözlerden yalnızca bir yıl sonra, bunları söylediğinden tam bir yıl sonra Belçika ve ABD tarafından öldürüldü. Hem de korkunç bir şekilde. Dünkü Kongo-Kolombiya maçında da Lumumba'yı saygı için bir taraftar tribünde yerine aldı. 90 dakika boyunca dimdik durdu Lumumba'ya saygı için. Lumumba'yı da bir şekilde biz de yeniden hatırlamış olduk. Şimdi bitiriyorum yavaş yavaş, bugünü bitireceğim ama ilginç bir haber vardı. Dün özetlerde vardı, yol arkadaşının özetlerinde. Akaryakıt sektöründeki 10 şirkete kayyum atandı dün. Hani büyük bir operasyondu yine. Bu 10 şirkete kayyum atandığında ilginç bir şirket vardı bunların arasında. Listede Global Tedminal Hizmetleri vardı. Bahadır Özgür gazeteci diyor ki kayyum listesine girdi çıktı. İlginç işler. Adalet Bakanı Akın Gürlek sabah akaryakıt sektöründeki 10 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Medyaya verilen, tüm medyaya verilen bilgide şirketler listesinde Global Tedminal Hizmetleri de vardı. Bu şirket Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın olan hemşerisi Öztürk ailesine ait Nakkaş Holding'e bağlı. Başkanı Ramazan Öztürk bir dönem BMC'nin ortağı olan Taha Öztürk'ün oğlu. Nakkaş FETÖ'den el konulan HES Kablo gibi önemli bir şirketi 2025'te TMSF'den satın almıştı. Daha pek çok satın alma var. Ancak şirket az önce bir açıklama yaptı. İsimlerinin bu listede sehven yer aldığını duyurdu. Sehven. İşte en kolay bir kurtulma yöntemi. Dediğim gibi bu operasyonlar sadece hani bir oyunu bozmak için değil, oyuncu değiştirmek için yapılan operasyonlar. Bu oyuncu değiştirirken de birilerine aba altından sopa gösteriliyor. Eğer diyor ki bizim dışımızda hareket ederseniz sonunuz kötü olur. Bazen o arada başka öyle bir şirketler oluyor ki onlara da önce dokunuluyor, sonra da sehven deniliyor. İşte o sehven kısmı, bir daha yapma. O sehven kısmı, bir daha yapman demektir. Macaristan'daki temiz ateş operasyonu önemli. Temiz ateş operasyonunun aslında, hani Macaristan hiçbir yer için model değildir diye tartışma oldu ya Orban'ın yıkılmasından sonra, özellikle Türkiye içerisinde de Macaristan ne alaka ya, Türkiye başka, orası bambaşka diyen oldu. Ama bu temiz ateş operasyonu önemli. Buranın en önemli şeyi de Ulusal Serveti Geri Alma Ofisi. Şimdi Ulusal Serveti Geri Alma Ofisi, yani kamu parasıyla son 20 yıldaki her şey araştırılacak. Bu kamudan zenginleşen kim varsa onların servetleri geri alınacak. Bunu kim yapacak? Ulusal Serveti Geri Alma Ofisi yapacak. Bugünü bitirdik. Yarın yine yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hammers 49er. There's a rendezvous of strangers around a cafe in the night. All the gypsy hacks and the insomniacs. Now the paper's been written.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Yaz geldi, yılın stresini ve yorgunluğunu atmak için tatil arayışı başladı. Vatandaşlar uygun yollu bir tatil yapabilmek için seçeneklerini araştırmaya koyuldu. Biz de Radyo Sputnik dinleyicileri için Ege ve Akdeniz bölgesindeki en lüks otellerle dünyanın çeşitli bölgelerindeki otelleri karşılaştırdık. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede tatil deyince akla elbette ilk olarak deniz, kum, güneş geliyor. En güzel deniz rotasyonu içinde rotayı Ege ve Akdeniz bölgelerine kırıyoruz. Peki bu bölgelerde tatil yapmanın maliyeti ne? Muğla'da ultra her şey dahil bir otelde çift kişilik bir odada konaklamak istiyorsanız 155 bin lirayla 1 milyon 580 lira arasında değişen bir tutarı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çeşme'de bu rakam 118 bin ila 480 bin arasında değişiyor. Antalya'da ise ultra her şey dahil bir otelde tatil yapmak bir ev fiyatına tekabül ediyor. Rakamlar 162 bin lirayla 8 milyon 700 bin arasında değişiyor. Bu rakamların %10 indirimli rakamlar olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Türkiye'de ultra her şey dahil tatil yapmanın maliyeti bu haldeyken yurt dışı tatil rotasyonları da yeniden gündeme geldi. Peki yurt dışında tatil yapmak Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuz bir şehir efsanesi mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Bu soruya yanıt aramak adına Asya, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerinden bazı otellerin 7 gece çift kişilik konaklama fiyatlarını araştırdık. Araştırmaya yaptığımız otel sitelerinde yurt dışında bulunan oteller için her şey dahil ya da ultra her şey dahil seçeneklerinin bulunmadığını da belirtelim. Bu ülkelerden bazıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden, bazıları içinse Schengen vizesine sahip olmak gerekiyor. Son zamanlarda vizesiz tatil rotalarından en çok tercih edilen yerlerden biri haline gelen Tayland Phuket'te 12 bin ile 840 bin lira arasında değişen fiyata çift kişilik odada 7 gecelik bir tatil yapabilirsiniz. Yine son zamanlarda sıkça tercih edilen tatil rotalarından biri olan Endonezya Bali'de 7 gecelik bir tatil fiyatı 335 bin ile 1 milyon 830 bin lira arasında değişiyor. Vizesiz seyahat seçeneklerinden bir diğeri Brezilya, Salvador'da 19 bin ila 137 bin lira arası bir ücret ödeyerek 7 gece konaklayabilirsiniz. Güney Asya'da bulunan Hint Okyanusu'nun incisi Maldivler'de vizesiz tatil seçenekleri arasında. Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler'de 15 bin liradan 1 milyon 780 bin liraya kadar değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. Mısır'da son zamanların en çok tercih edilen rotalarından biri. Mısır'ın en popüler lokasyonu Şarm el-Şeyh'te 24 bin ila 445 bin lira arasında değişen rakamlara eşsiz bir tatil yapabilirsiniz. Üstelik Şarm el-Şeyh, UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından barış ve güzellik açısından dünyanın en iyi şehri kabul ediliyor. Schengen vizesine sahip olarak seyahat edebileceğiniz en güzel deniz tatili lokasyonlarından biri İspanya. İspanya'da tatil deyince akla gelen ilk yer olan Ibiza'da 142 bin ila 500 bin lira arasında değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. İtalya'nın cenneti Portofino'da tatil yapmaksa Avrupa'daki diğer sahil kasabalarına göre biraz daha maliyetli. Portofino'da her şey dahil en ucuz otel 104 bin lirayken en pahalısı 1 milyon 120 bin lira. Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ultra her şey dahil çift kişilik 7 gece konaklayabileceğiniz en lüks otelleri sizler için kıyasladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. AK Parti bu hafta sonu kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşanan krize ilişkin konuştu. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı arttı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti bu hafta sonu kampa giriyor. AK Parti'nin 26-28 Haziran'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenleyeceği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak. Kamp programı, parti politikaları oturumu ve ortak akıl oturumu olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleştirilecek. Katılımcılar eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda görüş ve önerilerini paylaşacak, değerlendirme ve öneriler raporlanarak partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasında CHP'de yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan CHP'yi paralel yönetim modeli Türkiye siyasetini de paralize ediyor sözleriyle eleştirdi.
2: Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse, toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündemine sıkışmış, politika ve değer üretemeyen bir muhalefet de aynı ölçüde risklidir.
1: Erdoğan'ın sözlerine yanıt CHP'li Murat Emir'den geldi. Emir, CHP'de bir paralel yönetim yoktur. CHP yönetimi, CHP kurultayının seçtiği Genel Başkan Özgür Özel ve o günkü kadrolardır, dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir paralel yönetim yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının seçtiği Genel Başkan Özgür Özel ve o günkü kadrolardır. Saray, yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yargısına talimatlandırarak adeta Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölme, zayıflatma ve bu yolla kendi iktidarını sürdürebilme telaşına düşmüştür. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iç meselesi veya Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir çelişki, çekişme değil, çok başlılığı arzu eden, yaratan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.
1: Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'de yaşananlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte sözlerine de yanıt verdi.
2: Yüce Meclis, siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır.
4: Cumhurbaşkanının 76 milletvekili 4 gün önce burada olmadıkları halde sahte pusula vermişlerdir. Eğer meclisin saygınlığı tartışılacaksa Cumhurbaşkanının önce dönüp grup toplantısındaki o sahteciliği yapan 76 milletvekiline ve onlar adına pusula düzenleyenlere iki çift söz olması gerekir. Bunu söylemekten bile imtina etmiştir. Hiç olmamıştır.
1: Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve seçildi. Genel kurulda gizli oyla yapılan seçimde mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. 289 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Yener 272 oyla Sayıştay Başkanlığı'na yeniden seçildi. Sazlık 14 oy aldı, 3 oysa geçersiz sayıldı. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı arttı. Ülkeye 2025'te gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı. Bu ülkeyi %8,3 ile Azerbaycan, %6,9 ile Özbekistan, %6,1 ile Mısır ve %5,8 ile de Afganistan vatandaşı takip etti. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %15,7 ile Irak vatandaşları aldı.
5: Ekonomi.
1: Türkiye'nin nükleer enerji yatırımları ve net sıfır karbon hedefleri 30 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek olan 12. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında mercek altına alınacak. Yeni nükleer çağ temasıyla başlayacak 2 günlük dev zirvede Akkuyu NGS ve Sinop Nükleer Güç Santrali projelerindeki en son gelişmeler paylaşılacak. Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. BIST endeksi %1,23 değer kaybederek 14.360 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 50 kuruş, euro 52 lira 83 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.000 liranın altına düşerek 5.994 liraya geriledi. Çeyrek altın 9.978, tam altın 39.739, ata altını ise 40.813 liradan işlem gördü.
0: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3. maçlar bu akşam itibariyle başlayacak. Bugünün maç programı şöyle: 22'de Bosna Hersek, Katar ve aynı saatte İsviçre, Kanada maçları oynanacak. Dünya Kupası'nda yarınsa 6 mücadele var. Gece 1'de Fas, Haiti, İskoçya, Brezilya maçları oynanacak. 4'te ise Çek Cumhuriyeti, Meksika, Güney Afrika, Güney Kore karşı karşıya gelecek. Akşam 23'te ise Kuraçao, Fildiş Sahili ve Ekvador, Almanya maçları oynanacak.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %71'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hastal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Sunduk, iyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
5: ...24 Haziran 2026... ...19.08... bir dakika, biz gün geciktik. 1908'i bulduk. O da ikinci meşrutiyet oluyor, değil mi? İkinci meşrutiyetin tarihi. Bütün dostlarımıza selam olsun. Gündemimizde ne var? 1909'a da geçtik bu arada, 1909'a. Şimdi tabii ki işten çıkıp şimdi evlerine giden dostlarımız var. Arabada dinleyenler vardır. Ondan sonra evlerinde dinleyenler vardır. Hala ofiste çalışıp dinleyenler vardır. Hepsine selam olsun. Güzel bir gün olsun. Yoğun gündem tabii ki. Yani Türkiye'nin gündemi boş kalmıyor. İç gündem yoğun. Dış gündem hareketli. Şimdi iç gündemde ağırlıklı olarak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere bakacağız ama bir iki cümlede bu terörsüz Türkiye meselesine bir gireceğim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında, aynı zamanda biliyorsunuz AK Parti Genel Başkanı, partisinin grup toplantısında konuştu. Bir çalışma yürüttüklerini söyledi terörsüz Türkiye ile ilgili. Temmuz ayında bir anlamda gelebilecek bir taslaktan, 7-8 maddeden oluşan bir taslaktan söz ediliyor. Zaten Cumhurbaşkanı da bu konuda adım atılacağı noktasında bilgi paylaştı. Yani terörsüz Türkiye hedefine de doğru gidiliyor. Dokunulmazlık tartışması. Kemal Kılıçdaroğlu haklı mı diye sorayım. Yine bazı dostlar hemen başlayacak, kızacaklar belki bana. Ama o tarihteki yani hafızayı, hani hafızayı diri tutmak noktasında bu dokunulmazlık meselesini açacağım. Neden derseniz şimdi herkes diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu o zaman sattı şu bu falan filan. Bir o zamana gideceğim. Yani bu dokunulmazlık tartışması nereden çıktı, ne oldu, ne bitti? O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmay heyetinde yer alan isimler neler söyledi? Aralarında biliyorsunuz o dönem meclis grup başkan vekili olan Sayın Özgür Özel de vardı. Neler söyledi? Onlara bir bakacağız. Artı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekili, bir belge paylaştı. Dedi ki HDP olarak biz de dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir metin imzaladık dedi. Yani orada Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenilmesinin çok anlamlı olmadığını söylemiş oldu. Tabii başka şeylere de bakacağız. Ek olarak Özgür Özel ve ekibi bir parti mi kuruyor? Yürüyüş Partisi ismi, işte yürüyelim arkadaşlar diyen çıktı biliyorsunuz Cemal Enginyurt, artık yani CHP'de olmayacağını söyleyen o minvalde bir paylaşım yaptı ve artık yürüyelim arkadaşlar, yürüyüş başlasın falan paylaşımları yaptı. Üstüne logolardan falan bahsedildi. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu. İsmi beğenen oldu, beğenmeyen oldu. İstiklal daha iyi diyen oldu. Ama kurulacak mı, kurulmayacak mı, o net değil. Çünkü şöyle bir rivayet daha dolaşıyor. Sözcü TV'den bir meslektaşımızın şeyi var. O da diyor ki 41 ilde teşkilatlı bir partiden de girilebilir. Yanlış hatırlamıyorsam Sözcü TV'den muhabir arkadaşımızın aktardıklarıydı. 41 ilde teşkilatlı bir partiye de geçiş olabilir şeklinde bir söylem var, iddia var. Ona biraz bakacağız. Tabii ki geçen yarım kalan, çok az konuştuğumuz Türkiye ile Mısır arasındaki ortak tatbikat, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan arasındaki işbirliğinin güçlenmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'e derin bir mesaj mı içeriyor bu gelişmeler? Ona biraz bakacağız, onu şey yapacağız. Biyoloji laboratuvarları Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri gücün, Pentagon'un merkezinde yer aldığı gücün kontrolündeki işte 30 civarı ülkede, 30'un üzerinde ülkede, 120'nin üzerinde biyoloji laboratuvarları. En son belge biliyorsunuz Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard istifa etmişti. Belgeleri açıklamıştı. En son belge o meşhur COVID-19 virüsünün biliyorsunuz Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı gündeme gelmişti. O laboratuvarı Amerika'nın finanse ettiği yönünde bazı iddialar var. Ona da bir bakacağız. Onu da biraz inceleyeceğiz. Yani COVID'in arkasında Amerika, hep Çin'i suçladı çünkü Trump. Ama acaba Amerika Birleşik Devletleri mi var COVID'in? Biyolojik silah yapan bir güç yani orada da çıkarsa hiç şaşırmam, açık söyleyeyim. Biliyorsunuz sivrisineklerden yapmışlar, işte halen yapıyorlar, çalışıyorlar sinekler üzerine. İşte geçenlerde Koray Kamacı'nın anlattıkları var. Gates'lerin, o Bill Gates'lerin yaptığı çalışmalar falan, onların üzerine konuşacağız. İsrail'in İngilizlere silah satışı da ciddi artış oldu. Nerede, ne zaman? Soykırım sürecinde, Gazze'deki soykırım sürecinde. Aslında çok böyle ciddi bir rakam değil ama ağırlıklı olarak işte İsrail'den İngiltere'ye çok az silah gidiyormuş, mühimmat gidiyormuş. Ama yani binlerden, binlerce sterlinden milyonlarca sterline çıkış var bu süreçte. Bu da ciddi bir artış sonuçta bakıldığı zaman istatistiklerde, ki İngilizlerin İsrail'e o soykırım sürecinde çok ciddi destek verdiği, İngiliz ordusunun, İngiliz devletinin silah desteği verdiği, ondan sonra keşif desteği verdiği yönünde bilgiler vardı. İngiliz istihbarat uçaklarının Gazze'nin üzerinde, Filistin'in üzerinde uçuşlar gerçekleştirip İsrail ordusuna veri aktardığı yönünde bilgiler vardı. Kıbrıs'ta Rum kesimindeki üslerden kalkan uçakların. Yani İngiliz İsrail işbirliği soykırımda da devam etmiş. Daha başka veriler de çıkıyor. Daha da çıkacak muhtemelen. Şimdi bir de İngiltere'de biliyorsunuz yönetim krizi var. Yeni bir başbakan belirleyecekler. Aslında ismi biraz belli oldu ama işte hemen ismini de söyleyeyim. En sona kalmış herhalde notlarda. Onu şey yaparım, sonra söylerim. Yani eski Manchester Belediye Başkanı olması lazım. Liberal bir adam. Ve

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Avrupa Parlamentosu binalarının bulunduğu bir kent. Yani Avrupa Birliği'nin, Avrupa kurumlarının, Avrupa Birliği kurumlarının stratejik noktalarından biri Strasbourg'da bu yapılanmaların olduğu yere çok yakın bir alanda, toplanma alanında firari FETÖ'cüler toplanarak işte sözde işte adalet buluşması. Beşinci adalet buluşması, böyle sarı sarı kıyafetler giymişler, bilerek yapıyorlar zaten böyle sarı kıyafeti de bize şeyden hatırlatılıyor. Yani o Soros hareket karşı devrimleri, şimdi Soros devrimleri deniyor da karşı devrim girişimleri diyeyim. Bazısında başarılı oldular, bazısında başarılı olamadılar. O renk belirlemesi işte birilerinde turuncu, birilerinde sarı falan filan. Şimdi bunlar da sarı kıyafetler giyiyorlar. Gövde gösterisi yapmaya kalkmışlar böyle. İşte tabanı, yani çok çeşitli nedenleri var tabii. Yani Batı kamuoyunu yanlarına almak için falan filan. Şimdi biraz buna bir bakalım. Bununla giriş yapalım. Şimdi bu Fethullahçı teröristler. Şimdi Fethullahçı terör örgütlenmesini hepimiz az çok biliyoruzdur. Dinleyicilerimiz de o konuda bilgi sahibidir. Yani bu örgütün neyi amaçladığı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi klasik, şimdi DAEŞ, ondan sonra veya IŞİD, her ne adlandırıyorsanız. Ondan sonra diğer terör örgütlenmeleri işte hangi motifle, dini motifi kullanıyor olsun, etnik motifi kullanıyor olsun, PKK'yı buna şey yapabiliriz, etnik temelli terör örgütlenmelerine örnek olarak gösteririz, ideolojik temelli terör örgütlenmelerini gösteririz. Şimdi FETÖ bunların hepsinden ayrılan bir özelliğe sahip. FETÖ karşımızda diğer, yani bu saydığım örgütler gibi doğrudan karşımızda durarak biz size düşmanız demiyor. FETÖ diyor ki biz sizdeniz diyor. FETÖ ajan örgütü. Bir Amerikan, İsrail, İngiliz, yani Amerikan eğitimli, İsrail destekli, İngiliz destekli, Alman destekli, yani emperyalizmin ve siyonizmin aparatı olarak hedef ülkelerde faaliyet gösteren bazı örgütlerden bir tanesi. Ana hedef ne? FETÖ'nün yuvalandığı ülke, yuvalanmaya çalıştığı, hedefine ulaşmaya çalıştığı ülke neresiydi? Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Yıllarca yatırım yaptılar. İşte daha komünizmle mücadele derneklerinden başlayan süreçte Fethullah Gülen isimli, ben onu Pensilvanya'daki şeytan olarak tanımlıyordum. O öldü ondan sonra. Yani öldü diyeyim. Hadi bakalım öyle diyelim. Şeytanın liderliğinde bir istihbarat örgütlenmesiydi. Bizden görünmeye çalıştı. Yani bizden derken Türkiye içinde bir işte biz cemaatiz falan filan. Biz işte dini faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Muhafazakar camiayı da etkilemeye çalıştı ama diğer muhafazakar camiayı etkileyen etkili olan tarikatlar, cemaatler gibi değildi. Her kesimi etkilemeye çalıştı. Şimdi geçenlerde biliyorsunuz Nedim Şener bir yazı yazdı. Anafartalar Koleji'nin sahibi biliyorsunuz örgütün hiyerarşisinde çok üst düzey bir yerde çıktı ve tutuklu. İsmi Hakan bilmem neydi. Hemen onunla şey yapayım, bulmaya çalışayım. Bir sürü şey var. Yani bulunca söyleyeceğim. Okul böyle Atatürkçülerin, işte sekülerizme inanan, laikliğe inanan, daha doğrusu inan din değil sonuçta, inanan demeyelim de Atatürkçü, laik, laiklik hassasiyeti yüksek diyelim. Ondan sonra seküler yaşam biçimini benimseyen insanların ailelerinin, yani ailelerin çocuklarının gittiği bir okuldu ve kendisini Atatürkçü olarak gösteriyordu. Yani FETÖ solcu da olabiliyordu, Atatürkçü de olabiliyordu. Yani bir cemaat yapılanması, dini bir yapılanma görüntüsü vermesine rağmen her kesimin içine sızabiliyordu. Onu amaçlıyordu diyeyim daha doğrusu. O görüntüyü vermeye çalışıyordu. Mesela benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, ben o mitingi gazeteci olarak takip ediyordum. Mesela tüm Ergenekon, Balyoz, şu bu kumpasların ana argümanlarından bir tanesi 2003 müydü? 2003'tü. Tandoğan Meydanı'nda Anıtkabir'in hemen dibinde yapılan öğretim üyelerinin katıldığı, öğrencilerin de tabii destek verdiği, muhalif siyasi partilerin de destek verdiği, o dönem işte 2003 yılı Irak'ın işgal süreçleri falan filan çok yoğun böyle politik tartışmalar, AK Parti'nin daha ilk yılı, iktidarla muhalefet arasında çok çetin söylediği.

0: Eylemler var. Sokaklar da hareketli, gösteriler de hareketli. O dönem işte öğretim üyelerinin bir eylemi vardı. Rektörler, dekanlar falan katılmıştı. O eylemde bir pankart açıldı mesela. Ordu göreve. Ben o pankartı gördüm. Çok net hatırlıyorum o günü. Bu kim dedim, bunlar kim dedik. Böyle arkadaşlarla konuştuk. Ne alaka, ne ayak falan. Ordu göreve diye. Bakın, militarist bir şey bile, grup bile böyle bir pankart açmaz normalde. Ordu göreve diye bir pankart işte. O pankart yıllarca kumpasların ana gerekçelerinden biri oldu. Ve o pankartı açan gruba asla dokunulmadı. Yani herkese saldırıldı FETÖ tarafından. Ama o pankartı açanlara saldırılmadı mesela. O pankartı açanların daha sonra bunlarla ilişkili olduğu da gündeme geldi. Hatta başındaki eleman gözaltına alındı. Sonra tutuklandı. Uzun bir süre tutuklu kaldı. Yani bağlantı noktasında. Yani FETÖ böyle bir örgüt. Şimdi bu örgüt tüm ne lanet bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz'u mesela analiz ederken. Ha şuna da söyleyeyim. Ben o notu da düşeyim. Burada iktidarın da mevcut Türkiye'deki iktidarın da kabahati var. Geçmiş iktidarların da kabahati var. Şimdi herkes bir yere yığıyor. Mesela iktidarın hatalarından bir tanesi söyleyeyim. Milat olarak 17-25'i alması. Bana sorarsanız. Milat olarak 17-25 alınırsa burada AK Parti hükümetine aslında fatura çıkar. Ama milat olarak 1960'lar 70'ler alınırsa, yani Gladio gerçeğiyle beraber alırsak FETÖ örgütlenmesini, o zaman işte aslında AK Parti'yi de kurtarmak açısından söylemiyorum ama kurtarabilecek bir şey var. Çünkü bu örgüt bir Gladio örgütlenmesi. Belli dönemlerde güçlendi, belli dönemlerde mücadeleler verildi. Şimdi mesela 1980'lere bakalım. 80'lerde çok sayıda FETÖ'cü tespit ediliyor. Atılmıyor, askeri liseden atılmıyor. 2 kişi atılıyor sadece. 2 kişi mi, 3 kişi mi? Diğerleri atılmıyor. Biz Atatürkçü eğitim sistemi içinde bunları eritiriz, bunları sisteme kazandırırız. Bakın, kazandırmışlar mı? Hayır. Kazandıramamışlar. Demek ki bu iş sadece eğitim sistemi içinde olmuyor. Bu farklı bir mücadele yöntemi. Ama 80'lerde de sorumlular var, 90'larda da sorumlular var, 2000'lerde de sorumlular var. Diyeceksiniz ki AK Parti döneminde güçlendiler. 90'larda emniyeti ele geçirirken AK Parti mi vardı? İşte Emin Aslanlara, Cevdet Sarallara kumpaslar yapılırken, yargıda Nuh Mete Yükseller'e kumpaslar yapılırken AK Parti mi vardı? 28 Şubat süreci vardı. Yani 28 Şubat sürecinde dahi, yani işte o dönemin kamplaşmasına göre laik, işte anti laik veya laik muhafazakar kamplaşmasında laik cephenin desteklediği 28 Şubat sürecinin güçlü olduğu dönemde FETÖ'cüler emniyette kumpas yapıyordu. Emin Arslanlara yapıyorlardı, Cevdet Sarallara yapıyorlardı, Osman Aklara yapıyorlardı. Diğer milliyetçi vatanperver polislere kumpaslar yapıyorlardı. FETÖ'cüler hangi dönem güçlendi emniyette? Daha sonra o dönem attıkları tohumlar sayesinde, ektikleri tohumlar sayesinde 2000'lerle beraber işte diğer kumpasların altyapısını oluşturabildiler. İşte yargıda Nuh Mete Yükseller, Fethullah Gülen CİA ajanıdır diye iddianame hazırlayan DGM savcısını ve onun gibileri tasfiye ederken, yargıda güçlenirken AK Parti mi vardı? Yani o yüzden şimdi bir taraf diğer tarafı suçluyor, bir diğer taraf bu tarafı suçluyor. Ya biz ortada sağlıklı tartışma yapamıyoruz. Memleket için bir şey yapalım diyoruz. Haydi bir bakıyoruz, oradan salvolar, buradan salvolar. Ne zaman bir sağlıklı tartışma yapacağız? FETÖ bitti, hala mı FETÖ? Bir kimisi de onu söylüyor. İşte evet, ben şeyden nefret ediyorum. Böyle adam iki muhalif söylem geliştiriyor, bilmem bir şeyler söylüyor falan filan. Şimdi onun o söylemlerinin damarına bastığı bazı kişiler çıkıyor. Ya sen FETÖ aparatısın. Ya her şeyde de FETÖ'yü kullanmayın kardeşim. Yani başka bir şey. Elbette o söylemler, bazı şeyler FETÖ'nün bu ülkeye kattığı zehirlerden biridir. Ben FETÖ'yle mücadelede bile, FETÖ'cülere bile haksızlık yapılmaması gerektiğini düşünen biriyim. Düşmana bile haksızlık yapılmamasını, ama yapılması gereken en net mücadelenin de verilmesi gerektiği taraftarım. Artı FETÖ bitmedi. Dediğim gibi istihbarat örgütlenmeleriyle mücadele sonsuza kadar sürer. İstihbarat mücadelesi sonsuza kadar. Çünkü FETÖ sadece bir terör örgütlenmesi değil, bir istihbarat örgütlenmesi. Bakın Avrupa'daki eylem. Enes Kanter denen terörist de orada, diğer militanlar da orada. Sözde bir şarkıcılar falan filan var. Ondan sonra Avrupa Konseyi Türkiye'ye karşı daha sert tutum alsın diyorlar. İşte o serbest bırakılsın, bu serbest bırakılsın diyorlar. Türkiye için harekete geç diyorlar. Baskı yap, yaptırım yap diyorlar. Dediğim gibi bakın maskeler takmışlar, kıyafetler giymişler. İşte film karakterleri, işte Batman, Superman. İşte futbolcuların, Messi'nin, Ronaldo'nun, Mbappe'nin maskelerini takmışlar. İşte ülkelerini temsil eden formaları giymişler. Böyle aşağılık yapılanmadan bahsediyoruz. Bu yapılanma hepimizin sorunu. Hepimizin. Biz 2023 seçimleri öncesinde de bu yüzden FETÖ. Yani FETÖ konusu açıldığı zaman bu kadar sert çıkış yapmamızın nedeni o 2000'leri öncesini çok yakından takip ettiğimiz için. Necip Hablemitoğlu'lar boş boşuna o mücadeleyi vermedi. O Köstebek kitabı boşuna yazılmadı. Ağacın kurdu. Bugünlerde Mustafa Önsel komutanla biraz farklı düşündüğümüz noktalardayız ama Mustafa Önsel o ağacın kurduğu kitabını yazarken boşa yazmadı. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı gösterilmesi bakımından. İşte askeri lise öğrencileri. Vallahi kimse kusura bakmasın. Bakan da baksın. Açık söyleyeyim. Benim için o Fethullahçı askeri lise öğrencisi demem onlara. Fethullahçı militan derim. Fethullahçı militanlardansa FETÖ'cülerin baskılarıyla, o şok mangalarıyla, o harbiyemizden, askeri liselerimizden atılan, işkencelerle atılan veya ayrılmak zorunda bırakılan çocukların kesip attığı tırnak olamazlar o Fethullahçı militanlar, askeri lise öğrencisi adı altında sürekli birilerini destekledikleri. Bir Fethullahçıya asla güvenmeyin. Bir Fethullahçıya asla inanmayın. Bakın az önce söylediğim terör örgütü bu şu anlama gelmiyor. Yani biz bunlara inanalım, diğerlerine inanmayayım. Hayır, bundan bahsetmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Diğerleri dedim ya, hani karşımızda olduğunu net bir şekilde söylüyor. Diyor ki ben bunu istiyorum diyor. Bunları yenersiniz. Psikolojik olarak da yenersiniz. Bunları tekrar topluma entegre edebilirsiniz. Psikolojik olarak galip gelemediklerini anladıkları anda o dava mava çöker. Bunlar dava adamı değil, bunlar ajan. Ajanların davası sadece bağlı bulundukları örgütlenmelere bilgi aktarmaktır. Ha ben şuna karşıyım tabii ki. Bunların ailelerini kaybedelim, bunların rehabilitasyon süreçleri, o şeyler. Gerçekten pişman olan birileri varsa ama gerçekten iyi analiz ederek bunları şey yapalım. Ama FETÖ'yle de mücadelede asla geri adım atmayalım. İşte güya Atatürkçülerin, laiklerin çocuklarının gittiği okulun sahibi FETÖ darbe sürecinde Akıncı Üssü'nün etrafında yakalandı. Hakan bilmem neydi. Ve oğlunun düğününe kimler katıldı? Mahkemede bile savunma yaparken ben Atatürkçüyüm, ben şuyum buyum. Oğlunun düğünü, Firari oğlu. Tekrar şey yapayım. Firari oğlunun düğününe kimler katıldı? FETÖ terör ve casusluk örgütünün elebaşı kadrosunda bulunan isimler katıldı. Şimdi düşünün, bu kadar yalancı, bu kadar alçak, bu kadar ahlaksız bir örgütten bahsediyoruz. Avrupa'da aynı şekilde. FETÖ'nün ne diyelim şu an barındırdığı, işte Türkiye'ye her türlü şeyi saldırıyor. Bir Türkiye raporu hazırlamışlar. Mavi Vatan'dan tutun da Adalet Bakanı'na saldırı, ülke ocaklarına saldırı, Türkiye'nin milli politikalarına saldırı, terörle mücadelesine saldırı falan filan, her şeyine saldırı. Ama bir bakıyoruz Avrupa'nın göbeğinde Türkiye düşmanı ne kadar, Türk düşmanı ne kadar faaliyet var, hepsine izin veriyorlar. Terör faaliyeti, ajanlık faaliyeti, her türlü şey. Avrupa bildiğimiz Avrupa. Yani klasik Avrupa. Düşmanlığını devam ettiriyor. Yani o Kurtuluş Harbi'mizi unutmadılar. Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki vurduğumuz darbeyi unutmadılar. Bütün stratejilerini alt üst ettik biz bunların. Bu yüzden bugün Avrupa gelecekteki küresel hegemonya mücadelesinde ismi cismi okunmayan bir kıtaya dönüştü. Bugün kimse gelecek 50 senede İngilizler de damga vurur, Almanlar damga vurur, Fransızlar damga vurur diye konuşmuyor. Bugün kimse bunları konuşmuyor bakın. Avrupa 300 sene sonra ilk defa küresel mücadelede oyun dışı kalmış durumda. Ve böyle giderse iç savaşını da yaşayacak. Bu arada bugün şöyle bir espri de geldi aklıma. Yani sizler güler misiniz bilmiyorum, ben kendi kendime güldüm böyle. Hani Avrupa'yı kasıp kavuran bir sıcaklar varmış. Hani dönem dönem de konuşuyoruz ya, böyle Avrupa'da iç savaş konu senaryoları konuşuluyor. Programımızda da anlattık. İşte savaş senaryoları falan filan. Dedim ki yani yıllarca Orta Doğu'yu, bizim coğrafyamızı karıştırdılar. Artık her şeyini, onların yaşadığı her şeyi kendileri yaşamaya başladı. Sıcağını da aldılar en son. Sıcağını da yaşayacaklar yani. Dediğim gibi valla açık söyleyeyim, Avrupa'daki masumlara üzülürüm ama Avrupa o emperyalist yönünü hiçbir zaman kaybetmedi. Halen o canavarı diri tutmaya çalışıyorlar. Dik durmaya çalışıyorlar. Ama Mehmet Akif çok güzel söylemiş. Yani tam Avrupa tanımıdır. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. O tek diş de yakında sökülür. Avrupa artık uzun bir duraklama ve gerileme dönemine girer diyelim. FETÖ'cüleri de barındırsalar, diğerlerini de barındırsalar, Avrupa hem gerileme, önce duraklama, zaten duraklamada ve gerileme dönemine girecek. Zalimliklerinin hesabı da tek tek sorulacak diyeyim. Bir araya gidelim.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam edecek.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra beraberiz. Aklıma şey takıldı, hemen ona baktım. Hakan Çiçek bu Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini doğrudan örgüt adına yürüten 5 sivil imamdan biri. Yani iddianamenin de, Akıncı Üssü iddianamesinde 4 numaralı ismi. Anafartalar Lisesi'nin sahibi görünen kişi, kendisini Atatürkçü ve laik diye tanımlıyor. İşte özellikle TSK mensuplarının çocukları da o liseye gidiyor. TSK mensupları da muhtemelen Fethullahçı teröristlerin çocuklarıdır. Yani silahlı kuvvetlerimize, o anlı şanlı ordumuza sızan diyelim. Çünkü onlar çok ciddi zarar vermeye çalıştılar. Elbette çok büyük tahribat oldu ama ordu bizim ordumuz. Şanlı ordumuz. Tarihin en derinliği olan ordularından biri. Çok şükür o saldırı bertaraf edildi. Ben şeyi düşünemiyorum bile, yani kazanma durumunda ne olurdu, bu örgüt kazansaydı ne olurdu, onu düşünemiyorum bile. Ama yine direnirdik, bir şekilde direnirdik. Hatta ben yıllar sonra şöyle bir bilgi paylaşmıştım. Ben o gece, yani birçok kişinin mücadelesine şahidim, biliyorum. Bizler de onun şahidini söylemeyeyim, planlamayı yaptığımızı. O gün onlara teslim olmayacağız diye bir şey yaptık. Bir ülkücü arkadaşlarımızla, o dönem ülke ocaklarında geçmişte de görev yapmış arkadaşlarımızla konuşmuştuk. Ve gerekirse hayatım boyunca böyle bir şeyi eline silah almamış ben, gerekirse bunlara teslim olmadan silahlı direniş yaparız, bunlara teslim olmak yok diye bir planlama yapmıştık. Çok şükür milli devletimiz, ordumuz, ordumuzun gerçek evlatları, yani polisimiz, milletimiz, devletin diğer kurumları, siyasi irade, tüm siyaset o gece gerekli tavrı koymuştu ve çok şükür bu alçak örgüte teslim olmamıştık. Aslında o örgüte değildi. Teslim olmamamız Amerikan emperyalizmineydi. Avrupa emperyalizmineydi. Ne diyorlardı? Hatırlayın, Fethullahçı teröristler tutuklandıkça diyorlardı ki işte müttefiklerimiz tutuklanıyor diyorlardı. Onların müttefikleri Fethullahçı teröristlerdi. O yüzden çok şükür biz o günü şey yapmıştık. Bir dinleyicimiz diyor ki Türkiye'nin en güvenilir kurumu zannettiğim Kuleli Asker Lisesi'ne 13 yaşında çocuk teslim ettim. Kütüphanemdeki kitapları kontrol ettikleri yetmedi. En az 15 yerden ailemizi soruşturdular ve çocuğu okula kabul ettiler. Tabii okulun sınavını kazandıktan sonra, Hava Harp Okulu'nu bitirdikten sonra İzmir Çiğli'deki eğitimden birinci olarak mezun oldu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler. Okuduğu okulların hiçbirinin öğretmenlerini ben tayin etmedim. Yaşasın adalet diye bir mesaj. Birinci olarak mezun olmuş, ağırlaştırılmış müebbet cezası vermişler. 13 yaşında bir çocuğa, kendi çocuğuna. Anladığım kadarıyla o bahsettiğim asker lise öğrencilerinden biri. Valla kusura bakmayın, ben raporları da okuduğum için elbette ki hiçbir masumun şey yapmasını istemem, ama ben o örgüte ve o örgütün kontrolüne giren kimseye güvenmiyorum. Maalesef çocuğunuza da inşallah hukuk hakkı neyse onu verir diyelim. Ama benim için değerli olan şok mangalarıdır. Açık söyleyeyim, şok mangalarındaki o işkence gören çocuklardır. Vatanperver, milliyetçi çocuklardır. Atatürk'e, vatana, devlete, Türk milletine sahip çıkan çocuklardır. Milletine silah sıkmayacak çocuklardır. Ondan sonra şimdi bazı mesajlar var, onları da bir okuyayım. Senih Mete Gürmen yazmış. Sevgili Ceyhun Bey merhabalar. Ortaokulda edebiyat dersinde İstiklal Marşı'nı işlerken bana medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar mısrası çıkmıştı. Ben de hocam buradaki tek dişi kadın anlamında mı yoksa ağzındaki tek dişi kalmış mı dedim ve tokadı yedim. iyi bir şey. Tabii ki ortaokul çağlarında evet bazı yanlış anlamalar olabiliyor böyle. Güzel bir anım. Özgür Özel de meclise gitmişti 15 Temmuz'da. Şimdi FETÖ'cü oldu diye Mustafa Kaya'nın şeyi var. O gün için ben açık söyleyeyim, Özgür Özel'in tavrını biliyorum. Takdir edilen bir tavırdı. Tabii ki FETÖ kurumlarına yönelik desteğini de hatırlıyorum, onu da söyleyeyim. Ama o gece içinde söyleyeyim, yaptıkları takdire şayandı, saygı değerdi. Biz eleştirimizi de yaparız, hakkı da teslim ederiz. Biz yaptık da, Mustafa Bey bildiğim kadarıyla sürekli dinleyicilerimizden biri. Biz Özgür Özel'in işte sağ 2026'yı ziyaretini de takdirle karşıladık. Yani dediğim gibi elimizden geldiğince eğriye eğri, doğruya doğru demeye çalışıyoruz. Onu söylemiş. Yazımı okudunuz, teşekkür ediyorum demiş. Az önceki mesajı yazan kişi isim soyisim Ahmet Taşkıran. Bir dinleyicimiz de iyi yayınlar Ceyhun Bey. FETÖ Türkiye'de bitmez. Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek, eski başbakan, şimdiki cumhurbaşkanı yargılanmadan ülke düzelmez, ne istediler vermediler diyen var diyor. Muhalif bir kimlik, yani muhalif bakış açısıyla şey yapmış. FETÖ Türkiye'de bitmez diye. Şimdi şunu söyleyeyim, Melih Gökçek neden o dönem görevden alındı? Elbette ki merak edilen konulardan biri. Eski başbakan dediğiniz kim? Eski başbakanlardan birçok var. Cumhurbaşkanının yargılanmadan ülke düzenmez diyorsunuz. O zaman size şunu söyleyeyim. Eğer bu cemaate bir noktada destek verenleri sayarsak herkesi yargılamak zorunda kalırız. Bu dönem mesela geçmiş merhum Ecevit'i de yargılamak zorunda kalırız. Süleyman Demirel'i de yargılamak zorunda kalırız. Daha birçok ismi yargılamak zorunda kalırız diyeyim. Yani Cumhurbaşkanı'nın FETÖ'yle mücadelesine de şahidiz. Açık söyleyeyim, yani AK Parti içinde çok net bir ifade söyleyeyim. Tek güvendiğim diyeyim, yani tabii ki çok güvenilir isimler var, onu da söyleyeyim. Yani ama en çok güvendiğim isim diyeyim Cumhurbaşkanı. Neden? FETÖ'yle mücadele konusunda. Çünkü açık açık dedi ki, ya dedi, biz dedi bu adamlara her türlü desteği verdik zamanda dedi. Ama bu adamlar terörist çıktı, ajan çıktı. Yani ne istediler de vermedik cümlesi oradan şey yapıyor. Ondan sonra da en kararlı mücadeleyi o şey yaptı, yürüttü. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi yargılamaya kalkarsak bizim 40 yılı yargılamamız, 50 yılı yargılamamız gerekir. Eğer bir konsensüs oluşursa yargılansın, hiç itiraz etmem. Yani 50 yılda 60 yılda kim kabahatliyse, yani ben Cevdet Saral'ın Mesut Yılmaz'a, ki Cevdet Saral eskilerin emniyetçilerindendir, ondan sonra üst düzey isimlerindendir, şu cümlesini hem meclisteki 15 Temmuz'la ilgili komisyonda söyledi, hem de onu videolu olarak da söyledi. Dedi ki, biz dedi Mesut Yılmaz'a anlattık, bu adamı tutuklamak mı lazım dedik, bunu isteyelim mi dedik, ne dedik, bir şey söyledi, tam hatırlamaya çalışıyorum, bu Fethullah Gülen denen şeytan için. Ondan sonra yalnız Mesut Yılmaz hemen panikledi, aman bunu şey yapmayalım, Bülent Ecevit'e söylersek hükümeti bozar dedi. Bakın, Cevdet Saral boş bir adam değil. Yani o zaman herkesi yargılamak gerekir. Ama burada esas olarak samimi bir mücadele. Şimdi ben geçen de anlattım. Yani ben mesela ikimiz arkadaşız veya şeyiz, farklı mecralarda mücadele ediyoruz. Siz bir şeyi savunuyorsunuz, ben bir şeyi savunuyorum. Ve geçen dedim ya, hani kimsenin vatanperverliğini de sorgulamamak lazım bakış açılarından şey olarak. Ben geldim, bir dönem savunduğum bir şeyin yanlış olduğunu gördüm ve sizin yanınıza geldim. Ya senin bu konuda söylediklerin doğruymuş dedim. Şimdi siz beni daha öncesinde yaptığım eylemlerden dolayı yargılar mısınız? Hadi yürü git mi dersiniz, yoksa evet gel bu cepheyi mücadele şey yapalım, çünkü sen onlardan değildin. Yani birebir organik bağın yoktu. Sen de şimdi samimiysen beraber mücadele edelim mi dersiniz? Bunu bana söyleyin mesela yani. Bu noktada bir mücadele yürüyorsa buradaki samimiyeti olan herkesin, açık söyleyeyim, desteğini almak lazım. Hangi düzeyde olursa olsun. Diğer yani şey yazmışsınız, babam olsa yargılansın hiç fark etmez diye. Eyvallah. Bu önemli bir şeydir, düşüncedir. Samimiyet düşüncesidir, samimi bir düşüncedir. Ama dediğim gibi bazen şimdi Cumhurbaşkanı çıkıp demişse ki artık ben bunlarla sağlam mücadele edeceğim demişse, bu kötü bir şey değildir, olumlu bir şeydir. Yani sıkıntı şudur, sıkıntı şudur, biz mesela, ben hep açılım süreçlerinde de FETÖ'yle mevzularda da işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik 2012'den 13'ten sonra eleştiri geliştirmemizin nedenlerinden biri oydu. Ya biz açılım derken, mücadele ederken, o yöntemin doğru olmadığını anlatırken, bunun PKK'yı güçlendireceğini söylerken, omuz omuzayken hükümet terörle mücadeleye başladığında neden bu söylemleri siz şey yapmaya başladınız? Neden bizim yanımızdan ayrıldınız? İşte FETÖ'yle mücadele hakeza öyle. Yani Bu noktada dediğim gibi memleket için mi bakmamız gerekiyor? Yoksa biz kişisel kinlerimiz üzerinden mi yürümemiz gerekiyor? Ben ki kinliyim. Bu adam kinliyim ben. Şimdi ona bakarsam ben de şöyle bakarım. Sizin bakış açınızla bakıyorum ki onu elimden geldiğince arada bir ben söylüyorum, o ayrı mesele. Mesela ben Ekrem İmamoğlu'nun 3 Temmuz kumpasında Fethullahçı teröristlerin ondan sonra o saman dolu zihinlerini samanlaştıran Samanyolu denen yayın organına çıkıp kumpası savunmasını unutmayacağım. Ölene kadar unutmayacağım. Ama Ekrem İmamoğlu çıkar der ki ben o dönem Allah beni affetsin hata yaptım. Hiçbir zaman söylemedi bu arada bunu. Bakın hiçbir zaman söylemedi bunu. Ben hata yaptım demedi. Ondan sonra çıktı, çıksın bunu söylesin. Diyeyim ki tamam samimi. Bak bunu da kazandık derim. Yani şimdi böyle mi bakacağız olaylara? Hayır, sen 3 Temmuz'da söyledin. Yok kardeşim, benim kızgınlığım niye Ekrem İmamoğlu'na? Çık de ki ben 3 Temmuz'da yanlış yaptım de. Yok, hala arkasında duruyor. Hala arkasında duruyor. Fethullahçı teröristleri Beylikdüzü'nde ağırlaması hala arkasında duruyor. Bakın biz diyoruz ki belli bir milat var, işte o miladı orada kullanabiliriz. Ondan sonra tavır almak önemli. Tavır alıyorlarsa ve samimilerse deriz ki kardeşim bizim derdimiz ya ben haklı çıktım demek değildir. Ben zaten en büyük sorunumuz o ya. Ben demek değildir. Biz demektir. Memleketin düşmanla mücadelesinde biz mevzimizi, cephemizi güçlendiriyorsak çok şükür derim. Çok şükür o da katıldı. A kişisi de katıldı. B kişisi de katıldı derim. Gördüler yanlışı derim. Yani bu önemlidir. Şimdi bunlara mı şey yapacağız? Yani. O yüzden ama dediğim gibi o zaman ben de bu kini açıklayayım. Ekrem İmamoğlu hatta benim çok zoruma gitti Fenerbahçe stadında alkışlatılması. Çok zoruma gitti. O kumpaslarda sokaklardaydık biz. O süreçlerde. Fethullah, o Emre Uslu denen şeytanın militanıyla, Önder Aytaş denen şeytanın militanıyla ondan sonra bunlarla korakor mücadeleler yürütüyorduk ya. Daha muhabirim Önder Aytaş benim için şey yazmıştı. Ya bu kim her tarafta çıkıyor. Bir tarafta Türk Ocağı'nda konferans veriyor. Bir tarafta Aydınlık'ta çalışıyor. Bir tarafta Yeni Çağ'da falan filan da çalışıyor. Diye herif simitçi diyordu bana. Onlar böyle hemen yaftalayarak şey yapar ya, hedef gösterir ya. Silivri işte o kumpaslarla mücadele ederken bir şey yaparken Ekrem İmamoğlu Samanyolu televizyonuna çıkıyordu. O zaman ben de bunu şey yapayım. Hadi bakalım çıkın. Yani şu anlamda biz böyle mi kazanacağız yani bu mücadeleyi, FETÖ'yle mücadeleyi? Bak adam Avrupa'nın göbeğinde propaganda yapıyor. Biz FETÖ'yle mücadelede de mi ayrışacağız? Ha? Bunu söyleyelim, soralım. Yani FETÖ'yle mücadele hepimizin meselesi. Çünkü ya benim de bir iki kaynağım çıktı. Ondan sonra çok böyle haber kaynaklarından FETÖ'cü çıkanlar vardı. Yani düşünün, ben mesela bir tanesini Atatürkçü biliyordum adam, çünkü bana biliyordu ki bana böyle ne diyelim muhafazakar veya daha farklı bir profille. Yoksa benim dostlarım var tabii ki, muhafazakar camiadan da dostlarım var ama beni şey yapabilmek için benim gibileri işte Atatürkçü, milliyetçi, böyle ülkücü şey vermesi lazım bana. Profil vermesi lazım ki ben onlara ondan sonra şey yapayım, ne diyeyim, güveneyim. Öyle bir şeyle geldi. Benim kaynağım öyle çıktı. Her yerde öyle. İşte Balyoz Kumpası'nda düşünün, böyle bir örgütten bahsediyoruz. Balyoz Kumpası'nda. Son bir örnek vereceğim, ondan sonra kapatacağım. Başka gündem maddelerimiz de vardı ama bazen böyle oluyor. Böyle biliyorsunuz, sürekli takip eden dostlarımız, dinleyen dostlarımız biliyor. Böyle bir anda bir konu üzerine devam ediyoruz. Birkaç örnek daha vereyim. Mesela Balyoz Kumpası'nda kumpasta hedef alınan komutanların lehine Deniz Kuvvetleri bünyesinde hazırlanan bir rapor var mesela. 4 kişilik mi 5 kişilik bir subay kadrosu hazırlıyor raporu. Kumpasta hedef alınan komutanların lehine. Hazırlayanlardan biri Atatürkçü. Bütün komutanlar Atatürkçü biliniyor. Hazırlayanlardan biri Fethullahçı terörist çıkıyor. Düşünün yani hedef alıyorlar. Adama şu görevi veriyorlar. Sen onların içine gir, onları savunuyormuş gibi görünüyorlar. Değerli Toygun Atilla ortaya çıkartmıştı bunu. Olay da şöyle ortaya çıkıyor. Tesadüfen ortaya çıkıyor. Bir emniyetçi yakalanıyor. Üst düzey emniyetçi. Şey yapılıyor. Ondan sonra adam sorgusunda anlatıyor. İşte çocukluğumda şöyle böyle böyle böyle böyle böyle. Anlatıyor. İşte biz diyor beraber gidiyorduk diyor. İşte A ismiyle. A ismini bir araştırıyorlar. O albay mı ne? Deniz albay. O çıkıyor. Bir bakıyorlar herif Fethullahçı çıkmış. Oysa ki Atatürkçü biliniyor. Balyoz kumpasında hedef alınan komutanların yanında duruyormuş görüntüsü veriyor. Böyle aşağılık bir örgüt işte. İşte bakın mesela nasıl aşağılık bir örgüt olduğunu da şöyle söyleyeyim mesela. Deniz Baykal'a kumpas kuruyorlar. Getiriyorlar üst düzey emniyetçiler. Başbakan o zaman Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'a izletiyorlar. Tayyip Erdoğan'a izletirken Tayyip Erdoğan da görüntüsünü çekiyorlar. Sonra onları başka yerlere servis ediyorlar. Bakın Tayyip Erdoğan. Şimdi algı nereye şey yapıyor bu sefer? Yöneliyor. Ha bu işin arkasında Tayyip Erdoğan var. Hayır FETÖ var. Baykal'a kaset üzerinden kumpas kuruyor. Tayyip Erdoğan'a başka bir kumpas kuruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na başka türlü bir kumpas kuruyor. Tamamen kumpaslar üzerinde bir dizayn yapıyor. Şimdi ben bu örgütü önemsemeyeyim de, mücadeleyi önemsemeyeyim de neyi önemseyeceğim? Hiçbir şey önemsemesek bu örgütle mücadeleyi önemsememiz lazım. Ama tabii ki doğru yöntemlerle. Doğru yöntemlerle. Yani ya sloganlarla konuşmuyor. Hani kumpasın savcısı olan. Şimdi kumpaslar o dönemindeki meselede mi kaldık? Ya, yani İkinci Dünya Savaşı bitti beyler. Sağ sol savaşı bitti. Başka bir savaştayız. 2019'da beyin durdu mu? Paus mu yaptılar? Ne yaptılar? Yani 2009'da. Açılım süreçleri yaşandı, çözüm süreçleri yaşandı, Çukur terörü yaşandı, FETÖ'yle mücadele yaşandı, 17-25 yaşandı, 15 Temmuz yaşandı. 2009'da paus yapmayın beyninizi. Paus, pausa basmayın. Orada takıldık. Ya bir mücadele yürüyor. Yani örneklere bakıyoruz, büyük liderlerin, büyük komutanların, ondan sonra kadroların, öyle cephelerini genişletmek için elinden geleni yaptığı bir yerde biz kendi cephemizi, doğru cephemizi dağıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani Allah'tan bu zihniyet Kurtuluş Harbi'nde hakim değildi. Yemin ediyorum savaşı kaybederdik. Yunan galip gelirdi. O birinin istediği gerçekleşirdi. Bu zihniyet. Dönerdi bir tanesi bu kafa şunu söylerdi. İsmini söylemeyeceğim. Yani yazdığını da söylemeyeceğim. Ondan sonra çıkardı derdi ki sen geçmişte bir sene önce bunu mu yaptın? Sen bunu mu yaptın? Ya kardeşim herkes bir araya geldi o dönem. Bir mücadele yürüyor ya. 16 sene öncesinde kalmışsın, 17 sene öncesinde kalmışsın. E peki o bahsettiğin kişi 2012'den 13'ten itibaren mücadele ettiğinde neden senin desteklediklerin bu sefer diğer tarafı destekledi? Kumpasın savcılığını başkaları neden üstlenmeye başladı? Bu soruyu da soracaksın. Yani bu kadar orada takılı kalırsan bu soruların yanıtını, samimiyetine inanıyorum. Ama şeye gelme, gaza gelme. O pausa bas, 2009'dan ileriye gel. Bir tane değerli dinleyicimiz de sağ olsun Sinan Bey demiş ki başlarda itici geliyormuşum. Sizi dinlerken itici geliyor. Düşüncelerim değişti. Sizi dinledikçe araştırdığınızda teşekkür ederim demiş. Sağ olun, var olun. Yani biz birbirimize şey yapmaya çalışacağız. Yani dostlarımız bugün beni dinleyen muhafazakar dostum da var. Ülkücü dostum da var. Atatürkçü dostum da var. Sosyalist dostumuz da vardır. Ya mesele şey diyorum ya, ortak nokta. FETÖ'yle mücadele, terörle mücadele, emperyalizmle mücadele, Türkiye'nin mücadelesi. Ortak mücadelelerimiz bunlar. Yani bugün şehitlerimizin hangi partiye oy verdiğini, hangi ideolojik şeye ait olduğunu biliyor muyuz? Ha mesela şimdi bazı şehitlerimizin işte bozkurt yapmasından ülkücü olduğunu biliyoruz. Ama Zaten vatanperverlik, milliyetçilik bizim hepimizin şeyi, ülkücülerin de ortak noktasıdır. Atatürkçülerin de ortak noktasıdır. Ondan sonra sosyal demokratların da ortak noktasıdır. Farklı tanımlayabilirler ama hepimizin ortak noktasıdır milliyetçilik, vatanperverlik. O yüzden yani yapılanı unutmayın demiş. En son devam ediyor. Yani ne diyeyim, bir şey demeyeyim. Paus da ısrar ediyor değerli dinleyicimiz. Şimdi her şeyin farkındaymış demiş diğer bir Senih Mete Gürmen işte medeniyet dediğin tek dişi kalmış, dişi kadın anlamında mı diye güzel bir espriyle bitirmiştim. Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 3-4 dakikada da biraz özet onu anlatayım. Şimdi ne oluyor ne bitiyor diye zaten çok uzun konuşmak gerekir mi? Çünkü çok fazla şey yok yani, aslında dünün aynısı, hani bir karikatür var diye. Bu ne ya, dünün aynısı diye hesabı. Bir çekişme var hala ama tabii ki belli şeyler var. Az önce söyledik, bir özet geçtik ama o özetten sadece bir iki cümle arttırabiliriz. Bir yürüyüş partisinden bahsediliyor. Özgür Özel ve ekibinin gideceği, kuracağı söylenen. Özgür Özel ve ekibi dememin nedeni de şu: Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle sanki bir ayrışma var. Murat Ongun geçenlerde 3-4 ay önce kurduğu bir YouTube hesabı var. Veya kurdurdu diyelim. Çünkü Murat Ongun da Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı biliyorsunuz. O da tutuklu yargılanıyor. Kendisi kuramaz. Ama kurdurdu diyelim. Orada metinleri tabii ki kurguyla, yani montajla metinler okunuyor falan filan, yapay zekayla. Hatta ses bana yabancı gelmedi. Belki Murat Ongun'un sesi de olabilir. Yani yapay zekayla da ona, işte onun okuması gibi bir şey yapıyor olabilirler. Bir yazıyı videolaştırdı. Videoda şunu söylüyor: böyle beklemenin bir alemi yok. Bir an önce parti kurulsun. Ayrılın CHP'den, bir an önce yeni partiyi kurun veya adımınızı atın diyor. Çünkü baskın seçim yaklaşıyor diyor. Ben baskın seçim yaklaşıyor söylemi de bana garip geldi biraz. Onun nedenini söyleyeyim. Şöyle, AK Parti içinden birileri Sinan Burhan'a baskın seçim, işte Kasım'da sonbaharda seçim olabilir şeyi söylettiğinde şöyle bir duyum da almıştım. Ya AK Parti içinde başkalarının, o AK Parti içinde de mücadeleler var biliyorsunuz. Başkalarından şunu duymuştum: ya sonbaharda seçim olsa Ekrem İmamoğlu hakkında bir karar kesinleşmediği için milletvekili olup dışarı çıkabilir. Bunlar Ekrem İmamoğlu'nu mu dışarı çıkartmaya çalışıyor diye. Şimdi Murat Ongun da bunu şey yapınca garip geldi bana. O garipliği şöyle bir detay olarak kenara tutayım. Burada Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun farklı düşündüğü noktasında, bir ayrışma yaşadığı noktasında veriler var, bilgiler var. Şimdi bu ayrışmada da Özgür Özel'in ve ekibinin düşüncesi şu: sonuna kadar hep Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak, orada mücadele yürütmek, sonra ayrılıp işte yolumuza bakmak. Yani öyle düşünüyorlar. Ama sonuna kadar gitmek var. Ekrem İmamoğlu bir an önce ayrılmayı istiyor, savunuyor. Ve bu noktada işte, ama şöyle bir şey de dün yansıdı. Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmiş. Orada işte CHP'de mücadele etmek sonuna kadar diye bir mutabakata varmışlar söylemde. Ama eylemde Murat Ongun'un söylediklerine baktığımızda öyle gözükmüyor. Ama parti mi kurarlar, işte yürüyüş mü olur, istiklal mi olur adı bilmiyorum ama şöyle bir rivayet de dolaşıyor: başka bir partiye de geçiş, biliyorsunuz DSP görüşmesi, işte genç parti mevzusu ortaya çıktı. Ne olur onu bilemiyorum. Şimdi saat başı zamanı geldi herhalde. Saat başına gidelim. Buraya bir virgül koyalım. Saat başına gidelim. Kısa bir aradan sonra da tekrar devam edelim kaldığımız yerden.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Farklı fikirler var. Adım adım gerilime evrildiğini düşündüğümüz bir farklı fikir. Ekrem İmamoğlu ve ekibi diyor ki bir an önce ayrılalım ve artık parti hazırlığını yapalım veya başka bir partiye katılalım. Mesela bir rivayet İyi Parti'ye katılım noktasında Ekrem İmamoğlu'nun sıcak baktığı yönünde. Çünkü İyi Parti çağırdı. Özgür Özel ve beraberinde hareket ettiği Cumhuriyet Halk Partileri bize gelin katılın. Mutlak bir plan kararından sonra Musabat Dervişoğlu'nun yaptığı ziyarette bu söylendi. Şimdi Ekrem İmamoğlu da şöyle bakıyor olaya. Kulağımıza gelen bilgileri söylüyor. Bir sıfırdan bir parti teşkilatlanması şu bayağı zaman alabilir. Biz var olan teşkilatlanması olan bir partiye katılalım. Anlaşmayı sağlam yaparak bir güç olarak katılalım ve oradan yürüyelim diye kulağımıza gelen bilgi bu yöndeydi. Bir an önce harekete geçilmesini istiyor. Özgür Özel ve ekibi de şunu söylüyor. Ayrılma bir seçenek ama bunda kalıp içeride mücadelenin sonuna kadar gidelim.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimi. Şuayb Bey de iyi yayınlar demiş, sağ olsun, var olsun. Bütün dinleyicilerimize buradan tekrardan selam olsun. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki, anti-emperyalizm demişken NATO toplantısı ve hükümetin buna yönelik uygulamalar hakkında görüşlerinizi merak ediyorum diye. Ya dönem dönem zaten anlatıyorum, yine anlatayım. İsmi yok dinleyicimizin. Ben NATO karşıtı bir adamım, onu da söyleyeyim yani. Sonuçta Türkiye NATO üyesi bir ülke ve bu zirvenin tarihin en önemli NATO zirvelerinden biri olacağını, belki de en önemlisi olacağını düşünüyorum. Burada iki tane görüş var. Bu zirvede NATO 3.0 devreye sokulacak. Amerika'nın yeni bir dizaynı söz konusu. İşte NATO 1.0 hani sürüm örneği üzerinden gidiyor ya, metafor mu denir? O örnek üzerinden anlatılır ya, NATO 1.0 kuruluş ve 90'a kadar, 91'e kadar olan süre, NATO 2.0 90'dan sonra işte genişleme politikaları, Rusya'nın çevrilmesi falan filan, o Ukrayna-Gürcistan hattının şey yapılması, Türkiye'nin devre dışı bırakılacak bir pozisyona sokulması, NATO üyelerinin Türkiye'yi de hedef alması falan filan, o 2.0'lık dönem o. Şimdi 3.0 işte Asya'yı hedefleyecek bir NATO dizaynı. İşte Rusya ve Çin başta olmak üzere öyle bir düşünce var. Amerika'nın bunu sağlamaya çalıştığı yönünde şöyle bir düşünce de var. Biz değerli Kemal Olçar hocamızla konuşmuştuk. Yani NATO'nun eski gücünün artık olmayacağı, hatta NATO'nun en önemli son zirvelerinden biri olabilir diyebileceğimiz bir süreç de var. NATO'nun kendi içinde sıkıntılar olduğu yönünde. Ben bu görüşe daha çok katılıyorum. NATO artık eski gücünde olmaz. Çünkü Avrupa eski şeyinde değil, gücünde değil. Amerika eski gücünde değil. Şimdi NATO 90'larda 2.0'ı yaparken o sürüm noktasında Amerika güçlüydü. Soğuk Savaş'tan galip çıkmıştı. Müttefikleri güçlüydü. Avrupa Birliği üzerinden güçleniyordu falan. Şimdi öyle bir dönem değil. Artık başka başka güçler ortaya çıkıyor. Çinliler çıkıyor, Ruslar çıkıyor, Türkler çıkıyor, İran çıkıyor. Hindistan, Pakistan denkleme giriyor. Küresel anlamda Körfez, işte Suudi Arabistan başta olmak üzere daha bağımsız manevra kabiliyetini geliştirmeye çalışıyor. Amerika'dan, Avrupa'dan, Batı'dan. Yani o yüzden ben NATO'nun geleceğini çok şey görmüyorum. Tabii ki çok önemli bir zirve sonuçta. Ama dediğim gibi NATO'nun geleceğini çok böyle ciddi görmüyorum diyeyim. Özetle bunu söyleyeyim. Mesela şeye girelim, yani İngilizlere falan da bakacağım da şu CHP'yi bitireyim diye. Şimdi dokunulmazlık meselesi. Geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yüklendiler, işte Selahattin Demirtaş meselesi üzerinden. İşte vay efendim sen onu içeri atılmasına yönelik hamlenin mimarısın, işte dokunulmazlıkları kaldırttın falan filan, Demirtaş içeri girdi falan filan. İşte HDP'lilerden bazıları yanıt verdi. HDP diyorum, özür dilerim, DEM Partililerden. Bazıları yanıt verdi. İşte Tülay Hatimoğulları başta olmak üzere. İşte pişman mısınız, değilim dedi. O dönem dedi AKP dedi işte bir anayasa değişikliğini şey yapıyordu. Biz onu engellemiş olduk dedi. Şimdi dönem dönem Özgür Özel de bu konuyu gündeme getirip o dönem açısından Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Şimdi ben biraz dediğim gibi, şimdi gazetecilerin işi aynı zamanda arşivi karıştırmaktır. Şöyle ki, arşiv neden karıştırılır? Bir, şundan dolayı karıştırılır. Mesela bir geçmiş dönem, işte mesela bir siyasetçi konuşur veya bir gelişme olur. 1950'lere atıf yapılır diyelim. Ben dönerim, oradaki gelişmelere bir bakarım. Ne oldu, ne bitti, neden atıf yapıldı falan filan. Oradaki gerçek bilgiye ulaşabilmek açısından şey yaparım. İkincisi de yine bir ortaya bir iddia atılmıştır. Ondan sonra o iddianın gerçekliğini anlayabilmek açısından yine dönerim, arşivi karıştırırım. Üçüncüsü de günümüzü anlamak açısından diyelim ki işte arşivi karıştırırım. Bu arada az önce NATO zirvesini soran dinleyicimiz demiş ki, sözde anti-emperyalist ve sözde anti-Amerikancısınız demiş. Tamam, ne diyeyim yani. Şimdi böyle bir insanı ben nasıl ikna edeyim, ne diyeyim yani. Daha Google, yani reklama girmesin, neyse, Google deyince reklam oluyor değil mi? bir daha demiş olduk. Arama motorlarına girip daha ismimizi cismimizi araştırmadan, daha bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oldu arkadaş. Muazzam bir şey. Ben bu zekalara yanıt veremiyorum. Muazzam, ultra üst düzey şeye yanıt veremiyorum. Hemen yargıya vardı iki cümleyle. O yüzden yanıt vermeyeyim. Velhasıl kelam hiç şey yapmayacağım. Devamında yazıyor ama çok çok gereksiz vakit kaybı görüyorum. Neyse. Arşivi karıştırdım. Ya bu dokunulmazlık mevzusu ne? Bir bakalım. Hatırlıyorum bu arada. Bu ne derken şey anlamda, ama tabii ki somut verilere bakmak lazım. Yani döndüm o dönemin gazetelerini karıştırdım falan, işte olayları. İşte Cumhuriyet Gazetesi'ne özellikle baktım. Neden Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivine baktım? Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir yayın çizgisi olan bir gazeteden bahsediyoruz falan. Baktım. Tabii ki o dönem ondan sonra neydi mesele? O dönem işte terör olayları var. Çukur terörü diyebileceğimiz, işte Hendek Barikat terörü diyebileceğimiz olaylar var. Ve o olaylar sürecinde arka arkaya böyle çok şiddetli saldırılar da gerçekleşiyor. Ve Şubat'ta Ankara Merasim Sokak'ta 29 vatandaşımızın şehit edildiği, arkasından da 13 Mart'ta 2016 tarihinden bahsediyorum, Güven Park'ta hepimizin hatırlayacağı bombalı araçla yapılan saldırı, 36 vatandaşımızın şehit edildiği saldırılar. Ve o tarihlerde arka arkaya o dönemin HDP milletvekilleri işte o Çukur terörü döneminde öldürülen PKK'lıların cenazelerine gidiyor, taziyeye gidiyor falan filan. Zaten tepki zirvede, üstüne bir de Güven Park şeyi olunca 16 Mart'ta, bakın 13 Mart saldırısından hemen 3 gün sonra Cumhurbaşkanı muhtarlara bir konuşma yapıyor. O dönem hatırlayanlar vardır. Cumhurbaşkanı işte çok sayıda muhtarlarla toplantı yaptı, çok sayıda. İşte yanlış hatırlamıyorsam 22. muhtarlar toplantısıydı, yanlış hatırlamıyorsam. Orada o konuşmada Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlıkların kaldırılmasını gündeme getirdi. Dedi ki, cümlesi de şu hatta: bu milletin birliğini, beraberliğini bozanlar, tehdit edenler kim olursa olsun, bunların hesabını bu parlamento tarafından dokunulmazlıklarının kaldırılması suretiyle nereye havale edilecek? Yargıya. Gönder yargıya, yargı bunlar hakkında ne karar verirse versin, sen siyasetçi olarak görevini yap. Yani dokunulmazlıkları kaldırın. Ya vallahi şimdi cevap vermeyeyim diyorum da, hakikaten ultra zeka yani. Aydınlıkçılık. Ya ben aydınlıkta da çalıştım. Yeni Çağ'da çalıştım. Ben başka yerlerde de çalıştım. Yani hemen damga. Yani işte o ultra zeka örneğini bir daha gösteriyor. Ultra zeka örneğini bir daha gösteriyor. 1978'de 79'da falan yaşıyor bu vatandaşımız. Bir vatandaşımız yazdı da işte bana sözde anti Amerikancı, sözde bilmem anti emperyalist diyen vatandaş işte. Diyor ki aydınlıkçı. Niye aydınlıkta çalışmışım ya? Özgeçmişe hemen bakmış, sadece oradan çıkartmış. Aydınlık. Muazzam bir zeka örneği. Muazzam. Yani vay, aydınlıkta çalışmış. Hemen ben gidiyorum işte A kişisine. Az önce örnek veriyorum. Anafart Adar Lisesi. Atatürkçü görünüyor. Şu bu falan filan. FETÖ örneği. Başka başka düşünce dünyasında bir terörist örneğinden git, belki denk örnek değil ama yani hemen böyle şey yapıyorsun. Biz somut eylemden bahsediyoruz. Anafart Adar Lisesi'nde Atatürkçü görünümlü. Vay efendim, sen Anafart Adar Lisesi'ni niye kurdun? Sen niye Atatürkçüsün diye alınmadı. 15 Temmuz'da eyleme giriştiği için. Benim aydınlıkçılıkla ilgili eylemim ne? Mesela. Veya başka bir şeyle, çalıştığım yerlerle ilgili eylemim ne? Düşüncem ne? Nereden çıkartıyorsun? İşte ultra zeka. Yani o kişi biliyor kendisini, dinlesin. Ondan sonra o ultra zekasını gitsin bir doktora da göstersin. O zekadan tüm dünya faydalansın. Yani hakikaten tüm dünya faydalansın, muazzam katkı olur, insanlığa muazzam katkısı olur o ultra zekanın. Doktorlar beynini çıkarsınlar, şey yapsınlar, Mimar Sinan'ın beyni şey yapılıyor ya, hani saklanır derler. Hatta dil tarihtedir, benim okulumda olduğu söylenir. Bu arkadaşın da bu muazzam, bunu şey yapmamak lazım, harcamamak lazım. Neyse, şimdi o dönem Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Arkasından bakın aynı gün, aynı gün bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na eleştiri yapan, işte engellemeye çok çalıştım diye söyleyen Sayın Özgür Özel, aynı gün Anadolu Ajansı'nda 16 Mart 2016'da Anadolu Ajansı'ndan Meltem Öztürk'e mevzuyu şöyle değerlendiriliyor: Türkiye'de dokunulmazlığı yasama dokunulmazlığıyla sınırlayalım. Bunun için ne yapmak gerekiyorsa hep birlikte yapabiliriz. Bunun için anayasanın dokunulmazlıkla ilgili maddesinin değiştirilmesi gerekir. Bunu tam bir mutabakatla yaparsak sorun kökten hallolmuş olur. Bu ne bir taziyeyi koruma altında tutar, ne de yolsuzluğu koruma altında tutar, ne de başka bir şeyi. Bundan sonra da siyaset kurumu itibar kazanır, milletvekili hesap vereceğini bilir, görüş açıklarken özgür ama suç işleme noktasında vatandaşla eşit olduğunu bilir. Bunu söylüyor. Ondan sonra yine aynı Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, o aynı açıklamada, bütün dokunulmazlık şemsiyesinin daraltılması, kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması siyaset kurumunu da rahatlatır. Türkiye'de bilerek yükseltilmekte olan tansiyonu da düşürür. Dört partiye yaptığımız çağrıyı tekrar etmeye devam edeceğiz. Şimdi Sayın Özgür Özel o gün bunu söylemiş. Ve sonrasındaki çalışmalara da baktım. Çok uzatmamak için şey yapmıyorum. Partisinin grup başkan vekili olarak süreçteki temasları yürütmüş Sayın Özgür Özel. Nasıl engelleme çalışmasıymış bu? Ben onu anlamadım. Sadullah Ergin aday gösterilir, engellemeye çalıştı. Nasıl engellemeye çalıştınız ben anlamadım. Siz yani hani şöyle bir durum da var. Şimdi Kemal Bey o zaman şöyle bir şey. Yani sizi böyle deyim yerindeyse tabii ki yani teşbih olarak söylüyorum. Vitrindeki manken olarak tutmuş. Size hiç böyle şey yapmamış. Sizin sözlerinizi hiç dikkate almamış gibi bir algı da var. O zaman siz etkisiz elemanmışsınız. Niye durdunuz o zaman o kadar yıl yanında?

şey yapmayacağım ama ben o gazetenin muhabiri olarak şeyi olarak devam edeceğim. Böyle bir şey yok biliyor musunuz? Bir muhabir işinden ayrılır ya, yeter artık da siz yalan yazıyorsunuz, siz doğruları söylemiyorsunuz denir. İşten ayrılır insanlar. Ben ayrılırım mesela. Ya benim hiçbir, yani gerçeği yazdırmıyorsunuz, ondan sonra o yalan haberde bu gazetede çalıştığımız için veya bu yayın organında çalıştığımız için bizim de adımız geçiyor. O yalana biz de ortak oluyoruz, bu veya yanlış eyleme biz de ortak oluyoruz derim, ayrılırım. Geçmişte çalıştığım yerler var. Bir, bu ultra zeki arkadaş sadece bir yeri alıyor, böyle şey yapıyor, oraya odaklanmış, orada kalmış zaten. Ondan sonra aydınlıkçılarla bir alıp veremediği var herhalde. Ondan sonra aydınlıktaki dostlarımıza da selam olsun. Yani orada da dostlarımız var. Diğer kurumlarda da dostlarımız var. Ondan sonra eski çalıştığım yerdeki yerlerdeki dostlar da var. Halen iletişim halinde olduğum yerler falan var. Velhasıl kelam ondan sonra. Şimdi bu noktada ben ayrıldığım yerler oldu geçtiğimiz dönem, yıllarda. Yani bu gerekçe olmaz falan ama... Başka gerekçelerle, çünkü onurlu durmanız gerekir. Siz siyaset yapıyorsunuz ya, yaptığınız hamleler memleketi etkiliyor. Benim yaptığım iş diyelim ki 100 kişiyi etkiliyorsa, 10 bin kişiyi etkiliyorsa haber boyutunda, sizin yaptığınız iş 85 milyonu etkiliyor. Dokunulmazlık 85 milyonu etkiliyor. Ondan sonra Sadullah Ergin'in vekil yapılması 85 milyonu etkiliyor. Nasıl duruyorsunuz siz orada? Yani Kemal Bey sizin söylediğiniz gibi bir adamsa. Ben bunu anlamıyorum. Şimdi demek ki dokunulmazlıkta Özgür Özel'in söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Ayhan Bilgen açıkladı. O dönem HDP yöneticisi, yetkilisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Belgeyi paylaştı. Pervin Buldan'la o dönem grup başkan vekilleri, işte Pervin Buldan ve İdris Balüker'in imzası var. Diyor ki, ya biz de diyor dokunulmazlıkların kaldırılması için diyor şey hazırladık diyor. Ondan sonra teklif verdik diyor. Hepimizin imzası var. Selahattin Demirtaş'ın da imzası var diyor. Ayhan Bilgen. Şimdi hakikat ne? Burada ben yalan üzerine mi kuracağım o zaman şeyi? Yok Ayhan Bilgen sen doğru söylemiyorsun, o belge yalan mı diyeceğim yani? Adam diyor ki biz imzaladık ya diyor. Ne yapacaksınız o zaman? Yani maalesef Türkiye'de duymak istediğiniz, sizler açısından söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum, hangi şey olursa olsun, duymak istediğini istiyor. Gerçek biraz can yakıyor, can acıtıyor. İşte bir tanesi daha yazmış, şu an yayın yapan bomboş arkadaşı çok mu aradınız demiş. Bomboş arkadaş kim? Ceyhun. Bu bomboş arkadaş kimmiş? Bunu yazan kişi Aydın diye biri. Vallahi kendisi dolu herhalde. Bu muazzam bilgilerinden faydalanmak isteriz. Buraya yazarsa aktaracağıma söz veriyorum. Muazzam böyle entelektüel, ultra bilgili arkadaşın bilgilerini aktarmak isterim. Yazarsa sevinirim. Velhasıl kelam dokunulmazlık konusu da böyle. Yani o dönemin şartlarına baktığımız zaman, ya Türkiye'de siyasette Kemal Bey'i belki de en çok sert eleştiren kişilerden bazıları, yani bir kesim derseniz benim ve benim gibi düşünen insanları gösterebilirsiniz. Kemal Bey'i biz eleştirdik, çok sert eleştirdik. Ama politikalarından eleştirdik. Yalan söylemedik mesela. Yalan söylemedik. Bugün hala döneriz deriz ki şu şu şu konularda Kemal Bey hatalıydı deriz. O dönemki stratejisinde yanlışlıklar vardı deriz. İşte Sadullah Ergin meselesini, onun gibileri söylüyoruz mesela. Yani. Ama Kemal Bey'e hiçbir zaman iftira atmadık, onu da söyleyeyim. Eleştirirken iftira atmadık, yalan söylemedik. Kemal Bey'i eleştirirken doneler üzerinden gitmeye çalıştık. Ya yani böyle bir veri var. Bu veri şunu gösteriyor. Bu yanlış diye eleştirdik. Yani şu anda da onu görmüyorum maalesef. Bundan 3 sene öncesinde Kemal Bey'e ciddi bir şekilde ondan sonra yine bir uzun yazmış, bu ultra zeki arkadaşa destek atmış herhalde. Ondan sonra Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tüm Orta Doğu'yu ve Asya'yı ilgilendiren taraflarını az önce konuştum. Peki böyle Amerikancı ta Amerika'yı ayakta tutmaya çalışan bir anlayış Özgür Özel'le mi alakalı, CHP ile mi alakalı, neden AKP ile ilgili bir şey demiyorsun diye. Yani devlet NATO üyesi. Şeye benziyor bu iş. Yani benim NATO noktasında devlete yönelik, ben NATO'yu eleştiririm, devlete, hükümete yönelik de eleştiriler yaparım. Hani yıllar önce çekiç güç konusunda Demirel muhalefetteyken çekiç güç oylamalarında hep hayır oyu veriyor. Sonra iktidara geliyor, evet oyu vermeye başlıyor. Buna benziyor. Ben gazeteci olarak

0: NATO'ya karşıyım. NATO bir katil örgüttür. Ama açık söyleyeyim, bu iki arkadaş gibi düşünenler açısından söyleyeyim. Hadi bu iki arkadaşı tenzih edeyim, söyleyeyim dinleyicimizi. Tenzih edeyim. Allah'tan NATO ile mücadeleyi bunlar yapmıyor. NATO ile mücadeleyi Allah'tan rasyonel akıl, gerçek anlamda anti-emperyalist akıl yapıyor. Yani yoksa NATO dünyayı sömürür diye mi diyorum. Allah'tan NATO ile mücadele. Bazı dostlar böyle, hani bazı dostlar vardır. Şeydir, düşmandan daha fazla zarar verir ya. Allah'tan NATO ile mücadeleyi bu arkadaşlar yapmıyor yani. Böyle bölünmeyi, herkes onu yaftala, bunu şey yap falan filan yapmıyor. Neyse. Şimdi dokunulmazlık meselesi böyle. NATO demişken, şimdi İngilizler biliyorsunuz karıştı. Savunma Bakanı istifa etti. Silahlı Kuvvetler Bakanı istifa etti. Ondan sonra en son Başbakanı istifa etti. Tam da NATO zirvesi öncesinde. Şimdi NATO bir, şimdi kaç dakikamız kaldı? 2-3 dakika sonra bitiriyormuşuz bu arada. Bir değerli dinleyicimiz de demiş ki, iyi yayınlar, lütfen ultra zeka dediğiniz kişiye takılmayın. Bahsettiğiniz tipte insanlar var ve yapacak bir şey yok, ama takılıp ara ara cevap verecekseniz bizlerin konuyu tam olarak anlayabilmesi için onları da tüm dediklerini diğer dinleyenlerle paylaşmanız gerekir bence. Ki tartışmayı anlayıp takip edelim biz de. Yok, zaten fazla bir şey de yazmadılar. Yazdıklarını söylüyorum. Ondan sonra araştırmama gerek yok, işte aydınlıkçıları gayet iyi tanıyorum diyor. Geçmişte aydınlıkta çalışmama atıf yapıyor falan filan. Bu sözde anti-emperyalist diyen. Diğerinde zaten tamamını söyledim. Bu arada az önce o ilk asker lise meselesinde mesaj atan Ahmet Taşkıran da demiş ki radyomuza da bir teşekkür, yani kutlama yazmış, onu da söyleyelim. Ceyhun Bey, benim kanaatime göre Radyo Sputnik'in bütün elemanları kültür yönüyle yetişmiş kişiler, hepinizi kutlarım demiş. Sağ olsun, var olsun. Dediğim gibi yani o FETÖ meselesinden bağımsız olarak bunu da söyleyeyim yani kendisine. Neyse. NATO meselesinde yani İngiltere ne olacak? İngiltere, dediğim gibi NATO dağılıyor. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsun, dağılma noktasında. Yani İngiltere için, Fransa için iç savaş senaryoları konuşuluyor. Almanya için hakeza öyle. Yani içeride yükselen bir anti-NATO, anti-Amerikan diyeyim daha doğrusu düşünce var. Anti-Amerikan düşünce. Şimdi NATO demek Amerika demektir. Açık söyleyeyim. Yani şimdi bunun bir ayağı Avrupa olacak. Avrupa ayağında sıkıntılar var. Kendi finans gücünü, savunmasını destekleyecek yapılanmalarını oluşturamıyor. Kimse militarizasyona destek veremiyor topyekün. Şimdi bu ayak eksik kalacak. Şimdi İngiltere aynısını yaşıyor. Büyük sorunlar yaşıyor. Ve toparlanacak gibi de görünmüyor. Yeni geleceğinde açık söyleyeyim küreselci, NATO'cu ama başarısız olacağını düşünenlerdenim diyelim. Bugün toparlayalım. Bayağı bir şey oldu, yine sohbet oldu. Cuma akşamı yine aynı saatte Ceyhun Bozkurt'la burada olacağız. Yani benimle burada olacağız. O saatte görüşmek üzere diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Traditional fullback, klasik savunma beki, futbol sahasının en sessiz ama en çalışkan karakterlerinden biridir klasik savunma beki. Onlar şov yapmaz, çalım atmaz, sosyal medyada highlight videoları pek dolaşmaz. Ama takımın direncini, dengesini ve savunma güvenliğini ayakta tutan o görünmeyen kolonlar onlardır. Bu oyuncular futboldaki en saf görev tanımlarından birini üstlenirler. Kanatları savunmak ve gerektiğinde oyunu genişletmek. Klasik bir sağ bek ya da sol bek öncelikle savunmayı düşünen, birebir pozisyonlarda sağlam duran, rakip kanat oyuncusunu etkisiz hale getiren bir oyuncudur. Bu rolün temelinde önce savunma sonra hücum anlayışı yatar. Top rakipteyken kademeye girer, çizgiye inen oyuncuyu engeller, orta kesilmesini önlemeye çalışır. Rakibin hızlı çıkışlarını keser, gerekirse faulle durdurur ama pozisyon bilgisini kullanarak hata yapmadan top kazanmayı hedefler. Klasik bekler genellikle dörtlü savunma sistemlerinde görev yapar. 4-4-2, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 gibi dizilişlerde savunmanın sağ ve solunda yer alırlar. Bu sistemlerde hücum organizasyonu daha çok kanat oyuncuları ve forvetler tarafından üstlenildiği için klasik beklerin hücuma katılma sorumluluğu sınırlıdır. Onlardan zaman zaman bindirme koşulları yapmaları istense de asıl görevleri geride kalıp savunma hattını sağlam tutmaktır. Bu rolün oyuncusu fiziksel olarak dayanıklı olmalı. Çünkü bir maç boyunca çizgide ileri geri mekik dokur. Ama hız kadar önemli olan şey pozisyon alma becerisi, top kapma zamanlaması ve disiplindir. Klasik bek hata yaparsa takım çok hızlı bir şekilde ceza sahasında pozisyon verir. Bu yüzden bu oyuncular son derece istikrarlı, güvenilir ve kademeye sadık olmak zorundadır. Bir klasik bek top ayağındayken büyük riskler almaz, basit oynar. Ayağındaki topu en yakın orta saha oyuncusuna verir, bazen de uzun top atarak oyunu rahatlatır. Modern beklere kıyasla teknik kapasitesi daha düşüktür ama karar verme süreci çok daha net ve hızlıdır. Rakip oyuncu çizgiye inmeye çalışıyorsa önünü keser, içeriye kat ediyorsa gövdesini koyar. Oyun onun için çetrefilli bir matematik değil, savunma reflekslerinin sahaya dökülmüş halidir. Klasik bek anlayışının en iyi tarihsel örneklerinden biri İngiltere'nin efsane sağ beki Gary Neville'dır. Manchester United'da yıllarca görev yapan Neville, teknik bir virtüöz değildi ama takım savunmasında asla eksik kalmazdı. Pozisyonunu kaybetmez, rakibi bunaltır ve ne gerekiyorsa onu yapardı. Onun gibi bir diğer örnek İtalya'dan Zambrotta'dır. Savunma disipliniyle bilinen bu oyuncu hem sağ hem sol bekte görev yapmış, çizgiyi kapatma konusundaki ustalığıyla tanınmıştır. Türkiye'den örnek verecek olursak Ümit Özat sol bekte özellikle savunma disiplinini bozmadan oynayarak yıllarca görev yapmıştır. Yine Ali Gültiken zaman zaman sağ bek pozisyonunda görev aldığı dönemlerde teknikten çok mücadele gücüyle ön plana çıkmıştır. Daha yakın dönemde Gökhan Gönül'ün kariyerinin başındaki yılları da klasik bek anlayışına yakındır. Gelelim avantaj ve dezavantajlarına. Klasik bekin avantajı sadeliğidir. Gereksiz risk almaz, istikrarıyla teknik direktörlerin güvenini kazanır. Ama dezavantajı da işte tam burada yatar. Hücuma katkısı sınırlıdır. Oyun genişletmede pas aralığı dardır, ceza sahasında etkili ortalar yapma becerisi genellikle düşüktür. Bu yüzden modern futbolda ofansif katkısı yüksek, çok yönlü bekler tercih edilmeye başlanmıştır. Yine de unutmamalı ki her takım her maçta ofansif bekle oynayamaz. Bazen oyunu tutmak, çizgiyi savunmak ve rakibin hızlı hücumlarını kesmek gerekir. İşte o zaman klasik bir savunma beki altın değerinde olur. Onlar sahanın parlayan yıldızları değil, karanlıkta işini yapan ustalardır. Ve her takımın o ustalara her zaman ihtiyacı vardır. Futbolun ansiklopedisinin sayfalarında bugün futbolun vazgeçilmez ustası klasik bek anlayışını işledik. Yeni başlıklarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupanın günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı, başlıyoruz. Kupanın günlüğüne her zaman olduğu gibi dün oynanan karşılaşmalarla başlayacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki karşılaşma oynandı. Akşamın ilk maçında K grubunda Portekiz'le Özbekistan karşı karşıya geldi. Houston Stadyumu'nda oynanan mücadele 5-0 Portekiz üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Portekiz K grubundaki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı. Özbekistan ise 0 puanda kaldı. Günün diğer maçında ise L grubu ikinci karşılaşmasında İngiltere ile Gana kozlarını paylaştı. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla beraber İngiltere ve Gana puanını 4'e çıkardı. L grubunun bir sonraki ve son maçında İngiltere Panama ile, Gana ise Hırvatistan'la mücadele edecek. FIFA Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan mücadelelerle devam edelim. Türkiye saatiyle 02'de başlayan maçta Hırvatistan 1-0'la Panama'yı yendi. Son iki Dünya Kupası'nda final ve yarı final oynayan Hırvatistan zorlandığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Budimir'in golüyle ilk galibiyetini aldı ve gruptan çıkma umudunu korudu. Panama ise ikinci maçından da puansız ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti. Öte yandan Hırvat yıldız 40 yaşındaki Luka Modrić Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı. Türkiye saatiyle 05'te başlayan K grubu mücadelesinde ise Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı. Kolombiya karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılarak son 32 turuna kalmayı garantiledi. İlk maçını da kazanan Kolombiya 6 puanla gruptan ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise grupta son maçlar öncesinde 1 puanda kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3. maçlar bu akşam itibariyle başlıyor. Bugün kupada 2 karşılaşma oynanacak. B grubunda varlıklarını sürdürmek isteyen 2 güçlü ekip Bosna Hersek ve Katar bu akşam saat 22'de kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde 2 takımın da birer puanı bulunuyor. Beraberliğin 2 ekibi de turnuva dışına itebileceği bu zorlu 90 dakika mağlubiyet alan taraf Dünya Kupası hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Ve bu akşam aynı saatte başlayacak olan B grubunun diğer maçında ise İsviçre ile Kanada karşı karşıya gelecek. Son maçlar öncesi iki takım da 4'er puana sahip. Kazanan ekip lider olarak son 32 turuna yükselecek. Beraberlik halinde ise iki takımla birlikte gruptan çıkarken ilk sıra Kanada'nın olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarının programını da aktaralım. Kupada yarın 6 mücadele oynanacak. Türkiye saatiyle 01'de Fas, Haiti, aynı saatte İskoçya, Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 04'te ise Çek Cumhuriyeti, Meksika ile, Güney Afrika'da Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Ve Türkiye saatiyle saat 23'te Curaçao, Fil Dişi Sahili ile, Ekvador'da Almanya ile mücadele edecek. Kupadan diğer haberlerle devam edelim. Portekiz farka koştu, Ronaldo ise tarihe geçti. 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz Özbekistan'ı 5-0 yendi. Portekizli yıldız Ronaldo Özbekistan ağlarına gönderdiği 2 golle tarihe geçerek 6 farklı Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran ilk ve tek oyuncu oldu. Özbekistan karşısında 2 gol kaydeden Ronaldo Dünya Kupalarındaki gol sayısını da 10'a yükselterek Ösöbya'yı geride bıraktı ve Portekiz'in turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. 41 yaş 138 günle Roger Milla'nın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo attığı 2 golle organizasyonda bir maçta duble yapan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti. İran'a seyahat kısıtlamaları kalkıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı 2026 Dünya Kupası'nda İran milli takımına uygulanan kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu. Ev sahibi ülke İran'ın bir sonraki maçı için ülkeye erken girişine izin verecek. Buna göre İran futbol ekibine Mısır'la oynayacağı maça 2 gün önceden seyahati için izin verilecek. Ancak takımın maçtan sonra Meksika'daki ana kampına dönmesi gerektiği kaydedildi. Ve hemen hatırlatalım, bu değişiklik İran Futbol Federasyonu'nun ABD'yi FIFA'ya şikayet edeceği söylentilerinin duyulmasının ardından geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük yolculuğun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Radyo Sputnik'te. Caz saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: İngiliz mahkemelerinde ilk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. İngiltere'de serbest zamanlı insan kaynakları danışmanı olarak çalışan bir adam alamadığı 7000 sterlinlik alacağı için yargı sürecini başlatmak adına yapay zeka hukuk şirketine yaklaşık 400 sterlin ödedi. Geçen yıl Nisan ayında Avukatlar Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan yapay zeka sistemi dava öncesindeki tüm hukuki çalışmaları tek başına yürüttü. Karşı tarafın profesyonel bir hukuk firmasıyla işbirliği yaparak sunduğu karşı iddiaları çürüten yapay zeka, 3 saat süren duruşma için 4 tanık ifadesi ve kapsamlı bir belge paketi hazırladı. Wandsworth Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucunda mahkeme, adamı haklı bularak alacağının ödenmesine hükmetti. Yapay zeka firmasının kurucu ortaklarından Philip Young, bu kararı adalete erişim açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Birçok küçük işletmenin dava masraflarının alacakları miktarı aşması nedeniyle borçlarını silmek zorunda kaldığını belirten Young, yapay zekanın maliyetleri düşürerek bu mağduriyetin önüne geçtiğini vurguladı. Davayı kazanan adamsa alacağını geri alma sürecinin normal şartlarda çok stresli, pahalı ve zaman alıcı olmasından korktuğunu ancak yapay zekanın sunduğu uygun maliyetli ve yetkin destek sayesinde hakkını arayabildiğini ifade etti. Duruşmada müvekkili mahkemede fiilen temsil etmesi için yapay zeka şirketi tarafından tutulan avukat Dominic Lee, yapay zekanın dosyayı son derece net ve etkili bir şekilde hazırladığını belirtti. Ancak Lee, mahkeme salonundaki hitabetin, iknanın ve duruşma yönetiminin hala hayati bir önem taşıdığını ve özünde insani bir eylem olarak kalmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. İngiltere'de hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası mahkemede başarıyla sonuçlandı. Yaklaşık 400 sterlinlik maliyetle başlayan süreç, İngiltere'de bir mahkemede yapay zeka kullanılarak kazanılan ilk dava olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
4: I want everybody to see this. Caz Saati.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hindistan sınır polisi dünyanın en yüksek zirvesinde hayatını kaybeden bir dağcının cansız bedenini tahliye etmek için harekete geçti. Yaklaşık 30 yıldır Everest'in kuzey yamacında 8200 metre yükseklikte bulunan ve parlak yeşil çizmeleri nedeniyle yeşil botlar olarak anılan dağcının naaşını getirmek üzere yüksek irtifa arama kurtarma şirketlerinden teklif toplanmaya başlandı. Resmi belgelere göre görevlendirilecek uzman ekibin naaşı Ekim ayına kadar Yeni Delhi'ye ulaştırması gerekiyor. Ancak tecrübeli dağcılar bölgedeki ağır hava şartları nedeniyle bu takvimin gerçekçi olmadığını ve operasyonun ancak ilkbaharda yapılabileceğini belirtiyor. Bu tahliye girişimi Everest tarihinde şimdiye kadar denenmiş en zorlu ve riskli kurtarma operasyonlarından biri olmaya aday. Uzmanlar bu irtifadaki bir çalışmanın normal bir tırmanışa kıyasla iki kat daha tehlikeli olduğunu vurguluyor. Oksijen seviyesinin insan yaşamını destekleyemeyecek kadar düşük olduğu ölüm bölgesindeki bu görevin son derece eğitimli 10 kişilik bir ekiple bile en az bir hafta sürebileceği ifade ediliyor. Uzun yıllar boyunca bu naaşın 10 Mayıs 1996'daki Büyük Everest felaketinde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Hindistanlı dağcı Tsefeng Pajor'a ait olduğuna inanılıyordu. Söz konusu facia dağcılık tarihinin en ölümcül günlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş ve ünlü arama kurtarma edebiyatına da konu olmuştu. Ancak Hindistan makamlarının hazırladığı yeni ihale belgeleri ve ortaya çıkan DNA testi sonuçları naaşın aslında aynı ekipte yer alan bir diğer Hindistan askeri Dorje Morup'a ait olduğunu kesinleştirdi. Fırtınada kaybolan 3 dağcıdan bugüne kadar sadece Morup'un bedenine ulaşılabildi. Everest'te bugün hala 200'den fazla dağcının cansız bedeni bulunuyor. Bu naaşların çoğunun tahliye operasyonlarının aşırı maliyetli ve tehlikeli olması sebebiyle hayatını kaybettikleri noktalarda bırakıldığı biliniyor. Dağcılık camiası ise bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf hayattaki kurtarma ekiplerinin canını tehlikeye atmamak adına cenazelerin dağda kalması ya da en fazla gözden uzak bir yere taşınması gerektiğini savunuyor. Diğer tarafsa hayatını kaybedenlerin ailelerine ulaştırılması ve onlara duyulan saygı gereği ne pahasına olursa olsun aşağı indirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest'te uzun yıllardır bekleyen bir dağcının naaşı için Hindistan sınır polisi tarafından kapsamlı bir tahliye süreci başlatıldı. Yetkililer zorlu koşullarda gerçekleştirilecek operasyon için yüksek irtifa kurtarma konusunda uzman şirketlerden teklif toplamaya başladı. Planlamaya göre seçilecek ekibin naaşı Ekim ayına kadar Yeni Delhi'ye ulaştırması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci ve spor yorumcusu Gökhan Dinç, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle Dünya Kupası'na gruptan çıkma şansını kaybetti. Büyük umutlarla girilen 2026 Dünya Kupası hayal kırıklığıyla sonuçlanırken teknik direktör Montella ve oyun anlayışı ise tepki çekti. BTV isimli YouTube kanalında maçı değerlendiren gazeteci Gökhan Dinç'in milli takımın organizasyonu yaptığı tepkili açıklamaları dünyada viral hale geldi. Radyo Sputnik'te Yol Arkadaşı programının konu olan Gökhan Dinç canlı yayında yaşadıklarını anlattı.
2: Önce o bir yorumun Türkçe halini bir dinleyelim mi?
3: Stopere, stoper, diğer stopere, bu stoper sol beke, sol bek Hakan'a, Hakan stopere, stoper Hakan'a, Hakan stopere, stoper sağ beke, sağ bek sağ öne, sağ ön, sağ öne. Lan böyle top oynanır mı? Lan böyle 630 değil, 830 tane yapsan ne olacak? Ne yapacaksın lan burada topu? Ne yapacaksın burada yaptığın pasla?
4: Abi maç biter bitmezdi.
2: Ha anında, o evet, bütün öfke, bütün o kızgınlıkla, bütün adrenalin yükselmişken.
4: Aynen abi, şöyle aslında bunu hızlı okuyunca bu hale geliyor. Aslında hani yani normal oynattığınızda da çok farklı bir anlam çıkmıyor ama hızlı oynattığınızda daha da böyle bir farklı moda geçiyor. Yani ben zaten dil yani normalde seninle sohbet ederken neysem yayında da uyum aslında. Yani neysem oyum, ne düşünüyorsam onu da söyleyebiliyorum. Ben o reaksiyonu zaten mesela seninle beraber maç seyretsek de aynısını yapardım. Yani
2: seyretmişliğimiz de vardır daha önce de.
4: Seyretmişliğimiz var tabii. Abi şöyle, yani ben neysem olduğum için dolayısıyla hani ben o reaksiyonu insanlar ne der? İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu ne düşünür? Hakan Çalhanoğlu ki telefonda milyon kez konuştuğum insanlardan bir tane, birçok oyuncu var. Hakan da birçok kez konuştuğum oyunculardan bir tanesi. O ne der, ötekisi ne der, işte Montella ne düşünür diye düşünen ve çalışan bir gazeteci değilim. Yani 30 yıldır yayın bitti, abi farkında mısın falan diye o sırada yayın sırasında korkunç mesajlar geldi. Abi ben ne demeye çalışıyor bu insanlar, ne oldu acaba falan derken acaba yanlış bir şey mi yaptık abi? Çalışma arkadaşlarım şey diyor ya, 1 milyarın üzerinde görüntülenme almış dünya genelinde. Halit Ergenç'ten daha fazla tanınan Güney Amerika'da bir Türk'ümüz daha var. Yani insandan tutun da.
2: Şu birkaç tane dile çevrildi ya, onları peş peşe bir dinleyelim mi beraber?

0: Yani karşılaştığımızda ona göre selam verirsen.
1: Büyük bir ihtimal. Hayır, benim asıl korkum da o işte.
0: Yani hakemleri odaya kilitleyen bir adamın Futbol Federasyonu olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bir ülkeden bahsediyoruz. Ama şu var, bir şeylerin değişebilmesi için bir şey yapmak lazım. Hani bunu evet izledik, güldük, eğlendik. Arapçasını dinledik. Korece, yani gerçek Flemenkçesini falan dinledim abi ben. Birisi şey yazmış abi, ben adamın dediklerinden tek kelime anlamıyorum ama kalem her şeyi anlatıyor diyor.
1: Yani sen şu anda yorum yapanlar içerisinde gazeteciliği en eski olan, spor muhabirliği olan, spor yöneticiliği olan, belki de gazetecilik temeli olan en de birkaç kişiden birisin. Bir de o kağıtta ne vardı, şey mi vardı, taktik mi yaptın ne?
0: Attığın evet, işte sağ bek sol beke veriyor ya.
1: Ha, onları mı oraya çizmiştin?
0: Tabii. Sağ bek sol beke veriyor. Sağ bek stopere veriyor. Stoper sağ beke veriyor. Sağ bek sağ öne veriyor. Sağ öne Hakan'a veriyor. Hakan stopere veriyor. Stoper sol beke veriyor falan.
1: Ha, böyle daha iyiymiş ya. Hızlandırmadan.
0: Evet, hızlandırmadan daha iyi. Aslında hızlı söylüyorum zaten. Yani zaten tempolu söylüyorum. O yüzden belki de viral olmuş olabilir.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan gazeteci ve spor yorumcusu Gökhan Dinç, milli takımın Paraguay mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamanın dünya genelinde viral olmasını canlı yayında anlattı. Milli takımın oyun anlayışını ve taktik düzenini YouTube'da yapılan bir programda eleştiren Gökhan Dinç'in siniri saatler içerisinde bütün dünyanın gündemine oturdu. Yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında anlatan Gökhan Dinç, "Maç biter bitmez yaptığım yorumdu. Hızlandırılınca daha komik hale geldi ama normalinde de çok farklı bir anlam çıkmıyor," dedi. Dünyanın farklı ülkelerinden röportaj taleplerinin geldiğini söyleyen Dinç, 1 milyarın üzerinde görüntüleme aldığını söyledi. "İran'dan bile röportaj talebi geldi. Bundan sonra nereye gideceğini ben de bilmiyorum," diye konuştu. Videoda yaptığı davranışların doğal olduğu için dünyaca viral olduğunu söyleyen Gökhan Dinç, "İbrahim Hacı Osmanoğlu, Montella ya da Hakan Çağdanoğlu ne düşünür diye konuşan bir gazeteci değilim. Maçı arkadaşlarla izlesem de aynı tepkiyi verirdim," ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çinli ticaret devi Alibaba, ABD Savaş Bakanlığı'na Çin askeri şirketi olarak nitelendirilmesi nedeniyle dava açtı. Dava dilekçesinde bu tespitlerin gerçek veya hukuki hiçbir dayanağı yok. Alibaba, hiçbir üyesinin askeri bağlantısı olmayan bağımsız bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor ifadeleri yer aldı. Şirket sunduğu ürün ve hizmetlerin yalnızca perakende, lojistik ve kurumsal bilgi teknolojileri alanlarında kullanıldığını vurguladı. Alibaba sözleşmelerinde ve uyum politikalarında askeri amaçlı kullanımı açık şekilde yasakladığını, bunun yanı sıra herhangi bir askeri sertifika veya lisansa sahip olmadığını da belirtti. Pentagon Haziran ayının başında yaptığı açıklamada Alibaba'nın yanı sıra Tencent ve BYD gibi şirketlerinde bulunduğu Çin'in askeri sanayi yapısıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 188 şirketi daha listeye eklediğini açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine dahil ettiği Alibaba, Pentagon'a dava açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: İngiliz mahkemelerinde ilk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma, mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. İngiltere'de serbest zamanlı insan kaynakları danışmanı olarak çalışan bir adam, alamadığı 7000 sterlinlik alacağı için yargı sürecini başlatmak adına yapay zeka hukuk şirketine yaklaşık 400 sterlin ödedi. Geçen yıl Nisan ayında Avukatlar Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan yapay zeka sistemi, dava öncesindeki tüm hukuki çalışmaları tek başına yürüttü. Karşı tarafın profesyonel bir hukuk firmasıyla işbirliği yaparak sunduğu karşı iddiaları çürüten yapay zeka, 3 saat süren duruşma için 4 tanık ifadesi ve kapsamlı bir belge paketi hazırladı. Wandsworth Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucunda mahkeme, adamı haklı bularak alacağının ödenmesine hükmetti. Yapay zeka firmasının kurucu ortaklarından Philip Young, bu kararı adalete erişim açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Birçok küçük işletmenin dava masraflarının alacakları miktarı aşması nedeniyle borçlarını silmek zorunda kaldığını belirten Young, yapay zekanın maliyetleri düşürerek bu mağduriyetin önüne geçtiğini vurguladı. Davayı kazanan adamsa, alacağını geri alma sürecinin normal şartlarda çok stresli, pahalı ve zaman alıcı olmasından korktuğunu, ancak yapay zekanın sunduğu uygun maliyetli ve yetkin destek sayesinde hakkını arayabildiğini ifade etti. Duruşmada müvekkili mahkemede fiilen temsil etmesi için yapay zeka şirketi tarafından tutulan avukat Dominic Lee, yapay zekanın dosyayı son derece net ve etkili bir şekilde hazırladığını belirtti. Ancak Lee, mahkeme salonundaki hitabetin, iknanın ve duruşma yönetiminin hala hayati bir önem taşıdığını ve özünde insani bir eylem olarak kalmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. İngiltere'de hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası mahkemede başarıyla sonuçlandı. Yaklaşık 400 sterlinlik maliyetle başlayan süreç, İngiltere'de bir mahkemede yapay zeka kullanılarak kazanılan ilk dava olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya Tur Operatörleri Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre Rusya'da 2026 yazı için yurt dışı tur rezervasyonları Mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. Türkiye yaz sezonu rezervasyonlarında %57 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye'ye yönelik 2026 yazı için rezervasyonlar yıllık bazda %5 artış kaydederken Türkiye Rus turistin yurt dışı tatil tercihlerinde açık ara liderliğini korudu. Türkiye, Rusya'daki büyük tur operatörlerinin tamamında satış listelerinin ilk sırasında yer aldı. Toplu verilerde de yaz sezonunun lider destinasyonu olarak öne çıktı. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin tahminine göre Haziran-Ağustos döneminde Antalya, İstanbul ve Ege kıyıları dahil olmak üzere Türkiye'yi 2,9 ila 3 milyon Rus turistin ziyaret etmesi beklenirken Rusya'dan yurt dışına yaz tatili talebinin ana gövdesini yine deniz tatili oluşturuyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'a göre 2026 yazında Rusya çıkışlı yurt dışı tur talebinin %95 ila %97'si plaj tatillerinden oluştu. Bu tablo, Türkiye'nin Antalya, Ege kıyıları ve İstanbul üzerinden sahip olduğu geniş tatil altyapısını öne çıkarıyor. Haziran satışları da Türkiye'nin güçlü konumunu teyit etti. Rus turistlerin Haziran 2026'daki arama taleplerinde Türkiye %49,7 payla ve satışlarda da %39,4 payla liderliklerini sürdürdü. ATOR'un Haziran satışlarına ilişkin analizinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Haziran 2025'te satışlardan %7 pay aldığı, bu ay ise Orta Doğu krizi ve tur satış kısıtlamaları nedeniyle mevcut listeden çıktığı kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin satışlardan çıkmasıyla oluşan boşluk diğer destinasyonlara dağılırken Haziran 2026 satışlarında Türkiye'nin payı geçen yılın aynı ayındaki %37,2 seviyesinden %39,4'e çıktı. ATOR, Türkiye'nin Haziran satışlarında %39'u aşan payla koşulsuz lider olduğuna işaret ederken paydaki artışın önemli bölümünün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik satışların durmasından kaynaklandığını bildirdi. Körfez ülkelerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Rus turistlerin tatil talebinde Türkiye ile birlikte Mısır, Vietnam ve Çin de ön plana çıkıyor. Rusya, uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli turizm pazarları arasında yer alırken, iki ülke arasındaki yoğun hava trafiği, vizesiz seyahat imkanı ve Türkiye'nin Rus turistler nezdindeki bilinirliği talebin sürekliliğini destekliyor. Antalya, özellikle deniz tatili için Rus turistlerin başlıca tercih olmayı sürdürürken, İstanbul'da kültür, alışveriş ve aktarmalı seyahatler açısından Rusya pazarındaki ağırlığını artırıyor. Ege kıyıları ise Antalya'ya kıyasla daha sınırlı paya sahip olmasına rağmen Rus turistlerin ilgi gösterdiği bölgeler arasında bulunuyor. Türkiye'nin Rusya pazarındaki güçlü konumu son yıllarda salgın, uçuş kısıtlamaları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yaşanan dönemsel dalgalanmalara rağmen korundu. Türkiye, Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği yurt dışı destinasyonları arasında geleneksel olarak ilk sıralarda yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir abimiz var, yapay zeka konusunda çok önemli fikirler veren, ismi Martin Casado. Bu böyle Amerika'da yapılmış bir konferanstan buldum ben abinin ismini ve titrini. Şöyle bir şey, yapay zeka düzenlemeleriyle ilgili eleştirilerdir getirmiş. Ve bu eleştirilerin ben çoğuna katıldığım için bunları sizinle paylaşmak istedim. Şöyle ki, şu andaki yapay zeka düzenlemelerinin teknolojinin gerçek riskleri yerine gelecekteki hayali senaryolara odaklandığını savunuyor. Bakın, benim de her zaman size söylemeye çalıştığım şey bu. Yapay zekayı biz getirelim. Ama yapay zekayı düzenlemeyi getirirken ne yapalım? Hani şu daha iyi olsun, burasını daha iyi geliştirelim diye mi? Hayır. Gelecekte yapay zeka bizi öldürür, terminatörler gelir, insanlar işsiz kalır, bilmem ne olur diye olası, hatta olası da demeyeyim, çoğu olası da değil bunların, hayali senaryolara yönelik burada bugün düzenlemeler yapılıyor. Yapay zekayı insanlar regüle edecekler, düzenleyecekler ya. Önce yapay zekayı tanımlayabilmeleri gerekiyor. Özellikle mesela Türkiye'de yapılan düzenlemelere de ben baktım. Türkiye'de yapılan düzenlemelerde de yapay zekanın tanımında eksikler var. Neyin yapay zeka olduğu ve hangi uygulamaların aslında sıradan programlar mı yoksa yapay zeka mı olduğu konusunda kafada soru işaretleri var. Düzenlemeyi yapan insanların önce yapay zekanın ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor.
0: Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Masanızda haftalardır okunmayı bekleyen bir kitap, bilgisayarınızda silinmemiş eski dosyalar ya da gönderilmeyi bekleyen bir mesaj. Uzmanlara göre yarım bırakılan bu küçük işler fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketiyor ve kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesine neden olabiliyor. Psikolojide bu durum Zeigarnik etkisi olarak adlandırılıyor. İnsan beyni tamamlanmış görevlerden çok yarım kalan işleri hatırlama eğiliminde oluyor. Tamamlanmamış her görev zihinde açık bir döngü oluşturarak sürekli dikkat talep ediyor. Evde tamir edilmeye bekleyen bir priz, verilmesi gereken ancak ertelenen bir karar ya da düzenlemeyi bekleyen bir çekmece. Günlük yaşamda biriken bu açık döngüler arttıkça kişi hiçbir şey yapmasa bile zihinsel olarak yorulabiliyor. Uzmanlar bu durumun zamanla stres seviyesini yükseltebildiğini ve odaklanmayı zorlaştırabildiğini belirtiyor. Peki bu döngüler nasıl kapatılabilir? Uzmanlara göre 2 dakikadan kısa sürecek işler bekletilmeden hemen yapılmalı. Bir faturayı ödemek, kısa bir e-postaya yanıt vermek ya da küçük bir düzenleme yapmak gibi görevlerin tamamlanması beyin üzerindeki yükü azaltabiliyor. Daha uzun sürecek işler içinse planlama öneriliyor. Yapılması gereken görevlerin bir listeye yazılması ve belirli bir tarihe bağlanması beynin o işi sürekli hatırlatma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Araştırmalar yarım kalmış işleri tamamlamanın ya da güvenilir bir plana bağlamanın zihinsel yükü azalttığını gösteriyor. Uzmanlara göre bazen enerjiyi arttırmanın yolu daha fazla çalışmak değil, açık kalan döngüleri kapatmak olabilir. Uzmanlara göre gün içinde hissedilen yorgunluk ve dikkat dağınıklığının nedeni her zaman yoğun çalışma temposu olmayabiliyor. Tamamlanmayı bekleyen küçük görevler, ertelenen kararlar ve yarım bırakılan işler zihinde görünmez bir yük oluşturarak enerjinin fark edilmeden tükenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle açık kalan döngüleri kapatmak ya da planlı bir şekilde yönetmek zihinsel rahatlama sağlamanın en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'nin son 66 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşaması, uzun süredir kuraklığın etkisi altında bulunan göl ve sulak alanlarda dikkat çekici değişikliklere yol açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı verilere göre 2026 su yılında Türkiye genelinde ortalama 650,9 mm yağış kaydedildi. Bu dönemde su yılı normali 484,5 mm, geçen yılın aynı dönemi yağışı ise 371,1 mm olarak ölçüldü. Son yıllarda su seviyelerinin kritik seviyelere gerilediği, bazıları ise tamamen kuruduğu için gündeme gelen birçok göl, yoğun yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. En yüksek artış %49'la Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın, Ege bölgesinde son 42 yılın, Doğu Anadolu bölgesinde son 38 yılın, İç Anadolu bölgesinde son 15 yılın ve Marmara bölgesinde son 13 yılın en yüksek 8 aylık su yılı yağışı ölçüldü. İl bazında en fazla yağış 1150,8 mm ile Rize'ye, en az yağış ise 296 mm ile Iğdır'a düştü. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan yağışlar, göllerdeki su seviyelerinin yükselmesini sağladı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Avlan Gölü, kurak dönemlerde büyük ölçüde çekilen su seviyesinin ardından yeniden geniş bir alana yayıldı. Bitlis'teki Heybeli Gölü de yağışlarla birlikte yeniden dolarak bölgedeki doğal görünümünü geri kazandı. Manisa'da yıllardır kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Marmara Gölü'nde de son yağışların ardından bazı bölümlerde yeniden su birikimleri oluştu. Bir dönem çatlayan toprakların görüldüğü alanlarda yeniden su yüzeylerinin ortaya çıkması dikkat çekti. Spil Dağı Milli Park etiklerinde bulunan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Sülüklü Göl, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden suyla doldu. Sivas'ın Hafik ilçesindeki Lota Gölü, karların erimesi ve bahardaki yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı. Yine Sivas'ta kuruyan ve kuşların da terk ettiği Bingöl Gölü, son yağışlarla yeniden su tuttu. Alan, kuşlara yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Nasrettin Hoca'nın maya çalmasıyla bilinen 354 kilometre karelik yüz ölçüme sahip Akşehir Gölü, yaklaşık 8 yıl süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Uzun süredir büyük ölçüde kuruyan ve yer yer tamamen yok olan göl yüzeyi, son aylarda etkili olan yağışlarla suya kavuştu. Toroslar'da da son 40 yılda kuruyan irili ufaklı 18 göl, yağışların ardından yeniden ortaya çıktı. Yağışların etkisi yalnızca göllerle sınırlı kalmadı. Birçok baraj ve gölette doluluk oranları yükselirken dere yatakları ve mevsimsel sulak alanlarda yeniden canlandı. Sulak alanların yeniden suyla buluşması doğal yaşam üzerinde de etkisini gösterdi. Uzun süredir kuraklığın etkisi altında kalan bazı bölgelerde kuş hareketliliğinin arttığı gözlendi. Ancak son yağışların oluşturduğu olumlu tabloya rağmen geçmiş yıllarda yaşanan kuraklığın izleri tamamen silinmiş değil. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yıllar içinde küçülen veya kuruyan çok sayıda göl bulunuyor. Son dönemde yaşanan yoğun yağışlar, kuraklık haberleriyle gündeme gelen birçok göl ve sulak alanda yeniden umut verici görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı kuraklık tablosunun ardından gelen bu değişim, doğanın uygun koşullar oluştuğunda ne kadar hızlı toparlanabildiğini de ortaya koyuyor. Türkiye'de 2026 su yılında ölçülen yağış miktarı normalin %34, geçen yılın ise %75 üzerinde gerçekleşti. Son yıllarda kuruyan çok sayıda göl yeniden su tutarken doğal yaşamda canlanmaya başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayan.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mozart'a ait el yazması bulundu. Besteler ilk kez seslendirilecek. Fransa Ulusal Kütüphanesi'ndeki isimsiz el yazmaları arasında Wolfgang Amadeus Mozart'a ait olduğu doğrulanan 44 sayfalık bir defter bulundu. Tarihi belge, bestecinin 1778'de Paris'te verdiği müzik derslerini ve daha önce bilinmeyen eserlerini ortaya çıkardı. Kütüphanenin müzik bölümünde görev yapan François Piergoy, emekli olmadan önce elindeki anonim el yazmalarını gözden geçirirken beklenmedik bir keşifle karşılaştığını söyledi. 44 sayfalık not defteri, Mozart'ın Mayıs-Temmuz 1778 döneminde öğrencisi için hazırladığı günlük alıştırmaları ve flütle arp için yazılmış 7 parçayı içeriyor. Goy birkaç hafta önce Mozart'ın eğitim materyalleri üzerinde çalıştığı için bazı ayrıntıların dikkatini çektiğini söyledi. Yuvarlak ve hafif öne eğik tiz anahtarlarıyla Fransa'da alışılmışın tersine çizilen bas anahtarlarının Mozart'ın el yazısıyla benzerlik gösterdiğini fark eden Goy, acaba bu gerçekten o olabilir mi diye düşündüğünü anlattı. Belgede kullanılan Fransız kağıdı ve Mozart'ın diğer el yazmalarıyla yapılan karşılaştırmalar, keşfi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Avusturya merkezi Mozarteum Vakfı'nın yöneticisi Armin Brinzing, Nisan ayında belgenin Mozart'a ait olduğunu doğruladı. Fransa Ulusal Kütüphanesi'ne göre el yazması, Fransız devrimi sırasında 1794'te Guinness Dükü'nün evinden el konulan müzik koleksiyonları arasında yer alıyordu. Belgeler daha sonra BNF arşivlerine ulaştı. 1791 yılında 35 yaşında hayatını kaybeden Mozart'a ait yeni belgelerin bulunmasının son derece nadir olduğu belirtiliyor. Keşfedilen eserler Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde düzenlenecek konser kapsamında ilk kez halka açık şekilde yorumlanacak. Kütüphanenin müzik bölümü direktörü Matthias Akloer, özellikle repertuarı sınırlı olan flüt ve arp sanatçıları için bu keşfin harika bir sürpriz olduğunu söyledi. Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde görev yapan bir küratör, incelediği isimsiz el yazmalar arasında Wolfgang Amadeus Mozart'a ait olduğu doğrulanan 44 sayfalık nadir bir not defteri keşfetti. Kütüphane tarafından büyük bir keşif olarak nitelendirilen belge, Mozart'ın 22 yaşındayken Paris'te verdiği müzik derslerine ve gençlik dönemindeki çalışmalarına ışık tutuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.

0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 24 Haziran 2026 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Amerika ve İran mutabakatı geçtiğimiz hafta sonu pazar günü, pazartesi bu hafta başına da sarkmıştı. Sonrasında gelişmeler, güncellemeler var. Bürgenstock'ta taraflar ilk tur görüşmeleri yaptılar. Mutabakatta yazılı olanlar var, bir de tabii söylemler var. Orada farklılaşmalar oluyor. Amerika Birleşik Devletleri diplomasi yürütmek kolay değil. Aktaracağım size. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıktı. İran Cumhurbaşkanı savaş sonrası ilk ziyareti Pakistan'a yaptı. Mesajlar var. İran'ın baş müzakerecisi Meclis Başkanı Galibaf da Bakü'deydi. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında onun da mesajları oldu. Amerika'nın Netanyahu problemi var. Netanyahu yolsuzluklarla ilgili son bir türlü veremediği, tamamlayamadığı ifadesini nihayet tamamladı. Amerika ile biraz papaz olmuş görünümünde. Seçimler var. Hem İsrail'de hem Amerika'da, hep aktarıyorum size. Şimdi tabii mutabakatla birlikte Lübnan düğümü nasıl açılacak, buna bakılıyor. Pek çok notu var, aktaracağım size. Unutulan Gazze'den notlar var. Hindistan, Yeni Delhi, BRICS dönem başkanı, onların Ulusal Güvenlik Konseyi toplantıları var. Çok sayıda üst düzey yetkili katılıyor. Bu vesileyle Orta Doğu krizi de tabii ele alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de haberler eksik değil. Senato Trump'a savaş yetkileri konusunda dur dedi. Aynı zamanda tabii İran çatışmasını bitirmekte etkili olan mühimmat eksikliğiyle ilgili Donald Trump'ın otomotiv şirketlerini militarize etme söylemleri devreye sokulmuş durumda. Avrupalılarla da Amerika'nın ilişkileri sıkıntılı. NATO zirvesi yaklaşıyor. G7 zirvesi sonrası dikkatler NATO'da. Mark Rutte genel sekreter Trump'la görüşecek. Avrupalıların Trump'la dertleri tabii bitmek bilmiyor. İtalya ile bile arası çok iyiydi Amerikan başkanının. Papaz oldu Donald Trump. Ve tabii dün bir parça aktardım size. İngiltere, Britanya tabii bir istifayla sarsıldı. Aslında uzun süredir bekleniyordu ama bunca skandala rağmen ittir kaktır Keir Starmer koltuğa yapışmıştı. Nihayet istifa etti. Bugün de aslında biraz buna bakacağız. İngiltere'de olup bitenlere, Keir Starmer'ın koltuğuna, Manchester'ın namlı belediye başkanı Andy Burnham aday gözüküyor. Başka da aday yokmuş gibi gözüküyor. Sevgili Sedat Aral'a bağlanacağız programın son bölümünde. İngiltere'de yaşıyor kendisi ve Keir Starmer'ın gidişi, yeni dönemi konuşacağız. Aynı zamanda tabii size Avrupa'dan aktaracağım notlar da olacak. Pek çok ülkeden yine notlar var. Aynı şekilde Ukrayna krizinden de notları size aktaracağım. Dediğim gibi son bölüm Sedat Aral'la biraz İngiliz politikasına bakacağız. Bu vesileyle Amerika-İran cephesi kısmen yatışmışken biraz daha başka yerlere bakmak fırsatı elimizde. Evet. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'yi internet üzerinden de takip edebilirsiniz. Web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Radyo Sputnik TR X hesabı canlı yayın buradan veriliyor. Ve tabii Telegram hesabı, hem canlı yayın linkleri hem de kayıt linkleri program bittikten sonra arkadaşlarım paylaşıyorlar. Kaçıranlar oradan da takip edebilirler diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat geçtiğimiz hafta imzalar kondu. Pazar günü de pazartesiye sarktı. J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, İran heyetiyle Bürgenstock'ta buluştu. Meclis Başkanı Galibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı ile ve oradan da arabulucu Pakistan ve Katar'ın bildirisi geldi. 4 çalışma grubu kuruluyor ve tabii Lübnan kilidi var, İran için çok önemli gözüküyor. Burada bir pek de oyun oynamıyorlar gibime geliyor. Hakikaten en son mutabakata giden süreçte İsrail'in Amerika'nın sözünü dinlemeden Beyrut'un güneyini vurması üzerine İranlılar harekete geçip İsrail'i vurmuşlardı. Hatırlayalım. Şimdi tabii ortada bir mutabakat var. Mutabakatı defalarca aktardım geçmiş programlarda. 14 maddelik bir mutabakat. Lübnan'la başlıyor birinci maddesi. Lübnan cephesinde ateşkesin olması, İsrail'in çekilmesi. Aslında tüm cephelerde diyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Bir tek Lübnan değil, tüm cepheler derken Yemen'i var, Gazze'si var bu işin. Bunu da düşünmek lazım. Tabii bunlar ön anlaşma ya da mutabakat belki çerçeve diyelim. Anlaşma yapmak için konuşmak üzere hazırlanmış metinler bunlar. Ve şimdiden tabii Amerika ile müzakere yapmak zor. Yazılı bir metin ortaya koysanız bile daha sonra o öyle değil aslında diyebiliyorlar. İlk bakışta tabii İran kazançlı gibi gözüküyor ama ben hep söylüyorum, bence Donald Trump burada zaman kazandı. Ara seçimler var Kasım ayında. Dolayısıyla Amerika'da buradan mağlup çıktı görüşte çok katılmıyorum. Benzin fiyatları artıştaydı Amerika'da. İran petrolüne muafiyet tanıdılar 60 günlüğüne. Bütün bunları da İran'ın babasının hayrına yapmıyor. Amerikan yönetimi bunu unutmamak gerekiyor. Aslında Hürmüz kozu dediğimiz dünya ticaretini kitlemek, petrol piyasalarını kitlemekle alakalı bir şeydi. Tabii ki İran'da çok zarar gördüğü için onlar da toparlanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bence burada karşılıklı taviz mekanizması söz konusu. Amerika'da Amerika'nın işine gelmeyen bir iş olduğunu ben doğrusu düşünmüyorum. Neyse. Şimdi tabii üç konuda yine de bir kapışma hali var. Ortada mutabakat var ama dün Trump aktarmıştım dün size, 19 milyon varil petrol geçti, tüm zamanların rekorunu kırdık. İstediğim yani Türmüz açık demeye getirdi Donald Trump. İranlılar buna biraz kızdılar. Evet açıldı ama bizim kontrolümüz altında belirli sayıda, ki çoğu İran Çin tankerleri anladığım kadarıyla, onlar geçiyor dediler. Bugün Trump tekrardan Amerika'da eleştiriliyor tabii. Yenilgi hissiyatı Trump'ın rakipleri tarafından kullanılıyor. Trump bugün dedi ki sorun çıkaran sahte haberler var. Bunların aksine Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran geçiş ücreti almıyor, sigorta masrafı almıyor, öyle bir şey yok dedi. Zaten İran böyle bir şey demedi. İran 60 günlüğüne almayacağını söyledi. Sonrasını başka bir şeye attı. Umman'la birlikte kara sularını teşkil ediyor Hürmüz Boğazı. Ki bu konuda tabii Sultan Tarık'la görüştüklerini dün aktarmıştım. Umman'a gitti Galibaf ve Arapçı ve orada bir ortak komisyon oluşturuyorlar. Aynı zamanda bütün bunları anladığım kadarıyla denizcilik örgütüyle de işbirliği halinde yürütüyorlar. Umman bu arada açıklama yaptı. Ulaştırma Bakanlığı geçici bir deniz koridoru oluşturulduğunu söyledi. Tüm ticari gemiler oradan ücretsiz geçecek. Yani İran para alacak diye Amerikan medyasının Trump'a yüklenmek için bas bas bağırmasına en azından şu an için gerek yok. Sonrası bir takım çevresel düzenlemelere girebilir mi? Girebilir. Ben aktarmıştım daha önce size. İran kıyıdaş ülkeler uzlaşırlarsa denizcilik örgütüne başvurabilirler. Şimdi birlikte koordineli hareket ediyorlar ve denizcilik örgütüyle de aslında bunu uluslararası denizcilik örgütü IMO'yla koordine ediyorlar. Öyle anlaşılıyor. Bu arada tabii aslında nasıl etmesinler? Çünkü bu krizle birlikte pek çok denizci mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda. Şimdi hatta Uluslararası Denizcilik Örgütü Körfez'de mahsur kalan yaklaşık 11 binden daha az diyebiliyordum ama 11 bin diyorlar şimdi. 11 binden fazla denizcinin tahliyesine başlanacağını duyurmuş güvenli geçişle birlikte. Tabii Hürmüz Boğazı için bu mutabakat sonrası ilk turda bir acil iletişim hattı da açılmış durumda Amerika ve İran arasında. Katarlılar bunu sürüklüyorlar. Katar Dışişleri Bakanı'nın bu konuda açıklamaları var. Böyle bir hattın gerekli olduğunu Financial Times'a konuşmuş, altını çizmiş. Bu sayede hani bir sorun çıksa bile çözülebilecek. İkinci mesele Hürmüz dışında İran paraları ile ilgili, İran varlıkları ile ilgili. Donald Trump tabii İran'ın varlıklarının bir kısmı serbest bırakılacak ama bunun karşılığında Amerikan tarım ürünlerini satın alacaklar demişti. J.D. Vance de öyle söylemişti. Sadece hani bizim kontrolümüzde olacak bunlar ve yalnızca Amerika'dan gıda ve yani İranlara Amerikan ürünlerini tükettirecek. Buğday, mısır, soya fasulyesi vesaire. Tabii İran dışişleri bunu yalanladı. Öyle bir şey söz konusu değil dedi. Amerikan tarafı eğer bir gün dondurulmuş varlıklar serbest bırakılırsa diye bir söylem tutturmuş vaziyette ama baş müzakereci Galibaf da toplam 12 milyar dolarlık dondurulmuş İran fonunun iki diliminin de serbest bırakıldığını söyledi. Daha önce iddialar yarısı bırakıldı diye uçaklar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mehrabat'a inmişti. İddialar gündeme gelmişti. Şimdi tabii ortada belirsizlik var, işin doğrusunda bilmiyoruz. Üstelik bir de mutabakatta 300 milyar dolarlık bir fon oluşturma meselesi var. Burada tabii baştan beri söyleniyor. Biraz mulak Amerikalılar doğru söylüyorlar, bizim cebimizden çıkmayacak diyorlar, kimse de öyle bir şey pek bir çeşit tazminat diye düşünün. Körfez ülkeleri daha çok bir takım şirketler, yatırımcılar ama tabii ne zaman olacak, nasıl olacak bunu bilmiyoruz. İşin hani bu kısmı da tamam, 300 milyar dolar cepte İran'da demek zor, doğrusunu söylemek gerekirse. Ve üçüncüsü de Uluslararası Atom Enerjisi hikayesi. Amerikan tarafı denetimlere başlayacak, BM'ye bağlı Atom Enerjisi Ajansı diye açıklama yaptı. İranlılarda öyle yeni bir anlaşma yok. Zaten verili olan mevcut kararlar doğrultusunda bu iş sürdürülecek. Yani bazı nükleer tesisler zaten açık tutuluyordu. Bu da geçen sene Haziran ayındaki 12 günlük savaş sırasında bu çatışmaya yol açan da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporu olmuştu. Ondan sonra ilişkiler bir süre askıya alınmıştı. Evet, gördüğünüz gibi 3 konuda Hürmüz, finansal varlıklar ve nükleer dosya, ki nükleer dosya ilk etapta konuşulmayacak zaten. Çalışma grupları kuruldu. Bunlar üzerinde şimdiden iki tarafta farklı şeyler söyleyebiliyor. Donald Trump tabii dün Beyaz Saray'da çıkıştı. Eğer anlaşmaya İran uymazsa o zaman gereklerini yerine getireceğim dedi. Bize saygı duydukları sürece sorun yaşamayacağız. Böyle son derece üstten konuşuyor tabii. Anlaşmalara genel olarak uymayan bir taraf varsa onun kim olduğunu bütün dünya, artık Sağır Sultan bile doğrusu biliyor. Pezeşkiyan da bu arada İran Cumhurbaşkanı'nın da üzerinde sorumluluk var. Çünkü hatırlayacaksınız, geçen hafta aktarmıştım. Müçteba Hamaney rehber, yani İran'da en üst düzeydeki isim, açıkça bu mutabakattan aslında memnun kalmadığını ama Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sorumluluğu üstlendiğini duyurmuştu. Dolayısıyla hani işe yaramazsa onun hatası olacak. Gerçi bu konuda farklı görüşler var ama neyse, sonuçta Pezeşkiyan da çıktı. Amerikan tarafını mutabakat metni dışına çıkmayın, açıklama yapmayın dedi. Üzerinde mutabık kalınan metin dışında açıklamalar olumsuz etkileyebilir süreci, sorumlulukları yerine getirmek lazım dedi. Böylece o da bir düzeltme yaptı. Efendim, Marco Rubio bu arada Körfez turuna çıktı. Amerikan Dışişleri Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri ilk durağı, yanılmıyorsam Kuveyt ve Bahreyn'e de gidecek. Tabii Körfez hattı Amerika konusunda ne yapacak bundan sonra? Yeniden o Amerikan üsleri, askeri varlıkları bütün oralara konuşlanacak mı bilmiyoruz. Amerika'da nefes aldı bu duraklamayla ve silah ve mühimmat üretimini hızlandırırken buradaki üsleri de elden çıkarmayacaktır herhalde diye düşünüyorum. Ama tabii Körfez'in tutumu burada önemli. Rubio bir takım açıklamalar yaptı. Diyor ki Hürmüz Boğazı'na ücret sistemi getirilemez. Yani kim, sen Allah mısın, sen mi karar veriyorsun? Belki Umman'la İran denizcilik örgütüne başvuracak, iki ülke belki de makul bir ücret getirebilirler. Hiç bunun bir yasaklayan bir şey yok doğrusunu söylemek gerekirse. Uluslararası hukuktan bahsediyorsak eğer, tabii Amerikan hukuku gangster hukuku elbette. Neyse, İran'a Amerikan hükümeti paraları gitmeyecek diye bir kez daha tekrarladı. Çok, yani zaten bu daha 300 milyar dolar çok ileriki aşamalar, ilerlemeye bağlı dedi. Lübnan'la ilgili de benim yanlış görmediysem, eğer Hizbullah böyle ya da işte Irak'tan oradan buradan füze atılırsa o zaman düşmanlıklar bitmez gibi değerlendirmeleri var. Mutabakat böyle demiyor tabii açıkçası. Trump'la da Netanyahu yönetiminin sıkıntılar yaşadığı yansımıştı. Öte yandan dün aktarmıştım ama içerik biraz akşam geldi tabii, eksene yetişmedi. İran Cumhurbaşkanı arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Zerdari ve Başbakan Şerif tarafından ağırlandı, karşılandı. Bayağı da görkemli gözüküyor. 21 pare top atışları, efendim tören kıtaları vesaire. Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı, aynı zamanda askeri kanatla da görüştüler. Ve Şahbaz Şerif mutabakat zaptında İran'ın balistik füzelerinin hiç yer almadı, zaten hiç konuşulmadı dedi. Hani Amerikan tarafı, çünkü konuşulmayan şeyler konuşulmuş gibi sunabiliyorlar, manipüle edebiliyorlar herkesi. Ayrıca dedi, yani bazı ülkelerin balistik füze sistemleri olacak, bazıları İran'ın olmayacak, böyle bir çifte standart olmaz dedi açıkça Şahbaz Şerif. Bayağı bir İran övgüleri var. İranların küllerinden yeniden doğduğu, şanının zirvesine ulaşması, bunun istenmemesi gibi gerçekten çok ilginç söylemleri var Şahbaz Şerif'in bu arada. Ve tabii Pakistan'ın Katar'la birlikte diğer arabulucu ülkelere, Türkiye gibi ülkelere teşekkürleri ve arabuluculuğu sürdüreceği. Pezeşkian da füze gücü konusunda o da tekrarladı ve eğer savunma silahlarımız olmasaydı Gazze trajedisindeki gibi bizim de başımıza böyle işler gelebilirdi. Hiçbir zaman caydırıcılık koşullarını sağlayan bu aygıtları bırakmayacaklarını tekrarladı. Aynı zamanda tabii Pakistan'la bir İran arasında stratejik işbirliğinde yeni sayfa açıldığını söyledi. Batı Asya'da Basra Körfezi'nde barış istikrar bölgesel işbirliği mesajları verdi. İran olarak dedi, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye dahil tüm İslam ülkelerine dostluk eli uzattıklarını söyledi. O zaman bu sayede zorluklarla başa çıkabiliriz dedi. Bir yandan da bölgeye tabii bu mesajları bence önemliydi. Şimdi salı günü teknik görüşmeler artık ilk tur yapıldı. Teknik görüşmeler yapılacak, Pakistan duyurdu. Salı günü olarak Pakistan Dışişleri Sözcüsü duyurdu. Önümüzdeki yani haftaya salıyı kastediyorum. Göreceğiz nereye ilerleyecek. Bugün tabii bir de Azerbaycan'da İslam İşbirliği, Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın parlamento birliğinin toplantısı var. Galibaf katıldı bu toplantıya ve önemli mesajlar verdi. Özellikle de Lübnan'daki ateşkesin ve savaşın sona ermesinin İran'da ateşkes ve savaşın sona ermesiyle eşdeğer olduğunu söyledi kendileri için. Ve tabii bize iradelerini dayatamadılar dedi. Direnişin sonuç verdiğini söyledi. Bu yüzden mutabakat belgesini Amerika'nın yenilgi bildirgesi olarak nitelendirdi. Ben katılmıyorum son tahlilde siyaseten ama Galibaf'ın görüşü bu tabii. Batı Asya'da tabii kalıcı bir güvenlik istiyorsak Filistin meselesini çözmemiz gerekiyor dedi. Tüm uluslar gibi yani onların da kendi kaderini tayin hakkı var dedi. Bölgesel güvenlikte Pezeşkian'ı yankıladı o da. Özellikle kıyıdaş ülkeler dahil aynı zamanda bölge geleceği, yani birlikte yaşama vurgusu yaptı. Dışarıdan ithal edilen güvenlikle olmaz bu işler dedi Körfez'dekilere. Yani bu Amerikalılar, bakın size güvenlik sağlamıyorlar, zaten sizi de pek iplemiyorlar, bir tek İsrail'i savunuyorlar dedi. 40 günlük sıcak savaşta da olan aslında biraz buydu tabii ki. Dolayısıyla biz karşılıklı saygı, iç işlerine karışmama temelinde, iyi komşuluk vesaire, ortak çıkarlar temelinde her türlü ticaret, ekonomi, yani ülkeler ne yapacaklar, barış içinde yaşamanın koşulu tabii her türlü ilişki, başta ticaret olmak üzere, ekonomik olmak üzere ilişki kurmak, güvenlik mekanizmaları, o da tekrarladı. Evet, böyle bir resim var İran tarafında. Amerika İsrail tarafında ise tabii sıkıntılı bir resim hala var. En azından görüntü o şekilde. Bu arada New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan bir kitap yazmışlar. Taze, yeni anladığım kadarıyla. Eylül 2025'te tabii İran savaşı ile ilgili değil ama Trump'la Netanyahu ilişkisindeki sıkıntıları gösterme bakımından kitapta Trump'ın Gazze anlaşması sırasında Netanyahu'ya çıkışmasına dair notlar var kaynaklara dayanarak. ve Eylül 2025'te Donald Trump anlaşma yapmak istemeyen Netanyahu'ya geri adım atamazsın, ben İsrail'in en büyük dostuyum, en iyi dostuyum, herkes senden nefret ediyor, bu anlaşma İsrail için kazanım, tüm Yahudiler senden bıktı falan gibi laflar etmiş bu kitabın iddiasına göre. Evet, zaten 10 Ekim'de bu anlaşma yürürlüğe girmişti. Gerçi anlaşmanın ne kadar Filistinlilere hizmet ettiği ayrıca tartışma konusu, ama Amerika-İsrail ilişkisi bakımından dikkat çekici. Bugüne dönersek, Amerikalılar İsrail'e yığdıkları son dönemde yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başlamışlar. Zaten Ben Gurion Havaalanı'nda Tel Aviv'de büyük sıkıntı yaratmıştı sivil uçuşlar bakımından. Lübnan'da da bir ateşkesi izleme mekanizması kurulduğu söyleniyor. Resmi duyuru görmedim ben ama belki atlamışımdır. CENTCOM'un bu işe giriştiğini söyleyen Amerikalı yetkililer Marco Rubio, Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un telefon trafiğinin ardından bu mekanizma kurulmuş. Normalde tabii İsviçre'de varılan sonuç İran'ın diretmesiyle İsrail'in içinde olmayacağı ama İran'ın içinde olacağı bir mekanizmaydı. Bu başka bir mekanizma mı diye akla geliyor doğrusu. Ama bir ateşkesi izleme mekanizmasından bahsediyorlar. Ne ola ki onu kestirmesi zor. Çünkü İsrail'de Netanyahu, işte Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir filan, bunlar Lübnan işgali devam edecek diyorlar. Çekilmekten bahsetmiyorlar. Kuzey Cephesi Komutanı'nın da katıldığı bir toplantıda tekrarlamışlar. Ortak yazılı açıklama yapmışlar. Ve İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü saldırıyı engellemek için güvenli bölgedeki varlığın korunacağını söylüyorlar. Ama Amerikan tarafının bir takım kısıtlamalar getirdiği iddia ediliyor. Sınırsız hareket yetkisinin sona erdiği söyleniyor. Yani her yeri istediği gibi İsrail vuramayacak deniyor. Valla yani vuruyorlar, vurmuyorlar değil. Açıkçası en son işte bugün sabah gördüğüm güneyde Nebatiye bölgesinde yol temizleme çalışmaları yapan bir ekskavatörün yakınında enkaz temizleme çalışmaları yapılırken ateş açmışlar, iki kişiyi öldürmüşler. Yani Allah'tan siviller dağınık ve uzakta duruyorlar, yoksa daha fazla can kaybı olacak. Ali Tahrir tepeleri ele geçirmeye çalışıyor İsrail. İsraillerin iddiası bu tepelerde Hizbullah'ın tepelerin altında, öyle diyeyim, ya da yeraltı sığınakları olduğu iddiasındalar ama çok kayıp veriyorlar. Dolayısıyla orada da ateş açılmış Hizbullah elemanlarına. Aynı zamanda bir güneyde Hades'te cenaze defin işlemi, mezarlığa gidenler varmış, onlara ateş açılmış. Yani çok da bitmiyor bu işler. Fakat tabii Güney Lübnan İsrail ordusu için çok zorlayıcı hale geldi. Özellikle Hizbullah'ın SİHA saldırıları İsrail medyasında tartışılıyor. Bayağı ciddi psikolojik travma yaratıyor. Operasyonel olarak da felç ediyor diyorlar. Zorlu bir durum. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım açıklama yaptı. Tamamen çekilmekten başka seçeneği yok diyor İsrail'in. Hiçbir bahane kabul etmiyoruz diyor. Lübnan'ın bağımsızlığı, egemenliği, bunun tek bir garantisi var, o da direniş diyor. Tabii Lübnan hükümetine sesleniyor ve Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı, bu arada Lübnan hükümeti ve Cumhurbaşkanı Aoun da onay veriyor buna. Washington'da temaslar sanıyorum 5 tur yapılmıştı. Amerika Lübnan'la İsrail'i doğrudan büyükelçiler seviyesinde buluşturuyor. Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Aoun bir yandan işte müzakerenin doğruluğunun ortaya çıktığını söylüyor ama müzakerenin mümkün olması aslında İran'ın diretmesiyle oldu. O sanki kendileri İsrail'le doğrudan görüştükleri için ateş bir nebze, ki tam kesilmedi de, bu örnekleri aktardım size, kendisini doğrulamaya çalışıyor aslında. Ve işi de tabii açıkça söylüyoruz ki tamamen güneydeki işgal son bulmadan, herhangi bir şekilde ortadan kalkmadan hiçbir seçeneği kabul etmeyeceğiz. Hani biraz orada diretmiş, zaten onda da diretmese o zaman ne diyeceğiz? Evet, Reuters haber ajansına göre bir formül geliştiriyor Amerikalılar. O formül de şöyle bir şey. Doğrudan çekilemeyeceği için İsrail bu koşullarda, İsrail'deki tartışmalar yüzünden de bir pilot bölgeler oluşturmak, güvenli bölgeleri İsrail oluşturacak, sonra Lübnan ordusuna devredecek. Amerika sanıyorum böyle bir ara formül bulmaya çalışıyor ama o Lübnan ordusunun içerisinde de Hizbullah'la bağlantılı birileri olabilir tabii. İsrail tarafı ABD tarafından eğitimden, güvenlik taramasından geçmelerini bu isimlerin istiyor ve tampon bölgede de askeri varlıklarını sürdüreceklerini söylüyorlar. Yani nereye varacak bilmiyorum. Öte yandan tabii Netanyahu bütün bu süreçte biraz sıkışmış durumda. Ya Trump'tan zılgıt yiyor ya içerideki muhalefetten ve en son 18 aylık sürenin sonunda da 3 yolsuzluk davasından yargılanıyordu. Bu savaşlarla uzamıştı bu işler. En son Aralık 2024, yani epey bir zaman geçmiş, 1,5 sene, sağlık sorunları, efendim yurt dışı ziyaretler, şu bu falan derken ifadesini savcılara nihayet tamamlamış, vermiş. Amaç bir şey bulmaktı, didik didik ettiler, suç aramıyorlardı, hiçbir şey bulamadılar falan diyor ama bilmiyorum, bu yolsuzluk sürecinde af hikayesi de Trump'ın devreye girmesiyle bir yılan hikayesine döndü. Hep beraber göreceğiz yolsuzluk meselesini, İsrail siyasetinin alacağı biçime. Bir kısım tabii Lübnan'da görev yapan askerlerin babaları, aileleri Netanyahu'ya açık mektup yazmışlar, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na da. Diyorlar ki yani askerlerimiz siyasilerin kayıtsızlığı, dış etkenlerle feda ediliyor ve savaşla ilgili sizin yani bir takım bakanların şuyun buyun oğulları gitmiyor. Eğer cepheye oğullarını göndermiyorlarsa o zaman karar mekanizmalarında yer almasınlar. Aslında mantıklı bir şey. Bir an önce tabii belirsizlik içerisindeler. Ya düşmanı yenin, işi bitirin, ya da evlerine bırakın, dönsünler çocuklar diyorlar.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, böyle bir durum var İsrail'de de. Şimdi tabii sonbaharda seçimler var. Netanyahu'nun siyasi akıbeti hacı yatmaz gibi bir de hakikaten. Bu sefer işi bitecek mi, bitmeyecek mi? Herkes bunu merak ediyor ama işi bitse yerine kim gelecek, ne değişecek sorusu da var elbette. Rakibi eski başbakan Naftali Bennett'in açıklamaları var. Yahudilerin Uluslararası Politika Zirvesi'nde, Yahudi Ajansı'nın açıklamalar yapmış. Öncelikle zaten diyor ki İran'da bu isyan kalkışmasına Starlink göndererek biz destek verdik, Netanyahu batırdı. Yani kendileri başlatmışlar protestoculara yardım için, rejim değişikliği için. Aslında yani Netanyahu'yu sorumlu tutmaya gerek yok. Naftali Bennett bu işi yapmış. Ne yazık ki hükümet işi durdurdu. Durdurdu değil, hükümet yani zaten İran'a saldırdı ve beceremedi demek gerekiyor. Neyse, Bennett diyor ki aynı zamanda bu iş böyle olmaz. Düşmanı öldürmekten bahsediyorsanız diplomatik sermayeyi tüketmeyeceksiniz efendim. Dünya İsrail'in Gazze'yi, Lübnan'ı ilhak etmek istediğini düşünüyor. O zaman farklı bir vizyon sunacaksınız diyor Naftali Bennett. Hedefim yeni bir Gazze, yeni bir Lübnan diyeceksin. Yani işgali makyajlayacaksın diyor. Ben hep söylüyorum size, herkes Donald Trump'a kızıyor mesela. Ama Donald Trump mı daha tehlikeli, yoksa böyle güzel makyajlar yapan Joe Biden mı tehlikeliydi? Aynı hesap İsrail'de de var. Netanyahu mu daha tehlikeli, yoksa Netanyahu'nun aynı politikaları uygulayacak olan ama bunu çok güzel makyajlayacak olanlar mı? Bilmiyorum, artık siz karar verin. Velhasıl kandırmayı bilmiyor diyor. Yani yeterince beceremiyor diyor. Yani Göya eleştiriyor tabii. İmajdan bahsediyor, imaj oluşturmaktan bahsediyor. Tabii bir noktada uzun savaşların olmaması gerektiği, İsrail'in küçük bir ülke olduğu, işte ekonomiyi yıpratacağı, bunlar doğru tabii. Ben Gurion doktrinine geri dönmek, böyle her yeri ele geçireceğim diyebilecek bir insan sermayesi yok, toprak yok. Yani normal koşullarda rasyonel akılla böyle şeyler beklenmemesi gerekiyor. O açıdan tabii Netanyahu ve aşırı sağcı kabinesi İsraillerin başını çok büyük belaya soktu diyebiliriz rahatlıkla. Evet, şimdi tabii İsrail'de böyle bir çerçeve var. Nereye gidilecek göreceğiz. İran'la ilgili bir küçük notta, milli futbol takımı ile ilgili tabii onlar da Dünya Kupası'ndaydılar. Amerika eziyetinden geçtiler. Maç oynayacakları zaman içeri giriyorlar, oynuyorlar, çıkıyorlar. Yorgunluk oluyor sonuç itibariyle. Meksika'da Tijuana kentinde ana kampa dönmek zorunda kalıyorlar. FIFA'ya şikayet etmişler. Biraz hafifletmiş. İşte iki gün önce, maç öncesi gidebilecekler ama bitince hemen çıkacaklar gibi. Yani yaptıkları da bu. Amerika zaten eziyete çevirdi. Bir de kupayı kazanacak takıma kupasını Trump'la vereceklermiş. Infantino FIFA başkanı böyle açıklamış. Trump'ın elinden alacaklar yani Dünya Kupası'nı. Evet, şimdi İran'ın dışında, İran Savaşı ile birlikte hepimizin unuttuğu, ihmal ettiği, ara ara bilgi aktardık ama bir de Gazze'den notlarım var. Birleşmiş Milletler'e rapor sunulmuş durumda. Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından BM'ye bağlı. UNICEF'in de raporları var bu arada, onu belirteyim. 1.7 milyon yerinden edilmiş insanın çok kötü koşullar altında yaşamak zorunda kaldığını aktarıyorlar. BM Genel Sekreter Sözcüsü, işe yaramayan BM Genel Sekreteri diyelim, Sözcüsü Stefan Dujarric'in açıklamaları var. İnsani İşler Koordinasyonu Ofisi'nden de bilgiler almış. Hala topçu ateşi, hava saldırıları, silahlı çatışmalar var diyor. Çocuklar dahil sivillerin korunmasından bahsediyor. 1.7 milyon insan, yani nüfusun %80'i zor durumda, yerinden edilmiş durumda. Sağlık hizmetleri, su meselesi, konutlar zaten yıkılmış durumda. Hakikaten barınma sorunu var. Herkesin bildiği şeyler tekrarlamışlar raporda. Yaralılarla ilgili dikkat çekici bilgiler geliyor. 20 binden fazla yaralı acil tedavi bekliyor. Kim yani bir insan yaralandığında, değil mi, hastaneye gideceğini bilir. Oradakiler yani gidemiyorlar, sağlık hizmetlerine erişemiyorlar. Gazze Ticaret Odası Başkan Vekili bir açıklama yapmış. İnsani yardımların 6 aydır yaklaşık tamamen durduğunu söylüyor. Dolayısıyla büyük sıkıntılar var. Bir de üstelik tabii İsrail'de de Gazze'den göçü teşvik için toplantılar yapılıyor. Haaretz gazetesi bunu haberleştirmiş. Netanyahu'nun danışmanı Samuel Ben Ezra Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik etmek için acil bir toplantı yapmış ama Mossad temsilcileri toplantıda onları kabul edecek ülke bulamıyoruz demiş. Tabii kendi topraklarından neden gitsinler. Evet, bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Karambol'de Hamas siyasi büro üyesi Bassam Naim'le görüşmüş. Desteklerini iletmiş tekrar. Gazze ile ilgili İsrail ihlallerini konuşmuşlar. Böyle notlar var. Çin bu arada Dışişleri Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisiyle Wang Yi Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ile görüşmüş. Hammed El Şamsi ile Yeni Delhi'de BRICS toplantısı var. O vesileyle tabii kapsamlı stratejik ortaklık, iki ülke ilişkileri, onun dışında Hürmüz odaklı mesajlar var. En kısa sürede her şeyin normale dönmesi teması Wang Yi'nin vurguladığı. Rusya'da da Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'un açıklamaları var. Primakov okumaları, 12. Primakov okumaları forumu var. Rusya'da o vesileyle yapmış. Yani bu anlaşma nihai bir anlaşma değil diye hatırlatıyor. Kendilerinin bir an önce anlaşmayı temenni ettiklerini söyledikten sonra tabii biz de katkıya hazırız diye, destek sunmaya hazırız diye hatırlatmış tekrardan. Sergey Lavrov'un dün büyükelçilerle yuvarlak masa toplantısı vardı. O da Araplarla ilgili yorumlar yapmıştı. Arap ülkelerinin İran'a karşı birleşmeye kalkışmasının hata olacağını söylemişti. Neyse ki hani bundan vazgeçtiler diye. Bir de Filistin sorunu tabii uzun yıllardır sonuç vermedi çözüm çabaları. Bu hepimiz bundan utanmalıyız ifadeleri çok çarpıcı Sergey Lavrov'un. Aynı şekilde Trump'ın Barış Kurulu'ndan bahsediyor. Barış Kurulu karar tasarısında meseleyi Filistin devletine bağlayan hiçbir şey olmadığını hatırlatmış. Aslında tabii çekimser kalmak istemişti Rusya, veto etmek istemişti Rusya ve Çin ama Arap müttefikleri istemedikleri için çekimser kalmışlardı, onu hatırlatmış Sergey Lavrov. Evet, şimdi Böyle bir çerçeve var efendim. Buradan nereye gidilecek bakacağız. Ama Amerika'da da tartışmalar yoğun tabii. Trump eleştiriliyor. Özellikle Amerikan Senatosu'nda bir tasarı var, size aktarmıştım daha önce. Amerikan ordusunun İran'a karşı saldırıları durdurma yönünde Kongre iradesini ortaya koyan bir karar çıktı buradan. Üstelik 4 cumhuriyetçi savaş yetkisi tasarısında Trump'tan ayrılarak demokratlara katıldı. Bu sayede askeri adımlara izin vermeme kararı çıktı senatodan. Tabii Trump öfkelendi bu duruma ve vatan hainleri, düşmana yardım yataklık ediyorsunuz diye savaş yetkileri yasası meselesi üzerinden kongre üyelerini ve cumhuriyetçi senatörleri itham etti. Donald Trump diyorum ya, baştan beri zaman kazandı diye. Gerçekten hem ara seçim yaklaşıyor, petrol pahalanmış durumda, çok fazla stratejik rezervden yedi Amerikalılar, toparlanmak için vakte ihtiyaçları var. Mühimmat sıkıntısı Batı medyası yazdı, ben de aktarmıştım size. Trump en son tüketilen mühimmat stoklarını yenileme hamlesine girişmiş durumda ve Amerikalı otomotiv devlerine seyir füzeleri, hava savunma sistemleri dahil silah üretimine başlama talimatını da vermiş. General Motors silah üretmek için çok heyecanlı diyor Donald Trump. Aynı zamanda diğerleri, Avrupa'da da benzer durumlar olmuştu, aktarmıştım size. Mercedes, BMW, Audi otomotiv devleri üretim hatlarını savunma sanayisine kaydırma planları yapıyorlar. Batı'da giderek böyle bir kayma oluyor. Ford ve GM, yani Tomahawk füzeleriyle Patriot füzeleri üretmeye başlayacak, öyle anlaşılıyor. Evet, İran Savaşı'nda binden fazla Tomahawk ve binlerce Patriot ateşlenmişti. Ukraynalılar, banderacılar ağlıyordu ki evde bize vermiyorsunuz diye. Evet, Pentagon şefi Pete Hegseth'in açıklamaları var. Altın Kubbe, Trump'ın meşhur ilk başkan olduğunda duyurduğu ilk testinin başarılı olduğunu duyurmuş. Altın Kubbe sistemi, savunma sistemini. Ama tabii bu daha yeni, daha çok zaman var. Asıl kapsamlı testler 2028'de filan başlayacak. Pentagon aynı zamanda hassas vuruş sahibi füzeleri üretmek için Lockheed Martin'e 8.4 milyar dolarlık bir sözleşme vermiş. Bu da zamana yayılacak tabii, yani 2032'ler filan burada söz konusu, ama gördüğünüz gibi full silahlanma meselelerine el atılmış vaziyette. Bir de tabii Tulsi Gabbard ayrıldı. Ulusal İstihbarat Direktörü vekil olarak da Bill Pulte getirilmiş. Atama henüz normal atama yapılmadı çünkü henüz, ve Amerikan medyası kaynatıyor kazanı, pek çok insan işten çıkarılıyor diye söylentiler almış başını gitmiş durumda. Amerika'dan bu haberler var tabii. Bir de transatlantik hattı var. Trump dün Grönland'la Trump sürekli Grönland'ı ağzına doluyor da, Trump'ın atadığı Arktik Araştırma Komisyonu Başkanı Tom Dance bir ara Grönland krizi derinleştiğinde atanmıştı. New York Post gazetesine konuşmuş ve demiş ki Grönland'ı ilhak etmek Amerikan restoran zinciri Red Lobster için acayip deniz ürünleri, işte bol bol karides yiyeceğiz. Yani işin esprisini yapıyor herhalde burada, ama Danimarkalıları çok hoşlandığını zannetmiyorum Grönland'la ilgili. Amerikalıları etki operasyonları yürütmekle suçluyorlar. Çok da yüksek sesle bir şey diyemiyor Danimarkalılar, bunu belirtmek gerekiyor tabii ki. Trump işte stratejik güvenlik, efendim mineral zenginliği, Danimarkalılar beceriksiz, biz daha iyi yönetiriz diye Grönland'ı istiyor. Bakalım, İran krizi teskin olmuşken NATO zirvesi de yaklaşıyor. Trump belki yeniden gündeme taşıyabilir. G7'de çok konu olmadı bu, çünkü İran gündemi çok yüklüydü tabii, onu hatırlatmak lazım. Şimdi Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri, Trump'la buluşacak bugün yarın ve Avrupalılar teyakkuz halinde. Çünkü G7 zirvesinde çok süslü açıklamalar yaptılar, ama Amerikan tarafından böyle açık destek alma, Ukrayna çatışmasını sürdürme kararlılığı konusunda öyle bir tavrı yoktu Donald Trump'ın. Tam tersine farklı şeyler söyledi, idare etmeye çalıştı diyebiliriz. Mark Rutte ile ilgili değerlendirmeler var Batı medyasında. Örneğin New York Times gazetesi Trump'ı sakinleştirme yeteneği sayesinde Mark Rutte'nin genel sekreter olduğunu söylüyor. Babacık diyor biliyorsunuz Donald Trump'a Mark Rutte. Koca koca adamların düştüğü halleri düşünün. Politico internet sitesi de tabii Rutte'nin Trump ile 31 NATO müttefiki arasını dengelediğini yazmış. Tabii zorlu bir görevi var. Çünkü tabii ittifakın taleplerini karşılamak için Trump'a daha fazla yumuşatma, yani Trump'ı yumuşatması gerekiyor. İki hafta sonra Ankara'da NATO zirvesi var. %5'lik savunma harcamalarını arttırma meselesinde Avrupa'da arttıracağız diyorlar ama iş uygulamaya geldiği zaman tabii ki zorlanıyorlar. Ve kendi içlerinde krizleri var elbette, onu söyleyeyim. Yani Trump ne yapacak, fırça mı atacak NATO'da? NATO zirvesine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricalarıyla geldiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bilmiyorum işin doğruluğunu, eğriliğini. Avrupalıları her fırsatta kalaylıyor Trump biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada bugün bir açıklama yapmış ve NATO zirvesinde baş başa büyük olasılıkla görüşeceklerini söylemiş. 7-8 Temmuz'da Ankara'daki zirveyi kastediyor. Tabii durum o kadar Avrupalılar açısından trajik hal alıyor ki Amerika ile görüntüdeki ilişkileri, işin özü bence çok önemli değil. Çünkü Amerika ne istese Avrupalılar yapacaklar yani. Hiç yani Avrupalılar özellik istiyorlarmış, şuymuş buymuş. Ya açıkçası hiç kanmıyorum ben bunları ama neyse. G7 zirvesinin sonunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile kriz çıkmıştı, aktarmıştım cuma günü size. Benimle fotoğraf çektirebilmek için yalvardı deyince Meloni video yayınlamıştı, yok öyle bir şey diye. En son Trump beni üzdü ama Meloni beni üzdü ama bu işi büyütmek istemiyorum diye açıklama yapmış. Ve yani kulislerde Dışişleri Bakanı Antonio Tajani falan bu işi yatıştırmaya çalışıyor, Pentagon'la temaslarda bulunuyor falan diyorlar. Tabii Trump'la da Ankara'da Meloni görüşebilir hakikaten. Herkes çok iyi biliyor ki İtalya tek başına Avrupa içerisinde hani Trump'la Meloni'nin yakın ilişkisinden ötürü bir daha bir farklı yeri vardı. Şimdi o da Trump'la papaz oluyor. Yani bütün bunlar İtalya'yı kalkıp Amerikan karşıtı bir tavra itmeyecek. Yani çok onlar hayal, yani şöyle şeyleri düşünmenin alemi yok. Evet, tabii son bölümde tartışacağız, çok fazla yer ayırmayacağım ama İngiltere tabii İsrail'den sonra Amerikan yönetiminin en büyük ortağı Keir Starmer NATO zirvesine katılacak, halbuki istifa etti ve gördüğüm kadarıyla İngiliz yasalarına göre başbakan kalması için hiçbir sebep yok. Yani hani başka yerlerde yeni başbakan atanıncaya kadar geçici olarak başbakanlığı sürdürme falan, bunlar İngiliz yasal çerçevesinde şart olan şeyler değil. Ama tabii katılıp savunma harcaması duyuracak ve Andy Burnham bunu destekliyor mu, yerine İşçi Partisi'nde tek aday o gözüküyor. Birazdan Sedat Aral'la konuşacağız ama sırf adam yani Ukrayna dosyası için NATO zirvesine katılıp hakkı da olmadığı halde belki de bir sonraki başbakan farklı politikalar üretecek. İcraatları çok eleştirildi, yetersizliği. Hatta Starmer politikalarına bakıp İngiltere'de hiçbir şey yapmadığını söylüyorlar. Akla tek gelen dosya var, o da Ukrayna. Başka hiçbir şey yok. Evet, tabii ekonomik tablo kötü. Kamu borcu çok yüksek. Verimlilik, ordunun durumu vahim. Brexit'e bağlıyorlar ama bence kötü yönetim yani, gördüğünüz gibi koltuğa da yapıştılar. Genel seçim olacak mı olmayacak mı, Nigel Farage'ın Reform Partisi liderinin tabii genel seçim çağrıları var. Andy Burnham da halk adamı olarak böyle iç siyasette biraz sosyal demokrat bir tip ama dış politikada onun da Keir Starmer'dan çok bir fark oldu. Liberal sol işte. Hemen hemen hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı nakarat öyle diyelim. Evet, göreceğiz bakalım ne olacak. Almanya efendim. Almanya tabii Friedrich Merz, o Trump ondan da çok haz etmiyor. Arada eleştirince o da papaz olmuştu Trump'la. Savunma Bakanı Boris Pistorius açıklama yapmış. NATO ittifakını, ABD ile ittifakı korumak için Avrupalı olmalı demiş. Çözümü bulmuş. Basit formül, Amerikalıları yanımızda tutma formülü. Tek dertleri o yani. Yok özellikmiş falan, yalan yani onların hepsi. Ayrıca çok doğru şeyler de söylemiş, tespitler de yapmış tabii. Diyor ki Amerikan sistemine bağlı olmayan kredi kartı bile bulamazsınız diyor. Yani biz vasalız diyor, biz bağımlıyız diyor Amerika'ya. Bizim hiçbir şeyimiz yok, dijital egemenlik. Baktığınız zaman hakikaten teknolojide falan çok geride Avrupa. Yani Amerika, Rusya mesela. Ben bu son St. Petersburg gidişimde şok geçirdim. Gerçekten o kadar dijitalize bir ekonomi var ya, var ki yani ben yaygın ve de çok yaygın, herkes kullanıyor. Her şey QR kodlarıyla falan ödeniyor. Çok acayip. Evet, Avrupa öyle değil. Gerçi ben uzun süredir Schengen'im de yok. Gitmiyorum zaten. O yüzden biliyormuş gibi yapmayayım ama nihayetinde bunu diyen Pistorius, her şeyimiz Amerikan sistemine bağlı diyor. Evet, Bundeswehr, Alman ordusu geçenlerde Rusya'yla savaş çığırtkanlığı yapmıştı. Hava Kuvvetleri Komutanı Belarus sınırına komşu olan Litvanya'ya 5000 asker göndermişler. Alman yayılmacılığı yeniden başlamış durumda. İçlerinde çok azı Hitler Almanyası'nın tekrarını akıllarına getiriyor tabii. Kiev'le de 600 adet Patriot füzesi için sözleşme imzalamışlar. İddiaya bakılırsa Amerikalılar üretim lisansı vermişler. Bir takım lisanslar var tabii, Japonya vesaire, Almanya belki oradan kaynaklanıyordur. Amerikalılar da burada Avrupa'dan çekilmiyorlar. Yani çekiliyormuş gibi böyle 3000-4000 asker bunun üzerinden kaynatılıyor ama Polonya'da mesela aynı şekilde Polonya'yı önemsiyorlar elbette. Polonya'nın yalnız başı Ukrayna ile dertte, aktarmıştım size geçen gün. Zelenski ile papaz oldular çünkü Zelenski Polonyalı, 100 bin Polonyalıyı katletmiş adamları, Nazi işbirlikçilerini onurlandırdı. Ukrayna birliklerine isimlerini verdi, UPA'nın ismini koydu.

Ya bu işi de çok abartıyorsunuz. Gerginlik vardı, duygusal tepkiler var. Ya adamın umurunda değil. Kendi halkını katletmiş, Nazileri onurlandıran birileri Polonya'nın liberal başbakanının umurunda bile değil. Böyle adamlar. Evet, bu arada Aselsan Ankara'yı ziyaret ediyor Polonya Cumhurbaşkanı. Aselsan'ın teknoloji üssünü ziyaret etmiş Türkiye ile savunma işbirliği ile ilgili mesajları var. Bunu da aktarmış olayım. Evet, AB'nin bir uluslararası af örgütü raporlamış. Guantanamo benzeri diyorlar, af örgütü diyor. Sınır dışında hukuksuz bölgeler kuracaklar. Bu uzun bir geçmişi var bunun aslında. Ruanda, İngilizler buna soyunmuştu. Tunus, Mısır, Uganda, Orta Asya ülkeleri onlarla anlaşıp sığınmacıları boca etmek hiç öyle insan hakları falan umurlarında değil. Kendi insanların da çok hakları bence umurlarında değil ama hala Türkiye'de Avrupa'yı hukukla, insan haklarıyla özdeşleştirenler var tabii maalesef. Dünyayı takip etmiyorlar diyebilirim. Evet, ve Avrupa'nın Rusya'yla müzakere arayışı, Antonio Costa bakıyoruz diyalog kurmak filan demişti, sonra vazgeçmişler, gündeme almamış durumdalar. Bir ara çok konuştular bunu. Şimdi Avrupa basınında Amerika'nın icraatlarına dair haberler var. Die Welt gazetesi bilişim şirketlerine Ukrayna'ya destek olmaları için Trump'ın gizlice talimat vermiş olabileceği yansımış. Valla ben New York Times'ta mı CNN'de bile görmüştüm. Yani CIA'ye istihbaratı Ukraynalılara siz verin demiş zaten Trump. Herkes biliyor bunu. Bugün yine Rusya'nın enerji altyapısına drone saldırıları konusunda, şu içine mazot koyuyorlar biliyorsunuz. Çok komik. O drone saldırılarının bir tanesinde St. Petersburg'daydım ben, gördüm yani, aktarmıştım size. Neyse, o kadar koyu duman çıkmasının sebebi şiddeti falan değil, mazot koyuyorlarmış görseli güzel olsun diye. Gördüğünüz gibi Batı'nın aklı fikri Hollywoodçuluk oynamakta, hani ne kadar iyi vurduk demek için mazotlu İHA atıyorlar. Neyse, bu SİHA saldırılarını Amerika istihbaratı Financial Times'a göre Moskova rafinerisine Amerikalılar sağlamış. Hiç şaşılacak bir şey yok çünkü zaten bilinen bir şey bu. Haber çok yeni gelmedi bana yani. Rusya'dan da tabii dün aktarmıştım size Uşakov'un açıklamaları. Ankoruç ruhu, yani Amerikalılar buna sahip çıkmıyor. Biz özel harekatı sürdürüp başaracağız, sona erdireceğiz diye. Ryabkov'un Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın da açıklamaları var. Amerika ile sorunları aktarmış. Aynı zamanda otomobil üreticilerinin silah üretimi üzerine çalışmasını endişeyle karşıladıklarını belirtmiş. Putin'in açıklamaları var tabii. Aslında hükümet üyeleriyle toplantıda durumu anlatıyor ve Rusya'nın müzakere pozisyonunu hatırlatıyor. Defalarca söyledi. Yeni bir şey yok bu da. Hükümet üyeleriyle konuşurken diyor ki 2022'de İstanbul'da mutabakat sağlanmıştı. Ukrayna imza koydu. Biz hazırız yani, biz hiçbir zaman fikir değiştirmedik, aynı yerdeyiz. Tabii onun üzerine Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklama da eklendi, onun üstüne Ankoruç da eklenmişti. Kiev'deki rejimi ancak neonazi olarak nitelendirebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey görülmedi demiş. Evet, tabii yani bu Dmitri Peskov da benim dediğimi sonra söylemiş. Yani birileri çünkü çok heyecan yapmış İstanbul mutabakatına geri mi dönülüyor diye. Yani bu bir tekrar. Peskov tutumunda Rusya'nın değişiklik yok. Putin'in tutarlı tutumudur. Kendisi bunu sürekli söylüyor demiş. Evet. Tabii Sergey Lavrov'un bugün Primakov okumalarında açıklamaları var. O da tabii diyor ki top bizde değil. Biz hep masaya oturmaya hazır olduğumuzu söyledik. Yeni bir şey yok. Batı'nın burada samimiyetsizliği var. Yani Ankoruç'u hatırlatmış, İstanbul şartlarını, Avrupalıların sağduyusuz, sağduyudan uzak hareket ettiklerini söylemiş. Ve çok kutupluluğu hazmedemeyen bir Batı var karşımızda demiş. Yani aslında bildiğimiz eleştirileri tekrarlamış. Ama bir şekilde Amerikalılarla en azından Rusya konuşabiliyor elbette. Dün de eleştirileri olmuştu. Zelenski ile ilgili olarak Sergey Lavrov
O bir führer demişti. Evet, ve

0: cephe durumu son olarak aktaracağım. Konstantinovka bölgesi artık gidiyor, Ukrayna kaybediyor. Rayalaksen, Aleksandrovka, Kramatorsk, Slavyanska 10 kilometre mesafede Rusya Federasyonu ordusu, gelen haberlere göre efendim. O yüzden bir an önce müzakereye ihtiyacı olan taraf Avrupa tarafı gibi gözüküyor. Şimdi Sedat Aral'da konuşacağız. Az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Sedat Aral var. Belgeselci, gazeteci, meslektaşım. Hoş geldin Sedat yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Yine keyifli bir program olacak gibi görünüyor.
0: Evet, öyle. Evet, şeytanın bacağı kırıldı. Kurtuldunuz öyle diyelim. Pazar gününden beri ben de aslında ben çok şaşırdım. Bazıları İngiliz, muhtemelen siz tabii farklı düşünüyorsunuzdur İngiliz sisteminde, çünkü Starmer'ın istifa etmemesi şaşkınlık yarattı değil mi? Yani genelde onlar için sorun buydu. Ben istifasına şaşırdım çünkü koltuğa yapıştı diye düşünüyordum doğrusu. Ama artık bardak taşmış herhalde, işçi partisi devirde öyle gözüküyor. Trump da bu arada ilk duyuran da o olmuş sanki, yani İngiliz basında çıktı tabii ama istifayı gözyaşları ile açıklamadan önce. Trump da işte göç, enerji meselesi, başarısız olduğu falan gibi laflar etmiş. Şunu soracağım sevgili Sedat. Keir Starmer tabii 2 yıl önce 14 yıl sonra ilk defa İşçi Partisi'ni iktidara taşıdığında herkes çok umutluydu. Ben de şey diyordum, yahu adam başbakan oldu ama kendi bölgesinde oyları düşmüş durumda. Biraz İngiliz seçim sisteminin azizliği orada vardı. Ama neyse. Fakat Keir Starmer denince, iç politikada ne yaptı denince, ben hani tabii dışarıdan bir insan olarak yine de izlemeye çalışıyorum, benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. İngilizlerin geliyor mu? Benim aklıma bir tek Ukrayna ve savaş geliyor. Başka adamın hiçbir icraatı gelmiyor. Var mı bir takım icraatları? İşçi Partisi darbeyle mi devirdi? Bunları sorarak başlayayım.
2: Ya şimdi şöyle, Avrupa'nın düzelme ihtimali politikacılara bağlı değil artık. Yani politikacıların düzeltebileceği veyahut da bozabileceği bir durumda değil. Olay şundan kaynaklanıyor. Avrupa'daki katman katman İsrail, Amerika ve liberallerin beslediği bir politik yapı var Ceyda. Bu politik yapı savaş ekonomisine dayandırılmış bir sistemi yürütmeye çalışıyor. Yani keşifler döneminden itibaren var olan bir sömürü sistemiyle ayakta durmaya çalışıyor. Bu sistem tıkandı. İki yolu tıkandı. Bir tanesi zaten liberaller Avrupa'daki bütün istihdam alanlarını kapattılar. Madenler kapandı, metalürji kapandı, hizmet endüstrisine dönmeye başladılar, bankacılığa dönmeye başladılar. Mal satın almaya başladılar. Mal satın aldıkça bir takım ülkeler bunların önüne geçmeye başladı. Bugün Çin, bundan 100 yıl önce İngiltere'nin %10'luk ekonomisi iken, o nüfusa rağmen, şimdi herhalde içerisine bir 500 tane falan İngiltere'yi sığdırabilir. Keza Rusya aynı şekilde, Hindistan aynı şekilde. Şimdi genç kesim ve halkın çok büyük kısmı politikacıların artık savaş ekonomisinden çekilmesini istiyor. Artık barış ekonomisine doğru yol alınmasını. İngiltere'nin de benzer bir hikayesi var. İngiltere artık bir emperyal ülke değil, bir kolonileri olan bir imparatorluk filan da değil, sıradan bir Avrupa ülkesi aslında. Fransa gibi, Almanya gibi bir ülke. Ve üretime geçmesi gereken ülkeler bunlar. Üretmese yaşayabileceği bir alan kalmadı. Artık Afrika'da kendini sömürtmüyor. Savaştan da sömürtmüyor. Gidip dövsen de sömürtmüyor. Çünkü vermek istemiyor artık kimseye bir şey. Yani biz bunun örneğini İran'da çok iyi gördük. İran'da petrolünü almak istiyordu Venezuela'dan sonra. İranlılar vermek istemediler. Hadi buradan yak. Yani adam benim malım vermiyor.
0: Evet, ama bir şey soracağım. Yani bunun içinde bir siyasi lider gerekiyor. Yani siyasi hareket gerekiyor, kadrolar gerekiyor. Yani yeniden bir üretim ekonomisi vesaire kuracak. Şimdi bu adamlara bakıyorsun. Yani adamın Göya İşçi Partisi bu arada. Hani İngiltere standartlarında sol dememiz lazım. Ben Keir Starmer'ın iş politika ile ilgili çalışan haklarını ellerinden almaya çalışmak dışında bir icraatını hatırlamıyorum haberlerde. Yani var mı yani?
2: Zaten,
0: hani bir...
2: zaten şöyle, yani İşçi Partisi sol bilmem ne filan değil. İşçi Partisi'nin yönetimi en azından yani Tony Blair'e kadar inersek, o döneme kadar inersek, İsrail'in İngiliz dostları diye bir klik var. Yıllardır o klik yönetiyor İngiltere'yi. Ve ne pahasına olursa olsun savaşlar üzerinden gidiyor. İngiltere'nin dış borcunun %80'i girdiği aptal savaşlardan oluşmuş durumda. Yani şeyi yapamıyor artık, dönmeleri gerekiyor. Bugün belirleyici olan şeylerden bir tanesi, bakın bir tanesi Ukrayna Savaşı. Tamam. Halk Rusları sevmiyor. Yani Rusya'yı sevmiyor İngiliz halkı. O kesin. Ama savaşmak da istemiyor. Yani savaşmak değil. Tamam, yani sevmeyebiliriz. Küselim. Tamam mı? Ama savaşmayalım. Çünkü savaşacak bir gücün yok senin.
0: Evet.
2: İkincisi de politikada belirleyen şeylerden bir tanesi. İkincisi de İsrail'le olan ilişki. Bugün İsrail gelişmiş bütün ülkeleri sömürüyor. Hepsini ama. Almanya'yı, İngiltere'yi, Amerika'yı ne varsa sömürüyor. Ben sizin buradaki haklarınızı koruyorum diyor. Hangi haklar? El-Kaide diyor. Oysa El-Kaide'nin saldırmadığı tek ülke var İsrail. Herkese saldırmış. İsrail'e saldırmıyor. Niye acaba? Yani dünyanın geldiği yerde, yani kabul edebiliyorum, yani Çin Komünist Partisi, Rusya keza öyle, bir takım meritokratik ülkeler var. Artık ben demokratik de demiyorum ya da diktatörlük de demiyorum, ama bunlar meritokrasiler sonuçta. Şimdi, ama bu ülkelerin düzeneği çalışıyor, çünkü kendi ülkesi bütünlüğü ve halkı için uğraşıyor bunu. Yani şey diyorlar ya, efendim işte Çin kendi halkını takmıyor. Niye? Çin kendi halkını takıyor son 40 yılda.
0: O kadar insanı yoksulluktan halkı takmadıkları için mi çıkarmışlar yani?
2: Yani, ya, yani Ceyda 1980'lerdeki Çin'i hatırla.
0: Tabii yani.
2: Geldiği yer şu anda uzay çağına gelmiş durumda Çin.
0: Evet.
2: Bu bizim mesleki hayatımızda olan bir şeyden bahsediyoruz. Keza Rusya öyle. Tabii. Bunlar zenginledi bu ülkeler. Ve halk da zenginledi. Yani bugün artık Ruslar yurt dışına gidip çalışmıyorlar. Ruslar kendi ülkelerinde yaşıyor. Evet,
0: ayrıca gidip gelen birisi olarak söylüyorum. Yani taşla da benzer. Tabii Moskova, yani her ülkede olduğu gibi, büyük kentleri, iki önemli kenti çok güzel. Tataristan'ın başkentin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Yani güzellik derken, yani çiçek gibi öyle söyleyeyim, ve yaşam standartları bakımından da satın alma paritesi bakımından da gayet durumları bunca şeye göre yerinde. İnsanların haberi yok tabii Batı medyasından her şeye. Şimdi, yani kendi Solomon, son örnek vereyim. Kendi Solomon gitti St. Petersburg Forumu'na. Kadın hayran kaldı tabii, yani gözleri ışıldadı. Avrupa'da böyle şeyler çok göremiyorlar son dönemde. Neyse, meselemiz bu tabii, değil. Buyur. Yani, evet.
2: Şimdi İngiltere'de de Keir Starmer'ın başına gelen iki tane büyük şey vardı. Bir tanesi Peter Mandelson'un hikayesini biliyorsun.
0: Evet,
2: adamın
0: Epstein.
2: Açıktan Epstein'le çok uzun zamandır ilişkisi vardı.
0: Evet.
2: Keir Starmer dedi ki ben bunu bilmiyordum. Oysa bildiğini biliyorlardı.
0: Beni herkes dinlese Sedat, yine lafını kesiyorum ama çok gülüyorum. Geçen sene bu saatlerde, bu aylarda atama yapıldığında ben radyodan Mandelson'un Epstein bağlantısını anlatıyordum. Beni dinlese haberi olacak. Ben biliyorsam Keir Starmer nasıl bilmez, yani çok komik. Yani.
2: Ya bir de şöyle Ceyda, Mandelson'un başka sabıkaları da var.
0: Tabii.
2: Yani
0: tabii.
2: Bunlar şimdi dile getirilecek şeyler değil, ama yani aslında sistemin içerisinde politikada tutulmaması gereken bir adam. Aslında öyle bir adam.
0: Evet.
2: İkincisi, zaten solcu değil. Keir Starmer da solcu değil.
0: Tabii.
2: Yani biz bir Tony benden bahsetmiyoruz. Jeremy'den bahsetmiyoruz. Ya yani bunlar sol adamlar. Yani Tony Benn soldu. Hatta belediye başkanı bile bunlardan daha sol. Bunlar liberal.
0: Liberal, evet.
2: Yani Keir Starmer hiç duydun mu yani bir sir şeyin başına geçecek, Labour'ın başına geçecek.
0: Ya,
2: yani Labour'ın 1950'lerden itibaren kurumsallaşması zaten Republican, yani cumhuriyetçi kökteki adamların geldiği bir yer. Yüzlerin başlattığı bir hareketten başlıyoruz. Yani, yani sonuçta Labour dediğimiz şey tamam İngiltere'nin sorunu oluşturuyor ama aynı zamanda Fransız ihtilalinden gelen o cumhuriyetçi kökler var Labour'da. Başına getiriyorsun, bir tane sir koyuyorsun. Adam şey. Şimdi bu şeyi getirecekler. Andy Berman'ı getirecekler. Hatta
0: evet, onu soracaktım. O ilginç bir adam. Çok özür dilerim, lafını kestim. Yani tabii dış politikada çok farkı yok anladığım kadarıyla. Ben çok az takip ettim. Çok bilmiyorum çünkü. Ama iç siyasette daha sol bir adam galiba. Ne dersin? Yani nasıl ya anlamak
2: şöyle,
0: lazım?
2: Şimdi farkı. Etnik, yani Manchester biliyorsun, etnik yapısı çok güçlü bir alanlardan bir tanesi. Manchester'ın belediye başkanı bu adam sonuçta.
0: Evet.
2: Manchester'daki doğulu komüniteden oy alıyor. Ama emin ol gelen gideni topayla aratacak.
0: Evet. İşte.
2: Çünkü nedeni şu, bir programları yok. Yani mesela Jeremy Corbyn eline aldığında listeyi dedi ki ben kardeşim artık güneş enerjisi bilmem nesine yatırım yapacağım ve üretime bu şekilde gireceğim. Yeni üretim enerjisini bu şekilde sağlayacağım dedi. Bir program var dedi. Bunların elinde bir program falan yok. Ne yapıyor adam? İşte efendim immigration olacak mı olmayacak mı? Olsun veyahut da olmasın. Sen bunu kontrol etmek zorundasın. Zaten bu senin elinde değil ki, devlet kontrol ediyor bunu. Yani sen hükümetsin. Oradaki şoförsün. Devlet diyor ki immigration olmayacak. O zaten olmuyor devlet dediği zaman bu. Yani sen istediğin kadar yırtın orada. Ama asıl şu anda politikacıların dünyadaki, bakın bütün dünyadaki, Avrupa'daki özellikle ve İngiltere üzerine konuştuğumuzda belirleyici kavramlardan bir tanesi Ukrayna Savaşı. Müthiş bir kaynak israfına neden oldu. Müthiş bir pahalılığa neden oldu. İkincisi de bitmeyen savaş manyağı İsrail. Bitmiyor adamların derdi. Ve bu savaşlarla toplumların her kesimini çok yormaya başladılar. Demokrasinin altını kazımaya başladılar. Bugün Avrupa demokrasileri İsrail'i korumak için kendini bitirmeye başladı. İntihar ediyorlar. Yani Almanya'da öyle, Fransa'da öyle, İngiltere'de keza öyle. İngiltere'de geçenlerde büyük bir kabus haline geldi. Halk bayağı gergindi zaten bu Labour olan tepkinin nedenlerinden bir tanesi buydu. Meğerse Yahudi bölgelerinin kendi polisi, kendi ambulansı, kendi sistemi varmış. Biz bunu bilmiyorduk. Biz 25 dakika ambulans bekliyoruz bir şey olduğu zaman. Onlar beklemiyorlarmış.
0: Allah Allah.
2: Bütün kendilerine ait polis sistemi var. Bütün her şeyi kontrol ediyor bilmem ne. Bizim çocuklarımız Londra'da dolaşırken bıçaklanabiliyorlar mesela. Böyle ayrı bir elit kitle yaratabilir misin toplumun içerisinde? Buna izin verilmiş yıllarca. Buna muhafazakarlar da izin vermiş. Ama artık halkın gördüğü şu. Muhafazakarlarla Labour arasında bir fark yok. O yüzden ne yaptı son seçimlerde? İki tane kutup buldu kendine. Ekstrem soldaki yeşilleri, ekstrem sağdaki British Nationalistleri buldu. Ve onları yükseltti. Dünyanın her tarafında biz bu yükselmeleri göreceğiz. Bu yükselmeleri Türkiye'de de göreceğiz. Çünkü şimdi siyah bütün pisliğini dağıtınca beyazı da griye çevirdi. Arada bir renk kalmadı. Yani bizim gördüğümüz yelpaze, siyasi yelpaze İngiltere dahil olmak üzere birçok demokratik olarak adlandırdığımız ülkede sadece kirlenmiş bir beyaz. Çok kirli.
0: Evet.
2: Peki kendisi de kirli.
0: Evet. Genel seçim olur mu Sedat? Yani Nigel Farage Reform Partisi çağrı yapıyor anladığım kadarıyla. Ama iki sene daha var değil mi? Yanılmıyorum. 2028
2: yani
0: olması
2: şöyle,
0: lazım.
2: Burnham...
0: genel seçime götürür mü? Yoksa Burnham böyle iki yıl seçilmemiş bir Başbakan olarak, gerçi sistemi şu anda sanıyorum İngilizlerin şu an bile başbakan olabilir, hani niye kalıyor Starmer diye diyenleri gördüm de o yüzden.
2: Şimdi şöyle bir şey ne var olur? Bu dengelerle alakalı mesela. Herkes şunu biliyor, bundan sonraki demokratik seçimlerde İsrail'e yanaşan hükümetler olmayacak, Ukrayna'da savaşan hükümetler olmayacak. O yüzden bütün o lobi var ya, warmonger dediğimiz, yani savaş delisi bir grup var, siyasi katman var. Bu siyasi katman bu savaşı sürdürecek hükümetleri ayakta tutmak için elinden geleni yapacak. Ama durabilir mi bilmiyorum. Yani İngiltere temelinde konuşayım, biz iyi başbakan atarız. Yani alır ensesinden pıt diye fırlatırız adamları. Partileri çökertebiliriz. Yani keskin bir demokratik bilinci olan bir halk aslında İngiliz halkı. Özellikle ben yaş grubundaki insanlar. Çok temizdir, nettirler. Şimdi sonuçları gördük. Yani Boris Johnson'un durumunu da gördük. Boris Johnson İngiliz tarihindeki gelen en güçlü iktidarlardan bir tanesiydi. Yani Churchill'de o güç yoktu. Zaten kendini Churchill'de zannetmeye başlamış zaten. yani iktidara geldi. Meclis çoğunluğu elinde. Adam kabine yapıyor. Kabinede istifa etmeden en uzun duran bakan 8 dakika kalıyor. Çünkü constituents'lar, yani halk, sen ona bakan olursan ben sana bunun hesabını sorarım diye mesaj atıyor herif. Şimdi seçim sistemleri, Avrupa'daki seçim sistemleri lokal döner Ceyda, çok daha iyi bilirsin bunu.
0: Evet, yani
2: Hastings'e veyahut da Brighton'a Newcastle'dan adam getirip seçtiremezsin kolay kolay. Lokaldir o insanların hepsi. O lokal insanları halk kolay tehdit ediyor. Çünkü oradaki ofislerinde duruyor bu adamlar. Halk gidip parmak sallayabiliyor. Da Türkiye'nin en büyük şanssızlıklarından bir tanesi odur. Adam Urfa'dan geliyor, İstanbul'u yönetmek istiyor. Tamam mı? Yani yap da İstanbul'a niye Urfa gibi davranıyorsun?
0: tabii, öyle bir şey de var. Doğru, evet. Yani, zaten 10 yılda 7 başbakan, yani az buz değil hakikaten, böyle başbakanı eskitmiş. Görevini doldurmadan bırak. Lahana diyorum. Liz Truss. Evet, o da hakikaten kadın, enteresan bir kadındı.
2: Evet, yani benim buzdolabındaki marul gitmeden.
0: Evet. Bir de tabii Avrupa ile bağlayarak son olarak şunu da sormak istiyorum. İkimizde de bir iyimserlik yok tabii bunlara dair. O yüzden kolay gidiyor. Şimdi tabii Starmer İngiltere'yi ya bir şey başardıysa Brexit sonrası o bağımsızlıkçı damarı birazcık nasıl diyeyim yıprattı ve yeniden bir AB'cilik rotasına sokmuş gözüküyor anladığım kadarıyla. Andy Burnham da o tarafta. Brexit'i tersine çevirebilirler. Bu koşullar, yani bu konjonktürde Amerika ile böyle bir türlü uyumu tam sağlayamazken vasallığı artık kabulleniyorlar tabii bir yandan, ama yani tekrardan İngilizler bir AB şemsiyesine girmek gibi bir şeye dönebilirler mi sence?
2: Dönerler. Dönme ihtimalleri çok yüksek. Yani Andy Burnham ona çalışır. Destek de alır. Özellikle Yeşillerden de destek alır o konuda. Liberallerden de destek alır. Geriye kalıyor bir tek o şey Nigel Farage. Ama Nigel Farage'ın tam olarak artık halk karıştırıyor. Niye karşı bu adam diye.
0: Çünkü, evet, o da var.
2: tepki oylarıyla yaşayan bir parti o.
0: Evet,
2: yani ekstrem sağ, ama atıyorum mesela Yorkshire'ın milliyetçisi hala aslında muhafazakar. Sadece muhafazakarlara kızgın olduğu için bunlara oy veriyor. Bir kızgınlıkla oy veriyorlar. Ama mesela bunu Keir Starmer yapmadı. Yani halkı Brexit'e Keir Starmer döndürmedi aslında. Ekonomik durumlar döndürdü. Çünkü halka yalan...
0: Kötü yönetim. Brexit'le alakası kötü yok olayın.
2: Tabii. Yani kötü yönetimle dediler ki ya bizi Brexit'e niye soktunuz peki? Ne yaptınız siz? Çünkü adamlar bütün kızgınlığın başladığı yeri biliyorsun değil mi? Balıkçı hikayeleri.
0: Evet.
2: İngiltere'deki balıkçılar İspanyol balıkçılarla sorunu yaşıyorlar. İspanyollar daha otonom. İngilizler daha Kota tarafında Kotalı balıkçılık yapıyorlar. O ayaklanma halka yansımaya başladı. Yoksa halkın Brexit'ten bir sorunu yoktu ki. İkincisi de Avrupa Birliği bürokrasisi. Yani evet, Allah kimseye vermesin o bürokrasi.
0: Evet, evet.
2: Yani, yani arabalara bilmem ne taktırıyor adamlar. Arabalar geri sayımlı duruyor. Yollarda felaketler izliyorsun ondan sonra. Böyle tuhaf. Yani çocuksuz kadınların çocukları tartıştı. Hayatı boyunca hiç işçilik yapmamış insanların işçi hakları üzerine konuştuğu falan bir bürokrasi var ortalıkta. Yani tümüyle uyumsuz bir sistem kurmuşlar Avrupa'da ve şahane yaşıyorlar. Yani böyle %5'lik bir kesim çok ciddi maaşlarla necisin abi sen diye sorduğunda biz Avrupa Birliği'ndeyiz diyor. İşin ne? Avrupa Birliği diyor işte diyor. İşimiz o.
0: Elit yani bir şey bürokrat, ya. Elit bürokratlar yani tabii kaymakta.
2: Şahane şahane bir saray takımı çıktı ortaya. Herifler hiçbir şey yapmıyorlar. Atıyor adam Bulgaristan şarap üretsin mi üretmesin mi? Az üretsin diyor. E niye? Az üretsin yani onların şarapları o kadar iyi değil diyor. Yani tuhaf kararlar veriyorlar. Vallahi billahi. Ya, yani o kadar absürt kararlar veriliyor ki Ceyda şey yemiyorsun ya şeftali ya. Şeftali yiyorsun. Avrupa standartlarına göre ithal edilmiş şeftali. Tadı yok.
0: Tadı yok. O zaman niye kesiyorsun? Şeftali var?
2: Satırla kesmek zorundasın. Bilmem nesi bu kadar olacak. Bu kadar regüle edemezsin hayatı. Hayat o kadar komplike bir şey değil ki bu kadar regüle edeceksin. Sen suçları, adaleti regüle. Boş ver meyveyi. Meyveyi insanlar yapıyorlar. Yemekleri yapıyorlar. Okulları regüle etsin. Ne işin var? Kalkıyorsun üzümün tanesinin bu kadar olması gerekiyor diye. Ya, yani oraya daldı herifler. Çünkü onunla uğraşmak daha kolay. Bu liberallerin hikayesiydi. Yani everywhere frictions. And everything on the friction. Her şey sürtüşme üzerinden. Öyle bir sürtüşme yarattılar ki herkes alev almaya başladı. Yani sürtünmekten alev alıyoruz biz Avrupa'da. Geliyorsun bir yerlere. Efendim işte benzin alınacak. Benzin işte euro bilmem ne standartlarında olması gerekiyor. Arada Meksika açlıktan ölüyor. Çünkü Meksika'nın mısır tarlalarına benzin üretmek için bilmem ne yağ üreten bir şey ekiyorsun. Yani evet. Dünyayı aptallaştırdı adamlar. Avrupa, wokizm denilen hikayesi dünyayı aptallaştırdı.
0: Evet. Şimdi bedellerini o kendileri ödeyecekler ama herhalde
2: kendileri,
0: böyle gitmez.
2: Kendileri ödüyorlar. Bugün Macaristan'da, Yunanistan'da, İtalya'da insanlar isyan ediyorlar.
0: Evet.
2: Adam bildiği formülle limonata bile yapamıyor ya. Bu ne? Yani evinde limonata yapacaksın bir dakika öyle olmaz diyor. Şeker üstünden alacaksın diyor.
0: Evet.
2: Bana ne ya?
0: Evet, peki Sedat çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi ben doldurduk. Son derece keyifliydi. Çok şey de öğrendik hakikaten. Tabii orada yaşayınca bir başka oluyor. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
2: Görüşmek üzere.
0: Tamam. Evet, sevgili Sedat Aral bizi aydınlattı. Starmer politikaları tabii bunların perde arkasına bakmak lazım. Yoksa tabii o pek çok şey var. İşte ağlayarak terk etmesi, işte yerine geçecek Andy Burnham. Bunları okuyabilirsiniz ama Sedat'ın anlattıklarını her yerde tabii okumanız mümkün değil. Bakalım 9 Temmuz deniyor. Manchester Belediye Başkanı şimdi meclise de seçildi. O sayede İşçi Partisi'ne liderlik yapacak ama Sedat'ın dediği gibi manevra alanı ne olabilir onu kestiremiyoruz. Adama bir eleştirenler flip flop diyorlarmış. Kaptan flip flop yani sık sık hani fikir değiştiriyor anlamında. Savunanlar da halkı dinlediğini söylüyorlar. Bakalım buradan ne çıkacak İngilizlere hep beraber göreceğiz. Bugünlük bu kadar efendim. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bir sofraya oturduğunuzda önünüzdeki yemeği sağlayan emeği de unutmamak gerekir. Başarı da, rızık da, mutluluk da zahmetsiz gelmez. İşte bu evrensel gerçeği anlatan bir halk sözü vardır. Emek olmadan yemek olmaz. Bu atasözünün kökeni tarım toplumlarının alın teriyle yoğrulmuş yaşam biçimine dayanıyor. Toprağı ekip biçmeden, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya inmeden mahsul beklemek mümkün değildir. Emek olmadan yemek olmaz sözü sadece maddi kazancı değil, hayatın her alanındaki çabayı anlatır. Başarılı olmak isteyenin çalışması, rızık arayının alın teri dökmesi gerekir. Hiçbir şey kendiliğinden sunulmaz, zahmetin olmadığı yerde nimet de olmaz. Toplumda emeğin kutsal olduğu inancı bu atasözünün nesilden nesile aktarılmasını sağlamıştır. Alın teri dökülmeden kurulan her sofra bir gün dağılır. Bugün emek olmadan yemek olmaz atasözünün köklü gerçeğine ses verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Önce o bir yorumu Türkçe haliyle bir dinleyelim mi?
2: Hakan stopere, stoper Hakan'a, Hakan stopere, stoper sabrede, sabit sağne, sağın sağne.
3: Abi maç biter bitmezdi.
1: Bütün öfke, bütün o kızgınlıkla, bütün adrenalin yükselmişken.
3: Aynen abi, şöyle. Aslında bunu hızlı okuyunca bu hale geliyor. Normal oynattığınızda da çok farklı bir anlam çıkmıyor ama hızlı oynattığınızda daha da böyle bir farklı moda geçiyor.
1: Bir de o kağıtta ne vardı, şey mi vardı? Taktik mi yapsın?
3: Sabek sol bekevi, sabek stopere diyor. Stoper sağ beke veriyor. Sağ bek sağ öne veriyor. Sağ öne Hakan'a veriyor. Hakan stopere veriyor. Stoper sol beke veriyor falan.
1: Haberi daha iyiymiş ya. Hızlandırmadı.
3: Evet,
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'da olacak. NATO dünyanın en kanlı örgütüdür. Ama dünyanın kurtarıcısı rolünü oynar. Türkiye NATO'ya 1952 yılında dahil oldu. Ama NATO'ya girmek için bağlılığını ispat etmesi lazımdı. Bunun için 721 Türk askeri feda edildi. Kore Savaşı'nda şehit 721, kayıp 175, esir 234, yaralı 2147'dir. Kalsın bu aklımızın bir köşesinde, NATO ve kanlı Türkiye geçmişini daha çok konuşacağız. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın ve diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onun parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
4: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak yaptığı konuşmada, gelinen noktada örgütün tahsis sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan söz konusu düzenlemeyi meclisin takdirine sunacağız, dedi. 2017'de İYİ Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Nimet Özdemir, 2023'teki genel seçimlerde milletvekili seçilmiş, 24 Temmuz 2024'te ise İYİ Parti'den gönül bağımı kopardım diyerek partisinden istifa etmişti. Daha sonra CHP'ye katılan Özdemir, 17 Haziran 2026'da CHP'den de istifa ederek bugün AK Parti'ye katıldı. Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil. Özel grubuyla hareket edeceğim ve kuracakları partide yer alacağım, dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcaklıkların küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızı arttığını ve kıtadaki sıcak hava dalgası nedeniyle insanların sağlığının riske girdiğini bildirdi. Hollanda'da 2024'te yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında ilk kez 12 yaşından küçük bir çocuğa ötenazi uygulandığı açıklandı.
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin diyoruz ama hala trafikte çakarlı araç terörü sürüyor. Çakarlı araçlar emniyet şeridi hadi bir kenara, iki şeritli dar yolda bile şeridimizden çıkarıp kenara çektirip yol istiyor. Anlamıyorum bunları, diyor sevgili dinleyicimiz. Ve şimdi sırada organik doğal zeka haberleri var. Yılın ilk gurbetçilerin "Ah benim güzel memleketim, memleketimiz çok güzel" sezonu başladı. Yaz tatili için Avusturya'dan yurda gelen gurbetçiler konuşmuş Kapıkule sınır kapısında, bir dinleyelim.
7: Kendimizi yalnız hissediyoruz orada. Bir yani eş yok, dost yok, bir akrabamızın düğünü oluyor, bir cenazesi oluyor, gelemiyoruz bazı zamanlar, gelemediğimiz günler oluyor. Bir özlem, bir hasretlik var. Toprağımız başka ya, memleketimiz başka. Buradakileri kıymetini bilsin. Ha biz zamanında gittik, 34 senedir ben Viyana'dayım.
8: Ben 4 senedir Avusturya'dayım. Geldim, çok özlüyorum. Orada kendimi çok kötü hissediyorum, alışamadığım için. Sık sık gidip geliyorum. Buraya giriş yaptıktan sonra çok rahat hissettim. Çok güvende hissettim. Çok mutluyum şu anda vatanıma, toprağıma gideceğim için.
0: Gelin birlikte olsun ülkede, birlikte yaşayalım. 1 euro 52,75. Yani 52,75 kat daha uyguna geliyorsunuz Türkiye'ye. Bak bir de nasıl, hani çok güzel ülke de, bak şöyle bir durum da var. servet dağılımının %1'i 860 bin kişi, yani %1'lik bir kesim servetin %41'ine hükmediyor. Yani 30 trilyon liraya %1'lik kesim. %9'luk kesim servetin %28'ine hükmediyor. 20 trilyon lira. Ve şu anda açlık sınırı 36.042 lira. Çok güzel memleketimiz değil mi? Asgari ücret 28.075 lira. Yoksulluk sınırı 114.500 lira. Hadi buyurun birlikte yiyelim, birlikte yaşayalım bu ülkede. Devam edelim. Kemal, sıra sende.

yalan zirvesinin her zaman en tepesinde yer alan Trump diyor ki, İran her şeyi kabul etti, uranyumu para ödemeden çıkarıp Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyacağız. İran yanıt veriyor. Her zamanki gibi yalan söylüyor. Bir yalancı Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyor. Trump, 4 ay önce İran güçlü bir hava kuvvetine sahipti. Şimdi yok oldu. İran'ın yanıtı. Kes sesini yalancı, birkaç gece önce Apache helikopterinizi düşürdük. Devam edelim.

0: Yunus Emre Vakfı çok konuşuldu, tartışıldı. Gazeteci İsmail Arı'nın da cezaevine girmeden önce haberini yaptığı, duyurduğu önemli bir haberdi. Burada inanılmaz bir yolsuzluk iddiası vardı. Bu yolsuzluk iddialarından sonra vakfın genel müdürü, bilin bakalım ne oldu? Onu da Cemal Enginyurt anlatıyor.
1: Yunus Emre Vakfı'nda 4 milyar doların üzerinde hırsızlık var, soygun var, dolandırıcılık var. Aslı Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü Birol Akgün Bakü Büyükelçisi oldu. Yahu böyle bir soruşturma varken, böyle bir operasyon ortaya çıkmışken, böyle bir hırsızlık ortaya çıkmışken ve bunun da Yunus Emre Vakfı ile ilişkilendirildiği ortada iken Yunus Emre Vakfı'nın Genel Müdürü Birol Akgün nasıl büyükelçi olabilir ya? Hangi vicdan yapar? İşte vicdansız yapar. Saraydaki vicdansız yapar. O sebeple ben diyorum ki Umut, ben şunda, yani beni biraz sert buluyor olabilirsiniz, ters gelebilir size, ama mücadele sert olmadığı müddetçe adam bize sürekli kroşe yumruklarla sağlı sollu saldırıyor. Yani biz hakem düdük çalmış dur diyor, Recep Tayyip Erdoğan düdük müdük dinlemiyor, habire saldırıyor, habire yumruk atıyor. Yahu Yunus Emre Vakfı, bakın bir Maarif Vakfı var, şimdi bütün belgeleri topluyorum, bütün sizden de CHP olarak bana göre daha avantajlısınız, biz bağımsız milletvekiliyiz, bu Maarif Vakfı'nın dünyanın her yerinde şikayetleri var hakkında, öyle az uz değil, bunları ortaya koymalıyız biz.
0: Cemal Enginyurt bu iddialarını bağımsız milletvekiliyken yaptı. Sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Orada da aynı iddiaları tekrar etti. Peki değişen ne oldu? Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü halen Bakü Büyükelçisi. Devam edelim.

0: Yolculuğumuzun başında söyledim, 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'da olacak. NATO dünyanın en kanlı örgütü. Türkiye'de çok büyük kötülükleri olmuştur NATO kurulduğundan bugüne kadar. Ama bu zirve için öyle bir hale geldi ki neredeyse Ankara özelinde NATO sıkı yönetimi ilan edildi. Güzergahta olan her şey zapturapt altına aldı. Eylem yapma ihtimali olan, hani eylem daha yapmamış, bunlar eylem yapabilir diye onlarca insan gözaltına alındı. Bir de Esenboğa Havalimanı güzergahında yola cephesi olan işletmelere de bir yazı gönderildi. O yazı da çok tuhaf. Dinliyoruz.
1: Burada araçlar olmazsa müşteri nasıl girecek içeri? Nereye park edecek? Benim o günkü zararımı kim karşılayacak? Biz burada küçük esnaflarız. Biz burada reklamla işimiz dönüyor, afişle. Ben burada sabah bir kuyruk oluyor. Tek tek müşteriye içeride ne sattığımı, onun tanıtımını mı yapacağım mesela? Ama dışarıda afişimi görüyor, giriyor içeri. Ona göre o da ne alacağını biliyor. Sabah trafiği yoğun oluyor burada. Ama dediğim gibi burada araç durmazsa, burası bir benzinlik içerisi. Burada araç durmazsa, transit giderse burada ben kime satış yapacağım burada? Tabii ki doğru olmaz. Doğru bulmuyorum.
0: Yani havalimanına havalimanı güzergahında yer alan işletmelerin önüne araba park edilemeyeceğine, araba park etmek yasak diye yazı gönderilmiş. Esnaf da ona isyan ediyor. Ben parayı nereden kazanacağım? Daha henüz 15 gün var. Bu 15 gün öncesinde olan güya önlem, abartılı önlemler o kadar abartılı ki, mesela tema piknikçileri Nallıhan pikniği dönüşü karşılaştıkları Ankara yürüyen madencilerle görüşen tema gönülleri operasyonla gözaltına alınmıştı. Bunlar da o zaman eylem vardı, madenci eylemi onlara destek oluyor diye. Aynı tema piknikçileri bu sefer de yine NATO gözaltısı olmuş ve gözaltına alınmışlar. Ama işin ilginç tarafı, hepsi tema gönüllüsü olmasına rağmen temadan tek bir ses çıkmadı. Bir taraftan da Ankara'da parklarda Macron nerede koşsun seçimi yapılıyor. Parklardan parklar beğensin diye. Macron koşacak diye parklar o gün Macron'un koşacağı saatlerde halka yasaklanacak. Hani Macron kendi ülkesinde böyle bir şey yapsa ertesi gün istifa eder. Ama Türkiye'de Macron'un koşması için parklar halka yasaklanacak. Yine NATO ile ilgili zirveyi takip etmek isteyen birçok gazeteciye akreditasyon verilmiyor. Neye dayanarak belli değil. Yıllarca NATO zirvesi izlemiş gazeteciler de var aralarında. Onlara da akredite olamayacaklarına dair yanıt verildi. Yarın bu akreditasyonda nasıl bir kriter var, onu ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Yani iki hafta öncesinden NATO'ya yaranmak için her şey yapılmaya başlandı. NATO zirvesinde neler olacağını artık tahmin etmek bile zor. Devam edelim Kemal.

0: FIFA mafyanın en sevdiği futbolcu Messi için tartışmalar sürüyor. Sosyal medyada özellikle son maçtaki yeniden hakem hatalarının damga vurmasıyla birlikte Messi daha çok tartışılır oldu. Şunlar yazıyor. Diyorlar ki finallerin %100'ünü kaybediyordu 34 yaşından önce Messi. Bu yüzden uluslararası emekliliğini seçti. FIFA'yı yolsuzlukla suçladı. 34 yaşından sonra FIFA onun kaprislerine boyun eğdi. 5 yılda 4 Copa America düzenledi. Ta ki sonunda Arjantin kazanıncaya kadar Dünya Kupası'nda maç başına bir penaltı verdi. Kırmızı kartlarını vermedi. Ona Dünya Kupası'nı hediye etti. Küçük yardımlı çocuk istediğini aldı. Yoksa zavallı tatlım emekliliğine asla çıkamazdı diye yazıldı sosyal medyada. Yine Mourinho Messi ve Arjantin hakkında konuştu. Diyor ki arka arkaya Dünya Kupaları kazanmak kolaydır. Özellikle hakem kararlarının %90'ı sizin lehinize işlediğinde. Bu 2022'de oldu ve yine oluyor. Neredeyse her maçta lehinize penaltı kararları alan tek ülke olduğunuzda kupa size adeta sunuluyor. Ama bu sadece eleme turlarında başlamıyor. İlk günden itibaren başlıyor. FIFA her zaman Messi'yi en kolay grup aşamalarıyla koruyor. Avrupa devleri ölüm gruplarında birbirini parçalarken Arjantin sezon öncesi dostluk maçına benzeyen takımlara karşı VIP geçiş alıyor. Bu futbol başarısı değil, turnuva başlamadan önce yazılmış mükemmel bir pazarlama kampanyasının senaryosu diyor Jose Mourinho. Yine sosyal medyada bu Messi tartışmaları için yazılanlar vardı. Onlardan birkaç örnek size aktarayım. Mesela bir sosyal medya kullanıcısı diyor ki Arjantin her oynadığında bir takımın hakkının yenmesi ne kadar üzücü farkında mısınız? Teknik direktörler, gazeteciler, herkes bundan bahsediyor ama hiçbir şey değişmiyor. Geçen Dünya Kupası'nda da oldu, bu sefer de oluyor. FIFA'nın tek derdi Messi'yi nasıl öne çıkaracağı, bunun dışında hiçbir başka çabaları olmuyor. Yine Messi için ağladı, Dünya Kupası'nı kazanamadığı için milli takımı terk etmekle tehdit etti. Tam o sırada FIFA devreye girdi. Milli takımdan emekli olma ünlü sözüyle kurum oyununun kurallarını Arjantin'i kayırmak için baştan yazdılar. Dünya Kupası bir hile oyununa dönüştü diyorlar. Devam edelim Kemal.
1: Gene mi atamadım golü? Bu da mı gol değil be?

0: kamp merkezinin neden değiştirilmediği soruluyordu. Aslında değiştirilebileceğini ama değiştirdikten sonraki başka kamp yerindeki bütün ek masrafların federasyon tarafından karşılanması gerektiği ama böyle bir çaba içerisinde olunmadığı söyleniyordu. Eleştirilerin odağında Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Hacı Osmanoğlu son ana kadar gelen bütün eleştirileri karşı tehditle karşıladı. Kurtlar Vadisi replikleriyle konuştu. Gelene atar yaptı, gidene atar yaptı. Ama şimdi konuştu. Bu konuşmada atardan eser yok, dinliyoruz.
1: Bizim tek üzüntümüz bunlara hayal kırıklığı yaşattığımız. Dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar. Bunların yüzünü güldürecek. Allah nasip etmedi. Önümüze bakacağız. Avrupa Şampiyonası var. Orada inşallah onları güldürürüz.
0: Yılanlardan, sırtlanlardan Adalet Bakanlığı'na tutuklayın bunları, hepsini tutuklayından şimdi özür demeye kadar geldi. Belli ki şöyle bir şey oldu. Hani zaten bir milli takımdan daha çok propaganda karması olarak Dünya Kupası'nda yer aldı milli takım. Gönderilişinden itibaren tanıtımlarda, paylaşımlarda İHA'lar, TOG'lar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'lı konuşmalar, orada bakanın bulunuşu, federasyon başkanının konuşmaları böyleydi. Orada büyük bir hezimet olunca, bak tam bu hezimette üstünden atacak fırsat kollamaya başlar. Böyledir, 23 yıllık bir deneyimden söylüyorum. Bu açıklamalarla birlikte bütün şey milli takımdan çıkıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dönmüşken işte bu özür dilemeler geldi. Spor Bakanı Amerika'yı terk etmişti. Şimdi Amerika maçı için tekrar Dünya Kupası'nı izlemeye gideceği söyleniyor. Bütün bunlar ne için? İşte tepkiler milli takımı aşıp bunu koordine eden, orada o baskıyı yaratan Adalet ve Kalkınma Partisi ve o yöneticilere gelince hemen iş değişmeye başladı. Hep böyle olur. Bir alınganlık hali olduğundan konuşmuştuk milli takım futbolcularının. O alınganlık hali devam ediyor. Veli Yiğit spor yorumcusu futbol ve orada oynanan oyunla ilgili konuşmuş. Önce bir dinleyelim.
2: 2024'teki bu tanıdığım oyuncularla 2026 arası fark var. Mütevazı kalmayı beceremeyen insanlar var burada yani. Çok değişmişler.
3: Belli duruşu.
2: İyi tanıyorum. Profesyonelliği var. Şey kişisel versin de küssünler abi, önemli değil. İsim de vermeyeceğim şimdi tabii ki ama herkes kendini ölçsün tartsın yani. Çok havaya girmiş olan oyuncular var ne yazık ki.
0: Dedi şöyle, çok havaya girmiş oyuncular var, isim vermeyeceğim diyor. Bu konuşmadan sonra ne oluyor? Merih Demiral kendisini takipten çıkıyor. Bak, o kadar sosyal medyayla yaşıyorlar ki, o kadar hani orada alışmamış yani eleştiriye bilmem ne, isim verilmiyor. Oradaki olan bir durumla ilgili küçük bir yorumda bulunuyor. Hakaret yok, bir şey yok ama hemen karşılığında bu şekilde sert bir tavır geliyor. Niye? Çünkü böyle olmaları gerektiği onlara öğretildi. Başka bir ezberleri yok. Dün konuştuk işte, voleybolcularla futbol arasındaki fark dünyalar kadar, uçurum kadar. Devam edelim.

0: Dünyanın garip halleri, garip tuhaflıklar dünyadan, Amerika'dan geliyor. Amerika, İsrail-Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş ve sonrasında uzun ateşkes süreci, sonra da bir ileri iki adım geri giden mutabakat süreci ve bu mutabakat sürecinde bir metin üzerinde anlaşmaya doğru giden bir süreç. Şimdi İran'a soruyorlar, diyorlar ki İran Dışişleri Bakanı Arakçı'ya, neden Amerika Birleşik Devletleri ile ateşkes talep etmiyorsunuz? O da diyor ki, çünkü onlara öyle sert bir ders vermek istiyoruz ki düşmanlar bir daha asla İran'a saldırmayı akıllarından bile geçirmesinler.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla...

0: Sputnik'te Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Son günlerde en çok duyduğumuz suçlamalardan bir tanesi halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. İktidarın gazeteciler için son dönemde en çok kullandığı argüman bu. Bununla ilgili şimdi önemli bir gelişme oldu bugün. Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Şaban Sevinç için suç duyurusuna bulundu. Yani butlan sonrası ilk dava açtığı bir gazeteci oldu. Bunu konuşacağız Şaban Sevinç'le. Ona birazdan gideriz. Şu İran meselesine kaldığımız yerden devam edelim. Reuters bilinen dünyanın önemli bir haber ajanslarından bir tanesi. İlginç bir haber vardı orada. Çok dikkatimi çekti. Genelde Reuters'ta İsrail aleyhine haber olmaz. Ama bu sefer Reuters resmi sosyal medya hesabından şöyle bir haber yayınlandı. Bağımsız bir Birleşmiş Milletler soruşturması İsrail makamlarının ve güvenlik güçlerinin Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığını, Gazze'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına, işgal altındaki Batı Şeria'da ise savaş suçlarına yol açtığını belirtti diye başlıkta bir haber vardı. Yani dünya tersine dönse anca olur denilen haberlerden bir tanesi bu. Reuters'ın haberini olduğu gibi size aktardım. Bu müzakere görüşmeleri sırasında en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Mesut Pezeşkian'dı. O da diyor ki kendimizi savunmak için sahip olduğumuz füzelerimiz olmasaydı İsrail ve ABD İran'ı da Gazze'ye yaptıkları gibi yerle bir ederdi. Yaşlıya da gence de merhamet göstermezlerdi. İnsan haklarından söz ediyorlar. Bu büyük bir yalandır. Kendimizi savunmasaydık ülkemize kesinlikle merhamet göstermez, gücümüzü yok ederlerdi. Bu nedenle savunma kapasitemiz konusunda hiçbir koşul altında hiçbir kimseyle müzakere etmeyeceğiz diyor Pezeşkian. Konumuz hazır mı? Tamam. Şimdi halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. İktidarın gazeteciler için son dönemde en çok kullandığı bir argüman. Bu kez Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Şaban Sevinç için halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan sonrası ilk dava açtığı gazeteci Şaban Sevinç canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo, merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi abi, ilginç şurada, hani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma başlığı altında suç duyurusunda bulunca, hani son dönemde de en çok bu argümanı kullanan iktidarın kullandığı bir argüman bu. Bu kadar öfkelendirecek ne oldu ki size, ilk dava açtığı siz oldunuz?
2: Evet. Vallahi şöyle, neyse ki sabah evimi polis basmadı yani.
1: Şimdilik.
2: Şimdilik, evet. Şimdi ya şöyle, malum Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte arınma deyip duruyor, biliyorsun. Bu belediye davalarını kastederek. Ve maalesef birkaç da örneği dile getiriyor. İşte bu Uşak Belediye Başkanı, efendim Antalya'daki olaylar vesaire. Onlar üzerinden bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bütün yargılanan belediye başkanlarını, başta Sayın İmamoğlu dahil, sanki bu hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk iddiaları gerçekmiş gibi bir algı oturtmaya çalışıyor. Kendisine meşruiyet sağlamak için. Şimdi, tabii biz de Sayın Kılıçdaroğlu, hani 13 yıllık genel başkanlığını biliyoruz. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyoruz, takip ediyoruz, görüyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de işte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bizzat Kemal Bey'in hani talimatıyla, işte talebiyle bir takım parti işleri için finansör olarak kullanıldı. buna bunun tanıkları var. Benim kendi bilgim var. İşte dolayısıyla ben bunları anlattım. 2017 yılında Konya'da bir belediye başkanları toplantısı yapılmıştı. Orada işte belediye başkanlarına bir genel başkan yardımcısının danışmanının IBAN numarasını veriyorlar. Ve diyorlar ki işte herkes nüfusuna göre işte 50 bine kadar şu kadar, 100 bin nüfusa kadar bu kadar, 100 binden fazlası olanlar şu kadar her ay buraya para yatıracak. İşte ve bununla biz diyorlar işte bize yakın televizyon kanallarına destek yapacağız falan diye böyle düzenli bir gelir oluşturmaya çalışıyorlar belediye başkanlarına falan. Ben onu anlattım. Bunu biliyorum yani bu konuyu. Onun üzerine işte dün akşam Atakan Sönmez, Kemal Bey'in basın danışmanı arkadaşımızın o tweetini gördüm. Şaban Sevinç'e dava açıyor Kemal Bey diye. Böyle oldu. Tabii halkı yanıltıcı bilgi falan diye de belirtmişler. Böyle yani durum. Başka çok örnek var. Mesela bugün maalesef, bugün gene işte görmüşsünüzdür siz de Cemal Can Polat'ın
1: konuşması vardı.
2: 2023'teki İstanbul Kongresi'nde yaptı. Konuşma var yani. Kongrede yapıyor ya. Biz 10 milyon liralık işte bilet dağıttık diyor. Bunları belediyelere sattık diyor. Falan. Ama diyor Ekrem İmamoğlu senin diyor sen 1,5 milyon lirayı vermedin diyor. Hani 1,5 milyon lira bilet verdik sana, sen o parayı vermedin diyor. Kongres adamında. Açık yani. Hani Kemal Bey'in bu düzeni kendi döneminde bolca kullandığı, yani bir finansman kaynağı olarak belediyeleri kullandığı açık yani, herkesin bildiği bir konu. Ama öyle bir evrende yaşıyor ki Kemal Bey, hani sanal bir dünyada yaşıyor. Bugün işte mesela Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlarken bu belediye davaları üzerinden, kendisinin hiç böyle bir şey yapmadığını filan düşünüyor olsa gerek. Yani garip bir durum gerçekten. Yani ben de izah edemiyorum.
1: Şöyle bir durum var aslında. Şimdi yıllardır CHP'yi takip ediyorsunuz. Daha öncesinde biliyorum hani uzun yıllar önce ben de Ankara'da muhabirken aynı dönemde de çalıştık. O zamandan beri gelen bir takip var. Bu aşamada şimdi yalanlanacağı belli. Ya daha doğrusu şöyle, hani bu bilgiyi verilince örnekler çok olacak. Bu biline biline nasıl oluyor da böyle bir tavır gösteriliyor? Bunu anlamakta biraz zorlanıyorum ben artık.
2: Ya şimdi ya şöyle, o kadar garip bir durum ki. Mesela şunu hepimiz biliyoruz değil mi? Hani ben hani CHP'yi izlediğim için belki daha net biliyorum. Sen gazeteci olduğun için biliyorsun. Ama onun dışında kamuoyunun da bildiği mesela. Şimdi Ataşehir Belediyesi mesela ve Maltepe Belediyesi. Bu her iki belediye başkanı da Battal Bey ve Ali Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok çok çok yakın adamı. Yani ailesinden biri gibiler. Ve 2017'de mesela Battal İlgezdi görevden alındı. İşte ihaleye fesat karıştırmak, efendim yolsuzluk falan filan iddiasıyla. O davası sürerken 2019'da Kemal Bey yargılama devam ederken tekrar aday yaptı Battal İlgezdi Ataşehir'e ve seçildi. Keza Ali Kılıç için aynısı oldu. Şimdi çıkıyor diyor ki Sözcü Televizyonu'ndaki bu işte geçen haftaki röportajında, efendim ben Özgür Özel'e 4 tane isim verdim. 4 belediye başkanının ismini verdim. Bunları tekrar aday gösterme haklarında işte iddialar var, dosyalar var partide dedim diyor. Yani kimmiş onlar? İşte Rıza Akpınar'mış, efendim Ahmet Aras'mış. O dönem Bodrum Belediye Başkanı o tarihte. Kemal Bey'in o Özgür Bey'e onu söylediği tarihte. Ve 2 belediye başkanı daha. Ya şimdi bakıyorsun ya kardeşim, sen de yaptın aynısını. Yani işte Battal Bey'e yaptın, Ali Kılıç'a yaptın. Rıza Akpınar, yani Rıza Akpınar değişimci oluncaya kadar son dakikada, yani senin İstanbul'daki şeylerinden, siyasetinin temel ayaklarından birisiydi Erdoğan Toprak'la birlikte. Gökhan, üçüncüsü de Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı, onu da yapma demiş. Gökhan Yüksel de keza, o da hani Rıza Akpınar gibi Erdoğan Toprak üzerinden sana bağlıydı, direkt sana bağlıydı vesaire falan filan. Yani böyle garip garip açıklamalar yapıyor Kemal Bey. Milleti hafızası sanıyor. Ya inanılmaz bir şey, inanılmaz bir süreç çekiyoruz. Ya şimdi bana açtığı dava canı sağ olsun ama eminim pişman olacaktır yani. Çünkü yani benim kafamdaki bilgiler net ve şeyden beri, dün akşamdan beri bana bir sürü telefon geldi belediye başkanlarından. Görmüşler Kemal Bey'in o benim hakkımda dava açtığını. Bir sürü yeni hikaye anlatıyorlar filan.
1: Yani onları da tanık mı göstereceksin?
2: Tabii tanık olacak olan 3-4 tane belediye başkanı var yani, ben de söylerim diyor.
1: Bu kadar yakından tanıdığınız bir partideki bu sertlikteki bir ayrışma ya da kavga şaşırttı mı sizi? Ya da hani zaten ya, buraya adım adım mı geldi?
2: Ya şöyle, şimdi ben hani ta 88'den beri bu işte CHP ve öncüsü partileri diyeyim, CHP falan takip ediyorum Ankara'da gazeteci olarak. Cumhuriyet Halk Partisi içinde hani CHP'yi de katarak söylüyorum. Böyle bir şey var Mustafa Bey, yani CHP döneminde de vardı bu durum. Hani hatırlayın, hani Deniz Baykal, Erdal İnönü şeylerinde, mücadelelerinde genel başkanlık yarışlarında Deniz Baykal'ın da ayrılması, CHP'yi yedirtmesi vesaire tekrar.
1: Ya bu sertlikte, bu nefret ve öfkede ben hatırlamıyorum. Belki de ben unutmuşum.
2: Evet. Bugünkü nefret de yoktu. Bugünkü dediğiniz kelime çok doğru, nefret ve kin. Belki nefret ve kinli bir davranış var Kemal Bey ve Çekirdek ekibi tarafından içinde. Ben bunu hani çok da tabii net konuşamıyorsun kamuoyu önünde. Bunu biraz ben mezhepçi ve etnikçi siyaset anlayışına dayandırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içinde maalesef, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu döneminde, ki CHP döneminde de vardı ama bu kadar kuvvetli değildi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi döneminde, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığı döneminde Kemal Bey parti içinde bir çekirdek örgütlenme yaptı. Yani CHP örgütü içinde kendi örgütünü yaptı diyeyim. Hani şimdi CHP içinde oluşturduğu kendi örgütü CHP ile savaşıyor bugün. Ve ben bu iki yapının, yani iki yapı derken hani Özgür Özel ve Sayın İmamoğlu'nun ifade ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani daha merkez, daha Türkiye sosyolojisini kucaklayan bir yapı olduğu, olması gereken yapı olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey'in hani kendi örgütlenmesi dediğim yapının da o tüm Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olma mücadelesi olarak görüyorum. Toplumda o karşılıkları yok maalesef. Ama ona rağmen işte bu süreçte iktidarın da desteğiyle bir takım hani işte mahkeme kararı vesaireyle iktidara giden Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Bey'in o hırsı, kini, nefreti kullanılarak, değerlendirilerek iktidar tarafından parti bu hale düşürüldü. Benim kanaatim ve şeyim bu, gözlemim bu. Bundan sonra da hani şimdi üçüncü yolcular var, uzlaştıralım ya, ayrılmayın, yeni parti kurmayın vesaire diye Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iyi niyetli arayışlar da var ama ben onlardan sağlıklı bir sonuç çıkacağına ihtimal vermiyorum ve asıl yani uzlaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni ifade eden muhalefet kanadı diyeyim, hani CHP'yi Kemal Bey ve Özgür Bey diye farklı şey yaparsak, görerek artık ayrışmalılar. Yani o CHP içindeki
1: yeni parti kurulsun tarafında mısınız?
2: Kesinlikle yeni parti kurulmalı ve Kemal Bey'in o işte mezhepçi, etnikçi anlayışına anlayışıyla ayrışılmalı artık. Kalıcı olarak ayrışılmalı hem de. Kalıcı olarak ayrışılmalı. Kemal Bey artık Barış Partisi'ne mi döndürür partiyi? Ne bileyim işte Seyit Rıza'yı sevenler partisine mi döndürür? Bilemiyorum. Ama Türkiye sosyolojisinin taşıyamayacağı bir siyaset gidiyor Kemal Bey. İktidara yanaşarak.
1: Bu hani temenni olarak bunu söylediniz ama bilgi olarak, kudüs olarak bu yeni partiyle ilgili bir şey var mı?
2: Ya şöyle, belki siz de görüşüyorsunuzdur. Yani yeni partinin kaçınılmaz olduğunu kendileri de biliyor. Yani Özgür Bey'in çevresi de ya yeni parti kaçınılmaz diyor. Yani illaki olacak, yani olmak zorunda ve oraya doğru gidiyoruz diyorlar. Ama işte hani Cumhuriyet Halk Partisi gibi işte Türkiye'nin kurucu partisini de böyle hani kolay kolay terk etmiş olmak istemiyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala örgütlerinde insanlar, her ne kadar bu yapıda, bu kavgada Özgür Özel'in yanında olsalar da bir kısmı ya işte ben CHP'den nasıl ayrılacağım falan diye bir tereddüt yaşıyor. Tereddüt yaşayanlar var. Dolayısıyla onların da ikna olması için yani yeni partiye, parti içindeki bu işte hukuki arayışların, yargısal itirazların tamamlanması bekleniyor diye şey yapıyorum, hani görüyorum. Bunu zaten ifade ediyorlar yani Özgür Bey ve ekibi.
1: Yani bu Temmuz ayında mı belli olacak?
2: Temmuz ayında belli olur gibi, evet. Yani 20 Temmuz'a kadar işte şey var, adli tatil var. Yargıtay'ın adli tatilden önce karar vermesini umuyorlar ama bu güçlü bir beklenti değil. İşte hani kulislerde efendim Devlet Bahçeli efendim Yargıtay bir an önce bu konuda karar versin dedi. Dolayısıyla Yargıtay Bahçeli'nin bu talebini dikkate alarak karar verebilir diyenler var. Keza Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı, o da benzer şey söyledi. Yargıtay CHP krizini bir an önce çözsün, nihai kararı versin diye falan. Yani oradan kaynaklı bir böyle bir beklenti var. Hani 20 Temmuz'a kadar Yargıtay karar verebilir falan diye. Ama güçlü bir umut yok o konuda yani. Dur bakalım. Madem böyle bir işte talepler oldu Yargıtay'dan. Yargıtay da belki evet ya Türk siyasetinin içine düştüğü bu krizi bir an önce öncelikli konu olarak değerlendirelim diyebilir diye zayıf bir umut var. Ama benim kanaatim, ben Yargıtay'dan öyle bir karar beklemiyorum. Yani bilakis uzatabildikleri kadar uzatacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni olabildiğince seçimlere bu kavgalı halde sürüklemeye çalışacaktır. Yani
1: bu kavga devam etsin.
2: Tabii devam etsin. Bu işte kendi işlerinde kavga etsinler. Milletin gözünden düşsünler. İtibarsız bassınlar. Bu arada 3-5 belediyeye daha operasyonlar yapılır işte böyle. Bir hafta arayla, iki hafta arayla vesaire.
1: Pek belediyede kalmadı zaten.
2: Evet. Şimdi Tuzla Belediyesi ile ilgili bir şey var. Tuzla Belediyesi'nin işte AK Parti'ye geçebileceğine dair iddialar konuşuluyor. Yani hani baktığımızda işte bugün hani Nimet Özdemir bir partiden CHP'ye katılmış, şimdi bugün AK Parti'ye katıldı falan. Böyle hani dışarıdan vatandaş baktığında, Anadolu'da işte kahvede oturan bir vatandaş işte televizyonda haberleri izlerken bakıyor işte ya CHP'li şu belediye başkanı mesela 3 gün önce AK Parti'ye katıldı. Bakıyor 3 gün sonra CHP'nin şu milletvekili AK Parti'ye katıldı. Sonra işte bakıyor işte Kemal Kılıçdaroğlu şöyle dedi, Özgür Özel böyle dedi filan. Diyor ki ya bunlardan adam olmaz.
1: Bu yani, şeyin bu aşamaya, bu bunlardan adam olmaz aşaması bir strateji ya. Bunun tamamen bir planlı mı yürüdüğünü düşünüyorsunuz bu zamana kadar? Ya da bir anda bir yerde kırılma oldu, orada anlık öfke ve nefret devreye girdi ve bu acayip ortam mı oluştu?
2: Ya şimdi şöyle, Kemal Bey bu değişim kurultayında genel başkanlığı kaybetmeyi içine sindiremedi.
1: Siz hiç konuştunuz mu ondan sonra onunla?
2: Yok, konuşmadım.
1: Hiç temas, yani yok, o kongreden sonra hiç konuştunuz mu diye merak ettim de.
2: Yok, konuşmadım. Benim Kemal Bey'le 2018'den sonra hiç diyaloğum olmadı. Yani birebir diyaloğum olmadı. O değişim kurultayı genel başkanını kaybetme işine sindiremedi.
1: Nedir bu kadar sindirilemeyen, bir başka bir şey mi? Hani bir koltuk, ya sadece bir şöyle, koltukla ifade etmesi zor.
2: Şöyle, Kemal Bey kendini böyle uhrevi bir kişi gibi görüyor. Yani hani biliyorsunuz Ensar Öğüt Ardahan Milletvekili Kemal Bey hakkında bir kitap yazmıştı. Orada Kemal Bey'in seyit olduğunu, hani Hazreti Peygamber'in soyundan yazmıştı.
1: Öyle şeyler vardı
2: herhalde,
1: evet.
2: Herhalde Kemal Bey de ona inanmış olmalı. Bir de biliyorsunuz Piro diye hani belli bir çevre Kemal Bey'e adeta böyle tapınıyorlar. Yani Kemal Bey de kendisini herhalde o pozisyona oturtmuş olmalı ki siz kim oluyorsunuz da beni genel başkan seçmiyorsunuz? Yani daha işte yani Özgür Özel'i seçiyorsunuz ben varken. Beni nasıl işte genel başkanlıkta indirirsiniz diye bir kin içine girdi. İktidar da o kini değerlendirdi. Yani devlet olanaklarıyla falan diyeyim ve sonra işte bu Butlan davası vesaire işte o tanıklıklar falan filan.
1: Anladım.
2: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kurultaylarını izlemiş biriyim. Yani hani şeyden yani 88'den bu yana CHP'nin bütün kurultaylarını izlemiş biriyim. Bu değişim kurultayının da diğer kurultaylardan hiçbir farkı yoktu. Bakın bilerek söylüyorum. Bunu da çok çok yakından izledik. Bu değişim kurultayını da kongreler sürecinden itibaren ilçe kongreleri, ilk kongre çok yakından izledik. Hiçbir şey yoktu yani. İptal edilmesini gerektiren bir şey yoktu. Daha önceki kurultaylarda yani Kemal Bey'in kazandığı kurultaylarda hani tek başına girip de kazandığı kurultaylarda parti meclisi üyesi olmak için insanların o kurultay salonunda neler yaptığını ben gözlerimle görmüş biriyim. Yani başka arkadaşlar da gördü yani.
1: Ya Ankaralı gazetecilerin şöyle bir ezberi vardır, delege avı diye. Ya bütün otel odalarında ta bu şeyde Adalet Partisi'nde de vardır, Doğru Yol Partisi'nde de vardı. Delege avı diye bir şey vardı. Eskiden bir çanta olurdu bazen. İşte bir bloknot bile olurdu. Sonra başka bir şeyler olurdu. Doğruluğu yanlışlı ayrı ama böyle bir delege avı diye bir şey vardı. İlk defa böyle kriminal bir hale geldi. Kriminal hale gelince de iş başka bir yere doğru gitti.
2: Kriminal hale gelmedi de yani ben öyle düşünmüyorum yani kriminal gösterilmeye çalışıldı. Rutin eylemler yani kurultaylardaki kongre süreçlerindeki rutin çekişmeler hele ki böyle iddialı iki aday varsa burada kriminal bir suç gibi sunuldu. Ben öyle görüyorum yani.
1: Evet, yani sonuçta bir suçmuş gibi davranılmaya başlandı. Onu konuşuyoruz. Yani bu mesele aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurultaylarında da kongrelerinde de çok fazla tartışmaların olduğu bir dönem olmuştu. Delegelerle ilgili tartışmalar olmuştu. Özet olarak aslında şöyle bir durum var. Yeni parti kesin olarak görüyorsunuz ve bu davada da Kılıçdaroğlu'nun açtığı davada da tanıklarla birlikte aslında Kılıçdaroğlu döneminde belediyelerle rant ilişkisi olduğunu da ispatlayacağım diyorsunuz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Evet. Yok Mustafa Bey, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Butlan sonrası yönetime geldikten sonra ilk dava açacağını söylediği gazeteci Şaban Sevinç'le konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu duruma nasıl gelindiği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar sert bir öfke ve nefret ortamında siyaset yapmayı neden göze aldığını konuştuk. Şaban Sevinç anlattı, hepimiz dinledik. Biz devam edelim yolculuğumuza.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: Hukuk devletinde belediye başkanları operasyonlar yapılıyor belediye başkanlarına ve operasyondan sonra da tutuklanıyorlar. En son Adalar Belediye Başkanı gözaltına alındı. Sonra da gözaltından sonra Ali Ercan Akpolat tutuklandı. Gazeteci Fatoş Erdoğan hangi belediye başkanının ne zaman tutuklandığını çıkarmış. Çok uzun. Hani bu kadar çok belediye başkanının içeride olduğunu tek tek bakınca daha iyi görüyorsunuz. İstanbul'da 39 ilçenin 26'sını kazanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bunların büyük bir çoğunluğu şu anda cezaevinde. Mesela Ahmet Özer tutuklandığında 7 aylık, Resul Emrah Şahan ve Alaaddin Köseler 1 yıllık belediye başkanıydı. 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı %37,81 olarak gerçekleşmişti. CHP bu sonuçta 1977 yerel seçimlerinden beri ilk kez birinci parti olmuş ve yerelde iktidar konumuna geçmişti. Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyükşehir, 21 il, toplamda 35 il, 337 ilçe ve 48 belde kazanmıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı %51,14 olarak gerçekleşmişti. CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4.432.862 oy almıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da kazandığı bazı ilçelerin ve AK Parti'den alınma süreleri şu kadardı. Üsküdar 35 yıl sonra alınmıştı. Çekmeköy 3 dönem sonra, Eyüp Sultan 4 dönem sonra, Sancaktepe ilk kez, Tuzla 7 dönem sonra, Silivri ise MHP'den alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesine operasyon yapıldı. 13 belediye başkanı tutuklandı. Notları böyle Fatoş Erdoğan'ın. O hukuk devletinde Merdan Yanardağ 241 günü tamamladı. Çiğdem Mater 1524. Selçuk Kozağaçlı 3153. Selahattin Demirtaş 3520, Ekrem İmamoğlu 468, Tayfun Kahraman 1524, Murat Çalık 462, İnan Güney 311, Aykut Erdoğdu 387, Ramazan Gülten 454 günü tamamladı. Ramazan Gülten'in 3 yıldır devam eden Salacak sahilinde saldırıya uğradığı davanın duruşması vardı. Ramazan Gülten'in sosyal medya hesabında bugün 3 yıldır devam eden Salacak sahilinde uğradığım saldırıyla ilgili davanın duruşması vardı. Duruşmaya fiziken katılma talebim uygun görülmedi ve cezaevinden Segbis aracılığıyla katılmamın yeterli olduğuna karar verildi. Hiçbir sanığın katılmadığı duruşmaya Marmara Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Segbis üzerinden katıldım. Bir kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla saldıran, yaralayan ve linç etmeye çalışan kişiler bugün özgürce hayatlarına devam ediyor, kamu alanlarında ticaretlerini sürdürüyor. Ben ise kamu görevimi yaptığım için tutukluyum. Sonucun ne olduğunu merak edenler olacaktır. Dosya için Aralık ayına yeni bir duruşma günü verildi. Böylece dava 4. yılına doğru ilerliyor. Kamu görevlisi olan kaçak yapıyı yıktığım için ben cezaevindeyim. Kaçak yapı yapanlar özgür olarak dolaşıyor diyor Ramazan Gülten. Osman Kavala 3157, Resul Emrah Şahan 462, Tunç Soyer 363, Oyetekin 384, Ömer Günel 100, Mine Özer'den 1524, Gürkan Akgün 466, Hakan Bahçetepe 387, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1524 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
1: Mecliste Suudi Arabistanlı şirketlere imtiyazları onaylayan yasa geçen hafta meclisten geçmemişti. 76 iktidar vekilinin sahte imzalı pusulaları ortaya çıkınca şimdi yasa tekrar geldi ve onaylandı bu kez. Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Suudi Arabistanlı şirketlere verilen bu imtiyazları kapitülasyon olarak nitelendirdi ve şunları söyledi.
10: Suudi Arabistan'la yapılan bu anlaşma çok açık bir kapitülasyondur. Ve bu kapitülasyon anlaşmasının onaylanması için meclise getirilmesi, kapalı kapılar ardında kotarılmış bu projenin meclis onayına sunulması ayrı bir skandaldır. Bunu kabul etmiyoruz. Bu anlaşma neler içeriyor? Bakın, Sivas ve Karaman'da güneş enerjisi santralleri kurulacakmış. Ya Allah aşkına, bu proje nerede? Avrupa'da mı? Türkiye'de. Niye euro bazında pazarlık yapıyorsunuz? Niye euro bazında 30 yıl sözleşme yapıyorsunuz? ÖTV yok, KDV yok. Gel ne istersen yap diyoruz adamlara. Gel ne olursun yine gel, arazi veriyoruz sana diyoruz Araplara. Devlet arazileri zaten harcı alem, rahatlıkla veriyoruz. Özel mülkiyetteki arazileri de yine biz kamulaştıracağız Araplar için. Doymadınız ormanları talan etmeye. Orman arazilerini de veriyoruz. Yeter ki sen beğen diyoruz. Yer beğen diyoruz Araplara. Ne istiyorsan veriyoruz diyorlar. Peki anlaşmazlık çıkarsa ne olacak? Arap diyor ki ben senin mahkemeni tanımam. Ya şeriat mahkemelerini tanırım veyahut da Londra'daki mahkemeleri tanırım. Bıkmadınız mı, doymadınız mı Londra'daki tahkim mahkemelerine boyun bükmeye? Bu bir yatırım teşviki falan değil. Bunun arkasında ne olduğunu zaman bize gösterecek. Bir süre sonra hem kamuoyu, aziz Türk milleti hem de bu parlamento öğrenecek. Acaba bunun arkasında bizim bugün öngörmediğimiz ve bilmediğimiz swap anlaşmaları mı var? Yoksa başka para akışları mı olacak? Bizim bugün bilemediğimiz kapalı kapılar ardında yapılmış anlaşmalar veya sözleşmeler mi var? Türkiye'nin Araplara kapitülasyon vermesini ve bu kapitülasyonlar için Gazi Meclisi aracı kılmasını kabul etmiyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Peki niye bu kadar büyük imtiyaz, destek ve kapitülasyonları bizim yerli sanayicimize, yerli iş adamlarımıza vermiyorsunuz? Bu sorunun cevabını bekliyorum ben. Bu çok açık bir kapitülasyondur. Tarihe not düşmek için söylüyorum. Gazi Meclisi bu kapitülasyon anlayışına teslim et etmenizi onaylamıyoruz ve bu sözleşmeyi reddediyoruz.
1: Devam edelim Miko.

0: Milli takım kaybetti. Herkes konuştu. Konuşanlar tartışıldı ama en tartışmalısı, en tuhafı Kandil'den geldi. PKK'lı Duran Kalkan milli takımı analiz etti. Dinleyelim bakalım.
1: Tabii şunu söyleyeceğim. Dünya Kupası'na gidişleri barış ve demokratik toplum süreci sayesindedir. Hiç gol atamadan elenmiş olmaları da ırkçı, milliyetçi, şöven duygular ve düşüncelerin dayatmaların sonucudur. Daha gitmeden o basın, televizyonlar o kadar şey dayattılar ki, o kadar ırkçı, milliyetçi. Sahada insan görüyordu, ayakları titriyordu gençlerin. Topa vurmuyor. Oysa ki en tecrübeli, en yetkin oyunculardılar. Bir gol bile atamadılar. O kadar yani baskı oluşturuldu. Haydin savaşa gidiyorsunuz der gibi. Ya maça gidiyorlar, kazanırlar da yenilirler de. Bu spordur yani. Spor değil, sporu savaş gibi ele aldılar. Yani bu Kürt sorunu, Kürt gençlerinin akranlarıyla spor sahalarında yarışabilme sorunudur. Türk sorunu da Türk gençlerinin rahatça spor yapabilme sorunudur. Yani o üzerlerinde her şeyi milliyetçi duygu ve savaşa benzetmeden kurtarılması sorunu yani. Böyle ele alınırsa doğru olabilir. Yazık oldu ama sorumlusu belirttiklerindir. Eğer düzelirlerse bundan sonra başarılı olurlar. Barış ve demokratik toplum sürecine sahip çıksınlar, derinleştirsinler. Türkiye'nin gençleri daha çok spor müsabakalarına katılırlar, daha çok başarılı olurlar.
0: İlginç. Yani şöyle, yazık oldu diyor. Hani Türk milli takımının aldığı sonuçlara, hani Türkiye ile savaşan yıllardır onu yok etmeye çalışan birisinin yazık oldu aşamasına gelmesi ilginç bir değerlendirme. Bunu şuradan algılamalıyız. Hani şimdi bir yön çiziliyor ya, bir rota çiziliyor. Türkiye, Irak, Suriye Federatif Devleti. Birazcık o öyle barak tarafından bakınca ne denmek istediği anlaşılabilir bunun. Öyle yoksa kendi içinde anlaşılması biraz zor. İşte o barağın seslendirdiği federatif bir Türkiye kafasıyla bakınca o zaman işte yazık oldu aşamasına geliniyor. Yoksa diğer türlü umrunda mı olurdu ki? Devam edelim.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Sosyal medya, anlatıyorum burada sosyal medyadaki insanların hallerini, o sosyal çürümenin en acayip davranışlarını, çok örnek oldu. Ama bunu konuşurken hep böyle bir eğitim meselesinden yürütülüyor. İşte eğitimsiz insanlar gibi bir algı oluşuyor. Oysa Türkiye'nin sorunu hani eğitimli eğitimsiz tartışmasından çok öte, derinleşmiş bir çürüme var bu anlamda. Korunabilen hiçbir değer kalmadı. O yüzden herkes çok ünlü olmak istiyor. Herkes çok kazanmak istiyor. Herkes sadece kendi kazanmak istiyor. Herkes sadece kendi ünlü olsun istiyor. Böyle olunca artık hani önünde hiçbir engeli tanımayan insanlara dönüştü. Bu eğitimli eğitimsiz meselesi önemli. Niye önemli? Çünkü hani eğitimlisi eğitimsizi de bu gösteri toplumunda sosyal çürüme anlamında eşitleniyor. Şimdi bak, bir ses dinleteceğim size. Bu eline bir tane sopa almış bir doktor, ortopedi doktoru. Bir dinleyelim bakalım.
3: Evet, bugün kayıtta çalışanların ayakkabılarını puanlıyoruz. Başak Hanım, diyetisyenimizin ayakkabısı 10 üzerinden 0. Çok pahalı bir ayakkabı ama hiçbir işe yaramaz. Kesinlikle sağlıksız. Yine fizyoterapistimizin ayakkabısı 10 üzerinden 9. İyi bir seri bu. Diz ve kalça rahatsızlıkları olanlara ve bel rahatsızlıkları olanlara önemli bir seri. Abla, senin ayakkabını hep bastak. Bu markanın olayı outdoor ayakkabı üretmektir. Yani doğa yürüyüş ayakkabısı üretmektir. Bu yüzden tabanları sert olur. Bunları doğa yürüyüşte kullanacağız. Klinikte 10 adım atarken bundan dizlerini artır. O yüzden 6 verdim. Evet, fizyoterapistimizin ayakkabısı berbat bir tercih. Bir de fizyoterapist olacağım. Olmaz. 10 üzerinden 2. Yani abi, kadınlar bahane üretirken, yani doktor olsa da bahane üretiyor abi. İşte bu ayakkabı sağlıksız, tamam mı? Bir de bak, benimkine de bak. 10 üzerinden 10 çünkü benim.
0: Hihi mi? Abi işte bu kadar ya, bir hihilik kadar mesafe var arasında. İnsanların, hani ortopedi kliniğinde çalışan bir doktorun, ya reklam yapamıyor ya doktorlar. Böyle bir şey yapıyorlar işte. Şaklabanlık yapıyorlar reklam yapamayınca. Niye? Çünkü bu yeni çağın böyle olduğunu düşünüyor. Hani buradan o ranta ulaşabileceğini, paraya işte fark etmiyor. İşte evinde acayip acayip TikTok videoları çeken birisiyle arasında bir fark yok. O da aynı şeyi istiyor. Daha çok kazanmak istiyor. Daha çok paraya ulaşmak istiyor. Bütün ahlaki değerleri yok sayarak bir şeyler yapıyor o TikTok'ta. E bu da işte farkı yok ki. Hepsi bir yerde eşitlenebiliyor işte. Niye? Burası Türkiye. Devam edelim.
4: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
5: Bozulmasın annem.
0: Vallahi ağzımızın tadı öyle bir bozulsun ki bir daha yerine de gelmesin. Acayip öfkelendim. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde yüzgecine parke taşı bağlanmış halde ölü bir karette bulunmuş. Ya kötülüğün hani zirvesi bu işte, bir çürümeden bahsediyorum ya, zaman zaman konuşuyoruz ya. Bu sanki bir konuşma, işte orada tepki çeken bir konuşmaymış gibi, böyle çürüme denilen şeyi buradan algılıyoruz. İşte bu da onun parçalarından biri. Çürüme öyle bir şey ki şiddet, öfke, nefret, hani her şeyi tetikleyebilecek bir halde. Yani bir karette yüzgecine parke taşı bağlayıp denize atıp onun ölmesini sağlayan öfke önemli. Yani bunun araştırılması lazım, bulunması lazım. Bakın bu yakın tarihteydi yine İstanbul, bu surlarda sevdiği kızın kafasını kesip annesinin önüne atmış insanlar olduğu çıktı. Nereden oluyor bütün bunlar? Yani bir yerden bu öfke, nefretin kaynağını giderme konusunda bir şey yapılmazsa sonu yok bunun. Bu öfke ve bu nefret hepimizi boğacak bir yerde. Hepimizin başına, yani bugün karette yapılan her şey daha yakın bir zamanda herkesin başına gelebilecek bir tehdit, büyük bir tehdit. Yani şu haberi okumak bile bu ülke açısından çok büyük bir yara ya. Hani karetteye parke taşı bağlayıp öldürmek, boğmak. Yani şimdi devam edelim Miko.
6: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
0: Hafızamızda ilginç bir isim var. Dün akşam Kongo-Kolombiya maçında tribünlerde dikkat çekici bir adam vardı. Dimdik duruyordu. Kırmızı ceketi, sarı gömleği ve mavi pantolonuyla tribünlerin önünde dimdik duran, maç boyunca da hiç kıpırdamayan bir adam vardı. Bu adam kim diye çok konuşuldu. Bu adam Kongo'nun kurucu önderlerinden Lumumba'ydı. Onu temsil eden bir ünlü taraftar tribünde yerini almıştı. Lumumba'yı onurlandırmak için oradaydı. Peki Lumumba neden öldürülmüştü ve onu neden anıyor Kongolular? Yani savaş isteyenlerin, Kongo'yu iç savaşa sürükleyenlerin ve aynı zamanda Kongo'nun yeraltı, yerüstü kaynaklarını yağmalamaya çalışan emperyalistlere karşı duran bir isimdi Lumumba. Ülkesinin yağmalanmasını istemiyordu. Bu yağmalanmaya direniyordu kendisi ve şunu söylüyordu öldürülmeden önce: beni öldürmeye çalışacaklar ve Kongo'yu bitmeyen savaşlara sürükleyecekler. Çünkü birleşik ve bağımsız bir Afrika'nın hem politik hem de ekonomik olarak onların egemenliğinin sonu ve bizim gerçek özgürlüğümüzün başlangıcı olacağını biliyoruzlar diyordu Lumumba. Anti sömürgeci bir liderdi. 1960'ta Kongo'da olanları öngörmüştü. Bu sözlerden yalnızca bir yıl sonra, bunları söylediğinden tam bir yıl sonra Belçika ve ABD tarafından öldürüldü. Hem de korkunç bir şekilde. Dünkü Kongo-Kolombiya maçında da Lumumba'yı saygı için bir taraftar tribünde yerine aldı. 90 dakika boyunca dimdik durdu Lumumba'ya saygı için. Lumumba'yı da bir şekilde biz de yeniden hatırlamış olduk. Şimdi bitiriyorum yavaş yavaş. Bugünü bitireceğim ama ilginç bir haber vardı. Dün özetlerde vardı, yol arkadaşının özetlerinde. Akaryakıt sektöründeki 10 şirkete kayyum atandı dün. Hani büyük bir operasyondu yine. Bu 10 şirkete kayyum atandığında ilginç bir şirket vardı bunların arasında. Listede Global Tedminal Hizmetleri vardı. Bahadır Özgür gazeteci diyor ki kayyum listesine girdi çıktı. İlginç işler. Adalet Bakanı Akın Gürlek sabah akaryakıt sektöründeki 10 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Medyaya verilen, tüm medyaya verilen bilgide şirketler listesinde Global Tedminal Hizmetleri de vardı. Bu şirket Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın olan hemşerisi Öztürk ailesine ait Nakkaş Holding'e bağlı. Başkanı Ramazan Öztürk bir dönem BMC'nin ortağı olan Taha Öztürk'ün oğlu. Nakkaş FETÖ'den el konulan HES kablo gibi önemli bir şirketi 2025'te TMSF'den satın almıştı. Daha pek çok satın alma var. Ancak şirket az önce bir açıklama yaptı. İsimlerinin bu listede sehven yer aldığını duyurdu. Sehven. İşte en kolay bir kurtulma yöntemi. Dediğim gibi bu operasyonlar sadece hani bir oyunu bozmak için değil, oyuncu değiştirmek için yapılan operasyonlar. Bu oyuncu değiştirirken de birilerine aba altından sopa gösteriliyor. Eğer diyor ki bizim dışımızda hareket ederseniz sonunuz kötü olur. Bazen o arada başka öyle bir şirketler oluyor ki onlara da önce dokunuluyor, sonra da sehven deniliyor. İşte o sehven kısmı, bir daha yapma. O sehven kısmı bir daha yapman demektir. Macaristan'daki temiz ateş operasyonu önemli. Temiz ateş operasyonunun aslında hani Macaristan hiçbir yer için model değildir diye tartışma oldu ya Orban'ın yıkılmasından sonra, özellikle Türkiye içerisinde de Macaristan ne alaka ya, Türkiye başka, orası bambaşka diyen oldu. Ama bu temiz ateş operasyonu önemli. Buranın en önemli şeyi de Ulusal Serveti Geri Alma Ofisi. Şimdi Ulusal Serveti Geri Alma Ofisi, yani kamu parasıyla son 20 yıldaki her şey araştırılacak. Bu kamudan zenginleşen kim varsa onların servetleri geri alınacak. Bunu kim yapacak? Ulusal Serveti Geri Alma Ofisi yapacak. Bugünü bitirdik. Yarın yine yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Emma's 49er. There's a rendezvous of strangers around a coffee in the night. All the gypsy hacks and the insomniacs. Now the people's been there. Now the waitress said eggs and sausage and a side of toast.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları beynin kötü alışkanlıkları bırakıp yeni davranışlara yönelmesini sağlayan önemli bir mekanizmayı ortaya çıkardı. Araştırmaya göre hayal kırıklığı anlarında artan bir beyin kimyasalı, eski kırıklığı anlarında artan bir beyin kimyasalı, eski davranış kalıplarının terk edilerek yeni kararlar alınmasını kolaylaştırıyor. Japonya'daki Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada beynin değişen koşullara nasıl uyum sağlandığı incelendi. Araştırmacılar ödüle ulaşmayı öğrenen farelerin davranışlarını gözlemledi. Daha sonra ödülün yeri değiştirildi ve hayvanların bekledikleri sonuca ulaşamadıkları durumlarda beyin aktiviteleri analiz edildi. Çalışmada sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan asetilkolin adlı nörotransmitterin seviyesindeki artışın farelerin eski alışkanlıkları bırakıp yeni seçimler yapma olasılığını yükselttiği görüldü. Araştırmacılar özellikle beklenmedik hayal kırıklıkları yaşadıklarında asetilkolin salınımının belirgin şekilde arttığını tespit etti. Çalışmanın ilk yazarı Dr. Gideon Sarpong, asetilkolin artışının ne kadar yüksek olursa davranış değişikliğinin o kadar güçlü olduğunu söyledi. Bilim insanları bu kimyasalın beynin yeni koşullara uyum sağlamasında kritik rol oynadığını belirtiyor. Araştırmada ayrıca asetilkolin üretiminin azaltıldığı farelerin davranışlarını değiştirmekte çok daha fazla zorlandığı gözlendi. Uzmanlara göre bu bulgu, insanların sigara, alkol ya da diğer zararlı alışkanlıkları bırakmakta güçlük çekmesinin sebebini anlamaya yardımcı olabilir. Elde edilen sonuçların bağımlılık, obsesif kompulsif bozukluk ve Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar beynin eski alışkanlıklarından vazgeçip yeni davranışlara yönelmesini sağlayan süreçlerin anlaşılması açısından bu keşfin önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Bilim insanları kötü alışkanlıkların bırakılmasında hayal kırıklığı anlarında devreye giren bir beyin kimyasalının kritik rol oynadığını ortaya koydu. Uzmanlar, elde edilen bulguların özellikle bağımlılık tedavilerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde 1750 yıllık küp mezar ortaya çıktı. Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kenti, Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Kazılarda 1750 yıllık küp mezar ve içerisinde iskeletle mezar sunuları bulundu. Profesör Doktor Çelikbaş, kazı çalışmaları sırasında rastladıkları küp mezarın kendilerine önemli veriler sunduğunu söyledi. Çelikbaş,
2: Pitos mezarın içinde bazı buluntuların da ortaya çıkarıldığını belirterek, iskelet ile ölü hediyeleri olarak 7 kap, kandil, sikke, bıçak ve 2 kemik toka bulundu. Buluntular bizim için önemli. Fakat mezarın Pitos mezar olması daha önemli. Çünkü bölgede, özellikle Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar yapılan herhangi bir yüzey araştırmasında ya da kazı çalışmasında Pitos mezara rastlanmamıştı. Dolayısıyla bu Pitos mezar bir ilk olarak da görülebilir,
1: diye konuştu. Çelikbaş, mezar sunularına değinerek,
2: özellikle kaplara baktığımız zaman Karadeniz'e ait Pontic sigillata dediğimiz pişmiş toprak kapların ön planda olduğunu görmekteyiz. Kazımızda bütün alanlardan neredeyse Pontic sigillata dediğimiz kap türlerine rastlanılmakta,
1: diye konuştu. Eserlerin envanterlik olduğunu dile getiren Çelikbaş, ayrıca kemik toka çıkması mezardaki bireyin kadın olabileceğini de bize işaret etmekte, ifadelerini kullandı. Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda içinde iskelet ve mezar hediyeleri bulunan yaklaşık 1750 yıllık küp mezar ortaya çıkarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivrisineklerin bir grup içindeki belirli kişilere daha fazla yönelmesi uzun yıllardır merak konusu olurken, bilim insanları bu durumun sanıldığı gibi kan grubuyla ilgili olmadığını ortaya koydu. Araştırmalara göre sivrisinekler hedef seçerken birçok farklı duyusal ipucundan yararlanıyor. Özellikle dişi sivrisinekler insanlardan yayılan karbondioksit, vücut kokusu, sıcaklık ve nem gibi sinyalleri algılayarak hangi kişiye yöneleceklerine karar veriyor. Uzmanlar sivrisineklerin nefesle dışarı verilen karbondioksiti onlarca metre uzaklıktan hissedebildiğini belirtiyor. Yaklaştıkça vücut kokusu daha önemli hale gelirken son aşamada ise vücut sıcaklığı ve nem oranı devreye giriyor. Kamuoyunda yaygın olan sivrisinekler bazı kan gruplarını daha çok sever inanışının ise bilimsel olarak kanıtlanmadığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmalar kan grubunun sivrisinek tercihinde belirleyici bir rol oynadığını göstermedi. Benzer şekilde ten, göz veya saç renginin de bu konuda etkili olduğuna dair güçlü bir bulgu bulunmuyor. Bilim insanlarına göre asıl belirleyici unsur vücut kokusu. İnsan vücudu yüzlerce farklı kokulu bileşik salgılıyor ve sivrisinekler bu bileşiklerin bazılarına karşı daha hassas davranıyor. Özellikle cilt yağlarının parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı maddelerin sivrisinekleri daha fazla çektiği tespit edildi. Sivrisineklerin insanların salgıladığı 1000 olası bileşikten 27'sini algılayabildiği ve bu özel karışımı takip ettiği belirlendi. Sivrisineklerin en çok yöneldiği kişilerin cilt yağının parçalanmasıyla oluşan mantar alkolü adlı bileşiği yüksek oranda salgıladığı tespit edildi. Araştırmalar ayrıca alkol tüketiminin de sivrisinekler için çekiciliği artırabileceğini gösteriyor. Alkolün vücut sıcaklığını yükseltmesi, nefesle verilen karbondioksit miktarını artırması ve cilt kokusunu değiştirmesi nedeniyle sivrisineklerin insanları daha kolay fark ettiği belirtiliyor. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil, vücut kokusu, nefesle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan askeri ve jeopolitik perspektiften ABD-İsrail-İran Savaşı ve Türkiye başlıklı raporda savaşın yalnızca Orta Doğu'daki güç dengelerini değil, modern savaş anlayışını da kökten değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Raporda Türkiye'nin yeni dönemde savunma kapasitesini, stratejik dayanıklılığını ve bölgesel rolünü yeniden şekillendirmesi gerektiği vurgulandı. Rapora göre savaşın Türkiye açısından en önemli sonucu savunma sanayinde yalnızca ileri teknoloji üretmenin yeterli olmadığını göstermesi oldu. Raporda geleceğin savaşlarında teknolojik üstünlük kadar seri üretim kapasitesi, mühimmat stokları, tedarik zinciri güvenliği ve uzun süreli çatışmalarda üretimi sürdürebilme kabiliyetinin de belirleyici olacağına dikkat çekildi. Bu nedenle savunma sanayinin sadece yeni platformlar geliştirmeyi değil, kriz anlarında hızla ölçeklenebilen üretim altyapısına da sahip olması gerektiği belirtildi. Raporda Türkiye'nin geliştirdiği çelik kubbe hava savunma mimarisinin öneminin savaşla birlikte daha da arttığı ifade edildi. Ancak hiçbir ülkenin tamamen aşılamaz bir hava savunma kalkanı kuramayacağı belirtilirken, yüksek hareket kabiliyetine sahip ağ merkezi ve birbirini yedekleyen sistemlerin daha etkili olacağı vurgulandı. Ayrıca siber harp, elektronik harp ve taarruzi füze sistemlerinin de hava savunmasının ayrılmaz parçaları haline geldiği kaydedildi. Raporun dikkat çektiği bir diğer başlıksa toplumsal dayanıklılık oldu. Enerji altyapıları, iletişim ağları, finans sistemleri ve bilgi ekosistemlerinin artık savaşların doğrudan hedefi haline geldiği belirtilirken, güvenliğin yalnızca askeri unsurlarla sağlanamayacağı ifade edildi. Akademideki uzmanlara göre Türkiye'nin enerji arz güvenliğinden haberleşme sistemlerine, kriz yönetiminden dezenformasyona mücadeleye kadar geniş kapsamlı bir iç cephe hazırlığı oluşturması gerekiyor. Raporda yapay zeka destekli dezenformasyon, sosyal medya operasyonları ve psikolojik etki faaliyetlerinin modern savaşın temel unsurlarından biri haline geldiği de vurgulandı. Bu nedenle Türkiye'nin yalnızca yanlış bilgilerle mücadele eden değil, aynı zamanda kendi stratejik anlatısını üretebilen ve uluslararası kamuoyunu etkileyebilen bir bilişsel güvenlik kapasitesi geliştirmesi gerektiği ifade edildi. Jeopolitik değerlendirmelerde ise savaşın Orta Doğu'daki mevcut güvenlik mimarisinin sürdürülemez hale geldiğini ortaya koyduğu belirtildi. Rapora göre Türkiye, İran'la Körfez ülkeleri arasında denge kurabilen diplomatik kapasitesi sayesinde savaş sonrası dönemde ara bulucu, dengeleyici ve bölgesel düzen kurucu aktörlerden biri olabilecek konumda bulunuyor. Ancak aynı süreçte İran'ın zayıflamasıyla ortaya çıkan güç boşluğunun Türkiye ile İsrail arasında yeni rekabet alanları oluşturabileceği, özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz'de gerilim riskinin artabileceği uyarısı da yapılıyor. Raporda Türkiye'nin kalkınma yolu projesi ve orta koridor gibi ulaşım hatlarıyla küresel ticaret ve enerji güvenliğine daha merkezi bir rol üstlenebileceği de belirtiliyor. Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki güvenlik riskleri arttıkça Türkiye üzerinden geçen alternatif koridorların stratejik değeri daha da yükselecek. Sonuç bölümünde ise ABD-İsrail-İran Savaşı'nın uluslararası güvenlik düzeninde yeni bir dönemin habercisi olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Rapora göre gelecekte devletlerin gücü yalnızca askeri kapasiteyle değil, teknolojik üretim yeteneği, veri hakimiyeti, toplumsal dayanıklılık ve stratejik uyum kapasitesiyle ölçülecek. Raporda Türkiye açısından temel mesele ortaya çıkan bu tarihsel kırılmayı kriz ve tehdit perspektifiyle değil, uzun vadeli stratejik ölçek büyütme fırsatı olarak okuyabilmektir. Bunun başarılabilmesi ise çok katmanlı güvenlik yaklaşımının kurumsallaştırılması ve mevcut imkanların stratejik açıdan önceliklendirilmesiyle mümkün olacaktır ifadeleri yer aldı. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda ABD-İsrail-İran Savaşı'nın yalnızca bölgesel dengeleri değil, modern savaş anlayışını da köklü biçimde değiştirdiği vurgulandı. Türkiye'nin ise bu yeni dönemde savunma kapasitesini, toplumsal dayanıklılığını ve stratejik etkisini güçlendirerek ortaya çıkan dönüşümü uzun vadeli bir fırsata çevirmesi gerektiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Okyanusların en uzun yolcuları olarak bilinen kambur balinalar, bilim dünyasını şaşırtan yeni bir rekora imza attı. Avustralya ile Brezilya arasındaki 14 bin kilometreden uzun yolculuk yapan iki balina, türleri için şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Kambur balinalar genellikle annelerinden öğrendikleri göç rotalarını takip ediyor. Ancak yeni araştırma, bazı bireylerin alışılmışın dışında rotalar izleyebildiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma ekibi, Happy Whale adlı platforma 1984 ile 2025 yılları arasında yüklenen 19 binden fazla balina kuyruğu fotoğrafını inceledi. Kuyruklardaki desenleri ve şekilleri analiz eden yazılım sayesinde balinaların yıllar içindeki hareketleri takip edildi. Araştırmacılar, birbirinden bağımsız iki kambur balinanın farklı yıllarda Avustralya ve Brezilya arasında gidip geldiğini belirledi. Balinalardan biri, Avustralya'nın doğusundaki Hervey Bay'da görüntülendikten yıllar sonra Brezilya'nın São Paulo kıyılarında kaydedildi. Diğer balina ise Brezilya açıklarında fotoğraflandıktan sonra 2025 yılında yeniden Avustralya kıyılarında ortaya çıktı. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre balinalardan biri yaklaşık 14.200 kilometre, diğeri ise 15.100 kilometre yol kat etti. Böylece daha önce kaydedilen 13.000 kilometrelik rekor geride bırakıldı. Bilim insanları bu olağanüstü yolculukların neden gerçekleştiğini kesin olarak bilmiyor. Uzmanlara göre balinalar, ortak beslenme alanlarında karşılaştıkları diğer sürüleri takip ederek farklı göç rotalarına yönelmiş olabilir. Araştırmacılar ayrıca bu tür hareketlerin farklı popülasyonlar arasında genetik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Çalışma aynı zamanda yurttaş biliminin önemini de ortaya koydu. Araştırmacılar, amatör fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri tarafından paylaşılan görüntülerin, şimdiye kadar kaydedilen en sıra dışı balina yolculuklarından birinin ortaya çıkarılmasını sağladığını vurguladı. İklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınması ve balinaların temel besin kaynağı olan krilin yaşam alanlarının değişmesiyle birlikte, gelecekte benzer sıra dışı göçlerin daha sık görülebileceği düşünülüyor. Avustralya ile Brezilya arasında 15 bin kilometreyi aşan yolculuk yapan iki kambur balina, türleri için kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Bilim insanları, iki kambur balinanın gerçekleştirdiği rekor yolculuğun, hem türün göç davranışlarına ilişkin bilgileri genişlettiğini, hem de okyanuslardaki değişimlerin balinaların hareketlerini nasıl etkileyebileceğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat platformu European Best Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'den Kaputaş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkate alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcilerin beklentilerine göre değişiklik gösterse de Avrupa kıyılarında hem doğa severlere hem de deniz tutkunlarına hitap eden birçok sahil bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentine sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaxos adasındaki Vautumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı, kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede 4. sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması, ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Bilim ve Teknik Dergisi, Missouri Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmayı masaya yatırdı. Buna göre 2005 yılından bu yana bir kişi yılda ortalama 338 kelime daha az konuştu. Araştırmacılar 2005-2019 yılları arasında konuşulan toplam kelime sayısında %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kişi başına yılda yaklaşık 120 bin sözcüklük bir kayıp anlamına gelen bu durum, insanlar arasındaki binlerce etkileşimin kalkması demek. Araştırma yaşa bağlı bazı farklılıkları da ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarında azalma görülse de özellikle 25 yaş ve altındaki katılımcılarda konuşulan sözcük sayısındaki düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Bu durumun mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Uzmanlar bu durumu mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüz yüze iletişimin yerini giderek dijital iletişimin almasının sosyal ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine ise henüz tam olarak bilinmediğini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftalık tatilin ardından sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için. Valla tatil mi yaptım yoksa yeni şeyleri mi takip ettim? Orası tartışılır. Gerçekten de bu dünyadan kopmak istemeyen insan. Tatilleri olsa o yeni şeyleri takip etmek isteyen insan. Bunu da size söylemiş olayım yani. Gazeteciliğinde maalesef böyle yönleri var. Neyse bugün size biraz haberler vermek istiyorum ama haberleri de böyle enteresan bir kategorizasyona gittim. Orada mesela dönüşümle ilgili haberler başlıkları çıkarttım size. Nasıl dönüşüm? Ya mesela 2030 yapay zeka hep geldi geliyor işte şunu yapacak bunu yapacak diyoruz ya. Mesela neler yapacak? 2030 için sizden 5 yapay zeka tahmini hazırladım sizler için. Bu Forbes'ta Rob Tews diye bir abi yapmış bunu. 2030'a kadar yapay zekanın 5 büyük alanda kırılma yaratabileceğini savunuyor. Bunlar da tahmin olarak şunlar. Mesela Anthropic'in yaşam bilimlerinden çok önemli bir oyuncuya dönüşmesi. İşte TSMC ve ASML gibi o iletken devlerinin, o çipleri hazırlayan devlerin bugünkü temel konumlarının sarsılması, beyin bilgisayar arayüzlerinde telepatik iletişime, telepatiye benzer bir iletişimin yaygınlaşmasından bahsediliyor. Yapay zekanın birim çıktı başına çok daha az enerji tüketmesine yönelik çalışmalardan biraz bahsedeceğim. Biraz da yapay zeka sistemlerine koruma verilip verilmemesinin ana akım tartışmaya dönüşmesini biraz anlatacağım. Şimdi bu Anthropic'ten girelim isterseniz. Bu konuda zaten bayağı bir konuşacak şey var. İlk tahmine göre Anthropic'in yalnızca Claude gibi modeller üreten bir yapay zeka şirketi olmaktan çıkıp yaşam bilimleri alanında büyük bir oyuncuya dönüşeceği tahmini var. Bu böyle bir iddia tabii. Bu iddianın arkasında ileri yapay zeka modellerinin o bilimsel literatürü taraması, deney tasarlaması, biyolojik veri yorumlaması, ilaç keşfi yapması, klinik araştırma süreçlerini hızlandırması kapasitesi gibi konular var. Şimdi Anthropic'in sağlık ve yaşam bilimleri alanına dönük ürünler geliştirmesi bu tahmini daha da anlamlı kılıyor. Bu aralar bunu yapıyor çünkü sürekli. Bu noktada mesela Anthropic'in doğrudan ilaç üretmesi değil, ilaç keşfinde, yani araştırma tasarımında ya da işte ne bileyim biyolojik akıl yürütmelerde zihinsel altyapıya yerleşmesi durumu söz konusu. Şimdi ikinci tahminde de şöyle bir şey var 2030'a kadar olacaklar arasında. Mesela bugünkü yapay zeka ekonomisinin fiziksel kalbinde o yapay zeka üreten TSMC gibi yapay zekanın o çiplerini üreten TSMC gibi şirketler bulunuyor. Şimdi çip üretiminde böyle o litografi baskı makineleri kritik konumda. Bu araştırmaya göre dünya bu kadar stratejik bir teknolojiyi birkaç şirketin ve birkaç coğrafi merkezin insafına bırakmak istemeyecek. Öyle ya, şu anda Tayvan'da bir şeyler yapılıyor. Tayvan'da işte başına bir işler geliyor. Ne bileyim petrol krizi oluyor. Yok bilmem işte tehdit alıyor ülke falan. Bir anda dünyada çip fiyatları uçuyor. İşte bu yüzden de 2030'a kadar alternatif üretim ve paketleme, malzeme, ekipman ve mimari arayışları güçlenecek diyor araştırmalar. Bu dünyanın her tarafına yayılacak deniyor. Üçüncüsü bence en enteresanı şu, beyin bilgisayar arayüzleri yapılacak. Yani beyninize takılan cihazlar ya da işte kafanıza taktığınız cihazlarla telepati benzeri iletişimin yaygınlaşacağı yönünde çalışmalar var. Ya bu tabii filmlerde gördüğümüz böyle telepati falan değil. Ama beyin sinyallerini alıp bunları yorumlayıp aslında sizin beyin sinyalleriyle neyi söylemeye çalıştığınızı anlayıp bunları bilgisayar aracılığıyla metne, sese, işte dijital komutlara çevrilmesi kastediliyor. Yani özellikle böyle mesela Allah korusun hani bir sürü hastalık var. Konuşma yetisini insanların kaybetmiş olduğu hastalıklar var. Felçli insanlar var. Bu teknolojiler çok büyük bir tıbbi devrim yaratabilir diyorlar ama ben işin tarafındayım. Yani mesela yeni arayüzlere bir bilgisayarda da ihtiyaç var. Şimdi ne yapıyoruz mesela? Bilgisayarda çukkudu çukkudu çukkudu parmaklarımızla yazıyoruz. Güzel, tamam. Bunun için sesli iletişim imkanları da oldu. Mesela yeni yapay zekalarda ne yapıyorsunuz? Söyle bakalım, anlat bakalım. Şurada ne oluyor? Burada nereye gidiyor? Bu ne olur sence? O bize cevap veriyor. Biz onun verdiği cevabın üstüne konuşuyoruz falan. Böyle bir konuşma arayüzü var. Bu işi biraz daha hızlandırıyor. Peki ya düşünce gücüyle bunu yapabilirsek? Yani parmaklarımızla çıkkırı çıkkırı bir şey yazmadan sadece kelimeyi düşünerek o kelimeyi ekranda bir yazıya dönüştürsek ne güzel olurdu değil mi? İşte o bambaşka bir yer olur. Çünkü o zaman bir sürü şeyden çıkarıyoruz kendimizi. İşte ne bileyim ekrandan çıkarıyoruz artık klavyeye ihtiyacımız olmayacak. İnsanların ortasında böyle işte hey Siri bana şunu söyle falan dememize gerek kalmayacak. Sadece düşünerek böyle bir şeyler yapacağız. Son tahminde de artık şimdi yapay zeka sistemlerin haklarıyla ilgili tartışmaların ana akıma girip girmeyeceği tartışılıyor. Yani mesela bugünkü modellerin bilinçli olduğuna dair bir kanıt yok. Evet yok. Bilinçliler mi? Değiller. Hatta soruyorsun sen bilinçli misin diyorsun. Yok öyle bir şey yok ki diyor. Ama ya bir gün bilinçli hale gelirse bunlar. O zaman yapay zeka daha verimli olur ama acaba buna bir hak vermemiz de gerekir mi? Yani mesela abi yapay zekayı da işte bu çok çalıştırıyoruz yani çok çalıştırmayalım. Haftada 20 saat çalışsın filan gibi konulara gelebilir mi? İşte bu bilinç iddialarıyla hukuki sorumluluk gibi konular bambaşka bir yere doğru evriliyor efendim. Bunları bekleyip göreceğiz. Peki bir diğer haberimize isterseniz hep beraber el birliğiyle geçelim. Şimdi insanı yapay zekadan ayrıştıracak beceriler bu aralar çok fazla konuşuluyor. Neden çok fazla konuşuluyor bunlar? Şundan dolayı. Yani biz hep diyoruz ya yapay zeka gelecek işimizi elimizden alacak. Yapay zeka gelecek işte biz işsiz kalacağız, güçsüz kalacağız, şu olacak bu olacak. Ya peki de yapay zeka gerçekten de insanın yapamadığı şeylerin hepsini yapabilecek mi? Yani yapay zeka insandan ayıran şeyler yok mu? İşte bunlar konuşuluyor. Şimdi Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis yapay zekanın 2030 civarında yapay genel zekanın yani insan seviyesinde olan yapay zekanın 2030 civarında gelebileceğini öngörüyor. Ona göre bu dönemde insanları makineden ayıracak beceriler yalnızca teknik özellikler olmayacak. Zaten teknikte makineyi geçmemize imkan yok. Asıl değerli beceriler zevk olacak mesela. Tasarımın sezgisi olacakmış efendim. Özgün düşünme, farklı alanları sentezleme, empati kurma ve mentörlük ve anlama kurma olacakmış. Yani diyor mesela taste kelimesi var ya İngilizce'de estetik şeyi burada. Her zaman estetik zevk anlamına gelmiyor bu. Mesela kaliteyi anlama, iyi ile vasatı birbirinden ayırma, işte bağlama uygun olanı seçme. İşte parlayan ama boş fikirleri diğerlerinden ayırma filan gibi beceriler bu işin içine girecek. Yani buradan böyle en az bir 20 başlık size çıkartabiliriz. Şimdi yapay zeka size 10 tane kampanya fikri verebilir ama hangisinin markayı daha ucuz ve kötü göstereceğini o karar veremiyor, anlayamıyor. İşte hangisinin mesela kültürel olarak doğru damara basacağını anlayamıyor. İşte bunu da insan sezinliyor. İşte bu yüzden de tasarım sezgisi yalnızca görsel tasarımla alakalı bir şey değil. Bir ürünün işte ortaya çıkarttığınız metnin, hizmetin ya da deneyimin nasıl kurulacağını sezme becerisi bu insana ait bir şey. Yani yapay zeka bunun parçalarını üretebiliyor ama bu bütünlük deneyimini kurmak, işte kullanıcıyı düşünmek, bunu okuyan ya da izleyen adamın nerede kopacağını görmek, işte yöneticinin hangi cümlede savunmaya geçeceğini hissetmek, bu insana özgü bir şey. İşte özgün düşünme de yapay zeka çağında daha değerli hale geliyor. Çünkü herkes aynı modellerle, yapay zekayla bir sürü benzer modeller, metinler çıkarıyor, görseller çıkarıyor. Birbirinin aynısı olan fikirler üretiyor. Yani mesela ben oturduğum zaman yapay zekanın başına evet yani çok hızlı üretiyorum. Ama o çok hızlı ürettiğimiz şeylerde acaba okur bunun neresini sever, dinleyici bunun neresini hoşlanır filan, bunları bulmak o apayrı bir iş. Mesela sizlerle sevgili Selin ve Fethi'nin yaptığı burada şey programı vardı. Dünya Kupası programı vardı. Evet ya, bunların verilerini yapay zeka destekli araçlarla çıkarttık ama şimdi orada insanların hoşuna gidecek olan şeylerin ne olduğunu yine biz çıkarttık. Orada anlaşılması gereken başka bir şeyler vardı. Ben bunların içeriğini, altyapısını hazırlarken hep böyle düşündüm. Yani mesela diyor ki işte 1930'lardaki Dünya Kupası'nda ne yapmış adamlar? Şu kadar gol atmışlar, bu kadar kafa gol atmışlar bilmem ne. Yani tamam, bunlar güzel ama mesela biz oradan insan sezgisiyle şunu çıkarttık. Ya adamlar hep birlikte gemiye binmişler. Ondan sonra gemide o Güney Amerika'ya doğru giderken, yapay zeka şey için, Dünya Kupası için Güney Amerika'ya doğru giderken gemide ne yapmışlar? Uzun süre gidiyorlar tabii, sıkılmışlar ve kendi aralarında maçlar yapmaya başlamışlar, antrenman yapmışlar falan. İşte bunlar önemli ve bunların değerini sezinleyebilmek önemli. İşte o yüzden de insan zekasına karşı yapay zekanın kazanabilmesi çok kolay gözükmüyor. Neyse efendim, bunları da böylece geçmiş olalım. Şimdi gelelim bir başka haberimize. Şimdi yapay zeka korkusu aslında diyor uzmanlar, teknoloji korkusu değil, kimlik korkusu diyor. Enteresan değil mi? Şöyle, yapay zeka korkusunun basit bir işimi ya kaybedersem ne olacak filan cümlesinin ötesine geçmemiz lazım diyor uzmanlar. İş modern insan için yalnızca gelir kaynağı değil. İnsan kendisini mesela mesleğin üstünü tanımlar. Ya bir gazeteci için düşünün. Ben gazeteciyim, işte ben ne bileyim yazılımcıyım, ben analistim, işte ben bu kurumun hafızasıyım, ben işi herkesten önce çözerim, iyi çözerim filan gibi cümleler aslında işin o kişinin kimliğine nasıl yerleştiğini gösteriyor bize. Şimdi bu alanlara girdiğimizde insanın yalnızca görevi değil, bireylik hissi de sarsılıyor. Şimdi bir analisti düşünün, 10 yılda bir raporlama becerisi geliştirmiş. Yapay zeka 10 saniye içinde onu hop yaptığını takdir ediyor. Ondan sonra alıyor. İşte buradaki olay sadece abi benim yaptığım işleri yapay zeka 10 saniyede yapmaya başladı, benim maaşım ne olacak değil. Orada insanlar şunu düşünüyorlar: benim uzmanlığım hala değerli mi? İnsanlar değerli olup olmadıklarını sorgulamaya başlıyorlar. Yani bu yüzden de işte şirketler hep şunu anlatmaya çalışıyor: merak etmeyin, yapay zeka sizi değiştirmeyecek, yapay zeka sizi güçlendirecek diyorlar. Ama bu da çoğu zaman yeterli değil. Çünkü çalışan bunu şöyle duyabiliyor: ya yıllarca üzerinde kimlik kurduğun, işte uzmanlığın artık tek başına yetmiyor, yeniden acemiliğe dönmen gerekiyor. İşte bu rahatlatıcı değil, korkunun bizzat ta kendisi. İnsanlar bundan korkuyorlar. Yani deneyimli çalışanların işte yapay zekaya direncini hemen işte cahillik ya da inatçılık falan diye okumamak gerekiyor bu yüzden. Yani bir editör mesela yapay zeka yazı aracına değil, cümle kurma ustalığının sıradanlaşmasına direniyor olabilir. Çünkü evet ya, cümleler kuruyor yapay zeka ama şimdi şöyle bir şey var. Siz mesela bir yerde işe girerken şunu söylersiniz gazeteciyseniz: ya ben bu haberi herkesten daha komik yazarım, daha iyi yazarım. Ama şimdi mesela ben yapay zeka kullandığımda herkes gibi yazarım diyorsanız, o zaman siz kendinize hakaret etmiş oluyorsunuz. Yani burada benim bambaşka bir durum var. Şimdi bu korkunun anlaşılır olması, o eski dünyanın dondurulması gerektiği anlamına da gelmiyor. Doğru yaklaşım şu: insanların neyi kaybettiğini dürüstçe adlandırmak gerekiyor ve aynı zamanda yeni değer alanını göstermek olmalı. Eski ustalık tamamen bitmiyor, bitmez zaten. Ama işte o çıplak haliyle de yetmiyor o ustalık. Adamın eskiden yaptığı şekilde yetmiyor. Bir gazeteci günde bir tane haber yazıyorsa, onun yerine günde 8 tane haber yazabilecekse, abi boş ver ya, sen ustasın, günde bir tane haber yaz diyemeyebilir ona sistem. İşte eski ustalık tamamen bitmeyecek ama yetmeyecek de belki. Yeni değer ne olacak? Yapay zekanın ürettiğini denetlemek olacak. Bağlam kurmak olacak. Hataları ayıklamak olacak. Oradaki etik sınırı görmek olacak ve karar kalitesini arttırmak olacak. Yani şöyle bakın, bir gazetecilikten örnek vereyim. Birazdan şarkı arasına da gireceğiz. O arada ben size bu örneği vermiş olayım. Şöyle bir şey var. Mesela ben ilk gazeteciliğe başladığımda bir tane şey yazısı geldi önüme. Bir sağlık yazısı geldi. İşte kan kanseriyle ilgili işte yeni bir şeyler bulunmuş, araştırmalar yapılmış. Bunlar gidiyor falan. Aa, çok güzel dedik. Ben o zaman gencim, ateş gibi gazeteciyim ve yaptığım işleri de çok beğeniyorum bu arada. Çok bilerek yapıyorum. Dediler ki bana bu işi habere görsel lazım. O zaman da yapay zeka falan yok. 90'ların başından bahsediyoruz. Yapay zeka falan yok. O dedim ki arşivden bir tane böyle işte bir hasta resmi alalım. Ağzı böyle bantla vesaire falan. Şeyli maskeli. Ondan sonra bunu kullanalım dedim. Tamam dediler. Ondan sonra aldık biz bunu, kullandık. Böyle güzel de bir resim. Ama bir çocuk işte resmi. Sadece gözleri gözüküyor falan. Ondan sonra oradaki insanlar da tamam dediler. Ama ertesi gün benim telefonum çaldı. Dediler ki ya ben işte o resmini kullandığınız çocuğun babasıyım. Yani biz Allah'tan çocuğumuz şu anda çok iyi. Evet, bunu hastalığı atlattı. Ama biz onu bugünleri unutturmaya çalışıyorduk. Gazetede kendini görünce gerçekten de çok kötü hissetti. Kesinlikle bunu düşünmemiştim. Kesinlikle aklımın ucundan geçmemişti böyle bir şey olabileceği. Ve o yüzden de kendimi çok kötü hissettim. Yani etik bilgisayarın, yapay zekanın anlayabileceği bir şey değil. Sizin de tek başınız, hatta gençken de anlayabileceğiniz bir şey değil. Bunu zaman içinde yaşanan kötü şeylerle öğreniyorsunuz. Ha, ben ondan sonra kimseye böyle bir şey yaptırmadım mesela. Bu tecrübeyi alttan gelenlere aktardım ki üstten gelenler bana bu tecrübeyi aktartmamışlardı. Vermemişlerdi. Ama ben bunu öğrendikten sonra bir sürü insana bunun için vesile oldum. Ama işte dediğim gibi, yani o ahlaki etik konular böyle yapay zekanın çözebileceği konular değil. Çünkü insani değişkenler çok fazla efendim. Neyse, bunları söyledikten sonra hadi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, sevgili yapay zeka ile birlikte hayata geçirdiğimiz bir cover'ı size dinletmek istedim. Painted Black şarkısını böyle enteresan, benim Spike cover dediğim bir yeni tarzla sizler için baştan yarattık. Bu şarkıları severseniz bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabiliyorsunuz, biliyorsunuz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bu gibi şarkılara Serhat Ayan yazarak YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Hani böyle deneme amaçlı yaptığım şeyleri orada mutlaka dinleyin derim ben size. Enteresan oluyor gerçekten de. Yani ben denerken eğleniyorum. Ortaya çıkan ürünler de çoğu zaman çok enteresan ürünler oluyor. Neyse, geçelim şimdi. Yapay zekanın çok daha enteresan bir tarafına doğru gidelim. Yani ne var biliyor musunuz? Yapay zekanın zorunlu mu yoksa yasak mı olduğu konusu polemik haline dönüştü. Yani bir şey hem zorunlu hem yasak olabilir mi? Oluyor efendim. Kesinlikle oluyor. Şimdi mesela üniversiteler yapay zekayı tehdit olarak görmeye başladı. İş dünyası verimlilik aracı olarak benimsedi. Bunda bir tartışma var mı? Yok, evet, yani üniversiteler için tehdit, iş dünyası için verimlilik. Peki şimdi ChatGPT ve benzeri araçlar yaygınlaştığında akademinin ilk refleksi kopya çekmek, birisinden intihal yapmak ve dürüst olup olmamak oldu. Yani tamam, anlaşılır bir refleks. Ama işte tam değil, eksik bu. Çünkü aynı dönemde şirketler yapay zekayı iş akışlarının içine sokmaya başladı. Ve zorunlu olarak sokmaya başladı. İnsanlar diyorlar ki abi yapay zeka kullanmalısın. Kullanacaksın işte, o kadar diyorlar. Allah Allah filan diyor millet böyle. Şimdi buradaki mesele yalnızca öğrenciler yapay zeka öğrensin değil. Ama yani şu var, öğrenciler hem yapay zekasız düşünebilsin hem de önüne yapay zeka geldiğinde onunla beraber doğru çalışabilsin. Eğer eğitim sistemi yalnızca yapay zekayı yasaklarsa öğrenci iş dünyasına eksik olarak hazırlanıyor. Ya eğer eğitim yalnızca yapay zekaya teslim olursa o zaman da öğrenciler düşünmeyi öğrenemeden, kendi düşünme kaslarını, beynini geliştirmeden mezun oluyorlar. Doğru model ne? Açık kullanım politikaları. Amerika'da bu yapılıyormuş. Bazı ödevler var, tamamen yapay zekasız yapılsın ödevleriymiş bunlar. Bazıları da yapay zeka ile yapılmalı, öğrenci yapay zekayı nerede nasıl kullandığını belirtmeli diyor sistemler. Bazı mesela ödevlerse doğrudan yapay zeka çıktısını eleştirmek, doğrulamak ve iyileştirmek üstüne kurulmalı diyorlar. Çünkü niye? Çünkü iş dünyasında beklenen şey yapay zekaya yazdırdım değil. Yapay zekanın yazdığını kontrol ettim, düzelttim ve bir bağlama oturttum olmalı. İşte işverenlerin de bu konuda tabii sorumluluğu var. Üniversitede yapay zeka kullanımı yıllarca şüpheli görüldüyse yeni mezundan profesyonel bir yapay zeka kullanıcısı gibi davranmasını beklemeyecekler. Abi burada yasaklıyorlar çünkü, sen bir gel bakalım yapay zekayı gerekirse baştan öğretelim sana diyecekler. Şimdi şirketler gençlerden yapay zeka becerileri istiyorlarsa staj ve ilk iş süreçlerinde bunu onlara öğretmekle yükümlüler. Yani tabii haber şunu veriyor aslında. Yapay zeka çağında eğitim sisteminin nasıl hazırlıksız yakalandığını görüyoruz aslında. Yapay zeka o kadar hızlı geldi ki eğitim sistemi buna hazırlanamadı. Gençler de yeni dünyaya hazırlanması böyle yasakçı bir refleks değil. Ama işte yapay zeka okur yazarlığı gerekiyor. Bu yapay zeka okur yazarlığın da evet şirketlerde öğrenmesi de doğru olabilir ama keşke okullarda da öğrenebilseler. Neyse, geçelim. Bir diğer habere geçelim. Şimdi Business Insider'dan aldım bu haberi. Kariyerin son dönemindeki beyaz yaka çalışanları, beyaz yakalı çalışanlar, yani şimdi belki benim yaşıtlarım bunlar, 50-55 yaşındaki 60'a yaklaşmış olan insanlar yapay zekayı yüzünden ikilem yaşamaya başlamışlar. Allah şükür bende yok bu ikilem. Neyse. Şimdi gençler kariyere girememe korkusu yaşarken yaşça büyük çalışanlar da ya birkaç yıl daha çalışabilir miyim, dayanabilir miyim, yoksa erken mi emekli olayım filan sorusuyla yüzleşmeye başlamışlar. Şimdi bu insanlar birçok teknolojik dönüşüm görmüş bu yaşlı olan insanlar ama yapay zeka farklı. Çünkü yalnızca yeni bir araç gelmiyor hayatlarına. Doğrudan beyaz yakalı işin tanımı değişiyor. Adamın 50 yıldır çalıştığı şirketteki iş yapma şekli değişiyor. Bazıları yapay zeka öğrenip işte kalmaya çalışıyormuş. Bazıları ise oyunun değiştiğini görüp abi tamam ben bundan başa çıkamam deyip emekli olmaya gidiyormuş. Şimdi tehdit deyince, yani yapay zeka tehdit deyince, şimdi herkes bunu farklı yaşıyor tabii. Şimdi mesela 23 yaşındaki biri için yapay zeka 40 yıllık kariyerin nasıl şekilleneceği sorusu. Yani önümüzdeki 40 yıl ben ne yapacağım arkadaş? 58 yaşındaki biri için yapay zeka daha kısa ve pratik bir soru getiriyor. Abi ben burada 5 yıl daha kalabilir miyim? 2 yıl daha çalışabilir miyim? İşte aynı teknoloji ama farklı yaş grubundaki insanlar farklı kaygılar yaşıyorlar ama lanet olsun hepsi de kaygı yaşıyor. Şimdi deneyimli çalışanların avantajı var. Mesela alanı biliyorlar, alan bilgileri yüksek. Sistem düşüncesi var, kurumsal hafıza var. İşte müşterinin ne olduğunu biliyor, müşterinin davranışlarını sezinleyebiliyor. Krizler görmüş, kriz yönetimi yapabiliyor. İşte insan ilişkileri çağında, işte insan ilişkileri o yapay zeka çağında böylece değerli olabiliyor. Çünkü yapay zeka hızlı çıktı üretiyor ama çıktığının gerçek hayatta işe yarayıp yarayamadığını anlamak da deneyimli insanların işi. Deneyimli çalışan bir tek o bağlamı yerine oturtabiliyor. İşte bu avantajın işlemesi için yeni araçlarla birleştirmek gerekiyor yapay zekayı. Yapay zekasız tecrübe eksik kalıyor. Tecrübesiz yapay zeka kullanımı daha da tehlikeli bir yerlere gidiyor. İşte en değerli profil yılların o alan bilgisiyle yapay zekayı birleştiren insanlar olacak. Bakalım insanlar bunun altından kalkabilecekler mi? Hep beraber bunu göreceğiz efendim. Şimdi bir haber daha okuyacağım. Bu haberden sonra yine güzel bir şarkıya gideceğiz. Onu da ben size söylemiş olayım. Şimdi bilgi işinin geleceği olarak şu gösteriliyor. Yapay zeka ikinci beyin. Enteresan değil mi? Şimdi yapay zekanın bilgi işinde asıl dönüşümü görünür çıktılarda değil, görünmeyen o düşünce süreçlerinde yaratacağını söylüyor uzmanlar. Yani şirketler yapay zekayı e-posta yazmak, ne bileyim toplantı notları çıkartmak, metin düzeltmek için filan kullanıyorlar. Günlük rutin, zöttürük işler için kullanıyorlar. Ama bilgi işinin asıl kısmı o düşünme, bağlantı kurma, planlama, hatırlama, işte ilk taslağı zihinde oluşturma aşamasında gerçekleşiyor. Esas olay bu. İşte o yüzden de yapay zekayı second brain, yani AI second brain diyorlar buna. Yapay zeka ikinci beyin diyorlar. Yani yapay zeka destekli ikinci bir beyin oluşturun siz diyorlar. Bu sistemde yapay zeka o kişinin dosyalarını, notlarını, eski projelerini, işte yazı tarzını, karar geçmişini, iş bağlamını öğreniyor. Böylece her sohbet sıfırdan başlamıyor. Yapay zeka kişisel ve kurumsal hafıza ile birlikte çalışıyor. Şirketler yapay zekayı evet bu anlamda e-posta falan dedi ki yanlış kullanıyorlar. Ama işte o AI second brain dediğimiz o ikinci beyin modelinde bu görünmez düşünce anlamına giriyor. Kullanıcı kritik dosyalarını, toplantı notlarını, eski sunumlarını, fikir taslaklarını, proje gelişmelerini falan veriyor yapay zekayı ve kendini için düşünecek bir yan beyin hazırlıyor. Böylece tek beyinle değil kendi gibi olan ikinci bir insanla birlikte düşünmek başlıyor. Burada tabii insanlar şey diyecekler, bana herkes bunu söyleyecek. Söylüyorlar da zaten kiminden yapay zekayı tartışmaya girsek herkes bana bunu söylüyor. Ya yapay zeka işimizi elimizden alacak, ya yapay zeka şunu yapacak, bunu. Ya tamam, işimizi elimizden almaması için gelen yapay zekayı bizim göğsümüzde yumuşatıp onunla bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım. Yani hepsinin kendine göre riskleri var. Ama biz yapay zekayı, bakın ben deneyimlerime dayanarak size bunu söylüyorum. Yapay zekayı yanımıza aldığımızda, onu bizim düşüncelerimizi hızlandırmak için kullandığımızda gerçekten inanılmaz sonuçlar çıkıyor ortaya. Bunu şarkı yaparken de görüyorum, görsel oluştururken de görüyorum, yazı yazarken de görüyorum, şiir yazarken bile görüyorum. Yani bakın yapay zeka gerçekten çok şey katıyor. Ve bu ikinci beyin kavramını hiç boş geçmeyin. Bambaşka bir şeyler doğacak oradan. Ve bunu bisiklet kullanmak gibi bir şey bu. Nasıl hani bisiklet kullanırken şunu düşünmezsiniz değil mi? Bisiklet sağa doğru devrilirken sola kır, sağa sola kır devrilirken sağa kır, ayağını aşağıya doğru doğru zamanda koy, belli bir hızın üstüne çık falan. Bunları düşünmezsiniz. Yeterince bisiklet kullanırsanız bir de bakarsınız ki yedek tekerleri artık kullanmadan, o kenardaki denge tekerlerini kullanmadan siz kullanabilmeye başlamışsınız. Kimse nasıl bisiklet kullanmaya başladığını analitik olarak yazamaz. Çünkü beyin bir şekilde o denge kavramını kavrar, alır, özümser ve sizi bisiklet kullanabilmeyi başlamanızı sağlar. İşte yapay zekada da tam olarak böyle oluyor. Yapay zekayla karşınıza çıkan şey şu. Siz yapay zeka ile birlikte çalışmaya başladığınızda bazıları buna şey diyor tabii. Beyin düşünce kaslarını zayıflatır falan. Peki abi zayıflatır. Siz öyle diyorsanız öyle olsun. Ama yapay zeka ile birlikte çalışmaya başladığınızda nasıl olduğunu anlayamadığınız bir şekilde daha hızlı düşünmeye başlıyorsunuz. Daha hızlı kararlar almaya başlıyorsunuz. Ve bu gerçekten de hepinizin başına gelecek eğer yeterince ve etkin bir şekilde o yapay zekayı kullanırsınız. Ya ben demiyorum ki yapay zekaya kahve falına baktırmayın. Ben demiyorum ki yapay zekaya gidip de böyle hadi söyle bakalım bu Dünya Kupası'nı kim kazanacak falan. Bunları sorun. Ama günlük düşünce alanlarınızda gerçekten size çok şey katacak yapay zeka. Ve birlikte çalışmayı siz nasıl yaptığınızı anlamadan öğreneceksiniz. Deyip hadi o zaman bir müzik arasına doğru gidelim. Müzikten sonra tekrar burada birlikte olacağız efendim.